0: Bileyim.
1: Bekle bir dakika. Saat kaç?
0: 9. Korkunç görünüyorsun.
1: Ah, lanet olsun. Ah, korkunç hissediyorum.
0: Hazırlan. Kahvaltı söyleyeceğim.
1: Ah, lanet olsun. Aç değilim.
0: Pekala. Söylemeyeceğim o zaman.
1: Ah, lanet olsun. Valeri.
0: Hayır, hayır, hayır. İşe yaramaz. Onu görmem lazım.
1: Görmemelisin. Tamam mı? Bana güven.
0: O zaman olay yerini görmek istiyorum.
1: Bana bir dakika ver, tamam mı?

0: Bu son derece alışılmadık.
1: Umurumda değil.
2: Görmek istiyorum.
1: Siz bantı kesin.
0: Burası hala olay yeri.
1: Evet, 30 yıldır polisim. Olay yeri nasıldır bilirim.
0: Tamam. Ne yazık ki aşağıda beklemeniz gerekiyor. Yanımızda izler için tozumuz var ama...
1: Yüzlerce kişi tarafından kiralanmıştır. Binadaki herkesi sorguladınız mı?
0: Tabii. Hiç kimse bir şey duyup görmemiş. Lavaboda 2 bardak vardı. Sadece kurbanların parmak iziyle.
1: Kimse bir şey görmemiş, duymamış ve kapıda zorlama olmamış. Demek kızım katili tanıyor. O polis kızı, tanımadığı kimseyi almaz. Kredi kartları, sosyal medyası, her şey kontrol edilmeli. Nereye gittikleri de.
0: Her şeye bakılıyor.
1: Kan neredeydi?
0: Kan tamamen kurumuştu. Kurbanlar yataktaydı. Erkeğin gözleri toplu iğneyle açık tutulmuş. Dudakları da bir şeyle bağlanmış. Kadın kurban adamın kollarındaydı. Kollar dirsek altından kesilmişti. Sol üst kolsa erkeğin ağzına sokuluydu.
1: Sence neden poz verdirdi?
0: Bence kesinlikle hasta. Buna eminim.
1: Bir şey söylemek istiyormuş gibi. Böyle organize suç mahalli belli bir nedenle yapılır. Madrid'de öldürülen çiftle benzerlikler var mı peki?
0: Evet var.
1: Hangi aşamadalar dedektif?
0: Bir şey diyemem. Bu aşamada münferit olaylar olup olmadığı henüz net değil.
1: Bunun sıradan bir cinayet olmadığını ikimiz de biliyoruz.
3: Amerika kibirli bir ülke. Umarım kızmadınız.
4: Hayır. Sen nereye gidiyorsun dostum?
3: Kuzeye doğru gidiyorum. Siz?
5: Aynen. Planımız yok.
3: Belki birlikte takılırız. İnecek bir yer seçin. Hadi eğlence de olur. Bilinmeyene doğru yol alırız. Bir şeyler içelim sonra konuşuruz. Olur mu?
5: Ne var? Bizimle gelmesi için onu davet ettiğine inanamıyorum.
4: Düşünemedim, tamam mı? Özür dilerim. Emin ol, her saniyeyi sadece seninle geçirmeyi tercih ederim.
5: Garip biri olduğunu düşündüm. Sizce Bay Randolph?
4: Biliyor musunuz? Ben de Bayan Randolph.
1: Sekiz yaşındaki halini hatırlar mısın? Karate sınıfındaki. Dersi çok sevmişti.
2: Seni gururlandırmayı severdi.
6: Balayına, Hawaii'ye ya da Karayipleri gitmelerine izin vermedin. Kahraman olup ona büyük Avrupa macerası almalıydın. İşlerin yürümemesinin nedenlerinden biri de bu. Her zaman en çok sevdiği kişi olmak zorundaydın. Onu neden buraya yolladın?
7: Neden? Onu neden buraya yolladın? Neden? Neden? Neden? Tamam.

0: kusura bakma. Delirmiş gibi hissediyorum. Bu neden başımıza geldi?
1: Bir şişe içki ve 3 tane bardak. Demek tek içeceğim.

0: onu terk etmiş gibi hissediyorum.
1: Hayır, terk etmedim. Ben buradayım, tamam mı? Bu benim işim.
0: Tamam. Her şeyi bana söyleyeceksin, tamam mı? Ne olursa olsun.
1: Hı-hı. Tabii söyleyeceğim.
0: Hayır, söylemezsin. Ben her şeyi duydum Jacob. Biri kızımızı parçalamış. Onu bul.

0: Bunun çevre üzerindeki etkisi felaket olacak.
1: Nereye ancak gideceksin?
0: Yalnızca iki pise sahip olmasının Madrid'de neden olduğu tıkanıklık, kesinlikle genişlemenin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. Diğer havalimanlarının inşa edilmesi için 3 değilse de 2 plan var.
2: Amerikalı genç çiftin vahşice öldürülmesinden 2 hafta sonra Metropolitan Polisi Charles Hartwig adında bir gazetecinin günler önce cinayetler hakkında bilgi içeren bir kartpostal aldığına dair haberleri doğrulamayı reddediyor.
3: Evet, tamam, geliyorum.
1: Yarım saat sonra
3: seni arayacağım, teşekkür ederim. Beyefendiye kahve getirir misin?
1: Kusura bakma. O sadece işini yapmaya çalışıyordu.
3: Evet. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Neden oturmuyorsunuz?
1: Kızım öldürüleli lanet olası 2 hafta geçti. Benden kaçıyorsunuz ve yeni ipuçlarının olduğunu biliyorum.
3: Kesinlikle öyle ama halktan biriyle bunları paylaşamam. Anlayın lütfen. Ancak davayı çözmeye çok yakınız.
1: Şu polis olayı ne? Sizden duymam gereken ama haberlerde duyduğum şu kartpostalda ne yazıyordu?
3: Biliyorsunuz, size bunu söyleyemem.
1: Öyle mi? Bütün söyleyeceğiniz bu mu?
3: Bütün söyleyebileceğim bu.
1: Tamam. Cevabını aradığım sorular var ve bütün cevapları gidip kendim bulacağım.
3: Bunu yapmanızı hiç önermem.
1: Şansını kaybettin.

0: Merkez 45.
1: Merhaba.
0: 45,
1: merhaba.
0: 14.
1: Yardımcı olabilir miyim?
2: Aslında onu bekliyordum.
3: Beni mi?
2: Charles Hardwick mi? Kartpostalı siz aldınız değil mi?
1: Hayır, özel mülktesiniz.
2: Kızım öldü ve onu öldüren kişiden bir kartpostal aldınız.
3: Bu konuda konuşma yetkim yok.
2: Bakın bayım, bilmek istediğim şey Madrid'den kartpostal alıp almadığınız. Çocuğunuz var mı?
3: Sorun yok, ben iyiyim. Ayrıntıları konuşursam yasaya çiğneyeceğim söylendi.
2: Kaç tane çocuğunuz var?
3: Benim bir kızım var.
2: Bir baba için kızından daha özel başka şey yoktur.
3: İspanyol bir muhabir Prado'dan bir kartpostal aldı. Kurbanların görünüşe göre dudaklarını kesmişler.
4: Üzgünüm ama bu son uçuşumuzdu. Yarın sabah 6'da bir tane uçuş
2: evet,
4: var.
2: Evet, bunu defalarca söylediniz. Beni dinleyin. Bakın, bu bir polis meselesi, tamam mı? Acil durum. Beni uçağa bindirmeniz gerekiyor.
4: Efendim, lütfen. Size bu son uçuş diyorum.
2: Pekala. Sizin işiniz yardım etmek değil mi? Yardım edin. Bir iyilik yapın ve bilgisayarınızdan bana aktarmalı bir uçuş bulun hemen. Bağlantı nereden umurumda bile değil. Sadece yarın kesinlikle uçamam.
4: Bütün uçuşlar dolu. Efendim, çok üzgünüm.
2: Benim Madrid'e gitmem gerekiyor. Bunun tam olarak nesini anlamıyorsun?
4: Beyim, sakin olabilir misiniz lütfen?
2: Ben sakinim. Lanet olası uçağa biri yer bulabilir mi?
5: Her şey yolunda mı hanımefendi?
0: Bütün ekiplerin dikkatine. C kapısı girişinde
5: bayım,
0: yığılmalar var.
5: Gelin.
2: Tabii.
0: Lütfen bu konuda azami dikkatli olunuz.
2: Yardım için teşekkür ederim.
0: Önlemlerin arttırılması gerekiyor. C kapısının
4: önlemlerin arttırılması
0: gerekiyor.
4: Merhaba. Pasaportunuzu görebilir miyim?
5: Tabii.
6: Kendinize acı çektiriyorsunuz dedektif. Ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum.
2: Gerçekten öyle mi? Ne kadar zor olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok.
6: Eve gidip yasınızı tutun efendim.
2: Eve mi gideyim? Kızım olmadan hiçbir yere gitmeyeceğim.
6: Sizi anlıyorum Bay Cannon. Sizi temin ederim ki
2: dedektif
6: ben...
2: Dedektif Cannon. Dedektif Cannon. Ve en son istediğim şey anlayışınız.
6: Kızınızın kişisel eşyası... Şimdi lütfen, ne dediğimi bir düşünün.

0: ve dolaştığını gösteriyor. Bir haftadır Münih'teki katedral Hüt Hostel'de kalıyorlardı. İlk tahminler bunun bir dizi vahşi cinayetin üçüncüsü olduğunu gösteriyor.
1: Münih, Almanya.
2: Gelsene. Bugün yeniden başladı. Belki de kurtarma konusunda aceleci davrandım.
3: İyi bir şey yaptınız, gel. Hadi tatlım.
2: Daha sonra ona ödül verirsin.

0: eskiyle zaten.
1: Baksana şu tarafta alsak daha iyi olacak gibi. Ne dersin? Bak herkes burada çekim yapıyor. Biz şu tarafta alalım. Tamam. Sayın seyirciler, bilgi edindikçe size aktarmaya devam edeceğiz.

0: Dedektif Kenan, Münih'te hala bir fincan kahve içebileceğiniz bir restoran var. Sanırım birlikte orayı kullanabiliriz. Çok acı verici zamanlar olmalı.
1: Kızımın elini buldunuz mu?
0: Hayır.
1: Ama orada onlara ait olmayan vücut parçaları vardı. Tahmin edeyim, olay yerinde içki şişesi yoktu. Ama kurbanların sisteminde yüksek düzeyde alkol vardı. Muhtemelen uyuşturulmuşlar.
0: Siklopentolat izleri bulduk. Göz damlasındaki bir madde.
1: Ama onlar da genç. Evli bir çiftti, değil mi?
0: Cani insanlar genellikle gençlik ve güzellik takıntılı olur.
1: Ama hepsi kurbanlarını kesmiyor. Bu pislik kurbanlarına karşı son derece seçici.
0: Kesinlikle eylemleri mevcut profile uymuyor. Kartpostal ve fotoğraf.
1: Ne fotoğrafı?
0: Keşke söyleyebilseydim.
1: Kızıma ait bir fotoğraf var mı?
0: Evet.
1: O yaşarken mi? Görmem gerek.
0: O kanıt olarak alındı. Londra soruşturmasının bir parçası. Özür dilerim.

0: Gözler kurbanlara ait değil.
1: Ah, Tanrım.

0: Dedektif Kenan, artık sorgulayacağım biri var.
1: Zamanınızı harcıyorsunuz. O gitmiştir.
2: Stockholm, İsveç.
3: Sevgi asla ölmez.

0: Bayan Lombard, devam eden bir soruşturmanın parçasısınız. Kartpostalda ne olduğunu açıklamak suçtur. Anladınız mı? Yarından itibaren postanız polis tarafından açılacaktır. Öğle ve akşam. Tamam mı?
1: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Hoşça kalın.
3: Polis kaynakları Stockholm'de yaşayan Amerikalı bir gazetecinin bu sabah bir kartpostal aldığını doğruladı.
4: Evet, hepsini çağırmıştım. Gelmek ister misin? Gelmek
5: istemedim. İyi akşamlar Bayan Lombard.
6: İyi akşamlar.

0: Bayan Lombard.
1: Ne? Ne istiyorsunuz?
0: Adım Dedektif Cannon. Kartpostal hakkında sorularım olacaktı.
1: Dedektifseniz dedektiflerle konuşun.
0: Lütfen, size başka kart gönderecekler. O zamana kadar biri ölecek. Lütfen, yardım etmek istiyorum. Size kartımı bırakıyorum.

0: Küçük heykelcik gibi olanı biliyor musun?
1: Ha evet.
0: Çok sevimliydi.
1: Evet. Belki kader ikinci kez karşılaştırmıştır.
0: Pekala, bizi gördü. Yani seçeneğimiz yok.
1: Merhaba dostum. Bu ne tesadüf?
2: Beni ektiğinizi düşündünüz.
0: Hayır tanrım. Biz son anda trenden indik. Restorandaydın. Yani sana not bıraktık.
2: Not falan yoktu.
0: Mac, tahmin ettim de sen.
1: Hayır. Sen bırakmadın mı?
2: Siz Amerikalılar komiksiniz. Hadi bir şeyler için. Hayat yaşamak için.
1: Peki ne zamandır buradasın dostum?
2: Birkaç gündür.
1: Öyle mi? Biz de. Nerede kalıyorsun?
2: Stortorgut'ta. Siz?
0: Hemen arkada bir yerde.
2: The Six de havalıdır.
0: Nereden biliyorsun?
2: Sizi takip ediyorum.
1: Çantandan.
2: Hey.
3: Londra. Madrid.

0: İlk cinayetler 8 gün araylaydı. Münih Londra'dan 16 gün sonrasıydı. Bu bir kalıp olabilir. Yani keşfedilmemiş kurbanlar olabilir.
1: Ortak bir görev gücüyle çalışıyoruz. Bu Avrupa çapında bir araştırma.
0: Bu kızımın...

0: Onun ellerinin neden hala kayıp olduğunu açıklıyor ama.
1: Dedektif Kenan.
0: Ne söylediğimi duydun mu?
1: Tüm birimlerimize bir profil verilmiştir.
0: Verilen profil yanlış. Bak, bu katilin cinayet tarzı çok özel. Profil çıkarmak çok zor. Onun gibi insanlar çekici, dinamik olabilir. Ben bu davalar üzerinde çalıştım.
1: Ateşli biri olduğunuza eminim. Ama biz Amerikan polisi gibi davranmıyoruz.
0: Lanet olası, bu ne demek?
2: Önce vur, sonra sorgula.
0: İkinizin de ne düşündüğü umurumda değil. Bir cinayeti önlemek için 4 gününüz var.
1: Kişisel algılamayın. Tabii ki size saygı duyuyorum ama objektifliğiniz...
0: Lanet olsun!
3: Hepsiyle zaten hiç yakışık görüşüyoruz. Ben
4: Amerikalı genç çift Madrid'de kesilerek öldürüldü. Yeni evlenen Amerikalı çift Londra'da öldürüldü.
3: Hepsiyle zaten hiç yakışık görüşüyoruz. Onların hepsini ben aradım. Gerçekten mi? Çok sevindim seni. Evet, hepsini çağırmış. Gelmek istemedim. Yani bir dahaki toplantı isterlerse çağırmış. Onlara bakayım mı? Anladınız. Onların hepsini ben aradım. Gerçekten mi? Çok sevindim seni. Evet, hepsini çağırmış.
4: Dedektif.
3: Gelmek istemedim. Umarım olabilir.

0: Tilda, ben şu cinayetlerle biraz ilgileniyorum.
1: Olmaz.
0: Bekle Tilda, lütfen. Chicago'da staj yaptığım muhabir benzer bir haber yaptı ve o yıl çok okundu. Burayı kolay buldun mu?
2: Evet. İnsanlar yardımsever. Tanrı'ya şükür dilimi biraz biliyorlar.
0: Geçen gün neden bana kızından söz etmedin?
2: Çünkü çok zor. Konuyu açmayı pek istemiyorum, tamam mı?
0: Benden ne istiyorsun?
2: Kartpostalda ne yazdığını öğrenmek. Sen ne istiyorsun?
0: Kargaşanın içine atıldım ve kimse bir şey söylemiyor. Bakın, ben garip bir ülkede yaşayan Amerikalı olarak gazetede haftalık yazı yazıyorum. Neden benim gibi birinin başına böyle bir şey gelsin? Üzgünüm, dışarıda olmak çok zordur. Bence de öyle. Ve yardım etmek istiyorum sadece, gerçekten.

0: Ben İspanyol gazeteci ve The Guardian'dan Harvick denen adamla temasa geçtim. Ama bilirsin, pek mantıklı değil. Yani gazeteci olarak yaptıklarımız arasında hiçbir bağlantı yok. Ama bilirsin, birimiz siyaset, birimiz finans, diğeri kültür yazıyor.
1: Peki kartpostallar?
0: Peki, elimizde ne mi var? Madrid'de ölüm bizi ayırıncaya kadar yazıyordu. Londra'da masumun ölümünü izle, Münih'te acıyı hisset, gerçeği gör. Burada sevgi asla ölmez. Ve cümleleri hep elips takip eder. Nokta nokta nokta.
1: Devamlılık gibi.
0: Evet.
1: Şehre gelişini kartpostalla duyuruyor. Genç yeni evli, mutlu çiftleri seçiyor hep.
0: Balık sever misin?
1: Yaptığım en kötü seçimdi. Kibar olmaya çalışıyordum.
2: Neden bize kızdan bahsetmedin?
3: Çok bağımsız insanlar. Kadın uçmayı, adam trenleri seviyordur.
2: İşte geliyor.
4: Mac, Silvia. Karımla ve dövmelerimin mimarıyla tanış. Yenke.
5: Tanıştığıma çok memnun oldum.
2: Varlığınızdan söz etmemişti.
5: Şey, kocamın savunmasıysa sizinle bir şey paylaşamadan ikiniz onu ekmişsiniz.
2: Gol oldu.
5: Bir içki daha ister misiniz?
2: Belki daha sert bir şey.
3: Evet, olur kesinlikle.
5: Tamam. Hadi başlayalım.
6: Yolla.

0: fikirde bulundunuz mu?
1: Şu ada olan mı?
0: Evet, takım adalardan biri.
2: Yılın bu zamanı gerçekten değmez. Issız ve bunalımlı.
0: Sadece kısa bir vapur yolculuğu görmelisiniz.
3: Akşamları buraları bayağı ıssız oluyor.
1: Bence harika bir akşam
2: Yarın
1: oldu.
2: Da buluşalım.
1: Teşekkür ederiz.

Ölüm, aşk, acı, sevgi asla ölmez. Aşk, ölüm bizi ayırıncaya kadar.

0: Parmaktaki yarayı biliyorum. Ama kadının ellerini... bilemem. Aziz Thomas'ın inançsızlığı. Birçok sanatçı tarafından tasvir edilmiştir. Bu Caravaggio'nunki. Elçi Thomas, İsa'nın dirilişinden kuşkulanır. Burada görüyorsunuz. Yaranın kanayıp kanamadığını test ediyor.
1: Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe ve çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça inanmam.
0: Yani Thomas'ın ifadesi kuşkucu.
2: Oğlunu yiyen Saturn, Francisco Goya'nın Londra'da sergilendi. Kartpostalda masumun ölümünü izle yazıyordu. Bu Aziz Thomas'ın imansızlığı. Hemen şuradaki binada sergileniyor.
3: Bunu neden Stockholm polis gücüne götürmedin?
2: Onlar kitabına göre oynuyor. Ama sen olasılıklara açık görünüyorsun. Pekala, tamam, dur. Adamı daha önce gördüm.
3: Kadın da onunla beraber.
2: Görünüşe göre iki kişiler. Geri dön, bir gün öncesine. Dur. İşte oradalar. Hadi. Kaldır şu lanet kafanı.
4: Tamam, herkes toplansın. Arkadaşlar, artık tek bir cani aramadığımız doğrulandı. 20 ila 40 yaş arası. Tüm çiftlerin kayıtlarına ulaşmamız gerek. Demiryolu, havaalanları, oteller, pansiyonlar, kiralamalar için de öyle. Son 4 günün güvenlik görüntülerinin incelemesi için tüm müzeleri tarayın. Anlaşıldı mı?
1: Tamam.
4: Pekala, hadi bakalım.
3: Cidden artık biraz dinlenmelisiniz. Bizi bir yere ulaştırdınız ve bu iyi bir şey. Dedektif Hoagland sizi tüm istihbarata dahil edeceğine söz verdi.
2: Harika bir vaat. Yarın bu saatte başka bir çift ölecek. Bak, referansla pasaportları kontrol edin. Madrid'e, Londra'ya, Stockholm'e, buraya gelmiş tüm çiftleri. Bunu bulmak bu kadar zor olamaz, öyle değil mi?
3: Avrupa Birliği bir serbest dolaşım anlaşması yürütüyor. Sınırlarımız kapalı değil.
2: İnsanların geliş gidişlerini kaydetmenin kusursuz yolu yok mu diyorsun?
3: Terör ve mülteci kriziyle bazı ülkeler geçici kontrolleri yeniden başlattı. Ama genel konuşursak yok.
2: Tüm dosyaları görmeme izin ver.
3: Hemen emekli mi edileyim? Ha?
2: Hayır, olma. Sadece yardım etmek istiyorum.
5: Baksana, bu ikisi ilginç olabilir. 7 gün önce adam Stockholm'e gelmiş. Birkaç gün sonra da kadın.
4: Kredi kartlarına ulaştık mı?
5: Henüz değil.
4: Başlayın.

0: şapkam. Nereden buldun?
1: Notun yerine bunu buldum.
0: Verir misin?
1: Tabii.
0: Tuhaf yaratık. Biliyor musun? Hediyem olsun.
1: Artık geri alamayacaksın. Ben saklayacağım.
2: ...26 ve 23 yaşında Hollandalılar. Jens de Gotan'da daire kiralamak için pasaport bilgileri vermiş. Ev sahibine göre Almanya'dan kızla ayrı gelmişler. Havaalanında sterlini İsveç kronuna çevirdiğine dair kanıtımız var. Adamın uyuşturucudan iki suçu var. Kadın dövme salonunda çalışıyor ve 2 yılını Gerrit Rietveld Akademi'de geçirmiş.
3: Orası nedir?
2: Sanat okulu.

0: Tamam, bütün bilgiler iletildi.
1: Ev sahibi bütün gün gelmediklerini söyledi.

0: oradaki numaraları al.
1: Şu tarafa da bakın, tamam mı?
0: Evet, evet, evet. Orayı ihmal etmeyin.
1: Geniş bir alanda arayalım.
0: Tamam.
1: Tamam, bu taraftan.
0: Hadi arkadaşlar.
1: Evet, evet.
2: Şurada bir şeyler var, ona bakar mısın?
0: Şu taraftan. O ayak izleri kimin? Tespit edildi mi?
1: Bütün fotoğrafları istiyorum.
0: O zaman bu yeni.
2: Tamam, eksik kalmış.
0: Evet, tamam, buraya evet, da gelin.
1: Tamam, getirelim.
0: Hadi. Hadi, hadi.
1: Buraya bakar mısın? Nerede ihtiyacımız tamam. Var şuna, ben dikkat edin.
0: Evet, onlara dikkat edin.
1: Tamam.
3: Bu şapka Kimberly'nin.
4: Dedektif Kenan çok üzgün.
3: Bu kulaklar Münih cinayetinden olmalı.
4: Evet, haklı olabilirsiniz. Bir yerlerde keşfedilmemiş kurbanlar var.
5: Bu Antonio Canova. Aşk tanrısı öpücüğüyle canlanan ruh.
3: Tahmin edeyim, sergilendiği yer...
5: Burada, Stockholm Ulusal Müzesi. Ve aşk tanrısının ölünün cesedini uyandırmasını ve aşıkları bir araya getirmesinin temsilidir.
3: Aşk asla ölmez. Yani sence kulaklar kanatları mı temsil ediyor?
5: Sanırım öyle. Ayrıca Madrid cinayetinin de heykeli olduğunu düşünüyorum. Rudy'nin öpücüğü, yani dudaklara baksana. Aslında dokunmuyor. Sanki kesintiye uğradılar ya da...
3: Ölüm bizi ayırana kadar.
5: Evet.
3: Kartpostaldaki mesajlar. Ölüm, acı. Ben anladım ama... Peki aşk, ben sadece ne demeye çalıştıklarını anlamıyorum.
5: Ah, aşk ölümcüldür. Bu aşk acı verir. Ben sanırım sevinci yok etmeye çalışıyorlar. Ben üzgünüm. Ben bir an unuttum.
3: Sorun değil. Sadece eve götürmek istiyorum.
6: Uyuyakaldım. Nasıl oldu Tanrı bilir. Haftalardır uyumuyormuş gibiyim. Giyiniyorum, ofise gidiyorum ki evde kendimi işe yaramaz hissetmeyeyim.
7: Hey Hoglund, gel buraya bak.
3: Bence işe

0: yaramaz hissetmemiz gereken tek şey. Hey, ben gitmeliyim. Seni haberdar edeceğim, söz veriyorum, tamam mı?
1: Bu görüntüleri bugün aldık mağazada.
2: Güvenlik kamerası mı?
1: İşte tam buradaki açıdan görüyorum. Peki bak, bu mağazanın güvenlik kamerası görüntüsü. Feribot terminalinden bir blok ötede. Biz de bunu yavaşlatıp büyüttük.
3: Bekle, anahtarları aldın
4: mı? Hayır, sendeydi.
3: Bende miydi?
4: Sendeydi.
3: Bendeymiş. ...418 numaralı odadan çıkış yapacaktık.
5: Önce faturanızı hazırlayın. Bay ve Bayan Randolph mu?
4: Bay ve Bayan Randolph. Bu hoşuma gitti.
6: Yuan.

0: Yere at hemen.
1: Kaldırın elleri.
0: Ellerini kaldırın.
1: Kaldırın.
2: Ne olduğumu açıklayabilir misiniz?
3: Tamam, hadi yürü.
0: Önde bir şey var mı?
1: Götürelim hadi.
4: Biri lütfen neler oluyor anlatabilir mi? Kim olduklarını söyler misiniz? Evet, onlar Amsterdam'dan Peter ve Nienke. Bekleyin, neden? Bir şey mi yaptılar? Bundan mı getirdiniz? Lanet olsun, aman tanrım.
5: Birlikte bir Ortskark feribotuna bindiniz.
4: Orada mı olmuş?
6: Beraberdiniz. Güvenlik kamerasından sizi gördük.
4: Evet, evet, onlarlaydık. Biz vapura bindik, keşfedip kalmayı planladık ama Mac iyi hissetmiyordu ve sonra ayrıldık.
6: Sonraki feribotla mı ayrıldınız?
2: Yabancı ülkede hasta olmakla ilgili bir şey var ama bu iki kat kötüsüydü. Sadece yatağında olmak istiyorsun ve oda servis.
4: Biz de otele döndük.
7: Tavuk çorbası içtim ve zar zor yattım. Bu kadar. Silvia'da hamburger ve patates kızartmasıydı.
4: Evet, feribotla döndük. Biletim var. Mac benimle hep dalga geçer çünkü her şeyi kaydederim. Gösterebilirim eşyalarımın arasında.
6: Bakacağız.
7: Sen devam et.
8: Kız gerçekten endişeli gözüküyor.
9: Katılıyorum. Huzursuz görünüyor.
10: Oyunu onunla oynamalı, empati kurmalısınız. O çok zeki bir kız. Beyninde çarklar dönüyor.
0: Merak ettim de Madrid'i beğendiniz mi?
2: Madrid mi? Ben anlamadım.
6: Seni heyecanlandırdık mı?
2: Şey, yani bilirsiniz, bunu filmlerde gördüm.
7: Yani Amerikalılar yapmadıkları şeyden yabancı bir ülkede hapse atılırlar.
8: 5 hafta önce gördüklerimden bu çocukların sorumlu olmasına imkan yok.
2: Hayır, ben İspanya'ya hiç gitmedim. Bakın, Roma'ya indik. Orada biraz vakit geçirdik. Sonra Paris'e giden trene bindik ve küçük bir daire kiraladık.
9: Paris'te olduklarına dair kanıtımız var mı?
10: Herkes bir daire kiralayabilir ama kalmayabilir.
11: O haklı.
10: Bir şey mi dedim Pierce?
9: Haklı olduğunu söyledi.
12: Kıza ayrıntıları sor.
10: Evet. Ona detayları sor. Spesifik olmasını sağla.
4: Her gün aynı yerde yemek yedik. Ne komtua. Çantamı getirirsen faturaları gösterebilirim.
13: Dediğim gibi koleksiyoncuyum.
7: Evet, kontrol edeceğiz.
10: Kız yalan söylüyor.
12: Belki de.
10: Hayır, o çok rahat, provalı. Onu daha sıkıştırıp konuşmasını sağlayın. Beni içeri al.
12: Lütfen dedektif Kenan, bir yöntemimiz var.
10: Yöntemleriniz saçma sapan.
12: Sanki sizinkiler çok doğru.
5: Peki Paris'ten nereye seyahat ettiniz?
4: Lüksemburg. Hiç sevmeyi beklemiyordum ama beğendik. Sergiler, müzeler, Notre Dame. Notre Dame değildi
13: ama güzeldi.
8: Bu imkansız. Belki de onlar değil.
10: Hayır, yukarının aşağı siyahın beyaz olduğuna inandırırlar. O kız... O kız benim kızımı öldürdü. Buna ölümüne eminim.
7: Gittiğiniz müzelerin biletlerini gösterin.
4: Ben çok yorgunum.
6: Lütfen gösterin.
4: Tamam. Müzeleri severim. Bakın. Lüksemburg'da Forum d'Art. Bunların olanlarla alakası ne hala bilmiyorum.
7: Evet, gerçekten yardımcı olmak istiyorum. Ama artık gidebilir miyiz?
6: Bir soru daha.

0: Londra'ya geldiniz. Peki sonra?
1: Londra'dan Lüksemburg'a, sonra Çek Cumhuriyeti'ne ve şimdi buradayız.
0: Ve gittiğiniz her yerde nakit ödediniz. Kabul etmelisin ki bu çok olmaz.
1: Kredi kartı komisyonunu biliyor musunuz?
2: Seyahat ederken borç yığınıyla dönmemenin tek yolu bu.
3: Her şey için cevabı hazırlanmış.
2: İkimiz de ailemizi küçük yaşta kaybettik ve küçük bir miras kaldı. Bu dünyada yalnız olmak bizi çok yakınlaştırdı.
4: Artık gidebilir miyiz?

0: Söyledikleri her şey kontrol edilecek. Sylvia ve Mark Randolph. Yaşları 22 ve 19. Los Angeles'ta yaşıyorlar. Suçların işlendiği yerlerden uzakta olduklarına dair kanıtları var.
1: Madrid'den gelirken Paris'te durmuş olabilirler.
0: Ama ispatlayamayız.
2: Pekala. İspatlayana kadar bırakmayın.
3: Bize gerekiyorsa neden Londra'ya gitsinler veya radarda kalmaya çalışıyorlarsa The Six gibi bir otelde kalsınlar.
2: Saklayacak şeyleri yokmuş gibi göstermek için.
4: Müze görüntüleriyle bavullardaki kıyafetler eşleşmiyor.
2: En azından onları bu gece tut.
0: Karar olmadan şüphelileri 12 saatten fazla tutamam ki yeterli kanıt olmadan olmaz. Yapabileceğimiz şey şüpheli olduklarından Stockholm'da kalmalarını emretmek. Pasaportlarını işaretleyip gözetim altında tutun.
2: Peki hiç bu kadar ince dosya gördün mü? 4 yıl öncesine kadar yoklarmış gibi.
1: Interpol Amerika ile koordineli çalışıyor. Orada bir şey varsa bulurlar. Dinle. Böyle bir dava almıştım. Almanya'nın en ünlü mimarının güzel kızı dövülerek öldürülmüştü. Babası yapanı yakalayıp 12 el ateş etmiş. Sonra ortalık yatışınca kendini vurmuştu.
2: Peki. Nasıl cevap vermemi istediğinden emin değilim.
1: Adaletin gelmesi son kez olmayacak.
2: Bak, sorun şu ki gözlerimi her kapattığımda gördüğüm görüntü, kızımın soğuk mermerde uzanması ve bu asla gitmeyecek.
1: Artık gitmeliyim.
2: İyi yolculuklar.
1: Bekle. Onun gülüşünü düşün.
2: Bunu nereden buldun?
1: Sorma.
2: Sanki yüzümü defalarca duvara vuruyormuşum gibi.
5: Tamam. Sorun değil.
2: Hayır Valerie. Sorun var biliyorsun. Herkesin bir geçmişi vardır. Herkesin. Ama bu ikisinde hiçbir şey yok. Sanki onlar lanet olası hayalet gibiler.
5: Belki bir iyilik yapabilirim. Jacob, orada mısın?
2: Evet. Evet, buradayım.
5: Savcılık üzerinde biraz etkim var.
6: Bunun için teşekkür ederim. İnsanlar yardım için ne yapabileceklerini soruyor. Ama yapabilecekleri bir şey yok. Düşündüm de... Belki sen yaparsın.
7: Simon Haysmith adı bir şey ifade ediyor mu?
6: Wall Street'teki zenginlerin bazılarını 300 milyon dolandıran adamı mı kastediyorsun?
7: Ne bu o, evet. Federaller kovuşturma açabilmek için vergi mükellefleriyle servet harcadı. Davayı açamadıkları için muhasebecilerini, avukatlarını sıkıştırdılar. Ama kimse bir şeyi anlatmadı. Tarihin en büyük beyaz yakalı suçluları çekip gitmek üzereydi.
6: Bunun Kimberley'le ne ilgisi var?
7: Suçlamalar düşmek üzereyken dava bir anda ortaya çıktı. Brüksel, Cayman Adaları, banka hesapları deşifre oldu.
6: Biri adamdan vaz mı geçti? Kim?
7: Oğlu. O pisliğin çocuğu. Ondan nefret edip yok olsun

0: Mekin Hesmet'in oğlu olduğunu mu söylüyorsun?
1: Evet, öyle.
0: Babasından neden vazgeçtiğini biliyor musun?
1: Hayır, erişebildiğim kadarıyla bilemiyorum. Gerçek hikaye o dosyadaki bir sürü düzenlemede.
0: Tanık koruma var. O zaman Reşit değil miydi?
1: Değildi. Bu yüzden büro ağzını sıkı tutuyor.
2: O zaman kaç yaşındaymış?
0: 15.

0: Hiç uyudun mu?
1: Birinin gözlerine baktığında yalan söylediğini anlarsın. Onlar suçlu. 30 yıldır hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım.

0: Beşinci çifti buldular. Amsterdam'ın dışında. Ressam stüdyosu şehre biraz uzakta. Hedeflenen gazeteci görevdeymiş.
1: Ne soracağımı biliyorsun.
0: En azından artık biliyorsun.
1: Evet. En azından biliyorum.

0: Silvia koleksiyoncu. Makbuzlar. Başkalarının makbuzlarını topluyor. Müzeler, feribotlar, restoranlar. Bulunmaları gereken yerlerin fiziksel kanıtlarını.
1: Sanatçı her şeyi feda etmeye hazır olmalıdır. Hayatın kendini bilir.

0: Zayıflık yoktur. Sanat ışığa dönüşen bir yaradır.
1: Oda servisi.
2: Girin. Bugün nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
3: Pekala, yan oda servisi siparişinin otelin dışından verildiği onaylandı. Bu aslında düşündüğünden de yaygındır.
4: Detaylı bir harita bulmalıyım.
3: Bilgisayarımı kullan, tuvalete gideceğim.

0: otele geldi.
1: Affedersiniz. Mac ve Sylvia Randolph.
2: Dedektif Ken'in odaya gitmeyin.
1: Hayır, kendi mazeretlerini uydurmuşlar. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrin yok.
3: Sence bizi gördü mü?
4: Emin değilim. Çaresine bakarız.
5: Hadi arkadaşlar, gidelim.
6: Siz bu taraftan gidin.
5: Polis! Ellerini
6: verin!
5: Yat yere!
7: Tamam tamam, sorun yok. İndirin silahları.
1: Gitmişler.
7: Pasaportları mühürlü, uzağa gidemezler.
1: İstedikleri yere gidebilirler, lütfen ama.

0: Jacob. Jacob, üzgünüm. Ne kadar okudun bilmiyorum ama bu sıradan bir gazete yazısı değil. Kaybın ve karşısındakilerin gücü hakkında.
1: Ne istiyorsan yap.
0: Hiçbir şey yapmayacağım, bu yazıyı yollamayacağım.
1: Onlar kaçtılar.
0: Ne?
1: İyi akşamlar Desi.
0: Jacob.
1: Yatmaya gidiyorum.
2: Kim bilir, Hay Smith belki görüşmeyi kabul edebilir. Artık bir şey yapmadan evde oturamıyorum.
1: Valerie.
2: Muhtemelen kilitlidir, değil mi? Evet. Arka tarafı deneyeceğim.
1: Camı kırıp girme en az 10 ila 15 yıldır.
2: Bu kadar mı? Vay canına. Burası devasa bir yer.

0: Boş bir oda daha.
1: Bekle bekle bekle bekle. Yavaşla, orası ne?
0: Bilmiyorum ama bir kilit var. Garip.
2: Merhaba. Merhaba. Polisi çağırıyorum.
0: Ah, lanet olsun, seni ararım.
2: Ev yaklaşık 4 yıldır boş ama evsizlerle hep sorun yaşıyoruz. Ve onlar sorun değilse basın sorun. Burada ne olduğunu biliyorsunuz. Kusura bakmayın. Lütfen. Aa, kusura
0: tabii,
2: bakmayın.
0: Tabii,
2: size
0: tabii.
2: Kahve getireyim.
0: Aa, çok tatlısınız. Teşekkür ederim.
3: Ben yeni komşunuzum. Nancy.
0: Aa, Valeri. Memnun oldum.
2: Ah, bu arada polisi aramadım.
0: Ah, Tanrı'ya şükür.
2: Oğulları Simon Junior, oğlum Evan'la arkadaştı. Çok tatlı bir çocuktu. Çok zekiydi. Sporda iyiydi. Bazen buraya ödevini yapmak için gelirdi. Sonra bir şeyler değişti. Etrafta... Tam olarak hatırlamıyorum. 10 yaşındayken falan.
0: Ne değişti?
2: O birden sessizleşti. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ama hiçbir anlamı yoktu. En azından o zamanlar.
0: Ne demek istiyorsun?
2: Şöyle, babası Simon kocamla birlikte 2 kuruldaydı. Kilisenin aktif bir üyesiydi. Karısı Irina evde oturan bir anneydi. Ah, çok güzeldi. O büyük sılav gözleriyle Melanie Trump'a benziyordu. Eskiden Rusya'dan bir modeldi sanırım. Biraz daha iç ki.
0: Aha, içmeyeyim.
2: Hikayenin tamamını istiyorsanız kesinlikle içmelisiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: O tart pişirmeyi severdi. Şükran gününde 5 farklı çeşit pişirirdi. Harika bir çift gibi görünüyorlardı. Sonra Irina kendini öldürdü.
0: Aman tanrım. Hı-hı. Nasıl?
2: Asarak. Çocuklar bulmuş onu.
0: Çocuklar mı? Simon'la...
2: O, Simon'ın ablası vardı, Marina. Babaları çok katıydı. Çocuklar her zaman evet, lütfen ve teşekkür ederim derdi. Onları en iyi olmaya zorladı. Her zaman bir sanat sergisine veya konferansa sürükledi. Hiç eğlenmelerini istemiyor gibiydi. Asla tatile gitmediler. Bir keresinde Marina üstüne dondurma döktü. Babası onu eve götürdü. Ve dışarı çıktıklarında kız konuşmadı. Tek kelime etmedi.
0: Ne olduğunu öğrendin mi?
2: Sonra öğrendim ki onu çok dövmüş. Yaraları olmuş. Komşum zalimmiş. Ailesinden, özellikle çocuklarından mükemmellik istedi. Ve onun yüksek standartlarına ulaşamazlarsa onları kırbaçlardı. Kocama şüphelerim olduğunu söyledim ama...

0: kendi işime bakmamı söyledi.
1: Şimdi neredeler biliyor musun?
0: Yatılı okula gittiğinden beri Marina'yı görmedim. Ve Simon çocuk koruma tarafından alındı.
2: Brüksel, Belçika.
3: Bu kalıbı kırıyor. Evli bir çift değiller. Cinayetler arasında daha az bunlar. Gerçek şiddet belirtisi yok.
4: Bay Melitz ve Bay Riniker yakın zamanda evlenmiş. Belçika bu tür evliliğe izin veren ilk ülkelerden. Olay burada. Kartpostalı alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Bu kartpostalı televizyon ofisinde bu.
5: Bir dakika, fotoğrafta var mıydı?
4: Fotoğraf yok.
3: Tam döngü geldi. Bu el yazısı farklı. Fotoğraf yok, bağlantısız vücut parçaları yok. Eşcinsel bir çift.
5: Sence bir kopya cinayeti mi?
3: Randolph'lar Stockholm'u nasıl terk edebilir?
6: Bak, Mugoro'nun Dante ve Virgil cehennemdesi.
1: Bill Hesmith'i görmem için içeri aldı, koşmalıyım.
7: Valeri.
1: Tamam tamam, dikkatli olacağım.
6: Bublis fotoğrafları ve Amsterdam'ın olay yeri fotoğraflarını gönderdi. Bak.
5: Bekle, bekle. Geri git.
7: Bu büyük annemin yüzüğü. Bu kızımın eli.
0: Çok,
7: bu kızımın
0: çok
7: eli.
0: Çok üzgün.
7: Hayır, hayır.
0: Çok üzgün.
7: Hayır. Hayır.
0: Çok
8: üzgün. Tüm mahkumlara ateşli silah, alkol ve tütünün yasak olduğunu hatırlatıyorum.
9: 15 dakikanız var hanımefendi.
10: Çok eğlendik. Yeni gelmiş bu. Sırt kızası.
11: Baktığım için bağışlayın. Uzun zamandır gördüğüm ilk güzel kadınsınız. O yüze uygun bir fikriniz var mı? Beni çıkaracak kadar parlak bir fikir.
1: Temyiz başvurusu için bir dava oluşturuyoruz. Onunuzun sağladığı kanıtlarda bir takım tutarsızlıklar buldum.
11: Bir de Koning'i kirlettiğini mi söylediler? O ikisinin her şeyi vardı. Her şeyi. Onların aldığı eğitimi satın alamazsınız.
1: Paraya saygı sizin için önemli değil mi?
11: Tabii ki. Beni dikkatle dinleyin. Babanın günahları bunlar değildi. Anladın mı?
1: Detaylandırmak ister misiniz?
11: Aa. 15 dakikamız var Bayan Kenan. Bunu o nankörleri konuşarak harcamasak mı acaba? Biraz da siyasetten bahsedelim. Sanattan, biraz kubistlerin geç dönem eserlerinden bahsedelim mesela. Ekspresyonistlerin faşizme nasıl tepki verdiklerinden.
1: Ya da yatılı okulun çocuğunuzu nasıl etkilediğinden. Kızınıza ne oldu? Ondan hiçbir iz yok. Sebep arıyoruz. Oğlunuz Simon neden hakkınızda hikayeler uydursun?
11: Duyularının burada yükseldiğini biliyor muydun? Neden bilmiyorum. Belki de gürültünün ardından gelen sessizliktendir. Bir babanın görevi öğretmektir. Ben de onu yaptım. Onlara kültürü, ahlakı, disiplini öğrettim.
1: Bu doğru mu?
11: Aha, sen de onun gibisin.
5: Sinsi küçük pislik.
11: Genç kızlar tam da böyle olmalı. Genç kızlar. Onları bir arada bulacaksınız. Onları ayıramazsınız. Olmazsa zorla.
1: Ve bu çok iyi olduğunuz bir konu.
11: Ya, beni yargılıyor musun?
1: Sanırım mahkeme bunu çoktan yaptı.
11: Toplum düzgün insanların verdiği yanlış kararlarla dolu. Beni al örneğin. Seninle tanıştım çünkü bana yardım edebileceğini.

0: düşündüm.
1: Bu sizin açınızdan çok yanlış bir karardı.
0: Anladığım kadarıyla temizimle ilgilenmeyeceksin. Memnun oldum madam. Memnun oldum.
2: Görünüşe göre Hay Smith'in öfkesinin çoğu kıza odaklı.
3: Böylece Marina yatılı okula gönderilir ve Simon geri almak için elinden geleni yapar. O harika bir kardeş.
2: Tabii daha fazlası değilse.
3: Ne demek bu?
2: Valerie Hay Smith'in Marina'ya sinsi pislik dediğini söyledi. Aynı zamanda genç kızların genç kız olmaya ihtiyaç duyduğu ve onların ayrı tutulamayacağını söylemiş. Tanrım. Mac ve Sylvia Randall. Onlar Marina ve Simon Hay Smith.
3: Ne?
2: Yani demek istediğim, Avrupa'da kovaladığımız şüphelilerimiz evli değiller. Onlar karı koca değiller. Onlar erkek ve kız kardeş.
4: Vaftizci ayağının başı.
5: Ne?
4: Vaftizci Yahya'nın başı. O sadist için uygun bir övgü. Herkesin bildiğinden emin olmalıyız. Ama en önemlisinin nedeni. Güzelliği aldı, onu acımasız ve çirkin yaptı.
5: Sence görmesine izin verecekler mi? Yıkımı görmesini istiyorum Marina. Acı çekmesini istiyorum. Bizim gibi.
4: Hey. Buradayım. Hemen yanındayım. Mükemmellik kavramıyla kafayı sıyırdık. Bu hiçbir hapsedilmenin yapamayacağı kadar zihnine girecek.
6: Ne yapmamam gerekiyor ama hikayelerini oynuyorlarmış gibi geliyor. Mesela öpücük ve paramparça aşıkların acısı. Satürn oğlunu yiyen, hayatlarını mahveden baba.
2: Her şey çarpık bir anlam ifade ediyor. Aşk, acı, ölüm, tamamlama.
6: Evet ama son kartpostalda hala bir elips vardı.
2: Henüz bitirmediler.
6: Gönderdikleri mesaj sevgilerinin geçerli olduğudur. Onları kabul etmedikleri için dünyaya kızgınlar. Brüksel'deki cinayetlerin rastgele değil kesin ve maksatlı olduğunu düşünüyorum.
2: Neden?
6: Çünkü yüzyıllardır yasak olan diğer aşklar çoğu kişi tarafından kabul ediliyor. Ama onlarınki edilmiyor.
2: Güçsüzlük karşısında güçlü hissetmek yani.
6: Evet, kesinlikle.
2: Peki onları ayırırsak ne olur?
6: Bu nasıl olur?
2: Hakkımda yazacağın o makaleyle.

0: New York kesinlikle en iyi yemek karavanı veya yemek arabası şehirlerinden biridir. Adım Dave Benning, kardeşlerim Brian, Jesse ve ortağım Peter. Birlikte yaşıyoruz ve geleneklere bağlıyız.
1: Simon bebeğim buraya gel. Son iki haftadır kartpostal cinayetleri adlı seri cinayetlerin soruşturmasında yer aldım. Manşetlerimizi onlar yönlendirdi ancak medya analizi yanlıştı. Kulağa tuhaf gelse de bu suçlar kana susamışlık veya gaddarlık tarafından yönlendirilmedi. Bunlar bir anlayış çığlığıydılar.
2: Kurbanlardan birinin Amerikalı babası dedektif Jacob Cannon aracılığıyla olayı inceledim. O da benim gibi burada bir yabancı. Ama bu acımasızlığın kızı için adaleti bulmasını engellemesine izin vermeyecekti. Çünkü katilin ailesinin aksine bu babanın sevgisi %100'dür.
1: Katillerin travmatik bir çocukluk geçirdikleri suçların vahşetinden açıkça görülüyor. Kartpostallarındaki kelimeler korunuyor ama mücadelelerinin geçerliliğine yönelik öfke ve bağlılık gösteriyorlar. Ve bu mücadele onların mesajı. Ve bu mesaj adalettir.
2: Ama şimdi sizi duyduk. Durabilirsiniz.

0: Bu benim için zor ve korkutucu oldu. Ama Jacob bana iyi olmanın ne demek olduğunu gösterdi. O iyi bir dedektif, iyi bir baba ve iyi bir adam.
1: Bu kızı son parçamız yapıyor. O her şeyi tamamlıyor.
2: Belki de durmalıyız. Araba alıp kaybolalım.
1: Hayır.
2: Belki de ayrılmalıyız.
1: Biz ayrılmayacağız.
2: Normal yaşamak istiyoruz.
1: Biz de bunu yapıyoruz. Buna şans yaratıyoruz. Sanatçılar hayatları boyu yargılandı. Tıpkı bizim gibi.
2: Aman tanrım, gerçekten önemsiyor musun? Ben seni kaybetmemeyi önemsiyorum.
1: Ben seni koruyacağıma söz verdim.
2: Ben korkuyorum. Daha fazla saklanamayız. Böyle yaşamak zorunda kalmayalım diye polise gittim.
1: Sana daha fazla zarar veremez. Güçlü ol. Neredeyse evdeyiz.

0: Hikayemizi hak ettiği anlamlı yürekle aktardığınız için teşekkürler Bayan Lombard. Perde çekildi. Bu ne anlama geliyor?
1: Demir perde. Anneleri Rus'tu.
2: Irina Smirnova.
1: Teşekkür ederim.
2: O St. Petersburg'da doğdu. Sovyetler Birliği dağılınca ailesiyle Amerika'ya taşındı.
1: Tahminimce Simon ve Marina Haysmith isimleriyle seyahat ediyorlar. Rus pasaportlarını kullanıyorlar.
2: Ki bu İsveç'ten nasıl ayrıldıklarını açıklar.
0: Ve sınırları nasıl geçtiklerini.
1: Kontrol ederseniz Haysmith'in Brüksel'de banka hesabı kullandığına eminim.
2: Ya da Brüksel kafa karıştırmak için değil, düşüncelerimizi yönlendirmek için.
1: Hayır, bak Kuzeydoğu'ya gittiklerini biliyoruz. Helsinki'nin diğer tarafında sınırı geçerlerse St. Petersburg'a çok yakınlar.
0: Rusya'ya ulaşırlarsa dokunulmaz olurlar. Suçluların iadesi yok.
1: Tanrım, neden yeni bilgilerimiz yok ki?
0: Bu sabah Paris'te bir gazeteye kartpostal ulaşmış. Hamburg ve Budapeşte'ye.
1: Neler yazıyordu?
0: Hepsi aynıydı. Şimdi yeniden doğdum.
2: Nokta nokta noktayla mı?
0: Hayır, sadece tek nokta. Holland ve Interpol'e ulaşacağım. Bakalım takip edebilecek miyiz? Avrupa'da bir insan avı var. Bu arada sabırlı ol dostum.
1: Hayatta olmaz.
0: Münih'e geri dönmeliyim.
1: Anlıyorum. Sen bekleneni yap, ben gerekeni yapacağım.

0: nasıl kullanılacağını biliyorsun. Kullanman gerekip gerekmediğini sen belirle.
1: Roma'da biri televizyonda onları tanımış.
2: Gazeteciye giden e-posta.
1: IP adresini belirledik. Geçmişi yeni tablet alındıktan sonra Roma'daki bir mağazada kurulan kullanıcı hesabına kadar uzanıyor.
2: Navigasyon.
1: Şimdi izini sürüyoruz.
3: Şuraya da bakalım. Hadi koş. Hadi ona da bak.
4: Hadi tamam bunlara bak.
3: Evet.
5: Helsinki, Finlandiya.
6: Rus sınırı ne kadar uzaklıkta?
7: 3 saat civarında. Sadece tek yol var. Simon, bunlar onlar. Eve gitme zamanı geldi.

0: Bunu az önce postamda buldum.
1: Tamam.
0: Üstünde pulu bile yok.
2: Kartpostal katillerinin savunması.
3: Hadi hadi.
4: Herkes yerinde kalsın. Herkes otursun. Tamam.
3: Bekle sen.
4: Evet evet, bu tarafa, bu tarafa. Arka vagonlara da bakın.
3: Oraya bak. Evet, evet, hadi. Devam et, devam et.

0: Günaydın. Çözeceğini biliyorduk. Perdenin çekilmesinden bahsetmek Mekin fikriydi.
1: Annemiz hayatımızdaki tek iyi şey. Bizi o adamdan korumaya çalıştı.
0: Ama canavarlar evcilleştirmek için ne yaparsan yap canavar olarak kalır. Yüzyıllar boyu sanatçılar bir anda her şeyi öldürür. Yeniden icat ettik. Öfkemizin yoğunluğu hakkında yazı yazmanız çok anlayışlıydı.
2: Birbirinize sahipseniz şanslısınız. Hem babam da iyi bir adam değildi. Bir erkek kardeşim olsaydı kolay olurdu.
0: O adam cehennemde çürümeyi hak ediyor.
1: Hissettiklerimizin kabul edilemez olduğunu kim söyleyebilir? Sevgi sevgidir.
0: Senden hoşlandım.
2: Peki neden bırakmıyorsunuz?
3: Hey dur dur.
2: Ya da ne yapacaksınız?
0: Meg, burası gayet iyi. Meg, arabayı durdur.
2: Dinle, dinle. Silvia, dinle. Lütfen bırakın gideyim. Lütfen. Çok üşüdüm.
1: Çok uzun sürmeyecek. Ve söz veriyorum acı hissetmeyeceksin. Tamam mı? Hazır mıyız?
0: Harika.
3: Pekala. İşte oradalar.
1: Modigliani'nin yatan çıplak eseri.
0: Sanat ışığa dönüşmüş bir yaradır.

0: Bunu içersen hiç acı hissetmezsin. Tamam mı? Hadi.
1: Hadi.
0: Tanrım!
2: Cehenneme!

0: bunu durduracağını mı düşünüyorsun? Şimdi bir kez daha.
1: Kızdan uzak durun. Ellerinizi gösterin.
0: Kızın çok tatlıydı.
1: Kapa çeneni.
0: En uzun parmakları ondaydı. Çok zarifti.
1: Kızımı tanımıyordun. Onun hakkında konuşamazsın.
0: Ama o senden bahsetti. Hem de çok bahsetti. Ailelerin boşanmasında çocuklar da söz sahibi olmalı dedi. Babamız senin gibi değildi.
1: Ama annen öldüğünde canın çok yandı, ha?
0: Annemden her şeyi aldı. Hiçbir şey kalmayana kadar.

0: Beş yerinden gitmeyecek misin?
1: Gidebilecekleri yer yok.
2: Marina, eve mi gidiyoruz?
0: Evet. Orada güneş hiç batmaz, asla. Kabul göreceğiz. Bir daha kimse bize zarar veremez.

0: Merhaba.
1: Gelmek istemedim.
2: Seni bir daha göremeyeceğim diye endişeliydim.
0: Gitmeye hazır mısın?
2: Evet, hazırım.
0: Yardım edeyim. Vatandaşların müstehcen ayrıntıları gazeteler dışında öğrenecek.
2: Her nasılsa hepsinin trajedisini birleştirir.
0: Haysmith'in elinde çok fazla miktarda kan var.
2: Gerçek, aileleriyle görüşmüyorlar mıymış?
0: Doğum anında evlat edinilmiştir. 3 yıl arayla 2 farklı eyalette. Basındaki haberlere göre avukatı geçici olarak tutmuş. Ne istediği konusunda gayet net. Özgeçmişe bakıyormuş.
2: Erken dönem genetik mühendisliği gibi yani.
0: Kesinlikle. Görünüşe göre duygusal anlamda çok daha yetersizmiş.
2: Lanet olsun, biliyorsun. Simon ve Marina evlenip mutlu yaşayabilirlerdi. Kızım ve diğerleri de yaşıyor olurdu.
0: Gitmeye hazır mısın? Her şey ayarlandı. Uçak seni Londra'ya götürecek. Kızını evine götürebilirsin.
2: Evet. Sen iyi bir adamsın. Her şey için teşekkür ederim. Cesetleri bulduğunuzda haber verecek misin?
0: Son olayımda yanımda olman güzeldi.
2: Yarın ne yapacaksın peki?
0: Birinin işine son vereceğim. Sonum bana benzemesin. Yeni bir başlangıç yap.

0: Harika bir çocuk yetiştirdik.
1: Mutluydu.
0: En azından bir şeyi doğru yaptık.
1: Biz çok şeyi doğru yaptık. Sonuna kadar.
0: Öyle mi?
1: Aslında hiç istemiyorum ama insanlar bana gelecek.
0: Ha. Tamam, birazdan geleceğim.

0: Alo. Hey Simit.
1: Evet.
0: Telefonum var.
1: Teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo.
2: Merhaba baba. Benim.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Detektifi buraya çağır. Derhal gelsin.
1: Polat Alemdar, beni öldüreceksen kendi vatanımda öldür.
2: Vatanı olmaz. Al bunu götür Abdülay'ı.

0: Şunu arkaya bağlayalım Cahit.
1: Abdülay, bunu da mı götüreceğiz? Sıkalım kafasına gitsin.
0: Toprağına gömülmek istiyormuş. Abi toprağının her yerine bir parçasını bırakın dedi. Biz de ne yapacağız?
1: Abi.
0: Sürüye sürüye gezdireceğiz.
1: Güzel fikirmiş. Abi.
0: Ne var?

Abinin intikamını almadan ölmeyeceksin. Kimden alacaksın? Kimi biliyoruz? Ben biliyorum. Abiyi buraya ölüme gönderenlerden alacağız.

0: gelmeni söylemiştim Eşref Bey.
1: Yalnız geldim Erkan. Selahattin benim yakın korumam. Başka kimse yok yanımda.
0: Bıktım artık yalanlarınızdan.
1: Sakin ol Erkan. Ben sana yardım etmeye geldim.
0: Beni kullandınız. Mahvettiniz beni.
1: Seni kim kullandı söyle, yardımcı olalım.
0: Dur! İndir silahı. İndir dedim. Yoksa vururum Eşref'i.
1: İkiniz de sakin olun. Kimse kimseyi vurmayacak. Selahattin, indir silahı. Sana silahı indir dedim.
2: Tamam. Sakin ol. İndiriyorum.
0: Bir adım daha atma. Yat yere.

0: Hayırdır delikanlı? Bir sıkıntın mı var?
1: Efendim, zırhlı araçlar arızalı olduğu için biraz tedirgin.
0: Tedirgin olacak bir şey yok Mirsad.

0: Ben böyle tatsız tesadüflerde hep bir şeyler ararım.
1: Temkinli olmak iyidir. Ama paranoyak da olmayacaksın.
0: Güzergah niye değiştirildi?
2: Efendim, arkadaşlar Mobese'den bakmışlar, kaza var. Yol çok tıkalı, onun için değiştirdik.

0: Efendim, heyet üyeleri tehdit altında. İki üye suikasta uğramış. Sencer Bey iyi, Eşref Bey yaralanmış.
1: KGT'yi alarma geçin. Üyeleri izole etsinler.
0: Emredersiniz efendim.

0: Sola gir.
1: Ne oluyor?
0: Suikast ihbarı var. Soldan gir. Sağ çek. Sağ çek.
1: Ne diyorsa onu yap.
0: Kapıyı aç. Ellerini görebileceğim şekilde dışarı çık.

0: beş kurak Sadık.
1: Bilafiyesiydi.
2: Kahveyi içmeyin.
0: Hayrola, bir sıkıntı mı var?
2: Huti diyek, forasek. Efendim, derhal çıkmamız lazım. Suikast bilgisi var.
3: Erkan'ı nasıl elinden kaçırırsın?
4: Efendim, Akif adamı şüphelendirdi. Yoksa elimdeydi Erkan.
3: Her şey onda düğümleniyor, biliyorsun değil mi? Adamı bul.
4: Emredersiniz efendim.
3: Ahıra mı giriyorsun? Bu ne terbiyesizlik?
4: Yavaş ol koçum. Sakin.
5: Ellerini görebileceğim yerde tut.
3: Haddini bil. Sen beni bunca yıl beraber görev yaptığım kendi ekibimden mi koruyorsun?
5: Efendim, suikast bilgisi var. Sizi bir an önce buradan çıkarmam gerekiyor.
4: Koçum sakin ol. Bu ihbarlar zaman zaman çok olacak. Sen de buna alışacaksın.
5: Bir adım daha atma. Efendim, Aksaçlı'nın talimatı böyle. Sizi götürmek durumundayım.
3: Çık dışarıda bekle. Konuşmamı bitirmeden gelemem.
5: Maalesef bu mümkün değil. Kimseyle yalnız kalmanıza müsaade edemem.
3: Semih, bir yere kaybolma. Konuşacaklarım bitmedi.
4: Aferin. Büyük şov yaptın. Ama burayı sana yedirmem.

0: Abdullah abinin nesi var?
1: Araba temizdi mi Ali? Gençlerin başı derde girmesin.
0: Temiz abi.
2: Abi

0: Böyle içimize sinmiyor. Şu sıra sizi yalnız bırakmasaydık.
1: İstanbul'a girmeniz çok tehlikeli.
2: Abi, Polat abiden helallik alacak fırsatımız olmadı. Siz hakkınızı helal edin. Polat abiyle sizinle beraber çalışmak bizim için şerefti.

0: Abi. Polat abi nerede?
1: Ali. Canımız çok sıkkın. Arabada sakın ağzını açma.

0: dedeciğim. Benim hatırım için ameliyat olsan?
1: Senin hatırın için canımı bile veririm.
0: Canını
1: kızım.
0: Verme. Ameliyat ol ki beni parka getir. Birlikte koşalım.
1: Olacağım kızım, olacağım. Baban gelince olacağım.
0: Aslan dedem benim.
2: Mümkün değil Elif'e hayır demez Ömer Bey. Tamam mı kızım? Deden evet dedi mi?
0: Babam gelince olacakmış nene.
3: Anne o kadar bekleyemeyiz. Polat'ın işi belli olmaz.
2: Zorla da ameliyata sokamayız ya kızım.
4: Savcı hanım, bakar mısınız?
3: Önemli mi Hüsnü?
4: Evet efendim, çok önemli.
3: Anneciğim bir daha konuş babamla ne olur. Hüsnü ne oldu?
2: Gel bakalım kızım.

Polat nerede? Abdüley. Niye burada oturuyorsunuz? Abdüley.

0: Cahit. Polat nerede?
1: Abiyi kaybettik.
0: Yalan söylüyorsun. Ha? Değil mi? Yalan söylüyorsun.

0: yalan değil mi?
1: Keşke yalan söylesem. Keşke yalan olsa.
0: Cesedini görmeden inanmam.
1: İçeride. Tanınacak halde değil. Ama gözümüzün önünde öldürdü.

0: Yüreğine iner Nazif annenin de Ömer babanın da. Ömer babanın kalbi mümkün değil kaldırmaz.
1: Ömer baba ameliyata girmiyor diye abi çok üzülmüştü.
0: Nazif anne kağıdı imza atarsa Ömer babayı zorla ameliyata alırım. Ama Nazif anne

0: Kendini benim yerime koy hanım. Ben seni istemediğim bir şeye zorlar mıyım?
1: Yürümek istemiyordum ben de bey. Az mı zorladın beni?
0: İnsaf hanım, aynı şey mi?
2: Ben büyünce hiç inatçı olmayacağım. Ne kötü bir şeymiş inatçı olmak.

0: sana?
1: Yok bir şey canım. İyiyim. Ninenle bir şey konuşup geleceğim. Sen Abdüley'in yanına git hadi.
0: Abdüley abi. Sen neden üzgünsün? Neden kimse bana bir şey söylemiyor?

0: Kızım, hiç boşuna yorma kendini.
1: Yok baba. Onun için gelmedim. Nazif anneye bir şey danışacağım.
2: Hayrolsun kızım.
0: Kötü bir şey mi oldu?
2: Canım, kadınlar erkeklere her şeyi de söylemez ya. Gel kızım.
1: Gel otur anne.
2: Ne oldu kızım, yüzün kireç gibi.
1: Anne. Oğlun şehit oldu.
2: Hangi oğlum?
1: Polat anneciğim. Polat şehit oldu. Giderken emanet yükünü sen de bana bırakmış. Babam ameliyat olsun demiş. İstese de istemese de zorla sokun demiş. Ben gitsem bile kızımı size emanet ediyorum demiş. Anneciğim, izin için imza at. Babamı ameliyata sokalım. Artık Elif'e de bir müddet... Anne!
3: Doktor çağırın Hüsnü! Anne!

0: Efendim, kağıtlar?
1: Başlarım kağıdını. Doktorlara söyleyin Ömer Baba için ameliyathaneyi hazırlasınlar. Sorumluluğu ben alıyorum.
0: Tamam efendim.
1: Anne. Anne, kendine gel. Anneciğim.
2: Efendim, bütün üyeler güvende. Kısa zamanda burada olmalarını bekliyoruz.
3: Rauf, tek bir üyenin daha burnu kanamayacak. Aktif görevde olmayan bütün elemanları çağır. Gerekirse heyetin etrafında etten duvar öreceksiniz.
2: Emredersiniz efendim.
3: Sencer Bey geldi mi?
2: Geldi efendim, şimdi alıyorum.

0: Geçmiş olsun Sencer.
1: Teşekkür ederim. Benim dışımda suikaste uğrayan var mı?
0: Eşref. Merak etme, hayatta. Yaralı. Ama arkadaşlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler.
1: Efendim, ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Merak etme Sencer. Olay tüm yönleriyle araştırılacak.
1: Adil Bey, daha ne kadar aynı hikayeyi anlatacaksınız?
0: Ne anlatmamı istersin?
1: Bir şey anlatmanızı değil, yapmanızı istiyorum. Eğer böyle devam ederseniz, 2000 yıllık yapıyı yok edeceksiniz.
0: Sencer, bu sözleri başkası söyleseydi buradan çıkamazdı.
1: Abi, zafiyet içindeyiz. Kabul et. Haini bulmadığın sürece hepimiz her an tehlikedeyiz. Buradan çıksam ne fark eder, çıkmasan ne fark eder?
0: Sencer, beni kaç yıldır tanıyorsun? Bugüne kadar seni hiç hayal kırıklığına uğrattım mı?
1: Geçmiş artık bana yeteri kadar güven vermiyor. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle geleceği düşünmek bile istemiyorum.
0: Bu işi çözeceğim. Çok az kaldı. Ondan sonra da görevi bırakacağım.
1: Beni yanlış anladın abi. Sen görevi bıraksan da biz heyet olarak buna müsaade etmeyiz. Konu bu değil. Konu haini bulmak.
2: Bu iğne nereden çıktı şimdi Hüsnü?
3: Efendim, çok baskı altındasınız. Nazif anne, Elif, rahatlatmak için.
2: Evladım, hakikat zehir gibidir. İçilmesi zordur. Ama yalanın yutulması kolaydır. Hakikat öldürmez. Yalan da öldürmez. Hakikat insanı kendine getirir. Yalan insanı insanlıktan çıkarır. Sen ol. Sevdiğin için bile yalan söyleme.
3: Efendim, tatlı yalanlar yok mudur? İki insanın arasını bulmak için yalan söylenmez mi?
4: Hüsnü Bey, uyudu Ömer Baba.
3: Ben söyleyeyim de, o nasıl sıza duyar? Ne olursunuz hakkınızı helal edin. Ameliyata gidiyorsunuz. Beni bağışlayın.

torunun için. Torunun için hayatta kal baba. Sana ihtiyacımız var. Sen oğlun gibi merhametsiz değilsin. Sakın bizi bırakma.

0: rahatsız olma.
1: Efendim, buraya kadar zahmet etmeseydiniz.
0: Senin iyi olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. Kimin yaptığına dair herhangi bir şey gördün mü?
1: Efendim, her kimse ya Erkan'la beraber beni tuzağa düşürdü ya da Erkan'ı takip ediyordu.
0: Erkan'la ne ilgisi var?
1: Efendim, Erkan istihbarat üzerinden bana ulaştı. Bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu, ancak sadece bana anlatacağını söyledi. Buluşma yerine gittiğimde hadise meydana geldi.
0: Erkan sana bir şey anlattı mı?
1: Fırsat olmadı efendim. Diğer üyeler güvenceye alındı mı?
0: Tencer Bey'e de suikast girişimi oldu. Ancak yanına verdiğimiz KGT elemanı olayı önlemeyi başardı.
1: Selahattin benim için hayatını feda etti.
0: Bu uğurda canını feda eden kahramanlarımızı her daim minnet ve saygıyla anacağız. Onların fedakarlıklarının boşa gitmemesi için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız Eşref.

0: İmdat. Bu hiç olmadı aslanım.
1: Ne oldu abi?
0: Isınmak için diğer canlıları öldürmek zorunda değilsin, değil mi?
1: Yok abi, canlı değil, odun.
0: Oğlum, onlar daha fidan. Senin gibi, gencecik. Kıyılır mı hiç? Kurumuşlarından toplasaydın ya.
1: Abi, onlar çabuk geçiyor. Ondan sonra üşüyoruz.
0: Lan oğlum, sen bu yağ tabakası halinle nasıl üşüyorsun ben onu anlamıyorum.
1: Abi, mesele üşümek değil. Mesele, nesillerin duygusunu hakkıyla yaşamak.
2: Hadi ya.
1: Yoksa ben denizi de sevmeyeyim ama yazın plaja gideyim. Ama dikkatini çekerim abi. Mevsimler de kaydı. Eskisi gibi değil.
0: Sizin gibi canavarlar yüzünden.
1: Teessüf edeyim abi. Ben ne yaptım?
2: Abi, yanımıza Rusça bilen birini mi alsaydık? Ne yapacağız sınırı geçince?
1: Ben Rusça bileyim.
2: Sen Rusçayı nereden öğrendin İmdat?
1: Orasını karıştırma. Farz et ki çok özel hocalardan çok özel kurslar almışım.
0: Baki nerede kaldı bu herif, bir bak bakalım. Nerede kaldın sen kardeşim?
3: Abi sizinle beraber iki kişiyi daha geçireceğiz sınırdan, onları bekledim.
0: İyi, al içeri.
3: Gelin arkadaşlar.
0: Lan küpeli. Senin burada ne işin var?
4: Abi asıl sizin ne işiniz var?
0: İmdat'ın canı hamsi istemişti. Taze taze kaynağından tutalım dedik. Sana ne lan benim ne işim var ne işim yok? Siz niye geldiniz onu bir söyleyin bakalım.
5: Abi biz Rusya'ya geçeceğiz. İhtiyarlar kalemimizi kırdı.
0: Lan oğlum, gidecek başka yer bulamadınız mı? Niye Rusya'ya gidiyorsunuz?
4: Abi, ölmeden önce halletmem gereken bir iş var.
0: Peki Polat'ın haberi var mı sizin burada olduğunuzdan? Bir soru sorduk oğlum, niye cevap vermiyorsunuz?
5: Abi, Polat abiyi kaybettik.

0: Semih aradı mı?
1: Aradı savcım. İlk bulgulara göre adli ceset Polat Alemdar'a aitmiş.
0: Adli tıpa ne kadar güvenebiliriz? O da ayrı mesele.
1: Biliyorsunuz Semih Hanım sizi kardeşi gibi görür. Size yalan söylemez. Ayrıca işinde de titizdir.
0: Bir mucize bekledik. Olmadı.
1: Tekrar başınız sağ olsun efendim.
0: Vatan sağ olsun.
1: Ben tedbiren ağızlarını sıkı tutmalarını söyledim. Belki Polat Alimdar'ın öldüğünün duyulmasını istemezsiniz.
0: Elif'le Ömer Baba şimdilik duymayacak. Onlar haricinde tüm Türkiye her şeyi öğrenecek.

0: Kaldır ellerini, kaldır, kaldır.
1: Ulan Berk, yaktın bizi.
2: Lan, niye adımı veriyorsun oğlum?
1: Vermesem ne olacak? Polis bilmiyor sanki.
2: İndirin. Abi, vallahi bizim bir suçumuz yok. Niye dalıyorsunuz ki öyle? Ya kapıyı da kırdınız. Anneme ne diyeceğim ben?

0: Bunlar amatör. Bir şey yaptıkları yok. Zaten becerebileceklerini de sanmam.
1: Sen kimi amatör diyorsun kardeşim? Ben FBI'ın NASA'nın veri tabanlarına girmiş adamım. Bak, bu NATO'nun sitesi. Sistem bit şifre korumalı. Ama ben ne yaptım? Güvenlik duvarını aşıp arka kapı açtım. Birkaç dakika daha geç gelseydiniz girmiştim içeri.
2: Gerizekalı.
0: Alın bunları. Bilgisayarlara da el koyun.
3: Abi, Polat abiyi bile harcamışlar. Biz bu ihtiyarlara ne diye hizmet ediyoruz?
4: Baki kafam karışık üzerime geldi.
3: Abi, ne biliyoruz bunların doğruyu söylediğini? Bunların burada olması sana da biraz fazla tesadüf gibi gelmiyor mu?
4: Baki, Abdüley ile konuştuk işte. Polat ölmüş, yalan söylemiyor adamlar.
3: Abi, Polat abinin öldüğü doğru olabilir. Ama ne belli bunların işin içinde olmadığı? İhtiyarlar bunları iş bitince bize sıksınlar diye gönderdi belki.
4: Çok düşünüyorsun Baki. Beni de düşündürüyorsun. Gıcık oluyorum.
5: Çak çak çak çak çak!
4: Söylediklerin kafama yatmıyor. Ya kafama yatıracaksın... ya da ben ikinizi bir burada yatırırım. Tek tek, tane tane anlatacaksın. Burada ne işimiz var?
6: Anlatacak bir şey yok. İnanmıyorsan sık kafamıza.
2: Abi, doğruyu söylüyoruz. Bana da anlatmıyor. Ama Suriye'de bir Rus generale taktı. Adamı öldürmeye çalıştı ama elinden kaçırdı. Onun peşinden Rusya'ya gidiyoruz.
4: Niye taktın Rus'a? Niye taktın Rus'a? Cevap ver. Bak. Üçe kadar sayacağım. Anlatmazsan önce sana, sonra arkadaşına sıkacağım. Anlat.
6: Çocuktum. Savaş vardı. Ülkemiz Rus işgaliyle boğuşuyordu. Arkadaşlarımla oyun oynamış, eve dönüyordum.

Bize de üzdün be küpeli. İntikamını alacağından hiç şüphem yok. O gün o kurşunu yemediğine göre intikamını almak için yaşamışsın. Hadi gidelim.

0: Па че ми ще ти пиршо?
1: Я скучаю по тебе.
0: Ти до супер мене не довариш, не так ли? Я же си казал Ула, же ета деля нира да била суда приядит.
1: Николай звонил?
0: Да, я, я му шапшил. Преизманя товар, который они приедут иранцам.
1: Ти тоже увидишь иранские делегации. Турки просто так не отступят. Мы должны быть уверены, что предача ощусит виля.
0: Ты пришел увидеть иранцев? Или ты пришел увидеть деньги?
1: Вопрос очень серьезный, Иван. Если возникли какой-то казус, у меня будет проблема.
2: Ben FBI'ın NASA'nın veri tabanlarına girmiş adamım. Bak, bu NATO'nun sitesi. Sistem bir şifre korumalı. Ama ben ne yaptım? Güvenlik duvarını aşıp arka kapı açtım. Birkaç dakika daha geç gelseydiniz girmiştim içeri.
3: Sen yandın koçum. En az 15 sene yersin.
4: Ben Türkiye'de hiçbir yere saldırmadım. Siz yabancıları mı koruyorsunuz? Ben memleket hizmeti yapıyorum bir yerde.
3: Demek memlekete hizmet etmeyi seviyorsun.
4: Tabii abicim. Biz vatansever gençleriz bir yerde yani.
3: Peki o zaman. Sana bir fırsat vereceğim. Vatanına resmi olarak hizmet etmek istedim.

0: Bir ses var.
1: Tamam mı arkadaşlar?
0: Ses var.
2: Tamam tamam ses
1: var. Biz hazırız savcı hanım, buyurun. Bugün Türkiye yetiştirdiği en değerli evlatlarından birini kaybetti. Polat Alemdar Suriye'de şehit edildi. Naaşını en yakın arkadaşı Cahit ve Abdüley İstanbul'a getirdi. Polat Alemdar şehitlik mertebesine erişmek için 10 yıldır canla başla vatanı için mücadele etti. Bizler o emeline ulaştığı için mutlu ve gururlu olacağımız halde maalesef bu mutluluğu yaşayamıyoruz. Tabii ki acımız büyük. Ama mutsuzluğumuz bundan değil. Çünkü ismi olan ama cismini devletin karanlık dehlizlerinde saklamış bir oluşum Polat Alemdar'ı ölüme gönderdi.
3: Beni hiç görme, orada kal.
4: Biliyor muydun bunu?
3: Bilmiyordum, ilk kez duydum.
1: Bu oluşum kendine ihtiyarlar heyeti demekti. 2000 yıldır Türk milletini yönetme iradesini kendinde bulma cüretine sahip. İddiaları bu yönde. Ben bir cumhuriyet savcısı olarak bu oluşumu Türkiye için tehlikeli buluyorum. Gözünü kırpmadan bu vatanın en değerli evlatlarından Polat Alemdar'ı ölüme yollayan bu oluşumu Türk milletine ve kamuoyuna ihbar ediyorum. Ben bu canilerle mücadele ederken yüce milletimizden de sizler aracılığıyla destek istiyorum.
5: Başınız sağ olsun Erhan'cığım. Kaybınız büyük. Allah sabırlar versin.
6: Ömer babam mı vefat etti?
5: Yahu duymadınız mı?
6: Eyvah. Nazif annem yaşayamaz ki Ömer babasız.
5: Yok evladım, yok. Polat abini kaybettik.
7: Vatan büyük bir evladını kaybetti. Nur içinde yatsın.
6: Mete Bey, ben şaka severim. Ama bu şaka değil. Böyle şaka olmaz.
5: Erhan'cığım, ölümle ilgili şaka mı olurmuş?
6: Yalan söylüyorsun.
5: Çok isterdim bu konuda yalan söylemeyi.
6: Lan abimin öldüğü dünya sana mı kalacak?
7: Yapmayın evladım, yapmayın.
6: Sık lan, sıkma sen.
7: İndir silahını. Benim evimde evladımı mı öldüreceksin?
8: Ne gördünüz saygısızı?
7: Onun acısı var. Mısınız siz? İndir dedim.
5: İndir Nafiz, indir. Bu dünyada herkes bizden değerli. Yürü Nafiz.

0: Adna, Komnata, Pajalistar Natraik.
1: Olga! Oy. Abi hiç Türkçe bilmeyi.
2: Geç baba.
3: Natraik Adna Komnata onas niyet. Bu adı yerine numarada değil.
0: Harşo, harşo. Ya din. Bu adça. Durup ya besta. Nemnoga. Udavno. Udetminya.
3: Ben Türkçe biliyorum. Ziyaret sebebi iş, eğlence.
0: Ailevi. Duygusal, duygusal. Aşk, entrika.
3: Anlamıyorum ben.
0: Anlamayacak bir şey yok. Babam yaşlı. Yanına bir kadın aldım baksın diye. Davulla zurnayla evlendirdim bu yaştan sonra. Kadına eziyet etmiş. Kadın geri kaçmış. Biz de düştük yollara.
1: İmdat. Aça ne yaptın da? Ha bu herif böyle miymiş Olga Ana'nın köyünü?
0: Aha bu da aşık olmuş böyle. Olga diyor başka bir şey demiyor.

0: İn be artık.
1: Hadi baba, hadi baba. Odaya gidiyoruz.
0: Öğrendin mi Olga Hanım'ın yarın?
1: Öğrendim, öğrendim.
0: Oy.
1: Bugün dinlenelim, yarın gidip görürüz.
0: Oy. Aç el imdat. Ben Olga'sız yaşayamam da. Ölür. Aç el, siz de iki uşak babasız olarak kalırsınız bak.
2: Buyurun. Bir son daha.
3: Ama...
2: Neyse, bir an önce yetiştirelim haberi.
3: Savaş açtınız ihtiyarlara.
2: Onlara daha neler yapacağım?
3: İyi de bu savaşta vuracak birini bulamayacaksınız.
4: Biz yıllarca devlet terbiyesi, edep dedik, ne oldu Cahit? Hep onlar haklı oldu. Hep onların dediği oldu da ne oldu? Hepsini toplasan bir Polat Alemdar eder mi?
5: Ömer Bey'i yoğun bakıma almışlar. Ameliyat iyi geçmiş.
2: Çok şükür.
5: Başınızı önünüze eğmeyin. Benim oğlum şehit oldu. Onun düşmanlarını sevindirmek mi istiyorsunuz?
6: Allah'ını seven yalan olduğunu söylesin.
5: Ağlayacaksanız da burada ağlayın. Kimse benim oğlum için dökülen bir damla gözyaşını görmeyecek. Hiçbir düşmanı sevinemeyecek.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kabaran okyanusların Atlantis'i yuttuğu yıllar ve Aryas'ın oğullarının doğduğu yıllarda pırıltılı krallıkların tüm dünyaya yayıldığı, o güne değin görülmemiş bir çağ başladı. Sonra zalim nekromanların yeniden dirilişin sırlarını aradığı karanlık Asheron İmparatorluğu geldi. Kralların kemikleriyle maskeler yapıyor. Asheron, uygar dünyayı köleleştirdi. Onlara ayaklanacak barbar kabilelerden başkası kalmamıştı. Maske parçaladı ve Asheron yıkıldı. Her kabileye bir parçası verildi. Böylelikle hiç kimse onları bir araya getirip dünyayı bir kez daha kaos ve mahvoluşa sürükleyemeyecekti. Parçalar dört bir yana dağıtıldı ve asırlar boyu gizli kaldı. Ancak bir kahine göre bir adam bir gün maskeyi birleştirecek ve dünyaya hükmedecekti. O adam kasvetli ve vahşi bir dönemde Hiboryan çağının şafağında belirdi. Ve o çocukta savaşın içine doğdu.
1: Oh, my God.

Kimmeria.

0: Yavaş ol Conan.
1: Bir Kimmeryalı susamışsa kana susamış demektir. Üşüdüğünde hava çelik gibi soğuktur. Kimmeryalı'nın cesareti olması gerektiği gibidir. Ölümden korkmaz ama aptalca ölmezdi. Ancak Kimmeryalı bir savaşçı olmak için hızlı ve güçlü olmanın yanı sıra zeki ve dengeli olmak da gerekir. Conan, sana bazı işler vermiştim evlat.
2: Bitirdim baba.
1: Önce tepeleri dolaşın, sonra yumurtaları kırmadan getirenler savaşçılarla dövüşme hakkını kazanacak. Kurum adına evlat, daha ne bekliyorsun?

Yol açın, yol açın.

0: sadece anlamak zorundasın. Kılıç bükülmeli, yoksa kırılır. Dengeli kullanılır. Bir kılıcı yaparken en önemli şey ateş mi, yoksa buz mudur?
1: Ateş. Buz mu?
0: Emin misin?

Öfkeni hala kontrol edemiyorsun. Hayır. Yavaş ol. Adımlarını zamanla. Yeter. Bu kılıç için hazır değilsin.

Evet.

0: Var var. Önümde diz çökmekten utanma. Bu onurlu savaşçıların her biri teslim oldu. Topraklarından vazgeçip bana sadakat yemini ettiler. Yaptılar çünkü bir gün tanrı olacağımı biliyorlar.
1: Bir gün Kimmerya'nın diğer klanları intikam için toplanacak ve tanrı ol ya da olma kaybedeceğiz.
0: Neden geldiğimi biliyorsun. Maskenin bir parçası eksik. Gücünü biliyorsun. Onu hemen bana ver. Yoksa ölürsün. Ve onu bir şekilde bulurum.
1: Ölmeyi yeğlerim.

Demek oğlun mu? Onu sevdim.

0: Gel buraya kızım.
1: Kemik parçasının yakında olduğunu hissediyorum.
0: Onu bana bulacak mısın Marik? Barbar, oğlun cesur biri. Ama kızım da çok yeteneklidir. Bul onu. Şu Kimmeryalılar dua etmezler. İşte onların mabedi. Tapındıkları şey bu.

0: parça. Kemiği buldu.
1: Parçayı buldu.

0: Annen seninle gurur duyacak. Raymond.
1: Evet.
0: Adamları topla, her şeyi yak. Çocuğa dokunma.
2: Hayır,
0: henüz değil. Henüz değil.
2: Henüz değil mi? Yüzüme ne yaptığına bir baksana.
0: Onu nasıl cezalandırmalıyım, ha, söyleyin. Acıdan ve ölümden korkmuyorsun.
3: Bırak beni.
0: Ölmekten de güzel ha Kim Meryal'ı. Oğlunun ölümünü istemek. Çünkü seni seviyorum.

0: Evet. Tamamlandı. Marik Safkan'ı bulduğumuzda sevgili annem geri dönecek.
1: Maske tamamlandı.

0: Conan, beni kurtaramazsın. Zinciri bırak evlat.
1: Ölmekten korkuyorum.
0: Biliyorum. Seni seviyorum.

Conan Kimerya'dan ayrıldı. Hırsızlık yaparak, öldürerek ve ayakta kalmaya çalışarak dünyanın ücra köşelerini dolaştı. Venaryum'un yüksek surlarında fırtınalar estirdi ve karanlık denizlerde korsanlar arasında gezdi. Ancak köyünü kılıçtan geçiren isimsiz adama ulaşamadı.

0: Bunlar sıradan köleler konağı. Aradığın adam burada değil. Neden saldıracaksın?
1: Zingaran Köle Kolonisi.

Oh.

halkın ve savaşın sizi ucuz dolu suratla ergen eden... Efendilerini söyledi.

0: Hadi yassı adam. Ben kazandım.
1: Abi sen şuraya. Şuraya da bir bakın.

0: Bana bak. Seni neden arıyorum?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, bekle. Anlamıyorsun. Eğer beni hemen bırakmazsan ikimizi de zindana atarlar.
2: Belki zindana girmek istiyorum. Sen oradakin abi.
1: Ben mi?
0: Sen! Eğlence bak!
2: Senin esirin.
1: Ölecek birine göre çok sakinsin.

0: Lideriniz nerede?
1: Demek maymun konuşabiliyor. Kendisi şu an meşgul. Merak etme, herkese şans verilecek.
2: Komutanı nerede?
3: Kapısı içeriden kapalı. Ancak bana açarlar.
4: Muhafızlar! Kapı! Muhafızlar! Muhafızlar!
5: Ne var?

0: hatırladın mı?
1: Sen de kimsin?
0: Seni güzelleştiren kişi.
2: Evet. Bunu yapamazsın. Kim olduğunu biliyor musun?

0: bizim mi? Hayır. Halkımı katleden bir kral değil. Sıradan bir hayduttu.
1: O zamanlar bir hayduttu, şimdi ise bir efsane. Gölgeler Lordu.
0: Gölgeler Lordu ha? Konuş. Seni öldürmeyeceğim.
1: Yasak ormanı biliyor musun?
2: Orada ceset ve onları yiyen hayvanlardan başka bir şey yok.
1: Kalar şu an lejyonlarını yürütüyor olmalı.
2: Devam et.
0: Bu yeterli.
1: Hayır dur. Orman büyük, biliyorum. Ama Korkalva'daki kalesine dönerken Şahbur Dağ geçidini kullanıyor.
2: Bu su için mükemmel bir yer.
0: Kalar'ın orada aradığı şey ne?
1: Büyücü kızıyla birlikte genç bir kızı arıyorlar. Safkan'ı.
0: Beni bir tuzağa mı gönderiyorsun?
1: Yok. Söylediklerim yalan değil. O kaçın biri. Aşeronyan büyücülüğüne takıntısı var. Artık ona sadık değilim. Pekala Kuzeyli. Anlaşmanın bana düşen kısmını yerine getirdim.
0: Şşş. Evet.
1: Ulu Mitra ne yapıyorsun?
3: Anlaşmamızı kutluyorum.
4: Hey Kuzeyli. Hey beni bekle.
3: Mesantia mahkumları. Özgürlüğünüzün anahtarı komutanınızın bağırsaklarında.
1: Bana söz vermiştin. Hayatımı bağışlayacaktı.
0: Sadece seni öldürmeyeceğim söyledim.
3: Kurtarın kendinizi.
4: Zeynep, adım El Aşağı. Belki açamayacağım hiçbir kilit ya da göremeyeceğim hiçbir kasa olmadığını duymuşsun. Eğer o adamı Korkalba'ya kadar takip edeceksen aptalsın. Argolan'a gelip beni bul. Sana yardım edebilirim. Orada göreceğin herkese beni sorabilirsin.
5: Şapur Manastırı.
6: Geleceğim için ne görüyorsunuz efendi Fasir?
7: Belirsizlik Tamara. Bir yolculuk görüyorum. Bir adam kumulları geçiyor.
6: Bir şövalye mi?
7: Bir savaşçı. Yollarınız birleşecek. Ve seni doğduğun yere götürecek.
6: Bütün gördüğünüz bu mu efendim?
8: Safkan çok yakında. Havada kokusunu alabiliyorum.

0: Sayende şu sıralar Marslı ya da büyük ayaklanma olmalı.
1: Kalarzim.
0: Ne?
1: Babamı öldüren adamın adı.
0: Zim. Kim olduğunu biliyor musun? Bana ölüm meleği olduğunu söylemişlerdi.
1: Bu akşam Şapur'a doğru yola çıkıyorum.
0: Körfez boyunca yol alıp Şapur Kalesi'ne yaklaşabiliriz.
1: Beni orada bekleyebilirsin.
0: Beklemek mi? Ben senin hizmetçin değilim. Seninle geleceğim.
1: Bu defa olmaz Artus. Bu

0: Tapınağa gidin, gidin!
1: Efendiyi korumalıyız. Hadi, hadi, hadi!
0: Buradan ayrılmalı ve Haykaniya'daki keşişlere gitmelisin. Senin görevin bu.
1: Sizi bırakmak istemiyorum.
0: Bana güveniyor musun Tamara?
1: Evet. Bütün kalbimle. Her şeyden çok.
0: O halde başka soru sorma ve ne diyorsam yap. Hadi. Yürü.
2: Gidiyorum.

sana.

0: Uzak dur Kuzeyli. Kadın kalar zemin malıdır.
1: Artık benim malım.
0: Oğuldan hiçbir şey isteyemezsin.
1: Evet. Ama senden istiyorum.
0: Ne istiyor musun?
1: Ölmeni.
0: Sen de kimsin?
1: Bir Kimeryalıyla savaştığında çocuk dahi olsa en iyisi onu öldürmektir.
0: Ben yüzlerce Kimeryalıyı öldürdüm.
1: Evet. Bütün bir köyü. Ama ben babamın demir ocağında yanmadım. Benden kaçarsan seni bulmak için dağları bile yırtarım. Seni cehenneme kadar izlerim. Kadın! Buraya gel. Sana buraya gel dedim.
2: Hanginiz safkansınız? Onu ele veren canını kurtarır. Hı? Şu kokun. Aradığım sen misin?

0: Kimin için geldiğimi biliyorsun. Neden bunun sıkıntısını çekeyim?
1: O soydan hiç kimse kalmadı.
0: Eğer bu doğruysa bana... Keşişlerle birlikte neden bir sene boyunca bir böcek gibi burada saklandığınızı söyle.
1: Biz burada huzurluyuz. Zenginliklerimiz yok. Ama savaş da yok. Hayata değer veriyoruz.
0: Hayata değer veriyorsunuz. Ofir ormanında olanları unuttun mu yoksa? Hiborya halklarının bir kadını hayvanmış gibi avlamaya çalıştıkları o zamanı. Kızımla birlikte masum karı Malivan'ın bağlanıp yakılışını izlemeye mecbur bırakılışımı. Ha? Hayır. Senin değer verdiğin şey ölüm.
2: Buradaki keşişlerin onun ölümüyle bir ilgisi yok.
0: Safkan nerede?
3: Merak etme baba. Bana sırlarını anlatacak. Bana bütün sırlarını anlatacak.
1: Asheron'un sırlarını boşuna arıyorsun. Sen hayatı sevmiyorsun.

0: Sadece güç istediğin. O masum karın büyücülük yaparak bütün Hiborya'yı köleleştirmişti. Yakılmayı hak etti. Sen asla kazanamayacaksın. Ve Maliva asla geri dönmeyecek.
1: Geber! Geber! Geber! Geber!
2: Lordum, Remo kaçan kişinin peşinde.
3: Safkan o. Remo onu benim için yakalayacaktır.

0: in.
1: Efendim karşılaşacağımızı söylemişti. Senin de yollarımızın birleşeceğini.
2: Kalarzim'in aradığı kişi sensin.
1: Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum.
2: Seni kovalayanlar onun adamlarıydı.
1: Manastırımıza saldırdılar. Bana Haykanya'ya kadar eşlik edecek misin?
2: Burada kaları bekleyeceğiz.
1: Biz? Biz diye bir şey yok. Efendimin istediği gibi Haykanya'ya gideceğim.
2: Sana bekleyeceğiz dedim.
1: Ben de Haykanya'ya gideceğiz dedim. Beni neden bağladın?
2: Sessiz olman ve söyleneni yapman için.
1: Ona ne yapacaksın?
2: Uyanmasını bekleyeceğim. Onu öldürürken gözlerine bakmak istiyorum. Bir adın var mı?
1: Adım Tamara Amalia Jorvi Karışan. Peki ya seninki?
2: Conan.
1: Conan. Bu kadar mı?
2: Kaça da ihtiyacım var?
1: Beni bağlamak için mi kurtardın?
2: Kalar bulunması zor bir adam. Sana sahip olursam bana gelmek zorunda.
1: Sahip olmak mı? Ben senin malın değilim.
2: Uyu hadi.
1: Ben kimseden emir almam. Ben Şeypur düzeninin keşişiyim. Halkım sana benzeyen hiç kimseyi boyun eğmedi. Ve ben de asla bunu yapmak zorunda...
2: Şşş,
1: ne?
2: Sessiz ol.
3: Remo ve Keşif Birliği'nden hala haber yok.
4: Bu iş bitti. Remo onu buraya getirecek. Bana hiç hayal kırıklığı yaşatmadın.
3: Ödülümüz yakında baba. Yakında sadece maskeye değil, onu dolduracak kana da sahip olacağız.
4: Marik, annen Aşeron büyücüsü olmayı nasıl arzulardı? Ölümün krallığından getireceği sırları hayal edebiliyor musun? Ve o yanındayken ne kadar güçlü olacağımı düşünebiliyor musun?
3: Baba, eğer kız kaybolur ya da tören başarısız olursa?
4: Başarısız olmayacak.
3: Ya olursa?
4: Olmayacak! Annem bana geri dönecek.
3: Güçlerim

0: İçimde büyüyor. Her yerimde annemin kanı dolaşıyor. Aynı onun gibi Asheron'un sırlarını anlamana yardım edebilirim. Aynı önünde diz çökmem gibi hepsinin önünde diz çökmesini sağlayabilirim.
1: Mark, aynen anne gibisin. Ona ne kadar benziyorsun. Ama sen o değilsin.
2: Al. İç. Bu defa doğruyu söyle. Kalar seni neden istiyor?
3: Ben sıradan bir keşişim. Bir savaş beyi için ne önemim olabilir?
4: Yalan söylüyor! Onun kanı! Onun kanı özel! O Asheron soyundan kalan son kişi.
3: Dur. Onu hemen öldürme. Yanılıyorsun. Soy 1000 yıl önce kurudu.
4: Seni yalancı pislik.
3: Onu şimdi öldürebilirsin.
4: Hayır, lütfen. Zara, onun için kraldan fidye koparabilirim. Doğru söylüyorum. Kalar 20 yıldır o soydan gelen birini arıyor.
2: O zaman Kalar'ı bekleyeceğiz.
4: Hayır. Buraya gelmeyecektir. Zimşapur geçitine kamp kurup beni bekleyecek. Sana gösterebilir miyim?
2: Evet.

0: söylüyordum. İstersen sana bu kadın karşılığında Arlınca altın verecektir. Her şeyi ayarlayabilirim. Mesajını iletirim.
1: Evet, ileteceksin.

0: Ne diyor?
1: Gün ortası, Şapur Kalesi. Yalnız gel. Bu onun.
2: Şapur Koyu Kalesi.

0: Ödülün.
1: Altınını istemiyorum.
0: Öyle mi? Ne istiyorsun?
1: Kellini istiyorum.
0: Evet, öyle ya. Öldür onu. Sonra da safkanı getir bana.

0: Kimsin sen?
1: Beni sağ bırakıp babamın ölümünü hissettirdin.
0: Kim Meryal'ı? O zaman şanslıydın evlat. Bu bir daha olmayacak. Baban senden utanmayacak mı yoksa?

O adama.

Ulu Mitra, atlar!

0: yapmıştın.
1: Tanrılar çok zalim.
0: Tanrıların canı cehennem. Bunu onlar yapmadı. Başarısız olan bendim.
1: Anlattıkları masallar doğru mu? Ateş kırmızısı gözleri ve altın sarısı pulları olduğu doğru mu?
0: O sıradan biri.
1: O zaman başarısız olan o. Aslında Hiborya'da Kalarzim'le savaşıp hayatta kalan tek kişi sensin.
0: Kıyıya çıkıp onu bulmalıyım. Ben gittikten sonra onu güvenli bir yere götür. Hayatımı kurtardı. Bu yüzden buna borçluyum.
1: O halde ben de borçlu sayılırım.

0: Arkadaşın hoş biri.
1: Pek çok erkek önce annesinin sütünü içer. Onun tattığı ilk şey annesinin kanıydı. O savaş içinde doğdu.
0: Yani tek yapabildiği öldürmek mi?
1: Ah, hayır. Onda bir kralın kalbi ve bir tazının sadakati vardır. Barbarlar savaşçı olabilirler ancak çocuklarını kurban etmez, rahipler ve uygar dünyanın prensleri gibi dostlarını köleleştirmezler. Onlar böyledir işte.
2: Benziyorsun.
0: Evet. Görünüşe göre karşılaştığım olmayan tek kadın.
3: Kimeryalı kadınlar savaşçılar gibi giyinir. Ona deri ve zırh ver.
1: Sanırım senden hoşlandı.

iş başına.

0: Görünüşe göre dostumuz kıyı şeridinin haritasını unutmuş. Bunu ona götürmelisin ve vedalaşmalısın. Şafakta yelken açacağız. Geç kalma.
1: Gemiye geri dönmelisin.
2: Yaptıklarımızla bir plana hizmet ettiğimizi düşündün mü hiç? Tanrılar tarafından hazırlanan bir plan. Ya da hepimiz sonunda kaos ve yok oluşa mı sürükleneceğiz?
1: Bilmiyorum ve umurumda da değil. Yaşıyorum, seviyorum, öldürüyorum ve memnunum.

0: Yakalanması zor şey. Hoş geldin.
1: Bir hata yapıyorsun. Aradığın kişi ben değilim. Kesinlikle o. Asheronlu nekromanların soyundan gelen bir safkan.
2: Argan, hırsızlar şehri.

0: bir hırsızı arıyorum.
1: Argalon hırsızların şehridir.
0: Ben Eleşan adında bir hırsızı arıyorum.
1: Kim oluyorsun da onu arıyorsun? Bağır bağır.
2: Durun.
3: Yezut kadar hızlıdır. Sizi balık gibi doğrar. Bu adama hayatımı borçluyum.
0: Eleşan, işte sana ödeşmek için bir fırsat.
3: Hadi gel.

0: bu çılgınlık Kalarzim'in kalesine girmek, uyuyan bir ejderin altından yumurtalarını çalmak gibidir. Neden yapacaksın?
1: İçeride bir kadın var.
0: Çok güzel bir şey olmuş.

0: Annem bu elbiseyi düğününde giymişti. Seni güzelleştirdi.
1: Senin annen değilim.
0: Öyle mi? Ama olacaksın. Vücudunu bir küvet gibi düşün ve ruhunda onu dolduracak olan su. Kanın maskeyi suladığında babam içini boşaltacak.
1: O zaman ölmeyi seçiyorum.
2: Ölümün yeni aşeron çağının habercisi olacak. Çağıracağım ruhlar kralların kemikleriyle ete bürünecek. Ve karım beni tanrı yapacak. Ve rakiplerimizin kanıyla okyanusu oluşturacağız.
3: Lütfen, sana son kez yalvarıyorum. Bunu yapma. Geri dönelim.
4: Hadi.

0: Senin Barbara çocukken gördüğümü biliyor muydun? Bu kılıcı ondan aldığımı. Derler ki Kimmeryalı çeliği o kadar keskin ve serttir ki kestiğinde acı zevke dönüşür. Senin de hoşuna gideceğini biliyorum.
1: Bu son kapıydı. Sana söylemiştim, öyle değil mi? Seni içeri sokabileceğini söylemiştim.

0: Siz!
1: Kılıcım için bir ziyafet.
0: Hayır! Bir ucube için ziyafet!

No!

0: senin olsun.
1: Çıkar beni buradan.
0: Anahtarları kullan.
1: Yapamam, olmaz.
0: Odunun kilidi kurtulun.
1: Emre.

0: Hey, yardım et!
1: Sanırım bu taraftan. Hey hey, beni bekle.

0: Evet, sanırım kafatası mağarasına gitmiş. Başka kilit kalmadı.
1: Borcunu ödedim.
2: Elveda dostum.
0: Yine ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun.

Görün. Yeni efendinizin önünde çaresizliğinizi görün. Maliva, kraliçem, sesime kulak ver.

0: Senden hiç hoşlanmıyorum.
1: Bir fırsatım vardı kalan ama artık yok.

ben.

0: Seni babanın kılıcıyla öldüreceğim.
1: O dokunamayacağın kadar değerlidir.
0: Gel hadi.
1: Hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

0: tasarlandı. Colgate Total.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
9: Kazancım ve

0: Familya'yla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
1: Burası neresi?
0: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Damla. Önce çok eğlendim.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
13: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Damla bence çok
3: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradon Tax.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le

0: uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa. Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Maliva! Seni buraya çağırıyorum.
1: Cadısı beni ele geçir. Onunla savaşamıyorum.
2: Hayır! Hayır!
1: Bırak beni konağa lütfen.
0: Küçük Kimmeryalı çocuk bir kez daha bir zincire bağlı kaldı.
1: Bırak beni!
0: Önümde diz çökmekten utanma. O sonsuza kadar yaşayacak.
1: Bırak lütfen. Zinciri bırak.
0: Yerine başka biri mi ölsün yani? Baban gibi.
1: Zinciri bırak bana.
0: Duyarmış. Ve bir gün Tanrı olacağımı söylemişti.
3: Babam da seni uyardı. Tanrı ol ya da olma.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Feyre nemlendirici sıvı el sabunu sunar.

0: Efendim herkese merhaba. Yepyeni bir sezondan, Sabah Kahvesi'nin ikinci sezonundan Beyaz TV ekranlarına gelen tüm izleyicilerimize bu çiçekler gelsin. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu sezonda bizi tercih ettiniz. Bu sezonda neler olacak? Öncelikle tüm şehirlere selamlar göndereceğiz. Gelsin İstanbul'umuz. Bugün İstanbul'a selamlar gönderiyoruz. Bizi İstanbul'dan izleyen herkese selamlar. Bu kahvemiz İstanbul Sabah Kahvesi olsun. Gelsin Kadir'im. Kadir'im gelmiş. Sen neredesin ya? Bir sezondur.
1: İzindeydik.
0: Evet. Hoş geldin. Bu sezon güzel olacak.
1: İnşallah yeni sezonumuz hayırlı olsun inşallah.
0: Evet inşallah. Mükemmel Ego grup olarak çok heyecanlıyız.
1: Evet, buradan herkese selam gönderiyoruz.
0: Evet.
1: Kaçırmayın.
0: Kaçırmıyorlar zaten. Ne söylüyorsun? Ne kaçırması? Hiç öyle bir şey yok.
1: Yani kaçırmazlar herhalde ya.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu kahveler sizler için. Adreslerimiz yine aynı bildiğiniz gibi. Sabahkahvesi.tv'den bizleri izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Açın şu güzel programın tadını çıkartın. İstanbul'a karşı kahvelerimizi içiyoruz bugün. Efendim Bircan Bali'nin Sabah Kahvesi'nin, yani bu kahve sizin.

0: sezonunun ilk konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş kıymetli buldum.
0: Konuğum, eğitim danışmanı ve sınav koçu Müge Dayankaç.
1: Hoş
0: nasılsınız?
1: Buldum. İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz
0: Antalyalardan
1: nasılsınız?
0: Evet. Geldiniz. Çok güzel. O zaman sizi zaten yol yorgunusunuz. Daha fazla yormadan bildiğiniz konular ve sorularla baş başa bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, okul başarısını etkileyen en önemli faktör nedir ya da faktörler diyelim, tek olmaz.
1: Okul başarısını, daha doğrusu bir öğrenci başarısını genel olarak kabul edecek olursak en temel faktör, ben velilere ve öğrencilere ısrarla bunu söylüyorum. Öğrencinin öğrenmeye dahil olmaması en büyük engel. Öğrencinin öğrenme içerisinde olması ise başarı için tek kriter aslında. Çocuklarımız dahil olmalı.
0: Ama gerçek bir dahillikten bahsediyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi? Yalandan, varmış gibi değil.
1: Yani okula gitmek
0: zaman
1: değil, yani sadece okula gitmek değil, işte test çözmek değil, kaynak kitapları bitirmek değil, dershaneye, özel derse gitmek değil. Nasıl anlarsınız? Soru sormak çok temel bir farkındalık modelidir.
0: Biz mi soracağız?
1: Biz
0: Veliler
1: soracağız.
0: Olarak mı?
1: Veliler, öğretmenler. Hı. Öğrenci ne kadar çok cevap verebiliyorsa o kadar öğrenmenin içerisine dahildir demektir bu. Yani bugün okulda ne gördün konusu da bir sorudur. Bunu nasıl çözersin de bir sorudur.
0: Neden çözemedin de bir sorudur bence.
1: Çözmemenin sebebi nedir de bir sorudur. Yarın hangi konuyu işleyeceksin de bir sorudur. Öğrenci soruları cevaplayabiliyorsa beynindeki o kısımlar aydınlanmıştır. Soru sormak çok mühim bir öğretim tekniği aslında. Soru sorsunlar.
0: Soru sorun anlarız. İçinde
1: evet
0: mi bu işin yoksa yalanmış gibi mi yapıyor?
1: Ve motive eder. Yani bir şeyin içine girdikçe, o heyecana kapıldıkça çocuk daha da coşkuyla öğrenmeye başlar.
0: Ama tepkiler de çok
1: açılır.
0: Kıymetli tabii.
1: Tabii tepkiler de
0: Sorduğumuz
1: kıymetli.
0: sorulara verilen
1: Tabii.
0: cevaplar da çok kıymetli. O demotive de edebilir.
1: Tabii ki. Neden kalıbını kullanmasın velilerimiz ya da öğretmenlerimiz, bu işte uğraşanlar? Neden kalıbı? Hesap sorma kalıbıdır. Böyle reaksiyon verdirtir. Negatif reaksiyon. Sebebi nedir?
0: Refleks olarak.
1: Evet. Sebebi nedir?
0: Sebebi nedir?
1: Nasıl uygulanır? Ne yapmalıyız? Nasıl çözmeliyiz? Çok kıymetlidir sorular bizde koçlukta,
0: Allah
1: danışmanlıkta.
0: Allah.
1: Tabii.
0: Neden? Ben de sevmiyorum.
1: Neden saçınız siyah? Neden kahverengi? Siyah yapmanızın sebebi nedir? Bir hoş böyle.
0: Tabii daha
1: Daha bir şık.
0: açıklayasım geldi
1: Tabii.
0: valla. Aa hoca. Dur şimdi ben sadeye gidince her şeyin sebebini sorayım. Benim kıza. Peki. Sınav başarısı için düzenli çalışma neden bu kadar kıymetli? Düzenli çalışma derken neyi kastediyorsun?
1: Zihin alışkanlıklardan ibaret aslında. Biz böyle olayları birazcık fazla anlamlandırıyoruz. İşte çok fazla özel ders alalım. İşte çok fazla konu okuyalım. Video izleyelim. Tekrarlar çok önemlidir, alışkanlıklar. Yani her şey bir yolu bulmak için de alışkanlıklar önemlidir. Tenis oynarken de, voleybol oynarken de, ders çalışırken de. O yüzden düzen kavramı aslında alışkanlık oluşturmak için. Her gün bir adım, bir adım, bir adım antrenman. Kas geliştirmek,
0: İdman.
1: Spor yapmak, idman. Aynen öyle. O yüzden düzenli çalışmak, hani bir günde 10 bin adım atmak yerine her gün 3 bin adım atmak. Bir günde 3 saat spor yapmak yerine her gün 1 saat yapmak.
0: Alışkanlık aslında asıl
1: tabii
0: temelimiz
1: ki.
0: Burada değil
1: Tabii.
0: Mi?
1: Zihin alışkanlıklardan ibaret. Alışkanlıklar döngüsüyüz ve beynin böyle bir yapısı var zaten. O yüzden ne kadar çok tekrar o kadar bol alışkanlık ve öğrencilerimize başarı demek.
0: Diğer türlü salıyor değil mi çocuk? Bunu bir alışkanlık haline getirmezse. Dün zaten çok çalıştım. Bugün hiç gerek yok falan gibi bir
1: rutin.
0: Bir yayma oluyor sanki.
1: Tabii tabii. Rutine. Ben hep şuradan pay biçiyorum aslında. Günlük hayatımızda mesela spora başladığımızda bir gün gidip bir hafta gitmeyince bir modumuz düşer. Ama her gün antrenman yapınca sonuç alırsınız ve coşkunuz artar. Öğrenci de öyle aslında.
0: Benim nasıl öyle oluyor biliyor musunuz hocam? Kitaba başlıyorum heyecanla.
1: Tabii.
0: Her gün okuyacağım diyorum böyle falan filan. Araya bir soğukluk giriyor kitaplar ama. Sonra bir daha onu alamıyorum elime. Bunun gibi bir şey.
1: Alın işte.
0: Evet işte onu almam
1: Taviz yok
0: lazım. Evet.
1: Orası. Motivasyon için.
0: Orada belli ki bir challenge var. Onu yenmem lazım.
1: Tabii ki. Oradaki kriter nokta ne biliyor musunuz? Taviz yok kavramı. Hı. İnsanoğlunun zihninin en çok sevdiği kavram taviz vermemektir. Müthiş bir has kaynağıdır. Taviz vermeden devam ettiğimiz her adım sonrasında müthiş bir böyle mutluluk hormonu salgılar bize ve bir özgüven, böyle kendini bir takdir, ego beslemedir aslında o. Hani orada taviz vermeden devam ettiğinizde ya nasıl güzel oldu. Taviz vermeden ders çalıştığında çok iyi öğrendim. Oradaki haz bağımlılık yapar. Yeter ki o taviz yok kavramını böyle öğrenciler hayatlarına bir yerleştirsin.
0: Taviz yok.
1: Taviz yok.
0: Peki.
1: Evet.
0: Verimli ders çalış.

0: Çalışmak isteyen öğrenciler nereden başlasınlar?
1: Nereden başlasınlar? Bir defa yalınlaşsınlar. Çok kalabalıklar. Her yerlerinde bir şeyler, kitaplar, defterler, denemeler, test kitapları, odaları çok kalabalık. Mümkün olduğu kadar ben hep onu söylüyorum. Bir kalem, bir defter, bir kitap, bir masa, bir sandalye.
0: Dikkat dağınıklığı.
1: Gerek yok. Aynen. Ders çalışma, yatak olmasın, kanepe olmasın, televizyon olmasın. Sade ve yalın bir ortamda ve ne çalışacağını bilerek masaya otursun. Açıp direkt başlamasın çözmeye. Öğrenme odaklı. Yani bir tek şey öğrenmek için otursun. Fark etmez. Ama onu öğrensin, kalksın. O zaman verimlilik artar zaten.
0: Odak çok önemli, bir de dikkat dağınıklığına yer vermeyecek şeyler.
1: Evet. Tabii bu dikkat dağınıklığı eğer fizyolojik bir problemse, yani daha doğrusu bir rahatsızlık şeklindeyse doktor tedavi eder ama her insanın odağını dağıtan şeyler var. Mümkün olduğu kadar zihin eşitler. O yüzden abartıya gerek yok. Zihin resmi nedir orada? Ders çalışmak, kalem, kağıt. Mümkün olduğu kadar sade, yalın. Zihinsel karmaşa, fiziksel karmaşa. Fiziksel karmaşa, zihinsel karmaşa. O yüzden sadeleşmek.
0: Sadeleşmek en
1: Evet.
0: temel şey. Peki bir merak ettiğim bir şey var. Bu çok sınav kaygısı yanlış biliniyor bence başarıya götürme konusunda. Bence sizce akademik başarıda sınav kaygısının yeri ne? Olumlu olumsuz soruyorum.
1: Ben bunu geçen gün bir yerde daha anlattım. Ben aslında kaygı kavramı tabii ki engel. O ayrı. Ama 12'ye 8 tansiyon vardır ya, böyle herkesin bildiği
0: Evet.
1: sağlıklı insan
0: Olması gereken.
1: tansiyonu olması gereken o stres düzeyidir işte. O çok idealdir. Şu an çocuklarımızda o yok mesela. Rahatlar böyle. Motivasyonları düşük. Çünkü düşük tansiyon var şu
0: Öyle
1: an
0: mi?
1: onlarda. Yani düşük tansiyon dediğim rahatlık,
0: Anladım, anladım.
1: rehavet, umursamamak. Hani bizim tansiyonumuz düşünce nasıl bir uyku hali gelir?
0: Evet.
1: O motivasyon düşüklüğüdür
0: Niye öyle dediniz?
1: işte.
0: Çocuklarımız niye öyle rahatladı?
1: Çünkü sistemin içerisinde değiller. Anne baba heyecanlı, öğretmen coşkulu ama çocuk kendi işine sahip çıkmıyor. Yani bu benim hedefim, benim hayalim demediği için anne baba heyecanlı, koçları heyecanlı, öğretmenleri heyecanlı. Öğrencide öyle bir tansiyon, öyle bir duygu yok.
0: Yok.
1: O yüzden 12'ye 8 kıvamlıdır. Stres olsun, olmalı. Artarsa kaygı, bunun da sebebi aslında nedir? Çok beklenti var ama çocuk orada değil. Kaygı olur tabii. Onun kafası başka yerlerde. Ergenliğin dışında da olayın içerisinde olmayınca ama başarı sonuç ondan sorulduğunda öğrencinin kaygılanması çok olası.
0: Ya bir de çok yük var
1: Çok.
0: sanki, değil mi?
1: Biraz
0: Yani
1: da abarttık. Doğru söylüyorsunuz.
0: kim abarttı?
1: Sistem abarttırdı çocuklara biraz ya bunu. Veliler, öğretmenler, bizler,
0: Sistemle beraber
1: sistem.
0: veli de zaten panik
1: Tabii
0: yapıyor.
1: ki.
0: Günün sonunda
1: Tabii.
0: hayatın sonu değil ki bu.
1: Tabii.
0: Öyle bir kaygı var.
1: Tabii.
0: Bunu diyorum ama ben nasıl olurum bilmiyorum. Bakalım. Başarıya giden süreçte motivasyon. Bunu korumamız lazım.
1: Motivasyon.
0: Şart. Zaten en başta bunu söylediniz.
1: Evet,
0: Nasıl
1: içsel.
0: koruyacağız?
1: İçsel motivasyon. Farkındalıkla başlar. Ben gene bunu kategorize ediyorum. Şöyle, iç referans varsa çocuk motive olur. Yani bu ne demek? Ben ne renk giyinmek istiyorum? Bana ne renk yakışır? Kırmızı. Giyer, çok güzel oldum. Bu içsel motivasyondur. Ben hangi üniversiteyi kazanmak istiyorum? Hangi mesleği yapmak istiyorum? Nerede mutlu olurum? İç referans. Bu çocuk motive olur.
0: Kendi kararı mı?
1: Evet, cevaplar hep içeriden çıkacak. Zorlayacağız. O cevaplar bulunacak. Hani elmas madeninde böyle işlemek gibi. Zor olacak tabii ki,
0: Ama
1: kolay
0: öyle, o
1: olmayacak.
0: kadar
1: Ama
0: kıymetliler ki.
1: parlayarak çıkacak.
0: Evet.
1: O yüzden bulur. Korkmasınlar. Bizim kadar hızlı bulmaz ama bulur
0: Bulur.
1: cevabı. O yüzden izin verelim çocuklara. Bulsun. O cevabı bulsun ve o cevabın arkasından gitsin.
0: Ya
1: Bu
0: çok güzel.
1: motivasyon. Bu çok güzel.
0: Onların kararlarına da bir yerde saygı duymayı da öğrenmemiz lazım. Yaşının
1: Evet.
0: önemini bazen şey yapıyoruz şimdi. Sen ne bileceksin? Sen geleceğinle ilgili nasıl karar vereceksin gibi. Aslında onun bir birey olma yolundaki en büyük adımını biz kısıtlıyor
1: Biz
0: gibiyiz,
1: kısıtlıyoruz,
0: değil mi?
1: evet. Anne babalarla çocukların zaman kavramı aynı değil.
0: Değil.
1: Anne babaların çok, ya bizlerin çok hızlı. Yani biz 8 saat bize yetmiyor, 24 saat yetmiyor. Hayat kısaldı, telaşlandık, panik. Ama onlar için çok uzun. Ve bunu kabul etmek zorundayız. Bırakın yaşasınlar, adım adım yaşasınlar. Hızlı hızlı yaşamayacaklar. Bizim gibi böyle telaşlanmayacaklar ama yaşayacaklar.
0: Yaşayacaklar.
1: Ve
0: Onların önünde
1: engel
0: daha az.
1: olamayız yani istediğimiz kadar. Ha, yanlarında durursak ben hep şunu söylüyorum. Duvarlara böyle yastıklar dizeriz ve onların çarpmasına engel oluruz.
0: En fazla.
1: Ama arkadan çekmemeliyiz. Önlerine geçmemeliyiz.
0: Her çocuk aynı mı çalışsın sistem olarak?
1: Yok, her çocuk aynı çalışmaz. Tabii bu çok klasiğimiz vardır bizim ENaP'te, görsel, işitsel, kinestezi.

0: estetik vesaire, ama bunlar artık çok değişik modellere bölündü. Biliyorsunuz Finlandiya'dan vesaire çok modellemeler yaptık, çok güzel yöntemler. Kimi çocuk anlatarak çok güzel çalışır, kimi çocuk okuyarak, kimi çocuk çizerek, kimi çocuk video izleyerek. Mesela bazı öğrenci, bir tane örnek vereyim. Eğer ki çocuk sese karşı çok duyarlıysa, mesela dışarıdaki ses televizyon izlerken bile onu rahatsız ediyorsa, işitsel olma ihtimali çok yüksektir. Mesela tarih dersini kulaklığı taksın, dinleyerek, gözlerini kapatsın, dinlesin. Biyoloji dersini böyle çalışsın. Geometride formülleri böyle ezberlesin. Hani bunun küçük küçük uyaranları var, belirteçleri var. Mesela yüksek sesten rahatsız olması işitsel olduğunu bize az da olsa fikir verir. Ve ben öyle çocuğa mesela derim ki kulaklıkla çalış.
1: En azından algını kapat.
0: Tabii tabii müthiş ezberler. Şaşırırsınız bile, bu çocuk bunu nasıl ezberledi diye. Böyle bir yöntem.
1: Bu da böyle.
0: Kimisi çizer, kimisi yazar, ama asla tek model yoktur. O büyük bir yanılgı.
1: Peki teknoloji ve sosyal medya çocuklara nasıl etkiliyor dikkatini?
0: Tabii ki çok uyaran var. Yani çok renkler var, çok ses var, dikkat dağınıklığını ve
1: Her şey çok hızlı.
0: çok
1: Bir
0: hızlı.
1: dakikada biten
0: Tabii.
1: reel'lar var.
0: Çok hızlı hızlı
1: Evet.
0: ve onun üzerine çocuk okumakla alakalı kapatıyor kendini. Onlar çok küçük geliyor ve dikkatini toparlayamıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar gece yatmadan önce ya da gün içerisinde fazla uyaran almamalarını öneriyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Teknoloji var artık ve biz bundan yararlanmak zorundayız.
1: Ve de kaçamıyoruz
0: Ve
1: ya.
0: kaçamıyoruz.
1: Evet.
0: Bilgiyi artık akılda tutmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını keşfetme dönemindeyiz. Avantaja dönüştürsünler. Video izlemek bir avantajdır, dinlemek bir avantajdır. Soruyu gönderip kolaylıkla cevaba ulaşmak bir avantajdır. Ama tabii her çocuk da işlemez. Kimi çocuk mesela çok kinestetiktir. Kağıtta çalışmak ister,
1: Dokunmak ister.
0: dokunmak ister. Bir de şu önerim olacak. Gerçek sınav sisteminde biz hala kağıtla soru çözdüğümüz için son 2 ay kala, yani sınava son 2 ay kala tabletten falan soru çözmesinler. Çünkü
1: Çünkü tablette olmayacak o sınav.
0: evet, sınav tablette olmayacak. Bir zihin eşitlemelerle çalıştığı için çözme yöntemini tablet ve dijitale bağlamasın. Son 2 ay, 3 ay kala tabletten uzaklaşsınlar. Ama onun haricinde bilgiyi tabii ki kullanacağız ki ben çoğu zaman bu tasarruf içinde kağıt, kalem o kadar çok kullanıyorlar ki, öyle test kitapları alıyorlar ki anlatamam. Yani sayfalar dolusu, bir öğrencinin boyu kadar test kitabı oluyor senenin sonunda.
1: Bizim zamanımızda öyleydi tabii.
0: Tabii
1: Tabletlerimiz yoktu.
0: şimdi bunu da avantaja dönüştürmek lazım.
1: Bravo.
0: Kağıt tasarrufu aynı zamanda. Ama çok da böyle gece yatmadan oynamasınlar
1: En
0: telefonda falan.
1: azından gerçek sınava hazırlanacağımız gerçek yaklaştığı dönemde de sadeleşmede fayda var. Şu da çok önemli. Yeni
0: Buyurun.
1: eğitim öğretim yılı malumunuz başladı ve öğrenciler bir yerden başlayacaklar.
0: Evet.
1: İlk öneriniz ne? Ne
0: İlk önerim ne olacak? Okula düzenli gitsinler. Okula
1: yapsın?
0: gitmiyorlar
1: Ama
0: artık.
1: hemen
0: Bu
1: öğretmenliğe geçti.
0: ben
1: Bak görüyor musun? Eller böyle olmuş.
0: hemen parmağımı. Çünkü neden biliyor musunuz? Artık çocuklar biz okula gitmeyeceğiz diyorlar. Veliler de tamam gitme. Madem öyle evde çalış diyor. Ve
1: Bu
0: okullara
1: yanlış.
0: şu an gitmiyor çocuklar. Büyük bir hata. Okula gideceğiz. Son güne kadar denemeleri takip etsinler. Okulda ders öğrenilir. Dershanede ya da özel derste eksikler kapatılır. Evde ders çalışmak çok önemlidir. Günü gününde öğrenirlerse ve her gün bunu yaparlarsa hiç sınav kaygısı falan yaşamazlar. Çok kolaylıkla yılı kapatırlar ve gayet
1: Harika.
0: de başarılı olurlar. Çünkü ben sistemi çok takip eden bir eğitim danışmanıyımdır. Çocukları asla sistemin dışına çekmem. Ama sistemin içerisinde yok olmasınlar, sistemi yönetmeyi
1: Ayak
0: öğrensinler. Bu
1: uydursunlar.
0: çok önemli bir şey. O zaman başarı geliyor zaten. Bunlar son söyleyeceklerim olsun
1: Çok
0: onlara.
1: teşekkür ediyorum Müge Hocam. İyi ki geldiniz.
0: Çok
1: Ayaklarınıza
0: memnun
1: sağlık.
0: oldum.
1: Evet, zaman olarak da çok güzel bir zamanlama oldu çocuklarımız
0: Evet,
1: açısından.
0: tam
1: Baştan,
0: başlıyor.
1: tam baştan
0: Evet.
1: bu işi çözmüş olduk. İlk programımız yeni sezonu. İnşallah uğurlu gelirsiniz.
0: İnşallah.
1: Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok
1: İyi ki
0: keyifli bir
1: geldiniz.
0: dönem geçsin sizin için
1: İnşallah.
0: de. Başarılar
1: Hepimiz için,
0: diliyorum. Sağ
1: bütün
0: olun.
1: öğrencilere de daha baştan başarılar diliyorum. Sonunda konuşuruz. Sizleri uğurluyor. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz yeni sezonuyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan bana söz vermişti Ebru Gürpınar, güzellik uzmanımız. Ankaralardan geldi. İlk programa geleceğim dedi ve
0: Evet.
1: sözünü tuttu. O yüzden
0: Evet.
1: kocaman bir alkış. Yeni sezon, yeni dekor. Her
0: Çok
1: şey
0: harika
1: değişti.
0: olmuş.
1: Daha iyi oldu mu?
0: Çok güzel, renklere bayıldım.
1: Süper. O zaman senin de içine sindiyse beni kandıramazsın. Sana bir sürü sorularım var.
0: Sor.
1: Gönder gelsin mi?
0: Gelsin.
1: Peki. Şimdi herkesin yaptırdığı popüler bir estetik ya da popüler bir işlem, güzellik işlemi. Herkese yakışacak diye bir kanun var mı?
2: Şimdi şöyle, estetik kısmına giremiyorum ama güzellik herkese yakışacak diye bir şey yok. Her makyaj herkese yakışmadığı gibi her işlemde herkese yakışacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı kendin ol, sana yakışanı, seni güzelleştireni kullan olarak.
1: Bu sloganla.
2: Evet, sloganla devam etmelerini istiyorum.
1: Şimdi ben de mesela çok takıntılıyım. Yıllardır ne ruj rengimi değiştiriyorum, ne saç rengimi değiştiriyorum. Makyajım hala o demode, eyelinerlar falan. Kendimi böyle iyi hissediyorum. Fakat böyle bazen şeyler görüyorum Ebru. Glam makyajlar, ıslak makyajlar falan. Bir gün yapayım dedim yayında. Bana yazacak, Bircan Hanım terlediniz mi? Hasta mısınız? Benim izleyicim de istemiyor, anladınız mı böyle bir şey? Yani galiba bulduğumuz kendimizin en iyi versiyonundan devam etmekte fayda var gibi geliyor bana.
2: Şimdi kalite nedir? Doğallıktır bana göre.
1: Onu da konuşacağız birazdan.
2: Onun için size eğer bu yakışıyorsa ve bununla mutluysanız en güzeli odur.
1: En güzeli bu. Peki, bir işlem yaptırmadan önce kişi kendisine ne sormalı?
2: Çok güzel bir soru. Benim buna ihtiyacım var mı?
1: Bazen ihtiyaçtan değil, şımarıklıktan da yapabiliyor
2: Yok,
1: muyuz?
2: Yok, dışarı için yapılıyor. İşte Bircan beni görsün, benim çok güzel olduğumu görsün, bana iltifat etsin.
1: Ama kadınlar, bizim doğamız bu. Bir de bizim kadınlar, biliyorsun, biz kadınlar için süsleniyoruz.
2: Evet, erkekler
1: hiç
2: yanlış anlıyor.
1: Hiç erkeklerin umurumuzda değil. Yemeğe gideceğiz, kadınlar için giyiniyoruz, evet. Kadınlar için kuşanıyoruz falan. Bizde şöyle bir durum var şimdi, sen buna kızdın ama buna ihtiyacın var mı diye sormaktansa bunu yaptırsam daha güzel olur
2: evet,
1: muyum?
2: Evet, maalesef. Maalesef biz kendimizi aynaya bakıp benim buna ihtiyacım var mı diye sormuyoruz.
1: Asıl soru bu.
2: Asıl soru bu. Bundan yürüsünler, bunu düşünsün. Aynaya bakıp her çizgi bir şey ifade eder. Lütfen onları yok etmesinler.
1: Bu sezon söyleyecek misin yaşını?
2: 50.
1: Ay maşallah sana ya, bir de söylüyor, yukarı bakıyor ya.
2: Çok havalı ya, bir şey.
1: Çok havalısın
2: tabii
1: gerçekten.
2: Benim kızım var 26 yaşında.
1: Evet, biliyor musunuz?
2: Avukat.
1: Burada avukat ve yani genç kızı var ya, maşallah.
2: Evet.
1: Çok vallahi mutluluk duyuyorum.
2: Ben 25 yıllık memuriyetim var, emekliliğim var.
1: Siz bunları anlatmayacaksınız da kim anlatacak ya?
2: Değil mi?
1: Yaş 50 diyor hanımefendi, görseniz ya yani gerçekteki hali, televizyondaki haline falan katlar yani.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Peki o zaman son yıllarda doğal görünüm mü daha çok tercih ediliyor, yoksa hala belirgin o keskin hatların olduğu dönüşümler mi daha çok dikkat çekiyor?
2: Size çok güzel bir müjdem var. Doğallık.
1: Öyle mi? Bu yıl aslında biraz daha clean girl modası var değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, bir de daha güzeli. Artık bir tık daha geriye gidiyoruz. Temiz manikür, pedikür ve bir oje bu kadar. Cila bu kadar.
1: Ay mükemmel.
2: Gerçekten çok güzel. Bu doğallığı incekte görmem de çok mutlu ediyor. Çünkü ben tırnak yaptırırken şey diyorum. Bu çok sakıncalı, yaptırmayın.
1: Ha, karışıyor musun böyle şeylerle?
2: Evet.
1: Aa çok güzel.
2: Ben her şeye karışıyorum.
1: Bu çok sakıncalı dediğin tırnak ne olabilir ki? Nasıl?
2: Protez. Kalıcı. Ha. Ya ben sevmiyorum. Ben sağlık kökenliyim. Eskiden de olduğu gibi evet yani
1: dürüstlükle söylüyorsun.
2: En güzel şey tabii ki diyorum ki çok yaptırdın, bak üst üste yaptırdın, artık bir dinlendirsek mi, biraz dinlendirelim yani, misafirime söylüyorum bunu.
1: Ya ne güzel, keşke herkes öyle olsa.
2: Ya yani, her şey para değil ya, sağlık. Ben sağlık kökenliğim olduğum için sağlık yönünden bakıyorum her şeye.
1: Geçtiğimiz sezon laboratuvar kökenliyim demiştim.
2: Evet.
1: Öyle bir geçmiş var.
2: Evet, idari amirlik de yapmıştım.
1: Bir de yöneticilik de var.
2: Yöneticiliğim de var. Ben insanları çok seviyorum.
1: Ya ne güzel.
2: 5 yıl önce onun için eğitimlere başlayarak bu sektöre girdim. Sağlıkla güzelliği birleştirmek istediğim için doğru nasıl yapılır onu göstermek istiyorum.
1: Ya ne kadar güzel bir şey. Keşke herkes bu etikte davransa. Bu
2: zaten etik davranış daha güzel olur bence.
1: Ya, ama size zamanında böyle davranmadıkları için lütfen yanlış anlamayın ama tırnaklarımızdan olduk, kirpiklerimizden olduk, doğru mu? Yani bizi yönlendirmediler ki her şeyin, o ilk zamanlar para olduğunu düşünen işletmecilerin kurbanı olduk hepimiz ya. Yani.
2: Aslında doğru kullanıldığında sağlıksız değil. Ama biz abartıyoruz ya.
1: Tabii.
2: Yani 2 yıl hep sürekli kalıcı oje yaptırmak değil yani olay.
1: Hiç ara vermeden değil mi? Evet. Olacak bir şey değil.
2: Evet.
1: Peki. Vallahi siz ne derseniz tamam. Çünkü benim için yaşınız çok büyük bir referans. Tamam. Ne diyorsa okey. Ben çıkarttım her şeyi.
2: Süper.
1: Hiçbir şey yok artık.
2: Doğallık. Tamam, ben doğallık. De sizin için yaptırdım. Şimdi çıkın, gidince çıkar.
1: Çok güzel görünüyorsunuz. Peki. O zaman devam. Şimdi bu hepimizin kulağına hoş gelen kesin sonuç. Garanti çözüm. Tek seansta bitiriyoruz öyle bal satar gibi. Var ya böyle şeyler.
2: Evet.
1: Bunlar nasıl
2: geliyor? Hepsi yalan.
1: Ya.
2: Hepsi yalan yani ben şimdi.
1: Bir sürü polemik başlıyor.
2: Şimdi evet teknoloji çok gelişti. Ben 50 yaşındayım ve hiç 50 yaşıma kadar cilt bakımı yaptırmamışım. Temizlik yaptırmamışım ve makyaj kullanmışım sürekli.
1: Tamam.
2: Ve bunları da temizlememişim yatarken. Ha. Korkunç bir cildim var.
1: Nasıl bir hayatmış
2: o? Gözenekleri felaket. Şimdi gelip de ben bana tek seferde senin kırışıklığını gideririm, temizlik yaparım, her şeyi yapar, seni 20 yaşına indiririm diye bir şey yapar diyemem. Zaten yapamam, yalan.
1: Bu yalan.
2: Yalan. Yani biz Kore cam cilt diye gezenler mesela söylenenler, viral olan onlar bile o kadar saatlik işlemlerden
1: Kore
2: geçiyorlar
1: ki. Kore cam cilt mi?
2: Evet.
1: Vay arkadaş bunu ben duymadım bak mesela.
2: Mesela biz onu yıllar önce yapıyorduk zaten.
1: Vay be.
2: Şimdi trend oldu
1: bir
2: mesela.
1: Bir de bir şeyin başına Kore koyunca çok havalı oluyor.
2: Çok havalı oluyor.
1: Tabii Kore'den geldi. Allah Allah çok da yorulmuştur o zaman ya.
2: Hep ama Kore'den. Gerçekten geliyor yani.
1: Bu arada Kore ürünleri evet mükemmel ama her ürüne Kore'den gelmiş muamelesi yapmaları kötü. Ya Kore'den geldi.
2: Aynen.
1: Yani atıyorum Bayrampaşa'dan almış ürünü yine Kore'den geldi. Olur mu canım? Bayrampaşa'dan aldık ya biz bunu. Niye öyle diyorsun insanlara? Doğru değil mi?
2: Yani ondan dolayı aslında her cilt, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir siyahi kökenli birisi geldi. Hı. Ve bana cam cilt yap dedi. Ben ona yapabilir miyim?
1: Yaparım. Yani yapsak da
2: Melih'e... Yaparım. Şimdi cam cilt bembeyaz cilt demek değil. Sağlıklı,
1: pürüzsüz.
2: Güzel, pürüzsüz, sağlıklı bir cilt. Şimdi neden siyahi yapamayayım? Şimdi insanların beyninde cam cilt dedim bembeyaz Kore gibi... Bembeyaz ışıl ışıl
1: bir cilt savunuluyor.
2: Eksi bir beyazlıkta cilt düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey değil.
1: Sizin burcunuz ne?
2: Akrep.
1: En anlaştığım kadın burcu.
2: Ben de sizi çok sevdim. Sizin burcunuz?
1: Oğlak. Bayılırım. Sabaha kadar hiç konuşabiliriz.
2: Ben de konuşurum.
1: Tamam süpermiş. Ama birazcık süremiz kısıtlı ya ben sorularımı
2: hemen
1: sorayım.
2: Hemen hızlıca elinize. Geçelim.
1: Peki yani diyorsunuz ki bu uygulamalar, bu söylemler.
2: Palavra.
1: Ben demiyorum o diyor. Peki.
2: Yani lazer epilasyonda da bir şeyde mucizeler yaratamaz. Akılları sonsuz dökemezler yani.
1: Bir şey hiç yok ya. Ama gerçekten kesin sonuç falan.
2: Ya kuaför hizmetimizde bile yani simsiyah saçı tek seferde sapsarı yapamıyoruz.
1: Doğru.
2: İşlemlerden geçiyor.
1: Ben bir de şey gördüm. Onu en güldüğüm. Ömür boyu lazer hizmeti. Ne? Ben hayat boyu sıkıldıkça size mi geleceğim dedim ya.
2: Şimdi siz inanıyor musunuz? Bir öteki taraf olarak. Ben size dedim ki işte...
1: Danışan olarak.
2: Evet. Karşı taraf olarak ben salon. İnanır mısınız bunlara? İnanıyor musunuz?
1: Ama inanmak isteyen bir kesim var.
2: İnanmasın.
1: İnanmasınlar. Bak dürüstlükte sabah kahvesinde her şey açık.
2: Belki tek seans cildi, tek seans bile gerek yok. Biz zaten onlara yardımcı oluyoruz.
1: Mükemmel ya. Sosyal medya filtreleri. Bizim güzellik beklentilerimizi değiştirdi mi?
2: Çok algımızı. Değiştirdi evet.
1: Herkes onu görmüyor acaba?
2: Evet, o olmak istiyorlar ama olamıyorlar.
1: Çünkü diyor ki ben filtreyle buyum, böyle de oldum, burada da böyle yapamaz mıyız gibi bir şey. Hep beklentiler bu yönde değil mi?
2: Ya şimdi şeyle geliyorlar, kuaför hizmetinde de öyle, elinde bir resimle geliyor. Böyle olmak istiyorum. Diyorum ki olamayız.
1: Yani doğru. Siz de yani gerçekten gördüğüm en dürüst uzman olabilirsiniz. Olamayız.
2: Ya şimdi şu var, 3 tane çocuk doğurmuş, kiloluymuş, zayıflamış ve göbeği diz kapağına neredeyse ulaşmış ve toparlıyor tamam. Korsela. Şimdi ona ben ne yapabilirim?
1: Onun için bir öyle insanlar vardır tabii ki. Onun için önce cerrahi müdahale gerekiyor.
2: Galiba. Tabii ki.
1: Ha, tamam. Ya şimdi kimden neyi beklediğimiz de önemli. Bu arada 3 tane doğum yaptıktan sonra vücudu deforme olmuş insanlar için de bir çözüm var tabii ki.
2: Şimdi bana o kiloyu verirken gelmesi gerekiyor. Onu sarkmadan ben onu zayıflatabilmek için.
1: Ha anladım. Verdikten yani sonra
2: evet yanlış yerden verdiği için zaten öyle bir sarkma oluyor.
1: Peki son yıllarda güzellik dünyasında sizi en çok şaşırtan insanların Bu neden yapıldı ya? Bu da trend olur mu dediğiniz şeyler var mı? Var, kafayı tuttu, geriye gitti. Var. Ne?
2: 2 gün oldu galiba göreli. Bu saçımızı açarken kullandığımız %10'luk, %20'lik, %30'luk oksidanları lekeleri gitsin diye sürüyorlarmış yüzlerine ve vücutlarına. Ve geçiriyor zannediyorlar. Bu korkunç bir şey. Biz yani saçın dibine bile olabildiğince dokundurmamaya çalışırken ve şu anda dehşet.
1: Buna inanamıyorum ben şu an söylediğinizde.
2: Çok korkunç.
1: Ha, bunu yapan var mı gerçekten?
2: Gerçekten var. Akşam bakın müsaitliğinizde.
1: Ben size başka bir şey söyleyeyim. Benim çocuk ya, benim annem sizin gibi böyle çok sarı saçla ben büyüdüm. Annem küçükken beni kuaföre götürürdü. O saçlar açılırken ben böyle oynarken parmağımı oksidanlardan değerdi. Kirece batırmış gibi oluyordum. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Evet, doğru.
1: Hiç sarı deneyimim olmadığı zaman annemden bildiğim için söylüyorum. Evet. O kirece batırmış o parmak bir de yanardı. Onu evet. Yüze nasıl sürebilirim?
2: Beyaz beyaz olur. Tabii. Oksijen suyu sürmüş gibi.
1: Tabii. Hay Allah, bunu yapıyorlar mı?
2: Evet, yapıyorlar.
1: Bu dehşete kapılacak bir şey.
2: Şimdi ilk sürdüğünüzde orası kırmızı olup rengi açılıyor gibi oluyor ya, onu beyazladım zannediyorlarmış. İkincisi diş fırçasıyla yüzü fırçalamak. Görmüşsünüzdür. Evet.
1: Görmedim tabii ki.
2: Popo kremini sürüp böyle fırçalıyorlar yüzlerini. Eskiden, şimdi şuradan sadece söyleyeceğim. Babalarımızın fırçası vardır köpük yapmak için. Erkekler bir arada o trend olmuştu, hatırlıyor musunuz? Fırçayla sabunlayın yüzünüzü diye. Eskiden böyle, yaşınız tutmuyor tabii ki. Benim yaşımdakiler anlamıştır. Ama erkeklerin cilt yapısı sert sakalları çıktığı tamam. için. Bizimkiler çok yumuşak.
1: Çok yumuşak.
2: Evet, incecik
1: hızlı
2: yani.
1: Hızlı zedelenir.
2: Evet, zorlamasınlar yani. Zorlamasınlar.
1: Peki, bir soru daha sorabiliyor muyum? Vaktim var mı? Bir soru daha soruyorum. Evde kesinlikle denemeyin dediğiniz bir bakım rutini olabilir, rutin sayılan yanlışlar olabilir. Bir cümle alayım, kapatacağız.
2: Vallahi bu konuştuklarımızı yapmasınlar evde.
1: Ya bunu gerçekten yap. Diş fırçası da dişinizi fırçalayın.
2: Mesela şey, evde saçlarıyla uğraşmasın. Bilmeyen kişiler, cildini tanımayan, saç yapısını bilmeyen kişiler lütfen uzman eşliğinde yapsınlar. Her gördüklerini evde uygulamasınlar. Allah korusun, çok daha kötü sonuçlar çıkabiliyor.
1: Bir de belki kurtarırı varken daha da kurtarmaz hale getirebiliriz durumu.
2: Evet, çok tehlikeli. Alerjileri olabilir, her şey. Biz onlara uygun şekilde devam ediyoruz.
1: Evet, sonra bir de biliyorum belki bunu maddi açıdan da değerlendiriyorsunuz. Evde yapmayı daha masrafsız buluyorsunuz ama daha büyük masraflara sebep olabiliriz, sebep değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Ben sana çok alıştım. Seni haftaya da istiyorum.
2: Tamam, gelirim.
1: Ay çok tatlı.
2: Eksik kaldı zaten.
1: Hiç beni kırmaması çok tatlı. O zaman şimdilik vedalaşıyoruz.
2: Vedalaşalım.
1: Biz sabah kahvemize devam ediyoruz.
2: Devam edelim.
1: Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Yepyeni sezonumuzla devam ediyoruz. İkracığımı geçtiğimiz sezondan hatırlarsınız efendim. Ama İkra artık bizimle her pazartesi yeni sezonda sabah kahvesinde olacak. İyi ki geldin.
3: İyi ki geldim.
1: Bir değişiklik hissediyorum sende. Nasıl? Saçlar kesildi.
3: Evet, saçlarımı kestirdim.
1: Çok fresh duruyor.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Çok yakışmış. Biraz daha zayıflamışsın.
3: Evet, zayıfladım.
1: Sen diyetisyensin diye hanımefendi. Sürekli zayıflamak zorunda mısın acaba?
3: Şöyle, aslında tabii ki ben zayıflamayı istememiştim bu süreçte ama...
1: Tantuniler mi oldu?
3: Şimdi tantuni yiyorum, devam ediyorum tantuniye ama hayatım aktif olunca aldığım kaloriler biraz yetmedi.
1: Darısı boşumuza.
3: Evet, birkaç kilo gitti ama çok değil. Onunla
1: çok
3: toparlayacağız tekrardan.
1: Bir bebek gibisin, incecik bileği var, her şeyleri minicik minicik. O yüzden İkra'yı çok seviyoruz. Minicik minicik anlatıyor bize. Bugün ama öyle minicik konular anlatmayacağız. Her pazartesi bambaşka konulara değineceğiz İkra'cığımla. Hazımsızlık, şişkinlik, tekrarlayan hazımsızlıklar ama. Her yemekten sonra mutlaka şu geliyorsa başımıza.
3: Evet.
1: Beslenmede mi sorun var, ne yapacağız?
3: Şimdi bunun birkaç tane sebebi olabilir Bircan Hanım. Bir tanesi kronik stres. Yani sürekli stres halinde olmamız. Bizde şişkinlik, hazımsızlık, halsizlik yapabilir. Bunun yanında uyku düzenimiz bozuksa.
1: Oo.
3: Evet.
1: Şişkinlik yaparak.
3: Evet, uyku düzenimiz bozuksa ve hayatımız sedenterse, yani biz sürekli aktivasyon göstermiyorsak, işte yürüyüştür, ne bileyim bir yere giderken işte araba yerine yürümeyi tercih ediyorsak ya da spor yapmıyorsak, ne oluyor? Bir yerden sonra bizde kronik hazımsızlık meydana
1: yürümek
3: geliyor.
1: Yürümek yerine arabayı tercih ediyorsak diyelim, değil mi doğrusu?
3: Evet, yürümek yerine arabayı tamam. Tercih ediyorsak. Evet. Pardon. Bununla beraber bir tane daha sebebi var. Bağırsak floramızın bozulmuş olması.
1: Bunu geçen yılda konuşmuştuk.
3: Evet. Buna neden olabilir? Alkol olabilir, sigara olabilir. İşte stresle beraber bağırsak sağlığının bozulması
1: çok
3: olabilir.
1: Zararlı olduğunu görüyorsunuz.
3: Bunların totali bizim vücudumuzda kronik hazımsızlık yapabiliyor.
1: Bunların hepsi olabilir. Beslenmeyle de ilgili olabilir. Evet. Hepsini konuşacağız. Peki. Bazen gerçekten aç olmadığımız halde kendimizi bir anda buzdolabının önünde buluyoruz. Duygusal yeme ataklarının temelinde, buna duygusal yeme atağı diyebiliyoruz değil mi? Bunun temelinde bu gibi yeme krizlerini kontrol altına almak için neler yapmalıyız? Bunun temelinde ne yatıyor?
3: Şimdi Bircan Hanım, bunun en temelinde yatan şey şu. Biz o an yemek yemek mi istiyoruz? Yoksa yemek yemeye ihtiyaç mı duyuyoruz? Yani
1: fiziksel açlık mı?
3: Duygusal açlık olmuş oluyor. Bir anda kendimizi buzdolabının önüne buluyoruz. Ne yapıyoruz? İşte buzdolabını taramaya başlıyoruz. Ve o an hemen ağzımıza bir şeyler atmak istiyoruz. Burada kendimize soracağımız şey şu. Kendimizi bulduk buzdolabının önünde. Diyeceğiz ki ben şu an gerçekten yemek mi yemek istiyorum? Yoksa yemek yemeye ihtiyaç mı duyuyorum? Eğer biz istiyorum sorusuna cevap veriyorsak o an oradan uzaklaşmaya özen gösteriyoruz.
1: Kaç, arkana bakma, evet. Buzdolabını kapat ve git.
3: Ama burada kendimize soralım, bunu irdeleyelim o an. Ondan sonrasında evet şu an ihtiyacım yok deyip kapatalım. Bunun bir duygusal yeme açlığı olduğunu orada fark edebiliriz.
1: Bu ayrımı mutlaka yapalım. Nasıl bastıralım?
3: Peki nasıl bastıralım? Eğer ki tatlı krizlerimiz var ise hemen bir... tarçınlı su.
1: Tarçınlı su?
3: Evet, tarçınlı su.
1: Çok tatlısı, çok teşekkür ederim.
3: Şöyle yapabiliriz. Bir bardağa, bir su bardağına hemen bir çay kaşığı tarçın, çok az bir tutam şeklinde karıştıralım.
1: Şeker?
3: Hayır, şeker yok. Tarçınlı su içeceğiz. Hadi ya da şey yapabiliriz. Maden suyu, limon, çok hafif tarçın.
1: Ha, o güzelmiş bari.
3: Evet. Sonra yarım saat bekleyeceğiz bir canım.
1: Ay bu güzelmiş. Ne çok oluyor? Güzel. O ne oluyor şimdi mesela?
3: Tatlı krizini bastırıyor.
1: Şaka mı?
3: Evet. Dengeliyor. O an kan
1: şekerini
3: deniyor.
1: Tarçını koyayım?
3: Şimdi tarçını çay kaşığının ucu kadar. Çok az.
1: Değdireyim. Eser
3: evet.
1: Miktarda. Ay, bayılıyorum bu lafa
3: ben.
1: Tabii ki.
3: Ha? Tabii ki eser miktarda.
1: Bundan sonra lütfen her şeyi anlatırken eser miktarda diye kullanalım.
3: Olur.
1: Çok havalı oluyor programlar öyle olunca. Eser miktarda tarçın. Sade maden suyu.
3: Doğrudur.
1: Limon.
3: Evet.
1: Yarım limon.
3: Yarım limonu hepsini sıkmanıza gerek yok.
1: Tamam,
3: çeyrek limon yeterli.
1: Süper. Bu tatlıyı bastırıyor. Bak.
3: Evet. Yarım saat bekleyeceğiz. Bakıyoruz. Sonra tekrar tatlı isteğimiz var ise ki olmayacak. Ben bunu iddia ediyorum. Kan şekerimiz dengelenecek. Ondan sonra tatlı isteğinizi tekrar değerlendirin.
1: Ne diyorsun
3: evet.
1: Ya? Ya mükemmel bir şey söyledin. Tarçına bak sen.
3: Evet. Şöyle tarçın çok kıymetli bir besin.
1: Eser miktarda bile.
3: Evet, eser miktarda bile çok kıymetli bir besin. Bizim kan şekerimizi çok güzel dengeliyor.
1: Ay çok tatlı.
3: Ben süper besinlerden bir tanesi olarak değerlendiriyorum tarçını.
1: Başka var mı öyle süper besinlerin?
3: Birazdan çok güzel karışımlar yapacağız.
1: Görüyorum, oraya
3: evet.
1: Geleceğim. Birazdan ona piknik var. Vallahi geleceğim, orada birlikte yapacağız onları. Ama programın ilerleyen dakikalarında. Şimdi birkaç daha sorum var çünkü. Şimdi kadınlarda menopoz döneminde çok kilo almak, özellikle bel çevresinde yağlanma, evet. Bunları hep denk geliyoruz. Sıklıkla da rastlıyoruz. Neden bu kadar kolay oluyor burada bu dönemde kilo almak? Beslenmemiz mi değişiyor? Bizde bir şey mi oluyor?
3: Şimdi bizim hormonlarımız değişiyor. Biz kadınların o dönemde zaten stres seviyemiz artabiliyor. Bununla beraber hormonlar değişiyor. Yağ, vücudumuzun yağ depolaması artıyor. Bizim buradan yapmamız gereken şey beslenmemizi acil olarak düzenlemek. Bir de uykumuzu acil olarak düzenlemek. Çünkü eğer ki bu hormonal döngülerin değiştiği dönemlerde biz yetersiz uyku uyuyorsak,
1: ya.
3: Bununla beraber işte stres kaynaklarımız artıyorsa, dediğim gibi abdominal bölgede, karın bölgesinde daha fazla yağlanma oluyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel tarifler vereceğiz. Neler yapabiliriz de bakacağız. Şimdi
1: o kürü de verecek miyiz peki? Onu kapsıyor mu o kür de?
3: Evet, kapsıyor.
1: Bu kür de kapsıyor.
3: Bu kür bağırsak sağlığımıza aynı zamanda menopoz dönemindeki kadınlarda uygulayabileceğimiz çok güzel bir kür.
1: Çok kapsamlı.
3: Evet. Çok kapsamlı. Zaten tüketmeye başladığınızda etkisini çok kısa sürede görmeye başlayacaksınız.
1: Peki bir şey soracağım. Bu dönemde beslenmemizi değiştirmeli miyiz alışkanlıkları?
3: Tabii ki. Liften zengin beslenmemiz gerekiyor. Neden? Bununla beraber dediğim gibi bizim

0: artık metabolizmamız yavaşlıyor. Yaş aldıkça üzerine hormonlarımız değişti.
1: Tamam.
0: Yine yavaşlıyor. O yüzden bizim liften zengin besleniyor olmamız lazım. Bir de kadınların menopoz döneminde mutlaka ve mutlaka eğer ki sağlık sorunları yoksa direnç egzersizlerine önem vermeleri gerekiyor. Direnç egzersizi de nedir? Bizim kas kütlemizi artırır. Şimdi biz yaşlandıkça ne yaparız? İşte kas kütlemiz
1: kastan
0: azalır.
1: Kaybederiz.
0: Kastan kaybederiz. O yüzden mutlaka

0: Yani yapıyor olmamız lazım ki kaslarımız aktif olsun, güçlü olsun. Güçlü kas demek metabolizmanın daha hızlı olması demek. O yüzden kaslarımıza çok önem
1: Çok
0: veriyoruz.
1: önem veriyoruz. Hem de
0: Çok
1: özellikle bu
0: çok
1: geçiş
0: önemli.
1: döneminde.
0: Evet.
1: Kas kaybımız olabilir diyor. Bu normal bir süreç.
0: Hı.
1: Ama biz buna direnç göstereceğiz.
0: Evet.
1: Çok güzel, çok güzel, net anladık. Birazdan da kürü vereceğiz. Peki. Başka şey problemler de var.
0: Hı.
1: Mesela her şeyi yapıyorum.
0: Hı.
1: Diyetimi yapıyorum.
0: Hı.
1: Sporumu yapıyorum. Ama bir türlü kilom gitmiyor diyen çok fazla kişi var.
0: Hı.
1: Şimdi dirençli kilo verme durumunun altında neler olabilir? Kiloyu kırmak için nereden başlamalıyız?
0: Şimdi bu direnç kilo başımızın
1: Bela.
0: belası.
1: Gitmeyen kilo.
0: Gitmeyen kilo. Ne yaparız? Diyete devam ederiz. Kaloriyi kısıtlarız. Aslında çok az yiyoruzdur ama vücudumuz kilitlenmiştir.
1: Buyur.
0: Biz diyetisyenler olarak burada yaptığımız şey diyet değişikliği. Ne yapıyoruz? Vücudumuzu şaşırtıyoruz. Eğer belli bir düzene alıştıysa, belli bir öğün saatlerine, belli bir işte tabak modeline alıştıysa hemen orada vücudumuzu şaşırtıyoruz. Farklı diyet modeline
1: 3-4
0: geçiyoruz.
1: porsiyon baklavayla şaşırır mesela.
0: Hayır, öyle değil.
1: Hayır, öyle değil. O kadar
0: Şimdi
1: şaşırmasın.
0: evet, o kadar değil. Şimdi bir anda yükleme yaparsak çok şaşırır.
1: Bu
0: Biz az şaşırtacağız.
1: ya hiç rahat
0: Evet.
1: çok tatlı.
0: O çok fazla gelir
1: O
0: o.
1: çok olur, çok şaşırır.
0: Evet. Ya
1: Şoka
0: şimdi
1: girer.
0: şöyle, iki dilim baklava yiyebilir baklavanın dilimine göre. Onu ayarlıyoruz. Ama bir anda yani bir tepsi baklavayı yerse bir insan o
1: O
0: fazla bir
1: zaman herkes
0: şaşırma.
1: şaşırır.
0: Onun tolerasyonu yok.
1: Çok iyi var ya. Yok, bu kadar değil diyor. Peki. Orada da vücudu şaşırtıp böyle
0: Evet.
1: kilo vermeyi hızlandıracağız. Belli ki
0: Doğrudur.
1: yaptığımız yöntem bize yaramıyor. Doğru mu anladım?
0: Evet, doğrudur. Vücudumuzu şaşırtıyoruz. Yani hastalarımın yaptığı yanlışlardan bir tanesi, direnç kilom var. Ben artık yemek yemeyi bırakıyorum. Çok daha az kaloriyle besleniyorum ve bununla beraber kilo vermeye devam ediyorum. Şimdi buradaki sebebe bakıyoruz biz ilk önce. Direnç kilonun kaynağı ne? Şimdi burada kan değerleri olabilir sebebi. Ondan
1: Olabilir.
0: sonra işte sürekli aynı tek tip beslenme olabilir.
1: Aynı tür
0: Hı.
1: beslenme.
0: Bunları bakıp değerlendirip değiştiriyoruz. Ne gerekiyorsa ekleme yapıyoruz, ilave yapıyoruz ve hastanın hayatına, danışanın hayatına daha güzel bir şekilde devam edebilmesini, daha kolay sindirebilmesini sağlamış oluyoruz.
1: Peki, bir şey soracağım, sonra yanına
0: Hı.
1: geleceğim. Bu biz sürekli karbonhidrattan kaçıp
0: Hı.
1: protein ağırlıklı beslenmeyi çok matah bir şey sanıyoruz. Belki de
0: Evet.
1: uzun vadede çok sağlıklı olanı budur ama sıfır protein yaşamak doğru mu?
0: Şimdi sıfır karbonhidrat demek
1: Ay,
0: istediniz.
1: sıfır karbonhidrat.
0: Kesinlikle doğru değil. Şimdi bu ketojenik diyete giriyor.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz? İşte et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri. Şimdi ketojenik diyette biz çok hızlı kilo veririz. İlk önce ödemden kaybederiz. Vücudumuzdaki su, tutulan sular gider. Ardından da yağdan kaybetmeye başlarız. Ama ketojenik diyetin bir süresi vardır. Şimdi bu danışana göre değişir ama ketojenik diyetin sürdürülebilir olması mümkün
1: Bir
0: değildir.
1: süre mi yapacağız
0: Hı,
1: onu?
0: kesinlikle.
1: Onu bir gün
0: Aslında
1: konuşalım ya, şu ketojenik
0: olur.
1: diyetleri konuşalım bir
0: Mesela
1: gün.
0: şaşırtma diyetlerinden bir tanesi de ketojenik diyettir. Normal besleniyoruz.
1: Ha,
0: Bir
1: bir
0: hafta
1: anda.
0: ketojenik diyet yaparız. Sonra bıraktırırız ama.
1: Ama bırakacak. Çünkü bu
0: Evet.
1: sürekliliği olacak
0: Evet,
1: bir şey.
0: sürekli olan bir şey değil. Bizim tahıllara da ihtiyacımız var. Bizim karbonhidrat kaynaklarına da ihtiyacımız var. O yüzden bunun dengesini çok güzel koruyor olmamız lazım.
1: Şimdi geliyorum sana, şu
0: Hı
1: programın başından beri bahsettiğin o
0: hı. Hı.
1: kürleri, piknik yapacağız. O kürleri bir görelim. Efendim, sabah kahvesinde hazımsızlığa son diyoruz. Neler var?
0: Evet.
1: İkracığım anlat biraz bize. Aa, değil, aa, karanfil mi? Tarçın diye geldim. Beni heyecanlandırdın.
0: O başka tarifti.
1: O başkaydı,
0: O
1: bak şimdi
0: başka.
1: anlat.
0: O
1: Evet.
0: tatlı krizleri için bu tarifimizde
1: Şşş.
0: bağırsak sağlığımız, şişkinliğimiz, aynı zamanda menopozlu hanımefendilerimiz için. Şimdi sayalım ne
1: Sayalım.
0: var? Kekik var elimizde, karanfil var ve limon var.
1: Tamam.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Hemen 5 dakikada hazırlayıp düzenli bir şekilde tüketilebilecek bir
1: Oy,
0: tarif.
1: kekik ne güzel koktu. Sen mi
0: Çok
1: getirdin
0: güzel.
1: bunları?
0: Evet, dağ kekiği. Yani
1: Aa, çok güzel.
0: taze, çok güzel.
1: Ay, çok güzel.
0: Ben getirdim.
1: Bu karanfili de her şeye deva diyorlar.
0: Evet.
1: Çiğne bırak.
0: Şimdi
1: Valla.
0: karanfil ağız florasını da çok iyi geliyor.
1: Temizliyor değil
0: Hı
1: mi?
0: hı.
1: Bence de antibakteriyel bir şey. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi ne yapıyoruz? Suyun içerisine, suyumuz yok.
1: Suyumuz burada. Ha, geldi.
0: Karanfil
1: Gel
0: orada
1: Selen, gel
0: suyumuz.
1: gel.
0: Evet.
1: Ay Selen gece.

0: Geldin. Süper. Su getirenlerin çok olsun canım. Teşekkür ederiz. Su, aa, bir sıcak
1: Su,
0: su.
1: sıcak su.
0: He, tamam, sıcak
1: Demleyeceğiz
0: su.
1: biz bunları.
0: Tamam, süper.
1: Sıcak suyumuzu koyduk.
0: Koyduk.
1: Şöyle bir bardak kadar olması yeterli. Tabii biz...
0: Bu düzgün bir bardak. Yeterli bir bardak. Doğru, tamam.
1: Yeterli bir bardak. Tabii biz bunun üzerine böyle bir şey
0: Boşluk
1: bıraktık.
0: bırakıyoruz.
1: Boşluk
0: Dudak payı. Bu
1: bıraktık.
0: benim dudağıma benzemiş biraz.
1: Sebebi de şu. Üzerine malzemeler
0: Bir de
1: katacağız.
0: güzel demlensin artık. Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Şimdi bir kaşık daha kekiğini
1: Şimdi
0: koyduk. Çay kaşığı
1: şöyle.
0: mı? Şeker mi o kaşık?
1: Şöyle ben iki çay
0: İki
1: kaşık.
0: çay kaşığı
1: İki çay kaşığı kadar koyuyorum.
0: koyduk.
1: Sonra
0: Sonra.
1: hemen birkaç tane, çok değil bakın. Zaten çok güçlü olduğu için iki tane koyuyor. Düştü
0: Bir,
1: bir tanesi.
0: iki tane. Zaten
1: Evet.
0: biraz da büyük biliyor
1: Çok
0: musun
1: güçlü.
0: bu?
1: Hadi üç olsun.
0: Üç olsa seni mi kırayım diyor.
1: Evet ama
0: Eli bol.
1: üçü geçmeyin. Hani çok etkisi olsun, çok işte hemen etkisini göreyim diye bunun
0: Abartmayın.
1: hepsini dökmeyin. Hiç
0: Abartmayın.
1: gerek yok. Çünkü bu sefer bünyemizi zorlamış olacağız.
0: Tamam.
1: Bunları bir güzel karıştırıyoruz.
0: Karıştırırken
1: Hemen
0: de.
1: birkaç damla da limon katıyoruz. Şöyle birkaç damla
0: Süper.
1: limon suyumu kattım. Karıştırıyorum. Bunu demlemeye bırakıyorum.
0: Bunu bırakıyorum bir 10 dakika demlensin mi?
1: Evet, 10 dakika demlenecek. Ondan sonra ne yapıyoruz? Süzüyoruz
0: Ha,
1: ve
0: süzüyoruz, suyunu.
1: tüketiyoruz.
0: Aa, çok güzel. Bunu program
1: Şimdi,
0: sonrası kullanabiliyoruz artık. Şimdi 10 dakika bekleyeceğiz.
1: evet kesinlikle.
0: Tamam.
1: Bunun en güzel faydalarından bir tanesi bizim bağırsaktaki mikrobiyotamızı beslemesi, çok iyi gelmesi. Şimdi
0: Mükemmel.
1: bu kekik dediğimiz olay bizim ülkemizde yetişen çok kıymetli, süper besin diye adlandıracağımız bitkilerden bir tanesi. O yüzden sayın hanımefendiler ve abdominal bölgesinde yağlanma olan
0: Kişiler.
1: kişiler
0: Cinsiyet fark
1: cinsiyet
0: etmeksizin,
1: fark
0: değil mi?
1: etmeksizin
0: Yaş
1: bu,
0: da fark etmez.
1: evet, haftada 2 gün, 3 gün tüketmeleri
0: Aç
1: yeterli. Üç
0: karnını
1: günü
0: mı önerirsin?
1: geçmeyelim. Hayır, ben tok karna içilmesini
0: Aa,
1: taraftarıyım. Aç karna değil.
0: tamam, çok güzel. Bunu böyle beklettik, demledik, süzdük. Ondan sonra bak zaten verdik de hemen. Bu şifa, resmen şifa koktu burası,
1: Evet,
0: biliyor musun?
1: evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Her
1: Ben
0: hafta böyle
1: teşekkür
0: şeyler
1: ederim.
0: yapalım ya.
1: Yapalım.
0: Olur mu?
1: Evet, yapalım.
0: Haftaya da bir şey yapalım. Bak mesela bölge, yani bu yağlanma bölgesi için hepimiz için çok kıymetli bir şey. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ederim. Bunu sakın iş olmayın. Program sonrası bu benim, tamam mı? Hemen alacakmış gibi geliyorsun Selen'ge. İkracığım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: İyi ki
1: teşekkür
0: geldin. Artık
1: ederim
0: her
1: Gülcan'ım.
0: pazartesi İkra.
1: Evet.
0: Yeni sezonda bizlerle. Zaten ev sahibisin artık. Burası senin, dükkan senin. Yeni oturma düzenini beğendin mi?
1: Çok beğendim.
0: Daha iyi
1: Çok
0: oldu.
1: güzel
0: Işık
1: olmuş bu
0: mışık
1: sezon.
0: güzel oldu.
1: Ama buranın en güzel kaynağı
0: Işığı.
1: sizsiniz.
0: Ha,
1: Işığı. En güzel ışığı sizsiniz
0: ay
1: Gülcan
0: sen de
1: Hanım.
0: öylesin. Seni
1: Işıl
0: uğurluyoruz.
1: ışıl
0: Biz
1: mis
0: sabah
1: gibi
0: kahvemize
1: kokuyorsunuz.
0: devam ediyoruz efendim. Ve efendim biliyorsunuz ki yeni sezonumuzun olmazsa olmazlarından takdim etmek istiyorum. Enerji ve Dönüşüm Koçu Gül Öner. Bundan sonra her pazartesi programı beraber kapatıyoruz, değil
1: Seve
0: mi?
1: seve.
0: Ay çok güzel olur. Geçtiğimiz sezon çok güzel bir yayın yaptık. Hatta ben o yayını annemle izledim. Ben senin
1: Öyle mi?
0: üzerindeki kıyafeti çok sevmiştim ya. Annem de çok sevdi. Ondan sonra biz evde böyle şey. O sana olmaz bir kere. İşi falan filan. O
1: Öyle
0: renk
1: mi
0: sana
1: diyorsun?
0: yakışmaz bir kere. Annem bana öyle diyor. Ben anneme diyorum falan. Biz böyle birbirimizi aramızı, bizim birbirimizin aramızı bozdum. Şimdi bu enerjiyle bu sezon toparlamanı umut
1: Evet,
0: ediyorum. Gül iyi
1: toparlayacağız.
0: ki şaka maka iyi ki geldin. Seninle
1: Teşekkür ederim.
0: program yapmak çok güzeldi. Bu
1: Çok
0: sezon sana
1: teşekkür
0: doyacağız
1: ederim. Ben
0: inşallah.
1: de çok keyif aldım.
0: Ay
1: Çok
0: çok sevindim.
1: teşekkür
0: Peki
1: ederim.
0: gün içinde zihnimize binlerce düşünce geçiyor. Zihnimizde. Peki her düşündüğümüz şeyin peşinden mi gitmeliyiz? Bazen olduk olmadık şeyler
1: Tabii ki,
0: olabilir.
1: tabii ki.
0: Ne yapalım?
1: Asla öyle bir şey yok. Ama ben şöyle düşünüyorum. Eğer iyi haller geldiğinde, iyi şeyler düşünmek istediğimizde onun peşinden gidelim. Ama onun dışında negatif, korku, kaygı bunlar geldiğinde bunların peşinden gitmek çok doğru değil. Ama orada duyguyu da bastırmayalım. Eğer ben bir korku yaşıyorsam, bir endişe yayılıyorsa vücudumda, çünkü vücudum da buna tepki veriyor. Önce bir sakin kalıp derin bir nefesle, şu anda neden bunu yaşıyorum? Bu benim öğrendiğim bir davranış biçimi mi? Yoksa gerçekten korkuyor muyum? Kaygı, belirli bir şey var mı? Yani mantıklı sorular sorarak aslında bilinçaltımı ikna etmeye çalışıyorum. Bu benim için mantıklı bir korku mu yoksa gereksiz bir korku mu deyip derin bir nefesle onu serbest bırakmam bana fayda
0: Bunun
1: sağlar.
0: cevabını gerçekten kendimiz verebilir miyiz objektif şekilde?
1: Şimdi şöyle, aslında bilinçaltımız ana rahminden buraya gelene kadar her şey kayıtlı. Bizim zihnimizde her şey kayıtlı. Biz zaten çalışmalarda bilinçaltına sorular sorup oradan aldığımız cevaplara yönelik yapıyoruz çalışmalarımızı. Dolayısıyla benim sistemimde kayıtlı olan bütün mekanizmaya ben

0: istediğim soruyu sorabilirim. Bu benim sonradan öğrendiğim bir şey mi? Yoksa bende var olan bir şey mi? O yüzden ben bunu sorup cevabı bekliyorum zaten. Eğer o düşünce ya da o duygu, o korku başka bir yerden aldığım bir şeyse sistemim biraz daha rahatlıyor.
1: Genel itibariyle sistemi rahatlatmaktan yanayız hep.
0: Tabii ki.
1: Sıkmamaktan yanayız. Ama şöyle
0: evet.
1: De, şöyle insanlar da var. Ben böyleyim kardeşim.
0: Ona da geliyoruz.
1: Onlara da gelelim.
0: Şimdi bu ben böyleyim demek bana bir fayda sağlıyor mu? Burada ben gerçekten eğer ben kıskanç bir kadınım. Örnek veriyorum.
1: Çok
0: ya da
1: saçma, hiç öyle tanıdım ya. Hiç öyle birini tanıdım.
0: Evet.
1: Ay bu ses olsaydı çok
0: Hayır,
1: acayip kapıda.
0: Bir dönem öncesine kadar. Eski Gül diyelim.
1: Eski Gül'den
0: Ama
1: örnek
0: ben
1: verelim.
0: Bunu kabul ettikçe aslında ne oluyor biliyor musunuz? Benim kıskançlık duygumu tetikleyecek olayları, durumları ve kişileri çekiyorum etrafıma. Bir restorana gidiyorum, hiç alakasız. Birinin böyle rahatsız oluyorum hareketlerinden. Sonra başlıyor benim sistemim. Bana doğruyu vermek için. Bak gördün mü ben sana demiştim. Çünkü ben artık sistemimde bunu kabul ediyorum. Kabul ettiğim için de nöronlarım onun üzerine
1: Beni
0: çalışıyor.
1: onaylatacak şeyler.
0: Evet. Üzgünüm ama bu böyle.
1: Kandırabilirim bunu
0: Dolayısıyla
1: o
0: ben
1: zaman.
0: kıskanç değilim değil. O da negatif bir komut oluyor. Bilinçaltıma
1: Ne diyeceğiz? Allah
0: gönderdiği.
1: aşkına söyle doğrusunu
0: Ben
1: söyle.
0: güven dolu bir kadınım. Özgüveni yerinde. Dişil enerjisi ışıl ışıl parlayan şahane bir
1: Ya
0: kadınım.
1: ben Gül'le tanıştıktan sonra bu da yüksek sesi kendi kendime konuşmaya başladım.
0: Mis.
1: Daha güzel nasıl olur?
0: Evet.
1: Bundan daha güzel. Benim çevremdeki herkes birbirine bunu soruyor. Şimdi
0: Evet.
1: dün arkadaşlarla okey oynuyoruz. Bundan daha güzel bir el nasıl gelirim? Ben böyle söyle. Şaka değil, bu yaşandı. Böyle bakıyor bana ortam. Dedim ki sen de söyle. Bundan daha güzel nasıl gelir falan. Güzel de geldi yani şimdi, ne yalan söyleyeyim.
0: Güzel.
1: Ya gerçekten bunu
0: sordukça
1: yüksek
0: cevap
1: sesle.
0: geliyor zaten
1: Yüksek sesle
0: sistemden.
1: söylemek faydalı.
0: De her konuda bir işverensiniz ya da bir kanalla anlaşma yaptınız. Güzel bir rakam aldınız. Eğer şurada ben çok iyi bir rakama anlaşma yaptım dediğinizde sistem diyor ki bunun bir can için bu kadarı yeterli. Yetmez.
1: Daha
0: Bir
1: güzel
0: canım
1: bir anlaşma.
0: daha ultra profesyonel, kendi değerinin farkında bir kadın, almaya açık bir kadın şunu söyleyecek. Bundan daha iyisi için neler mümkün? Bunu sormak bana fayda sağlıyor mu? Sağlıyor. Negatif bir şey olduğunda da bu olayın bana fırsatları neler? Orada onu pozitife çevirmek
1: Hep pozitif.
0: aslında.
1: Peki
0: Evet.
1: bunu sorduğumuz soru şekline, bu duyguyu, buna manifest demiyoruz. Bu başka bir şey.
0: Değil başka bir
1: Olumlama mı?
0: şey. Ben bilinçaltıma bir komut veriyorum
1: Komut.
0: aslında. Soru şekliyle komut veriyorum ve olayın öyle ilerlemesine sebep oluyor verdiğim
1: O zaman
0: komutlar.
1: şunu soracağım. Negatif bir şey yaşadığımızda pozitif düşün geçer kalıbı doğru bir kalıp mı?
0: Hayır değil.
1: Değil.
0: Orada ben şimdi size hayattan örnekler de vererek gideyim. Çünkü
1: Tamam.
0: bazen hoponopono yap, seni seviyorum de, affet dediğimde bazen anlamıyorlar. O yüzden artık programlarımızda sık sık beraber olacağımız için daha az sorularla belki daha detaylı
1: Evet ya.
0: işin ilmini anlatmak
1: Bu bölümü komple
0: açısından.
1: sana bırakmak istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey var Bircan'ım. Çok yakın zamanda çok sevdiğim bir arkadaşım teyzesinden ödünç arabasını istiyor. Teyzesinin arabası da iyi bir marka, pahalı bir araç. Şimdi arabaya binerken arkadaşım emanet araba.
1: Ah, tabii.
0: Orada bir korku enerjisi yayıyor.
1: Yayıyor.
0: Sonra o enerjiyi büyütüyor arabada, işte aynaları daha dikkatli. Çünkü zaten otomatikte artık biz yani araba kullanırken
1: Yürüyor
0: müzik
1: gibiyiz.
0: de dinliyor.
1: Tabii,
0: Evet
1: tabii.
0: ama orada o ne yapıyor? Odaklandığı bir şey var. Negatifi büyütüyor kafasında. Dikkat edelim, aman kadının arabasına bir şey olmasın. Sağ salim gidin. Ama orada olsun komutunu veriyorum ben. Negatif bir şey bu.
1: İstemeden.
0: Evet,
1: Şunu artık
0: farkında
1: öğrenelim.
0: değil. Farkında değil. Akışa güvenip eminlik duygusunda güzel bir yolculuk yapacağım deyip zaten akışta gitse hiçbir şey olmayacak. Adam diyeyim ki sana belki 20 yıldır araba kullanan biri. Hiç kazası da yok. Ama orada bir negatiflik var. Bunlar çok güzel bir yere gidiyorlar. Orada arabayı valeye veriyor. Dönüşte
1: Bana bu hikayeyi anlatma, patakütem tuttu bak yine.
0: İlginç bir bakış açısı. Size ait değil bu. Siz bunu sonradan öğrendiniz. Neyse, arada komutu da veriyorum.
1: Doğru
0: Biz
1: söylüyorsun.
0: çok eğleneceğiz
1: Çok
0: durumda.
1: eğleneceğiz gerçekten.
0: Sonra vale arabayı onlara teslim etmeye getirirken bakarken hop falan diyene kadar
1: Gitti.
0: araba çok küçük ama minik bir duvara dokunuyor.
1: Hasar kaydı var mı? Bunu bakalım.
0: Orada valeye bağırıyorlar, niye dikkat etmiyorsun kardeşim, görmedin mi arabayı falan. Neyse o anda da negatif bir durum var ya, beni arıyorlar.

0: Gül böyle böyle bir durum oldu.
1: Ya şaka
0: oldu.
1: Mı yapıyorsun?
0: Çok ciddiyim.
1: Keşke polis arasın.
0: Ya o kadar onu arayacak kadar büyük bir şey yok tamam. Şükür ki.
1: Ne yapacağız peki diye.
0: Ben de konuşuyorum. Dedim ki valeden hemen özür dile. Nasıl ya dedi. Ne diyorsun sen? Adam dedi dikkat etseydi. Hayır. Senin enerji akışının ne kadar güçlü çalıştığını sana gösterdi. Sen bir enerji oluşturdun. Korku enerjisi yaydın. Hmm. Sonra onu büyüttün. Ve ondan sonra böyle bir olayla buluşturduğu için sana aslında kendi sisteminin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Sakın dedim para mara almıyorsunuz işte diyor faturayı göndereceğiz falan. Hayır dedim. Orada sana öğreten bir şey var, bir sistem var ve teşekkür et. Bundan sonra da daha emin duygularla hareket et dedim. Vale sıyırdı para ödemekten
1: korkma. Ben teyzeyi merak ettim. Teyze gitti araba ne oldu şimdi?
0: Yok teyzeye gitti durumu da anlattı. Aynı şekilde yaklaştı teyze. Çünkü ben ona artık bir bakış açısı sattım ve onu rahatlattım. Eğer o valeye kızmaya devam etseydi teyzesi de ona kızacaktı. Bizden çıkan bize yansıdığı için doğru. Bir Can Hanımcığım. O orada rahatladığı için gitti. Oğlum Can'a geleceğine mala geldi dedi. Ama hiçbir şey de olmamış dedi. Ya çok küçük zaten
1: minicik
0: bir hasar.
1: Minicik bir şeydi evet. Ama yine olumsuzluk yaşanmaya
0: tabii
1: sebep
0: orada,
1: oldu.
0: Evet eğer o valeyi suçlamaya devam etseydi, ondan bir para alsaydı, orada bir şey yapsaydı. Çünkü vale illüzyonun bir parçası.
1: O onun oyuncusu oldu.
0: O onun evet oyuncusu.
1: Bu kendimle ilgili bir soru. Bunu
0: buyurun.
1: Özellikle sormak istedim.
0: Seve seve.
1: Zihnimde sürekli aynı düşünceler dönüyor. Ve bir türlü kıramıyorum bunu.
0: Öyle dediğiniz
1: kırılmaz
0: için.
1: Mı? Kırılabilir mi?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Şimdi benim
1: ya da neden sürekli benim zihnimde
0: şimdi
1: var
0: biz tabii bunu NLP ile ben hem spiritüel hem bilimsel taraftan da bana mantıklı gelen uygulamaları yapmayı tercih ettim. Burada bizim zihnimize işte kodladığımız bazı düşünce kalıpları var. Bazı duygular var zamanında yaşadığımız ya da çocukluğumuzda öğrendiğimiz. Eğer annemiz telaşlı, kaygılı ya da kontrolcü bir anneyse ki kontrolü serbest bırakmanızı şimdi şu anda size söyleyeyim. Siz de çok aşırı kontrolcüsünüz. Biz kontrol ettiğimiz için her şey sütlüman değil. Biz akışa teslim olsak zaten olacak olan oluyor bizim hayatımızda. Biraz rahatlamak. O her şeyin gelip geri gidebileceğinin eminliğinde kalmak. Yani bunlar bizi biraz rahatlatır.
1: Bu korkuların kişisel olarak farklı farklı sebepleri var mı?
0: Tabii
1: kontrolcü
0: ki.
1: Bir anneyim çünkü. Ben şöyle. Hepsinin bir farklı bir...
0: Ama hepsini ben oluşturuyorum. Hepsini hı-hı. Ben kendime etiketliyorum. Bunlar benim dediğim gibi annemden aldığım durumlarda olabilir.
1: Bir dakika. Evet. Sonradan da konuşacağız.
0: Evet.
1: Önce kısa bir ara vereceğiz.
0: Tamam.
1: Bunun birçok sebebi olabilir.
0: Çok, evet.
1: Efendim kısa bir ara. Biliyorsunuz Gül'le, Gül'ün benimle çok işi var.
0: Olsun, seve seve.
1: Gerçekten mi? Ama seni de manifestlemişim yani.
0: Evet.
1: Geçen sezondan.
0: Evet.
1: Hakkımı ver.
0: Evet, evet.
1: Bundan gerçekten. Daha güzel
0: i̇şte,
1: nasıl olur?
0: Evet. Doğru şeyleri istemek ve niyetlemek.
1: O zaman kısa bir ara. Sonra hep birlikte doğru şeyler isteyeceğiz.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir Can Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makinenin

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Pis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
6: 9 kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bucbucu kokur.
7: Zehir gibi.
6: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı yaşıyor. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
10: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
11: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: 9 kere 6.
17: 54.
16: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
17: Dik.
16: Bıcı bıcı kokur.
17: Zehir gibi.
16: Aksesli olalım.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yolculuğa hazır mısınız?
7: Nereye gidiyoruz?
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
5: Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
10: Airwick'le hayır.
9: Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik

0: çift para. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında. Parasının
1: kıymetini bilenler. Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Feyr'in nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir cam Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
6: Evet, kısa bir aranın ardından enerji ve dönüşüm koçu Gül Öner'le sohbetimiz devam ediyor. Yarıda kestim çünkü bölünsün istemedim. Evet. Kodlardan bahsettik. Kontrolcü bir annemin örneğinden çıktık. Belki annemden gelen dediniz. Belki de.
7: Belki de, örnek veriyorum, tek başıma yetişmeye çalışıyorum bazı şeylere. Hı. Babası destek olmuyor. Ben aşırı her şeyi kontrol etmek zorundayım. Babanın da görevlerini uygulamak zorunda olduğum için her şeyi saati saatine, dakikası dakikasına kontrol ediyorum. Ben burada Aslan'la diyorum ki bunlar bizim sonradan öğrendiğimiz davranış biçimi ise biz önce bir bilinçaltına zaten sorularla gidiyoruz. Hmm. Nerede öğrenmişim? Nasıl oluşturmuşum? Ben çok yakın bir zamanda bir rahatsızlık tespit edildi bende ama çok korkutucu bir şey değil. Kendi destek aldığım, bizler de biliyorsunuz destek alıyoruz. Kendi destek aldığım hocama sordum. Tamam, bir bakalım dedi, kas testiyle, evet hayırlarla, ayakta böyle, bayağı tarif edeyim size hani mantığınıza otursun
6: ben
7: diye.
6: Ben yaptırdım onu. Evet. Öne doğru arkaya doğru
7: gittim. Evetlerle, evet, hayırlarla ve %100. Doğru sağlamasını şöyle yaptım. Benim işte 40 yaşında mı, 30 yaşında mı, 20 yaşında mı, hepsi hayır. Ana rahminde mi? Evet.
6: Aa, öyle bittiniz.
7: Evet. Birinci ayı mı? Hayır. İkinci ayı mı? Hayır. Üçüncü ayı mı? Hayır. Dördüncü ayı mı? Hayır. Beşinci ayı. Ne olmuş orada? Anlat Gül. Ben bilinçaltımdan tamamen hiçbir şekilde bunu hatırlama şansım yok. Ama sağlamasını da şöyle yapacağım. Benim annem de babam da vefat etti. Benim onlara bunu sorma şansım yok. Anne ile baba bir kavga ediyor.
6: O ayda.
7: Babaannem geliyor, ben görüyorum. Titreşim var diyorum, sıkışmış hissediyorum diyorum. Kordon böyle boynuma dolanır gibi bir şey oluyor.
6: Ay, inanmıyorum.
7: Ve orada bende bir travma oluşuyor. Abim de var evde. Abim de iskambillerden eskiden böyle çatı yapardık. Bir kat üstte, bir kat üstte tabii, çıkardık. Tabii. Abim kavgayla ilgilenmiyor, görmezden ve duymazdan geliyor. İskambillerle oynuyor. Bunu söylüyorum. Tabii ben zihnimin arka tarafı bilimselde bir şeyler arayacak, bir sağlamasını yapacak ya. O gün tesadüf abim bizde. Akşam bana geldi oğluyla. Dedim ki abi sana bir şey soracağım. Benden 5 yaş büyük. Dedim ki anneyle baba kavga eder miydi? O çok ederdi kızım dedi. Peki dedim, anneme şiddet uyguladı mı baba? Evet dedi. Yani ben birkaçına şahit oldum.
6: Sen hamileyken?
7: Evet. Peki dedim, sana bir şey soracağım. Senin iskambillerin var mıydı? Yok, onlar benim değildi dedi. Annemin de. Annem dedi böyle arkasını çevirip fal bakardı. Ben de dedi çatıdan dedi kat kat dedi iskambillerle oyun yapardım kendime. Ben ona söylemedim. Sadece iskambilim var mı diye sordum. İşte sağlamasını burada yaptığım zaman orada benim
6: kaçıncı
7: yaptığım çalış. Beşinci ayım. Annemin beşinci ayı.
6: Kas testiyle bulmak çok enteresan.
7: Evet.
6: İşte nasıl deneyimledin? Nasıl yüzleştin?
7: Yüzleştim ve o gün hemen o güven duygumu, o sıkışmışlık duyguma çalıştık. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 veririm. Ama tabii ki ben çok uzun yıllardır bu işin içinde olduğum için insanların belki de 3-5 seansta sağlayacağı açılımı ben tek seansta gösterdim. Hocam da söyledi, zaten çok açıktın Gül, her şeyi anlattın. Dedim ki soba yanıyor ve ben hani odunu attığımız bir yer var. Onun bile aydınlık tarafını, alevin çıktığını görüyorum dedim. Yani bu nasıl olabilir hocam diyorum. Artık kendi şaşırmama şaşırıyorum ben.

0: ne?
1: Bize bunu gösteren şey bilinçaltımız mı?
0: Bilinçaltı kayıtlarımız.
1: O yöntemi ne diyoruz?
0: NLP. Evet. EFT ile de tedaviyi destekleme şekli bu. İyileştirme değil ama tedaviyi, travmayı çözdüğümüz zaman bir sonraki durumda ben böyle bir benzer bir travma yaşadığımda, benzer bir sıkışmışlık hissi yaşadığımda Allah korusun orada bir hastalık oluşuyor. Ama derdi veren dermanını da veriyor çok şükür.
1: Mükemmel bir sezon olacak.
0: İnşallah.
1: Belli ki inşallah. İyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir artık güzel haftaların dileklerini bu saatte senle yapacağız. Evet. Ve hep birlikte sabah kahvesi izleyicilerine buradan sesleniyor olacağız.
0: İnşallah.
1: Senden öğreneceğim çok şey var.
0: İnşallah.
1: Ve senden rica ediyorum. Bana lütfen bir can de. Kendimi daha yakın hissedeceğim
0: sana.
1: Yayın boyunca öyle dersen ben her şeyi anlatırım.
0: Tamam.
1: Peki. O zaman vedalaşalım mı izleyicilerimizle?
0: Olur.
1: Efendim çok güzel bir hafta geçsin inşallah. Biz bundan sonra pazartesi günleri bu kısımda Gül'le beraber olacağız ve aslında hepimizin aklından geçen bir türlü işin içinden çıkamadığımız konulara biraz parmak basacağız. İşin uzmanıyla tabii ki.
0: Aynen.
1: Gül'lük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Dinlendirici sıvı el sabunu sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Değerli izleyenler, bugün Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'dayız. Efendim, Kastamonu'yu sizler için hızlı bir şekilde gezmeye hemen başladık. Kastamonu'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Gastronomi anlamında zengin bir şehir, tadılacak çok fazla lezzet var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, Kastamonu'da ilk durağımız Cumhuriyet Meydanı. Kastamonu'da iki önemli meydan bulunuyor. Efendim, birisi şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı, diğeri de Nasrullah Meydanı. Değerli izleyenler, Kastamonu'ya çok sayıda turist kafilesi geliyor. Ve efendim, Kastamonu'yu gezmek isteyen turistlerin başlangıç noktası işte şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı. Özel bir meydan, Nasrullah Meydanı ile birlikte sembolleşmiş durumda. Efendim, askeri törenler, resmi törenler ve bir takım etkinlikler burada yapılıyor. Ve arkamızda da tarihi valilik binası var. Aslında bulunduğumuz meydan buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Cumhuriyet Meydanı birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Evet, Kastamonu'yu gezmeye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayın diyoruz. Ve efendim, Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Buyurun.
1: Şöyle.
2: Aynen.
1: Yani dikkatli olmamız lazım efendim bunu
2: tabii
1: yaparken.
2: Tabii, geri dönüşü yok. Silgisi yok bunun.
1: Evet, şöyle.
2: Bastım mı gidecek.
1: Basıyorum şöyle. Evet. Ucu ucuna denk getirmeye çalışıyorum.
2: Vuruyoruz.
1: Valla sinirli değilim şu anda ama elin ağrımıyor mu?
2: Yok.
1: Ay, benim elim ağrıdı. Şurada 4-5 defa vurdum. Yetti mi? Tamam mı?
2: Tamam.
1: Şimdi alıyorum.
2: Alın. Buna yeni alışanların eli çok ağrıyor.
1: Benim zamanla, çok ağrıdı. Şahsen çok ağrıdı. Evet. Şurası boş kalmış.
2: Olsun. Yo, şimdi şöyle
1: böyle.
2: Bakın.
1: Bu, aa, burası böyle kalıptan.
2: Bu kusursuz olmaz. Bak, kul kusursuz olmaz.
1: Olmaz. İlla kayar motifler.
2: Yani kul kusurlu olur. Kusursuzluk Allah'a mahsus diyoruz.
1: Ne boyası bu?
2: Organik de var. İçinde bazı maddeleri var. Aha. Kendi yaptığımız bir boya.
1: Ha, kendiniz yapıyorsunuz.
2: Evet. Bunun altında su dolu, üstünde boya bölümü.
1: Motifimizi bastık kalıbımızla. Evet. Ondan sonra kuruması lazım.
2: Bu evet, bittikten sonra kuruyor? Bu bir gün bekliyor. Tamam. Yarın yıkama işlemi var.
1: Tamam. Ha, yıkanıyor kullanılmadan önce. Evet, ondan sonra asla çıkmıyor mu?
2: Çıkmaz. Çamaşır suyu da dökseniz çıkmaz.
1: Turistlerin en çok aldığı ürün nedir?
2: En çok beğendikleri bu sıralı geyik ve bu şey.
1: Masa örtüsü.
2: Kıyafet de alıyorlar, çanta.
1: Artık önlük. Kıyafetler yapılıyor, kıyafet. Çantalar yapılıyor. Çantalar plaj, da çok güzel.
2: Çantası ve plajda güzel, evet. Kullanmak üzere takım şapkasına kadar üretimini yaptık. Bunu da ilk önce ben başlattım.
1: Bravo, bravo. Kastamonu'da aslında

0: sanatı en eski icra eden isimlerden birisi. Evet, evet. Hilal Gel efendim aileden sanatçı, ailece bu sanatı icra ediyorlar. Şöyle Hilal'i de alalım, bir el sallayalım ve Kastamonu'yu gezmeye devam edelim. Evet, ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Her şey
1: sağ
0: çok
1: ol.
0: Güzel. Çok sağ ol. Kastamonu'nun taş baskı sanatının nasıl icra ettiğini, nasıl sevgini kattığını tüm izleyenler gördü. Efendim işte severek kullandığınız ürünler, taş baskı yöntemiyle yapılan ürünler bu şekilde yapılıyor. Elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Hilal'cim teşekkürler.
2: Ayağınıza sağlık, her şey için çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Kastamonu'dan sevgiler, selamlar. Hadi şöyle bir el sallayalım.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı, güzel mi güzel ilimiz Kastamonu. Doğal güzellikler anlamında, tarihsel anlamda, gastronomi anlamında, merkeziyle, ilçeleriyle müthiş bir zenginliğe sahip ve tarihsel anlamda Kastamonu son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim şu anda Kastamonu merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyoruz. Kasabaköy'deyiz ve tarihi Mahmut Bey Camii'nin önündeyiz. Efendim mükemmel bir eser. Candaroğulları Beyliği döneminden kalan eşsiz bir yapı ve ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim gezi rotanızda Mahmut Bey Camii mutlaka olmalı. 2014 yılında UNESCO geçici dünya mirası listesine girdi Mahmut Bey Camii ve değerli izleyenler geçtiğimiz Eylül ayında yani 2023 yılında Mahmut Bey Camii UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazandı. Efendim caminin yapımında kesinlikle çivi kullanılmamış. Tamamen bindirme tekniğiyle inşa edilmiş. İçerisinde ahşap direkler var, süslemeler var. Kalem işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Zaman içerisinde cami tabii ki restore edilmiş. Ancak caminin içi kesinlikle ellenmemiş. Yani orijinal yapısı bozulmamış. Caminin dışı ve minare kısmı restore edilmiş. Efendim dışarıdan bakıldığında Mahmut Bey Camii sade bir görüntü veriyor ama içine girdiğinizde gerçekten bambaşka bir ambiyans sizi bekliyor. Evet, özellikle ahşap direkleri, kalem işi süslemeleri ziyaretçiler tarafından müthiş ilgi görüyor. Değerli izleyenler, Mahmut Bey Camii eşi benzeri olmayan mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazanmış. Efendim caminin her tarafında ayrı bir detay, ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik var. Ve Mahmut Bey Camii'nin özel kapısını, özel mimarisini sizlere göstermek istiyorum. Efendim bu kapı Mahmut Bey Camii'nin orijinal kapısı değil. Orijinal kapısı Ankaralı bir nakkaş tarafından yaptırılmış ve şu anda Kastamonu'da Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'nde bulunuyor. Bu kapı replika, yani orijinali değil ama bu da orijinal kapının birebir aynısı. Kastamonlu bir ustamız tarafından yaptırılmış ve camiye ilave edilmiş. Efendim güvenlik amacıyla orijinal kapı tabii çok değerli olduğu için Etnografya Müzesi'ne götürülmüş ve orada sergileniyor. Ancak efendim replikası bile bu kadar güzelse orijinal kapının nasıl olduğunu düşünemiyorum. Evet, gerçekten mükemmel bir mimari, mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de benzerlerinden ayrılıyor ve camide çivi kullanılmaması en önemli detay.

0: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yine gastronomi diyoruz, yine yöresel yemek diyoruz. Evet efendim, zengin bir mutfak, zengin Türk mutfağından Kastamonu nasibini bol bol almış. Sema ablacığım, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Önce Kastamonu'muza, sonra konağımıza şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz.
0: O şeref bize ait. Burası çok güzel, burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. İyi misin Cemal?
1: Çok iyiyim. Ben televizyonda hep izliyordum da sizi, bu kadar güzel olduğunuzu bilmiyordum.
0: Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum. Sen de çok tatlısın.
1: Evet, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ekşili pilav yapıyorum.

0: yapacağız.
1: Yapalım.
0: Eşili pilav mı?
1: Eşili pilav. Eşili pilav diye Hasan geçer şivesiyle. Şimdi kibarlaşıp ekşiye döndü de biz eşili. Kastamonu eşili deriz
0: tamam,
1: yani.
0: Yöresel şivede neyse
1: o. Eşili pilav yapacağız.
0: Eşili pilav yapıyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz?
1: Eşili pilavımızı nasıl yapıyoruz? Eşili pilavımızın özelliği bol ottan olması. Şu anda biz buraya maydanoz, dereotu, nane, soğan bulabildik. Bunun içine ısırgan otu, ebe gümeci, yöremizin otlarına göre, mevsimine göre ot koyarız. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işimiz güle güle olsun.
0: Her işimiz güle güle olsun Kastamonu'da. Evet, zaten öyle oldu.
1: Kastamonu dedükleri, etli ekmek yedükleri, bekoşuma gidiye gelemayon, gidemayon dedükleri diyerek ben de soğanlarımı elime alıp doğramaya başlayayım.
0: Hadi bakalım.
1: Hemen bakalım.
0: Kolay gelsin inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: İzleyenler de ekranları evet. Başında Kastamonu bölümünü keyifle güle İnşallah güle izliyorlardır.
1: Evet. Bir gün Allah'ım bir telefonum çalıyor, bir telefon evde duruyordum. Telefonum çalıyken bir baktım Ankara'dan misafir geliyormuş. Sema Hanım, Ilgaz'a geldik evde misin diye yala. Aynen eteklerim çalpara çaldı. Bir koşuştum.
0: Yapmasındır sen bir şeyler.
1: Yaparın ama telaşlandım. Sonra? Ne diyeyim? Sonra arabama bindim. Doğru Ilgaz'ın yeşilliklerine doğru gittim. Misafirlerimi aldım. Şu meydana götürdüm. Meydanı çekmişsinizdi Cumhuriyet Meydanı.
0: Çektik.
1: Şöyle durdum o şeylerine. Sağımızda kulemiz, solumuzda kalemiz, ortadan da akıya Karaçamak deremiz diye başladım Kastamonu'yu anlatmaya. Misafirle baktılar, sonra Nasrullah'a el attım. Dedim ki buradan su içen 7 yıl içinde ya geri gelirmiş ya burada kalırmış dedim. Öyle anlattım. Aman hapa sapaz bir su içtiler. Baktım renkleri.
0: Nasıl içtiler suyu?
1: Hapa sapaz.
0: Ne demek hapa sapaz?
1: İki avuçlarına koyup içtiler kana şöyle. Kana. Evet. Hapa sapaz içtiler. Suratlarına
0: Nasıl
1: baktım.
0: Nasıl suyundan içtiler?
1: Suyundan
0: hapa
1: içtiler.
0: Sapaz.
1: Hapa sapaz.
0: Tamam. 7 değil siz 17, 27 kez falan gelirsiniz Kastamonu'ya.
1: Evet. Şöyle baktım renkleri sapsarı olmuş. Acıktıklarını anladım. Eve el attım. Hamuru yoğurdum. Sacı kapadım. Eti çırptım. Cozur bir etli ekmek edivedim ama bu yetmez dediler. Üstüne bir de helve karıverdim. Kastamonu bu da şeyle mi duracağız? Aman dedim cıkkıda simitli tri ediveyin. Cıkkıda banduma ediveyin. Her şeyden cıkkıda ediverdim. Şöyle misafirlerim çok memnun kaldılar. İnşallah sizleri de memnun edebilmişiz.
0: Ay valla benim ben şu an çok memnunum ama ağzım açık kaldı. Yöresel şiveyle Kastamonu'yu nasıl özetledi? Yani hikaye anlatır gibi anlattı ama Kastamonu'nun önemli tüm sembolleri o anlatımında vardı. Cumhuriyet Meydanı, Nasrullah Meydanı, evet. Etli ekmek, başka Nasrullah'ın suyu. Sonunda ne vardı? Sonunda bir şey daha vardı. Yani tirit Kastamonu simidi.
1: Tiridimiz, Kastamonu bandumamız, her şeyimiz çok
0: Bununla
1: güzel
0: mı
1: oldu.
0: Birinci oldun?
1: Bunun daha devamı var da.
0: Daha ben, uzun mu
1: tabii,
0: bu?
1: Tabii. Kastamonu'yu kadınlarını anlattım.
0: Şimdi tereyağımızla soğanımız kavruluyor.
1: Kavurmaya. Ben baş soğan burada kullanmadım. Soğanımız çok diye yeşil soğanların baş tarafını yaptım.
2: Bu pilav bildiğiniz pilavlara hiç benzemiyor.
1: Ben soğanın üzerine önce baharatlarını koydum. Şöyle güzel bir koku çıksın diye.
0: Karabiber, pul biber, tuz. Tamam.
1: Daha sonra da biber salçamız var. Domates salçamız var. İstediğimiz kadar. Bakın onu istediğimiz kadar koyuyoruz.
0: Bazı böyle kırmızı seviyor. Evet. Salçasını çok seviyor.
1: Çok seviyor.
0: Böyle bazı daha az seviyor.
1: Yıkayıp haşladığım bulgurumuzu istediğiniz kadar siz. Ben bu kadarını koyuvereceğim. Şu şekilde suyu üstünden taşacak şekilde. Kapağını alabilirsem memnun olurum kızlar. Şu üstünden geçene kadar suyumu koydum. Ölçü yapmadım ben. Göz kararı yaptım. Çünkü bulgurumu ölçülü koymadığım için suyunu da üstünden biraz geçirdim. Daha sonra yoğurduyla. Şimdi otlarını doğramaya geçiyorum.
0: Değerli izleyenler yeşilliğimizi bir güzel doğradık. Efendim dereotumuz var bugün. Maydanozumuz var. Taze soğanımız var. Böyle bulduğunuz her türlü otu ilave edebilirsiniz.
1: Bunu karıştırıyorum.
0: Vallahi
1: şimdi.
0: Gayet besleyici.

0: Evet, çok değişik. Çok değişik hanımlar. Öyle bildiğiniz bulgur pilavı Erman, gibi asla değil.
1: Ben koyacağım, siz karıştıracaksınız.
0: Şöyle izleyenler de görsün. Ben şöyle karıştırayım. Karıştıra karıştıra yoğurdumuzu ilave edelim. Evet, gerçekten öyle bildiğiniz pilavlar gibi falan değil. Ben size söylemiştim. Eyşili pilav, Kastamonu'ya özgü, coğrafi işaretli, çok değişik ve besleyici. Valla daha nasıl, her çeşit yeşillik var. Domates var, salça, baharat, yeşillik.
1: Evet.
0: Siyez bulguru var. Daha ne olsun? Çok güzel. Bu nasıl şöyle bir pilav?
1: Bu nasıl bir koku?
0: Of of of.
1: Berna Hanım tadına baksın.
0: Ellerine sağlık. Tarsiye canım koyalım benim. Of, bu nasıl bir şöyle pilav? Yani buna pilav demek haksızlık. Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Efendim, Kastamonu'da şimdiki durağımız Nasrullah Meydanı. Nasrullah Meydanı Kastamonu için son derece önemli bir sembol ve Nasrullah Meydanı Nasrullah Külliyesi'ne ev sahipliği yapıyor. Külliyenin içerisinde köprü bulunuyor, medrese bulunuyor, şadırvan bulunuyor ve Nasrullah Camii bulunuyor. Efendim, Nasrullah Camii son derece önemli anıtsal bir eser. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş, 1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından yaptırılmış, günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. Efendim, tarihsel anlamda önemli bir eser, önemli bir anıtsal yapı. Ancak tarihsel anlamda Nasrullah Camii'nin şöyle bir önemi var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele yıllarında Anadolu'yu gezerek Kurtuluş Savaşı'na destek isterken Kastamonu'ya geliyor ve arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'nde vaaz veriyor. Evet, ve bunu İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden önce yapıyor. Evet değerli izleyenler, ilk defa İstiklal Marşımız arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'de okunuyor ve orada halka bir vaaz veriyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kastamonu'da. Efendim, Kastamonu mutfağı malum zengin bir mutfak. Bizler de Kastamonu mutfağına özgü yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri tanıta bitiremiyoruz. Semra Sultanımızla birlikteyiz. Semra Sultanımız
2: hoş
0: bize
2: hoş
0: bulduk.
2: Hoş geldiniz, merhaba.
0: Efendim, Kastamonu'nun olmazsa olmaz yöresel yemekleri tirit ve bandumayı yapacak. Evet, tirit ve banduma Kastamonu'nun olmazsa olmaz yemekleri. Evet. Sultanım, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz, burası çok güzel.
2: Çok güzel anlattınız.
0: Teşekkür ediyorum. De. Beğendin mi?
2: Çok güzel anlattınız.
0: Evet efendim, aslında tarihle lezzet şu anda buluşmuş durumda. Harmanlanmış durumda. Kastamonu mutfağına özgü bu özel lezzetleri, yöresel yemekleri işte 550 yıllık tarihi bir bedesten de sizlere tanıtmak istedik. Bandımayla tirit yapacağız ama Kastamonu mutfağına özgü belli başlı yöresel lezzetler, belli başlı semboller de masamızda duruyor. Evet, masamız gerçekten şahane ve buram buram Kastamonu kokuyor. Masamızda bulguru, neler var? Şöyle bir geçelim.
2: Siyez bulguru.
0: Evet.
2: Özellikle Kastamonu'nun en özel ekşili
0: çok
2: pilavı.
0: Çok ünlüdür.
2: Ekşili pilavı.
0: Çok ünlüdür,
2: evet.
0: Siyez bulguru. Genetiğiyle
2: gelen
0: oynanmamış
2: gitmez
0: bulgur.
2: Aynen. Evet. Gelen tatmadan gitmez. Sebzeli, yoğurtlu yapılıyor. Aman.
0: Ekşili pilav
2: ekşili
0: yapıyorsunuz.
2: Ekşili pilav.
0: Evet. Çok
2: otlu,
0: yaygın.
2: Ot oluyor içinde. Dereotu falan. Yani evet. Gayet şahane bir şey oluyor. Gelen mutlaka bunu, dışarıdan gelenler tadar.
0: Evet, Siyez bulgurunun coğrafi işaret belgesi
2: ondan
0: var.
2: Evet.
0: İhsan Gazi ilçesine özgü Siyez bulguru. Efendim, çok güzel de ekşili pilav yapılıyor,
2: evet,
0: o bulgurdan. Çekme helva,
2: çekme
0: tabii ki.
2: Çekme helvamız, o da Kastamonu'nun en meşhur
0: çekme
2: tatlılarından birisi.
0: Olmaz.
2: Gelenler mutlaka tattığı gibi paketlerle de memleketlerine götürürler.
0: Hadi o zaman başlayalım. Ne yapıyoruz
2: tirit
0: önce?
2: Tirit yapıyoruz önce.
0: Tirit yapıyoruz. Tiridin ham maddesi.
2: Aynen, kel simidi böyle elimizle.
0: Şu gördüğünüz simit.
2: Özellikle elde parçalamak gerekiyor.
0: Bakın böyle parça pincek yapmış, bölmüş. Yani Kastamonu böyle kahvaltıya simidi alıyor. O simit bayatladığı zaman, beklediği zaman tirit

0: yapıyor.
1: Aynen. Tirit. Tamam. Tazeyken çayla kahvaltıda yeniyor. Bayatlayınca tirit yapılıyor.
0: Evet, burada gastronomi anlamında aslında ciddi bir dönüşüm söz konusu. Tamam, bu nedir?
1: O suyumuz, kemik suyundan. Kemik tirit suyu. Tirit için özel.
0: Tamam. Hı-hı. Eti haşladın, kemiği haşladın.
1: Aynen, o suyumuz. Suyu da onun içine simitlerimizi böyle döküyoruz.
0: Esas maddemiz kel simidi. Kastamonu'nun kel simidi.
1: Burada bir iki saniye.
0: Lezzetli bir
1: kaynayacak.
0: Simit. Evet. Hı-hı. Bakın et suyunda.
1: Evet.
0: Bu simidi bir güzel yumuşatıyoruz. Şöyle 1-2 dakika. Aynen. Asla ziyan biraz edilmiyor altına. Simitler. Şimdi simitlerimizi bir güzel
1: bunu
0: böldük.
1: Kaldıracağım.
0: Et
1: tereyağımızı
0: yumuşattık. Tamam. Tamam. Bol tereyağı. Değerli izleyenler, et suyunda yumuşayan tiritlerimizi yani simitlerimizi
1: süzdürerek.
0: Evet, suyunu süzerek tabağımıza alıyoruz. Sahanımız sunumuz çok güzel. Bakır sahanımıza alıyoruz. Şimdi Kastamonu'nun kel simidi et suyunda yumuşuyor, ondan sonra tirit mi oluyor?
1: Evet, tirit oluyor.
0: Tirit mi bu şimdi? Daha olmadı ama.
1: Daha olmadı, daha evet. Olmadı, evet. Kemik suyunda olması gerekiyor lezzetli olması için.
0: Sadece kıymayla, sarımsaklı yoğurtla ve kastamonu simidiyle bir de tereyağıyla yaptığımız tirit.
1: Döküyoruz böyle.
0: Oo.
1: Çok pratik bir yemek aslında. Çok çabuk yapılan. Şu anda hazır olmuş durumda tiridimiz.
0: Tiridimiz hazır mı?
1: Hazır.
0: Çok beğendim. Çok pratik. Vallahi 5 dakikanın içinde yaptık. Sultanım, ellerine emeğine sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Afiyet
0: evet,
1: olsun.
0: Değerli izleyenler, şöyle tridimizi bu tarafa alalım. Evet, şimdi bandıma yapmak için ne lazım? Bu nedir?
1: Yufka.
0: Tamam. Sen mi açtın? Hazır mı?
1: Hazır alıyoruz ama elle açılmış.
0: Tamam, ne yaptınız
1: el
0: böyle?
1: Açımı. Bu katlanıyor. Tamam. Yuvarlak olarak açılıyor yufka şeklinde.
0: Tamam.
1: Ortasından kesilip katlanıyor.
0: Biraz? Tamam.
1: Ondan sonra bu şekilde...
0: Ha, bunları tek tek katlıyorsunuz.
1: Tabii tek tek katlanıyor. Zor ama. Biz zamanımız olmadığı için hazır alıyoruz.
0: Tamam. Başka ne lazım?
1: Etimiz.
0: Cevizimiz var.
1: Cevizimiz var.
0: Tavuk eti.
1: Tavuk etimiz var.
0: Bununla mı oluyor bir tek, yoksa böyle hindiyle, kırmızı etle falan da oluyor mu?
1: Kırmızı etle olmaz.
0: Bakın, tiritte et suyu kullandık. Bunda ama bandımada tavuk suyu kullanıyoruz.
1: Başlayalım mı?
0: Başlayalım sultanım.
1: Böyle. Alıyoruz.
0: Evet, sunumumuz özel. Tabaklarımız bakır. Lezzetler özel. Tamamen yöresel, öz hakiki Kastamonu yemekleri.
1: Evet, yufkalarımızı böyle.
0: Vallahi çok güzel.
1: Suya çok güzel bir şekilde içine iyice suyunu alacak şekilde bandırıyoruz. Evet.
0: Süper. Süper. Aa, çok değişik diziyor.

0: Hanımlar. Şimdi tereyağımızı döküyoruz.
1: Evet. Evet, artık son dokunuş. Lezzet şölenimiz.
0: Böyle cozur cozur edecek tereyağı.
1: Tamamlanmıştır. Cozur cozur etti. Heh. Tereyağımız köpük köpük.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları.

0: İnsanların hayatta her şey var. Hoş geldiniz. İnşallah nice güzel haftalarımız olur. Haftaya böyle sağlıkla, huzurla, mutlulukla başlarsınız. Biliyorsunuz her pazartesi olduğu gibi bugünümüzü güzelleştiren, bize ufuk katan, güzellik katan sevgili Mine Ölmez de bizlerle. Hoş geldin
1: Hoş
0: Mine.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın?
1: Valla neredeyse gelemiyordum. Bugün okullar açılıyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Çok mis gibi bir trafik vardı.
0: Evet, trafikte tam böyle bir yakalandın ama çok şükür
1: evet,
0: yetiştin
1: çok şükür
0: yayına.
1: Çok şükür yetiştik valla.
0: Ve ne de güzel hazırlandın. Şipşak.
1: Ay bilemiyorum. Ay, teşekkür ediyorum.
0: Güzel
1: ekibimiz
0: olunca,
1: harika gerçekten.
0: Tabii ki. Güzel olunca her şey tık tık oturuyor
1: senin
0: zaten.
1: Senin güzelliğin.
0: Benim. Buradan tekrar yeni okula başlayan tüm öğrencilerimize güzel bir öğrenim yılı diliyorum. Öğretmenlerimize de çok güzel bir öğrenim yılı diliyorum. İnşallah sağlıkla, güzel başarılarla ve umutlarla güzel bir yıl geçirirler. Onlar da. Çünkü onların da ayrı bir heyecanı var, okul heyecanı.
1: Ay olmaz mı? Bir de tatilden sonra okula dönmek.
0: Evet.
1: Tahmin ediyorum.
0: Değil mi?
1: Hatırlıyorsundur.
0: İlk gün nasıl olurdu sende?
1: Evet, çok kötü. Ya ben ama şeydim yani, şöyle söyleyeyim. Üniversiteye kadar çok iyiydi benim. Çok çalışkandım. Liseyi de çok seviyordum. Arkadaşlarımı çok seviyordum ama üniversitede biraz tabii
0: daha
1: bilesi
0: değişik.
1: Gelmiyor insan.
0: Değil mi? Üniversite biraz orada arkadaşlıklar da tabii ki lise gibi değil. Ama lisede arkadaşlarını göreceksin diye.
1: Evet.
0: Uzun tatilden sonra ona insan çok seviniyordu.
1: Evet.
0: Sonra dersler, sınavlar. Bu da hayatın böyle bir şeyi, önemli bir noktası. Evet, bu haftaya şimdi geliyoruz. Bakalım neler var. Aslında enteresan bir hafta. Sanki hem iyi etkiler var, şans, fırsatlar da var ama dikkat etmemiz gereken de çok önemli tarihler var. Onları şimdi Mine Ölmez'den alacağız.
1: Evet.
0: Nasıl bir hafta? Biraz karmaşık sanki.
1: Aslında güzel bir hafta. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de şimdi başlangıçlara ben çok inanırım. 14 Eylül'de başladı, okullar açıldı. Ay Akrep Burcu'ndayken başlıyoruz. Buradan bütün velilerin ve öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum dönemini. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bir naçizane. Güneş zaten hep Başak Burcu'ndayken okullar açılır. Yani bu ne demek? Çalış, sistemli ol, planlı ol, programlı ol demek. Ama şimdi bir de Ay Akrep Burcu'nda. Ben buradan velilere özellikle şunu söylemek istiyorum. Çocukların duygusal derinliklerine görmezden gelmesinler ve sistemli planlı çalışma bu yıl daha da önemli olacak demek ki. Sistemli bir çalışma, planlı düzenli hareket etme bu yıl daha önemli olacak. Bir de buradan yine şunu söylemek istiyorum. Çok fazla biliyorsun son zamanlarda belki hep vardı ama çok artmaya başladı. Bu arkadaşlarını zorbalamalar, bazı veliler farkında bile değil ama çocukları okullarda öğrencileri, arkadaşlarını çok mağdur ediyor. Çok dalga geçiyorlar fiziksel özellikleriyle. Ben bunu çok yakinen de biliyorum, görüyorum, duyuyorum. Lütfen çocuklarınızla konuşun. Bakın ayıp, kötü, hani inancınız ne bilmiyorum ama günah, ayıp, yanlış, bak karma, hani bu seni döner dolaşır bulur, bunları öğretin. Çünkü gerçekten sen de bilirsin ki lisede, ortaokulda, hatta ilkokulda yaşanan acılar, bu örselenmeler unutulmuyor. İnsanların
0: tabii
1: kaderine, hayatına böyle yazılıyor. Onu da bir söylemek istedim. Lütfen herkes çocuğuna sahip çıksın. Bak gerçekten söylüyorum.
0: Hele ilkokul çocuklarına çok bir şey diyemiyorsun da.
1: Evet.
0: Şimdi kulak kepçe diyor. İşte bana da mesela çok zürafa dediler. Gargamel, ben neler duydum hayatımda.
1: Ay.
0: Ama yani özgüvenli bir çocuk
1: yetiştirirseniz.
0: Benim de boyuma
1: çok laf ederlerdi.
0: Tabii boy, uzunsa
1: yani,
0: zürafa
1: uzunsa
0: derler.
1: Uzunsa çok kötü şeyler söylüyorlar.
0: Kısaysa cüce derler. Yani,
1: yani
0: herkesin bir lakabı.
1: Ne yapsan yaranamıyorsun.
0: Olacak bir şey ama eğer özgüvenin varsa, çocuklarda da çok özgüvenli çocuklar görüyorum. Hiçbir şey işlemez. İsterse akşama
1: artık
0: kadar
1: artık onun
0: söylesin.
1: Ötesine geçti hayatım. Daha yaratıcı maalesef hakaretler ediyorlar.
0: Ya.
1: Dolayısıyla evet, çocukları koruyalım. Herkes çocuğuna
0: sahip
1: çıksın.
0: Bir de sosyal
1: çıksın.
0: Medyadan da yazıyorlar ya şimdi.
1: Evet.
0: İfşalar, işte yazışmalar.
1: Evet.
0: Tek kişi değil ki. 100 kişi oldu.
1: Evet.
0: Onun psikolojisi
1: bir
0: daha
1: de
0: başka.
1: Bir tane zorbayı. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var Aslı. Sen de buna dikkat etmişsindir. Mesela böyle zeki görülen insanlar. Çok zeki, çok zeki dedikleri. İsmini vermeyeceğim şimdi. Aslında hep insanları aşağılayan, hakaret eden. O kadar küçüklükten beri bir ezilmişlik var ki bizim toplumumuzda. Birisi ortama geçip sen de bir şey bilmiyorsun falan yapınca onu bir şey zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Bilmemek de çok doğaldır. İnsanların gelişimleri farklıdır. Kimisi 17 yaşında kocaman genç kız gibi olur. Kimisi hala çocuk gibidir. Ya da ne bileyim, kimisi hala çekinceleri vardır. Daha naiftir, daha zariftir. Yani bizler böyle bilinçli insanlar, düzgün çocuklar yetiştirirken bilinçsiz insanlar o kadar kötü çocuk yetiştirmiyor ki çocuklarını, daha
0: evet,
1: doğrusu. Bunun acısını hepimiz çekiyoruz ve bu hafta bunlar çok önemli. Bakın gerçekten, hani hiçbir şeye inanmıyorsanız bile, Allah'a inanmak, hani hepimiz inanıyoruz, inandık, iman getirdik ama hiçbir şeye inanmıyorsanız bile edenin ettiğini bulduğuna kesinlikle inanın. Çünkü bu hafta öyle bir hafta ki ay kapanmaya doğru gidiyor yavaş yavaş.
0: Ne demek o?
1: Pardon, özür dilerim, büyümeye doğru gidiyor, özür dilerim. Akrep Burcu'nda büyümeye doğru gidiyor bir de. Artık böyle bir şeyleri göz ardı edemeyeceğimiz, bize toksik gelen, kaderin bağlarımızı biz istemesek de koparabileceği bir hafta. Örnek veriyorum.

0: Yıllardır aynı kişiyi düşünüyorsun. Kopamıyorsun ondan. Kader öyle bir dokunuş yapacak ki kopman gereken kişi ise bu, kopacaksın.
1: Allah Allah.
0: Bu hafta bırakma arzusu, bitirme arzusu, bir şeyleri tamamlama arzusu çok kuvvetli olmaya başlayacak.
1: Peki birleşme olabilir mi? Hani kopma olur dedin.
0: Daha çok şey, bu hafta başından gelen enerji, hani birleşme de olabilir ama doğru kişi ise, gerçekten kaderimde yazılı, hayatımda bana katkısı olacak, bana iyilik edecek kişi ise olabilir. Ama bu hafta daha çok arınma enerjisiyle başlıyor. Sana zarar verdiğini bildiğin şeylere devam etmemelisin. Sana zarar verdiğini bildiğin ilişkilere devam etmemelisin. Bu enerji çok güçlü ve yine geçen hafta Başak yeni ayının etkileri çok yakın zaten yaşadık. Devam ediyor. Sağlık, sıhhat, işte tahliller, vücudumuzda neler eksik, neler fazla, hormon tahlillerimizi yaptırmak, genel tahlillerimizi yaptırmak bu hafta çok önemli. Çünkü Başak'taki yeni ayın ardından Ayak Rep'te haftaya başlıyoruz ve önümüzde bir Koç dolunayı var. Yavaş yavaş Koç dolunayına gideceğiz adım adım. Önümüzdeki hafta bu enerji daha belirgin hale gelecek ve bu Koç dolunayına gitmeden önce herkes neden sinirliyim, sinirliyse, neden stresliyim, stresliyse, değer mi? Bunları bir kendi kafasında bir tartsın. Gerçekten bu hafta kendimizi en iyi versiyonumuza dönüştürmek için gözümüze daha çok detaylar, işte eksikler takılacak. Bunu dikkate alalım. Gözümüze detaylar evet takılacak. Küçük ayrıntılarda büyük olayları gözlemleyebilme kabiliyetimiz artacak. Bu konuda en kabiliyetli olacaklar boğalar, akrepler, başaklar ve balıklar olacaklar. Akabinde de yengeçler ve oğlaklar olacaklar. Şeytanı ayrıntıda görmek derler ya hani kötüyü olmaması gerekeni, kaderin bir dokunuşu olduğunu, her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu en güçlü şekilde bu burçlar idrak edecekler. Ama genel olarak 12 burçta da bir idrak, bir farkındalık enerjisi bu hafta çok yüksek başlıyoruz.
1: Allah Allah.
0: Hafta ortasında biraz enerjiler gevşemeye başlıyor. Çarşamba, Perşembe günü itibariyle biraz daha rahatlamaya başlıyoruz. Biraz daha bu hafta başının gerginliğini atmaya başlıyoruz. Haftanın ilk iki günü, 14'ü ve 15'i birazcık stresli. Ama ondan sonra bu gerginliği yavaş yavaş atmaya başlıyoruz. Bu hafta ilişkilerle ilgili dedin ya kavuşma olur mu diye.
1: Evet.
0: Neden hani ona çok sıcak bakmadım? Çünkü bu hafta Venüs Plüton karesi var. Sadece bu da değil. Zaten Venüs Kiron karşıtlığıyla başladık. O enerjiyle girdik haftaya. Bir de Venüs Plüton karesi var. İlişkilerde güç, kontrol, manipülasyon temalarının çok ön plana çıkacağı bir hafta. Yani bir illa benim dediğim olsun, illa benim istediğim gibi olsun. Güç, para, işte aynı zamanda kontrol etme arzusu o kadar güçlü olacak ki. İnsanlar çok hırs yapabilirler, özellikle ikili ilişkilerde. Ebeveynler çocuklarına çok sert davranmasınlar lütfen. Yani bu hafta özellikle ona çok dikkat edin. Tamam, çocuğu terbiye etmek diye bir şeye inanırım. Bazen soğuk durursun, sınır çizersin, yumuşamazsın, dirayetli durursun ama hani bazen de diyorum ki biz neyiz ki çocuklardan ne bekliyoruz yani? İnsan biraz kendine de bakmalı. Bazen ebeveynler olarak bizler, büyüklerimiz kendimize bakmıyoruz. Kendi yapmadığımız her şeyi çocuktan bekliyoruz. Hadi o senin üç fazlan olsun. Daha fazlasını çok da beklemeye hakkımız var mı? Bu hafta çocukları sıkıştırmayın. Özellikle kız çocuklarına daha nazik davranın. Kadınların kalbini kırmayın. Kızınız varsa, işte genç bir eşiniz, hanımınız varsa, özellikle genç kadınlar ve genç kızları etkiliyor çünkü. Onları duygusal bir fırtınanın içinde bırakmayın. Daha güvenlikçi, daha korumacı olmaya çalışın. Biraz çünkü psikolojisi bozuk insanlardaki şiddet eğiliminde artabileceği bir hafta. O konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yakın çevrenizde. Bu da bir hastalık. Nasıl kalbimiz hastalanıyorsa bazen psikolojik rahatsızlıklar da yaşanabilir. Buna bir öcü gibi bakmamak lazım. Gerektiğinde doktora gitmeyi bilmek lazım. Hala bunu aşamamış insanlar var. Kendisine toz kondurmayan hasta insanlar yüzünden sağlıklı insanlar hasta oluyor aslında.
1: Öyle öyle.
0: Dikkat ettin mi?
1: Tabii.
0: Mesela gerçekten hasta insanlara bakıyorsun. Hayatın ben hiç doktora doktor nedir bilmem diyor. Daha geçenlerde muhatap oldum böyle biri diyor ki ben diyor hiç diyor doktora gitmem diyor. Hiç diyor benim psikolojim bozulmaz diyor. Etrafındaki herkesin psikolojisini bozmuş ama.
1: Tabii kendi
0: Yani
1: farkında değil ya çünkü.
0: farkında değil. Bir tane hasta insan herkesi hasta edebiliyor. Ve lütfen bu konuda insanları dışlamak yerine destek olmaya çalışalım. Eğer etrafımızda, evimizde, ailemizde takıntı hastalığı olan, obsesif, özellikle ilişkilerde çok bağımlı olan kişiler varsa, duygusal derinliği yüksek olan kişiler varsa bu hafta bu konuda biraz uyanık olalım. Onların o duygusal fırtınalarını fark etmeye çalışalım. Ki başkalarına da kendilerine de bir zarar vermesinler. Bu hafta bu yüzden dedim. Yani daha çok şeytanı ayrıntılı görmek, bu bana zarar veriyor demek. Yemende, içmende, hayatında, ilişkilerinde sana zarar veren şeyi görüp ondan kurtulma haftasındayız.
1: Hangi günler daha böyle biraz sıkışık, ilişkiler açısından sorun çıkabilir?
0: Haftanın tamamı, hafta başında Venüs Kiron karşıtlığı başlıyor. Hafta sonuna doğru da daha çok adı ne derler, Venüs Plüton karesiyle devam ediyor. Fakat özellikle 15'i 18 arası bu gerilimler birazcık daha artış gösterebilir. Bu konuda muhakkak dikkatli olmak lazım. Bir de haftanın başı daha çok böyle duygusal derinliğimiz, para konuları, ödemeler, harcamalar, ne harcadım, ne verdim, işte okullarda açıldı, nereye ne bütçe yapacağım, böyle tartışmalarıyla birazcık da karamsar başlayabilir. Bu hafta biraz fazla duygusal ve detaya odaklı başlıyor. Fakat salı akşamı, çarşamba, perşembe bugünlerde bir Allah yardım eder ya, iyi bir şeyler olur duygusu yerleşiyor. Özellikle eğitim, hukuk veya seyahatlerle ilgili işleriniz varsa, iletişimle ilgili, sosyal medyayla ilgili ya da web siteniz, internet işlerinizle ilgili işleriniz varsa salı akşamından itibaren böyle perşembe gününe kadar biraz daha bu işlere yoğunlaşabilirsiniz. Buralardan biraz daha hayır görebilirsiniz, iyilik görebilirsiniz, olumlu geri bildirimler alabilirsiniz. Hafta sonu ise Oğlak enerjisine giriyoruz. Bu hafta gerçekten hayatı ciddiye al. Planını doğru yap. Düşünsene akreple başlıyorum, oğlakla bitiriyorum. Doğru yap. Sorumluluklarını doğru şekilde yerine getir. Bir de şöyle bir şey. Biz her zaman bugün de kayboluyoruz. Ama hiç kimse, benim çok sevdiğim, çok büyük gördüğüm, hakikaten konuşmaktan çok keyif aldığım bir psikolog dostum ve büyüğüm var. Bana en son konuşmamızda demişti. Böyle sohbetlerini çok seviyorum onu. Çok zeki bir insan çünkü donanımla. İnsanın en önemli dönemi aslında yaşlılığıdır dedi. Çünkü bebekliği bir şekilde aştıysan yaşlılığa doğru gidiyorsun. Ve bizler özellikle ileri yaşlarımızı pek düşünmüyoruz. Eskiden mesela insanlar bu konuda daha kaygılıymış. Pek düşünmüyoruz. Bu hafta sanki şöyle söylüyor. Yalnız da kalsan, tek başına da kalsan hayatını planladın mı? B planını yaptın mı? Hafta sonu da öyle mesela. Geleceğin için ne yapıyorsun? Sadece bugünümü kurtarmaya çalışıyorsun yoksa geleceğin için bir planın var mı? Şimdi biz başımıza şu gelecek, başımıza bu gelecek, sevgilim dönecek mi? Bunları merak ediyoruz ama bizi geleceğe hazırlayan şeyler de bugün yaptıklarımız. Evet. O yüzden ben astrolojiyi faydalı kullanmayı çok kıymetli buluyorum. Yani başınıza şu gelecek, akrepler bu hafta mahvoldunuz, Venüs Plüton karesi var değil olay. Bu hafta neyi fark edersen bana avantaj olur. Bu hafta herkese söylüyorum 12 burç içinde. 12 burç içinde geçerli ama özellikle Oğlak, Yengeç, Akrep, Başak, Balık, Boğa. Bu saydığım burçlar özellikle öne çıkıyor. Kalan diğer burçlar da kesinlikle buna dahildir ama saydıklarım öne çıkıyor. Geleceğinizi planlayın. Hayatınızda kimseye kontrolü vermemeye çalışın. Bakın bu hayat bizim. Evet birilerini seviyoruz. Eşimiz oluyor, sevgilimiz oluyor. Çocuğumuzun babası, annesi oluyor, evladımız oluyor. Ama merkez koltuktan kalkıp oraya başka birini oturttuysanız bu hafta bunun bedellerini ödemeye başladığınızı görebilir veya ileri zamanlarda bunun bedelini ödeyeceğinizi fark edebilirsiniz.
1: Yani kendine şöyle bir ayna tutacak kişi.
0: Bu hafta ben çok önemli bu. Önemli. Bakın baştan aşağı kendinizi ele alın. Demiştik ya detoks zamanı. Detoks sadece bedensel arınma değil. Detoks sana iyi gelmeyen, seni zehirleyen, seni uyuşturan, senin kafanı karıştıran insanlardan, kişilerden, ortamlardan, yiyeceklerden, içeceklerden kopabilme cesareti. Aslına bakacak olsanız detoks. Toksinleri atma. Bunu sadece ıspanaklı su hazırlayarak, çim suyu içerek yapamazsınız. Çünkü bunlar çok geçici çözümler. En baştan başlayın. Yorgun hissediyorum, halsiz hissediyorum. Tahliller. Çünkü Başak ve Akrep sağlıkla çok yakından ilgili. Derin şifa ile çok yakından ilgili. Güçlü bir şifa enerjisiyle çok yakından ilgili. Tahlillerinizi yaptırın. Vitaminlerinize baktırın. Kışa şöyle güzel bir hazırlığınızı yapın. Özellikle C vitamini alımı, şimdi sonbaharda geliyor ya, Akrep ve Başak doktor enerjisinde, Başak doktor, Akrep cerrah enerjisindedir. Bir tanesi gerçekleri görür, ötekisi de gerçekleri planlamaya doğru daha derin bir bakış atar, daha derin ameliyat eder daha doğrusu. Bu hafta bunları yapanlar gerçekten uzun vadede çok faydasını görecekler ve daha rahat bir sonbahar ve kış geçirecekler.
1: Detoks ve arınma dönemi, kendimize iyi bakacağız.
0: Mesela şunu bedensel asla yemem dediğiniz şeyler varsa kendinizi, artık ben kendim için bir şey yapmalıyım. Hayatımın kontrolünü elime almalıyım. Gerçekten kendime bir merkez oluşturmalı ve o merkezden şaşmamalıyım. Kendinize güvenin arkadaşlar. Kimse hiç kimseye bağlı yaratılmadı. Bakın bizler öldüğümüz zaman Allah muhafaza, Allah kimseye evlat acısı vermesin ama annelerimiz bile bizimle mezarımıza giremezdi.
1: Öyle.
0: İnsan tek gelir ve tek gider. Sizi birileri dünyaya gelirken şu an bağımlı hissettiğiniz kişiler bu dünyada ayakta tutmadı ki bundan sonra onlar tutuyor olsun. Ben onsuz yapamam, ben şunsuz yapamam, ben bunsuz yapamam. Şu olursa biterim gibi senaryolar kurmak yerine bir B

0: planı hazırlasın herkes bu hafta. Günlük tutmaya başlasın. Hı-hı. Ajanda bak, okullar da açıldı. Öğrenci olmasanız bile o havaya siz de girin.
1: Sanki o duygusal şey bağımlılığı çok altını çizdin birkaç kez. Yani mesela işte onsuz yapamam. Yani böyle tutkuların, evet, o bağımlılıkların da çok arttığı belki bir hafta. Yükselişe mi geçecek bu duygular?
0: Çok fazla, çünkü Venüs Akrep Burcu'nda. Hı-hı. Zaten Venüs Akrep'te biraz böyle kriz çıkararak sevmekten hoşlanıyor. Mesela Venüs Akrep'in en temel özelliği üzerimize şöyle bir enerji yaymasıdır. Acaba benim için en fazla yapacağı fedakarlık nedir? Karşı tarafın sınırlarını çok fazla zorlamayı severiz bu böyle zamanlarda. Acaba beni mi tercih eder bir sıkıntı yaşansa? Kimi tercih eder? İnsanların genelde yanlış ilişkilere girmesinin sebebi de budur Aslı. Kendi içinde o kadar öksüz hisseder ki gider mesela der ki ailesi olan mutlu bir adam görür veya ailesi olan mutlu bir kadın görür. Çok mutludur ve yeterlidir. Onu yeterli ve mutlu kılan şeyin aslında o aile bütünlüğü olduğunu görmez. Der ki ne kadar ideal biri. Acaba benim için onları bırakır mı? Bu hastalıklı düşüncelerin artış gösterebileceği bir hafta.
1: Anladım.
0: Tutku, kontrol, illa benim olsun. Bunlara bir dikkat etmek lazım bu hafta.
1: Evet, peki akrebin etkisi yine tutku, kontrol ve bağımlılıklar görüyorsunuz. Ah akrepler, ah akrepler. Bakalım akreplere geldiğimiz zaman 12 burçta neler söyleyecek Münir Ölmez, çok merak ediyorum. Şimdi hemen sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Koçlar, bakalım bu hafta size neler oluyor, neler bitiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Haftanın böyle tablosuna baktığımız zaman aşkta 3 yıldız, parada 3 yıldız, diğer sağlık ve kariyerde ise 5'er yıldızı kapmışsınız. Güzel, fena değil aslında.
0: Evet koçlar, bu hafta bu enerjilerden doğrudan etki alanlar arasında değiller. Koçlar neye dikkat etsinler? Bu hafta para ve sağlık konularına biraz yine dikkat etsinler. Benim bu saydığım tüm şeyler koç ilk burç olduğu için en fazla hep onlara etkiler. Çünkü Başak Burcu 6. burçtur ve yükselen koçlar için 6. ev demektir. Akrep 8. burçtur ve yükselen koçlar için 8. ev demektir. Dolayısıyla sağlık, para, ihmal edilmiş şeyler bu hafta koçlar için çok önemli olacak. Aşk hayatlarında bir sıkıntı var çünkü Merkür-Satürn karşıtlığı yaşayacaklar. Bu hafta aşk hayatlarında ne yaşayabilirler? Yanlış anlaşılmalar, sözü ağzına tıkamalar. Mesela işte partner yapabilir bunu, koç kişisi de yapabilir. İşte bir şey söyleyecek ağzına tıkar. Ya da mesela size iyi bir haberle gelecek önünü kesersiniz farkında olmadan. Ya da tam tersi, siz böyle partneriniz için, eşiniz için, beğendiğiniz insan için güzel hayaller kurarken o sizin önünüzü kesebilir. Koçlar bu hafta bunları yaşayabilirler. Basiretim bağlandı, söyleyemedim. Veya işte çok aşırıya gittim galiba, çok kızdım galiba gibi. Böyle etkiler yaşayabilirsiniz hakikaten. Fazla eleştirel olabilirsiniz. Ya da bazıları da konuşmanın hiç anlamı yok. Artık ben susam ve sınır koyan tarafı olmak istiyorum diyebilir koçlar. Bu hafta iletişim karışıklıkları, ilişkiyi umuda değil de umutsuzluğa götüren bir hava esebilir. Bu geçici. Bu arada kalıcı bir şey değil, onu da söyleyeyim. Geçici. Yani böyle işte... Ya öyle bir konuştu ki ilişkinin geleceği hiç gözümde kalmadı. Yani bu ilişkiden bir şey olmayacağını hissettirdi bana.
1: Yanıltıcı mı bu?
0: Diyebilir. Yanıltıcı değil ama geçici bir etki. Geçici. Mesela o gün partnerinizin ruh hali veya sizin ruh haliniz ilişkiyi karanlıkta görebilir ve bunu yansıtabilirsiniz karşılıklı olarak. Fakat sonra bu aslında halledilebilir, yapılabilir. Yapılacak bir şey her zaman vardır. Duygusu oluşturabilir. Bazıları ayrı olan koçlar, böyle hasret çeken koçlar aramak isteyip arayamama. Veya partnerleri belki onlara işte ayrıldıkları kişiler hala özledikleri ve sevildiğini hissettikleri ilişkileri bittiyse koçların ya aramak isteyebilir karşı taraf ama arayamayabilir. Çünkü iletişimde bir engel var bu hafta koçların aşk hayatında. İletişim engeli. Koçlar bu hafta 15 ile 18 arası bazı konularda kendinizi ifade edemeyebilir veya ifade etmek istemeyebilirsiniz. Yani ben sıkıldım, konuşmayacağım. Adalet bu değil, hak bu değil ama ben konuşsam ne olacak ki? Anlamıyorlar ki. Yani bir koç da konuşmayı bırakırsa var.
1: Allah Allah.
0: Ki koç her zaman umutludur ve hep anlatmaya çalışır ama bu hafta koçlar biraz ya ben boş insanlarla uğraşamayacağım. Gerçekten benim mentalim bozuluyor havasında olabilirler. Adaleti ararken, ilişkide adaleti ararken, benliğinizle ilgili, yaşam yolunuzla ilgili, başınıza gelmesini istediğiniz şeyler, gelmemesini istediğiniz şeylerle ilgili, her şeyle ilgili. Odağınız, benliğiniz, her şeyinizle ilgili. Ya engelleniyor muyum? Bir aksilik mi var? Üstüme bir uğursuzluk mu var?
1: Tövbe
0: niye böyle oluyor? Dediğiniz bir karamsarlığa düşebilirsin. Merkür-Satürn karşıtlığı. Gerçekten insanı karamsarlığa düşürebilir. Bardağın en boş tarafından bakmamıza neden olabilir. Fakat yine söylüyorum, bu geçici bir etki. Para konusunda çok dikkat etmeleri lazım. Dostlarla 11. ev kova dostları, akrep 8. evleri, dostlarla para meselelerine girmemeleri lazım.

0: borç alacak verecek kredi işleriyle ilgili. Şanssız değiller bu arada ama dikkatli olmaları gerekiyor. Ödeyebileceğinizden büyük miktarlarda borç almak veya alamayacağınızı düşündüğünüz ya da alamazsanız sıkıntıya gireceğiniz miktarlarda borç vermek için de uygun bir hafta değil. Bu hafta bir dostunuzun sizin desteğinize ihtiyacı olabilir ve bu sizi gerçekten incitmiş biri de olabilir. Duygularınız çok karışacak bu anlamda. Yani onun yanında olmalı mıyım her şeye rağmen, olmamalı mıyım gibi. İşte atıyorum bir arkadaşınız acil ameliyata alınır ya da acil bir sağlık sorunu olur ve sizin yardım etmeniz gerekir. Böyle vicdanıyla yaşadığı acılar arasında böyle biraz sıkışmışlık hissedebilir. Para konularında dikkatli olsunlar ama bunun dışında genel olarak Koç burçlar için özellikle hafta ortası genel bir şans, onları takip eden uğurlu bir şans ve iyimserlik enerjisi de var. Bu ufak tefek pürüzlerin arasında Koçlar bu hafta şunu yaşayabilir. Evet, korkmuştum ama korktuğum gibi olmadı. Çok şükür her şey iyiye gitti gibi. Hafta başında para meseleleri, sağlık, özellikle üreme organlarınız, idrar yollarınız, bu bölgelere biraz daha dikkat edin. Para, harcamalar, ödeme, krediler konusuna dikkat edin. Hafta sonu geleceğinizi ve kariyerinizi planlamaya bakın. Bazıları diyor ki biz ev hanımıyız, hiç bize işte kariyer diyorsunuz, ne kariyeri? Öyle düşünmeyin. Bakın ev hanımısınız, bir aileniz var. 10. ev aynı zamanda sizin bütün hem eşinizin ailesini hem de sizin anne tarafınızı veya aile temellerinizi bu aks çok güzel anlatır. 4-10 aksı. Hemen kariyer olarak düşünmeyin sadece. İşte mesela eşinizin ailesinden alacağınız bir hak varsa, kendi annenizden ya da babanızdan beklediğiniz bir hak varsa, bir düzen bekliyorsanız, bir şeylerin yoluna girmesini bekliyorsanız, bu konuda bir mücadele verebilir ve bunun sonucunu da çok güzel alabilirsiniz.
1: İlla kariyer değil, geleceğini geleceği planlama genel olarak.
0: İşte mesela bir ev var işte bize düşen, onu verseler veya işte aile içerisinde düzeninizi bozan aile büyükleri varsa, sizin aile mevhumunuza kurduğunuz düzene saygı duymayan aile büyükleri varsa, özellikle hafta sonu bunlar tartışılabilir. Sadece bunu kariyer olarak değil, geleceği planlama, yaşamda sınır koyma. Mesela işinizle ilgili sınır koymak isteyebilirsiniz hafta sonu. İşte kariyerimde, işimde, iş hayatımda veya ev düzenimde bana müdahale edilmesini istemiyorum. Bazı şeyleri yalnız başıma çözmek istiyorum diyebilirler hafta sonu.
1: Peki.
0: Yani özellikle anneye, babaya, kayınvalideye, kayınpedere bir ket vurmak isteyebilir aile büyüklerine, patrona. Bana karışmayın, ben işimi yapıyorum, işimin başındayım. Yalnız yapmak istiyorum bazı şeyleri ve yalnızlık duygusu. Yalnız olmazsam galiba tam da başarılı olamayacağım. Çok fazla insanları dinliyor mu fark edebilirler. İnşallah fark ederler.
1: İnşallah Mineciğim. Bir de yapma tavsiyen var Koçlar için. Ne diyorsun böyle çok kısa?
0: Sağlığını, işlerini, günlük düzenini toparlamak için çok somut bir adım at. Tahlildir, iştir, düzendir, not tutmadır, ne yapabiliyorsan. Ne yapma? İlişkilerde kıskançlıkla, öfkeyle veya anlık tepkiyle çok sıkıntılı, hemen birden kopartıcı kararlar vermemeye çalış. Çünkü diyorum ya, bu etki geçici. O an sana çok olmaz, imkansız, karamsar, bu ilişki çok kötüye gidiyor dediğin bir şey sonradan şekil değiştirebilir. Bu hafta kontrol edemediğin insanlara değil, değiştirebileceğin kendi düzenine odaklan. Yani çok fazla ses var. Eğer Koçlar bu hafta sonu özellikle şunu fark ederse, yalnız yaparsam daha iyi yapıyorum. Bazılarının beni eleştirmesi ya da pohpohlaması beni geriletiyor. Bana her şey harika diyenler de haklı değil, her şey çok kötü diyenler de haklı değil. Bunu fark ederse Koçlar için mükemmel bir hafta.
1: Peki, valla
0: başarı
1: inşallah
0: vaat eden bir hafta.
1: güzelliklerle gelsin sevgili koçlara. Mutluluklar, huzur, bereket diliyorum. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Şimdi ise geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım bu hafta boğaların hayatında neler olup neler bitiyor? Ne yapacaklar, neyi yapmamaları gerekir ve tavsiyelerini de alacağız ama tabloya baktığımızda aşkta yine biraz az puan, parada güzeller, sağlık, kariyerde orta şeker gidiyor.
0: Evet. Bu hafta iş hayatları ve sağlıklarıyla ilgili onlar da ufak tefek aksilikler yaşayabilirler. Örnek veriyorum, bel ağrısıdır. İşte ayağım ağrıyordur. Yürüyemedim bugün. İşte bu hafta rahat ayakkabılar giysinler. Boğalara özellikle tavsiyem bu olacak. Önümüz sonbahar ve onların yükselen boğalar için tabii ki öncelikle söylüyoruz bunu. 6. evleri çalışmaya başlayacak. Bu da bellerini, böbreklerini, ayaklarını desteklemeleri gerektiği bir döneme girdiklerini işaret ediyor. Bu hafta ufak ufak yoruldum. İşte ya kulak sorunları, görme sorunları ya da işte çok yoruldum, gözlerim ağrıyor. Bunları böyle bir ufak tefek yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Öncelikle buna bir dikkat edin. Ama bununla beraber işinizde bir düzen oturtmak, bir engeli zor da olsa aşmak, para kazanmanızla ilgili kapıların açılması noktasında şansınız oldukça yüksek.
1: Güzel.
0: Peki neden aşkta yine 3 yıldız verdik? Onu söyleyeyim. Sağlığa da biraz dikkat etsinler. Çünkü bu hafta Venüs Plüton karesi var. Venüs boğaların akrep burcuna, yükselen boğalar için 7. ev demek bu.
1: Evlilik evi.
0: Evlilik ve ilişkiler alanı. Dolayısıyla Venüs Plüton'la bir dik açı yapıyor. Bu şu anlama gelebilir. Kendi gelecek hayalleri, gelecek planları, gelecekte kendini

0: görmek istediği yerle sevgilisinin veya eşinin planlarının hiç tutmadığını fark edebilir. Yani ben ne diyorum, o ne anlıyor, ben ne yola gitmeye çalışıyorum, o bana ne yapıyor duygusu çok sıkıntı verebilir. Bir mücadele gerektirebilir. Aynı zamanda eşinizin ailesiyle veya kendi ailenizle bazı çatışmalar yaşanabilir. Partnerinizle ailesi veya kendi aileniz arasında bazı çatışmalar yaşanabilir. Özellikle evli ya da ilişkisi olan boğalar aileyle ilişki arasında, aşk arasında denge kurmakta zorlanabilirler. Ve bu hafta boğalar şunu fark edebilir. Birlikte yol yürüdükleri insanların gelecek planları, geleceğe bakışlarıyla kendi gelecek planları ve geleceğe bakışları aynı değil mi acaba?
1: Bu ayrılığa mı sürükleyebilir yoksa?
0: Sürükleyebilir. Kavgalar da çok artabilir. Ama bu boğaların söyleyeyim, boğalar ve akreplerin bu haftalarda, geçen hafta, bu hafta başlayan ayrılık hikayeleri yılan hikayesine döner.
1: Ya.
0: Uzar da uzar. Uzar
1: tekrar
0: da uzar.
1: Barışmalar gibi mi?
0: Barışırlar, bir daha bir araya gelirler, kavga ederler, o olur bu olur. Çünkü niye? Önümüz Venüs Retrosu. Ve Venüs Akrep'te çok uzun süreçte kalacak. Bu sonbahar boyunca bu enerjiyi çok yoğun hissedecekler. O yüzden ayrıldım, bitti, kurtuldum olmayabilir. Bazı boğalar bebek sahibi olmuş olabilir. İşte bebek sahibi olacak olabilir. Baba ya da anne olma enerjisine giriyor olabilirler. Bu sonbaharı kendilerinden daha değerli gördükleri bir şeye çok kafa yorarak geçirecekler. Bir hobilerini. Hayatta herkesin çocuğu farklıdır. Kiminin çocuğu işidir. Kiminin çocuğu gerçekten evladıdır. Hayatta neye çok değer veriyorlarsa ona çok büyük emekler verecekleri bir sürece girecekler. Ve ayrılıklar, kopuşlar öyle ağızdan çıktığı gibi hemen ayrıldık bitti olmayacak gibi gözüküyor. Biraz bu işler uzayacak gibi
1: yani
0: gözüküyor.
1: Yani Kasım'a kadar mı yani uzayacak?
0: Kasım'a kadar olsa keşke yani.
1: Daha
0: yeni
1: da
0: yıla
1: olsun?
0: Kadar, evet. Oo. Yeni yıla kadar. O yüzden burada en çok kim zorlanır? Sömürüldün, aldatıldın, ihanete uğradın, hala devam ediyorsun. Çok büyük zarara uğrarsın. Maddi manevi zarara uğrarsın. Ama yıllardır emek verdiğin bir ilişkiydi. Partnerinde bazı hatalar veya değişimler oldu. Tölere edilebilir bir şeyse bu süreci en iyi yönetmenin yolu. Kurtarılması gereken düzgün bir ilişki ise, siz ve partneriniz düzgün birer insansanız, aile terapisine gitmek, ilişki terapisine gitmek işleri çok daha iyi hale getirebilir. Burada biraz takıntılar artacak, kıskançlıklar artacak. Özellikle boğalarda da bu olabilir ama partnerde de olabilir. Korku, kaygı, kıskançlık, kontrol merakı artabilir. Tutku artabilir. Dolayısıyla çok seviliyorum, bu ilişkiden çok besleniyorum ama çok kavga ediyoruz. Toksik ilişki diyoruz ya buna.
1: Evet.
0: Kavga ediyorlar, birbirlerini yiyorlar ama birbirlerinden de ayrılamıyorlar. Bu tarz ilişkiler bayağı bir yorucu olacak gibi. Onun dışında toparlanamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Venüs yine uzaklaşacak bu Plüton'la karesinden. Orada tutkulu tutkulu salınmaya devam edecek. Yani ilişkinizi bir şey için kurban etmeyin elbette ama değiyor mu, değmiyor mu? Bunun da en iyi şeyini siz bilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, ne yapsınlar?
1: Ne yapsınlar?
0: Kendinizi mutlu eden bir konu, hobi ya da yeteneğinize zaman ayırmaya başlayın. Bu sizin için çok faydalı olabilir ve ileride sizi ya aslında ben bunda daha başarılıymışım, bunu yapmak istiyormuşum noktasına getirebilir. Eğer çocuğunuz varsa sevgili boğalar, bu hafta çocuklarınıza da daha fazla zaman ayırın. Bu arada boğalar haftaya yine de motive başlıyor. Bayağı motive başlıyor. İletişimde, kendilerini ifade ediş biçimlerinde, sevdiklerine olan ilgilerinde, alakalarında muazzam bir yükseliş var. Ama böyle kontrol merakı olan kişilere dikkat etmeleri lazım. İlişkilerde kıskançlık, inat veya kontrol etme isteğiyle hareket etme. Bu hafta en çok bunu yapma. Partnerin yapabilir. Sen yapmıyorsan partnerin yapabilir. Burada da kontrollü ve sabırlı havanı korumaya çalış. Tavsiyem bu hafta ilişkilerde kimin haklı olduğuna değil, neyin düzelmesi gerektiğine odaklan.
1: Evet.
0: Yani kim haklıymış, ben mi haklıymışım değil de neyi düzeltmemiz lazım? Senin kıskançlığını ne yapacağız gibi.
1: Bu senin ama senin kıskançlığın yani benimle değil senin.
0: Ya da benim bu kıskanç. Şimdi kıskananların bahaneleri hep hazırdır biliyorsun, kıskanç olanların. Bazen haklı bazen haksız olmakla beraber. Kimde sorun varsa yani sen sorumlusun, sen şusun değil de bunu nasıl düzelteceğiz biz?
1: Çok kişiye göre bir şey kıskançlık. Yani kimisi için bunu mu kıskandın diyeceğin şey bir başkası için dağlar kadar büyük olabiliyor. İnşallah çözüme ulaştırırlar boğalar bu hafta.
0: Herkes kültürüne göre kıskanır.
1: O da var.
0: Yetiştirildiği kültüre göre kıskanır.
1: O da var. İşte insanın beynini okuyamıyorsun. Ne yapacaksın? Ama sevgili boğalar, güzelliklerle, mutluluklarla bu haftayı umarım ki geçireceksinizdir. Bol şans diliyorum size bu aşk hayatınızdaki çalkantılı dönem için. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor. Ne yapsanız iyi olur, ne yapmasanız daha iyi olur. Hepsinin tavsiyeleri gelecek. Evet. Ama yıldızlar fena gibi görünmüyor sağlık dışında.
0: İkizler bu hafta iyi.
1: Aşkta da iyi.
0: Evet, ikizler bu hafta nasıl biliyor musun? Terminatör mübarek.
1: Allah Allah.
0: Yani nasıl?

0: nasıl bir haftaya giriyorlar? Önce onu söyleyeyim. İkizler burçları bu hafta lay lay lom haftasına girmiyor. Ay keyif çatayım haftasına girmiyor. İkizler burçları bu hafta evimde düzen, Güneş Mars sekstili, param, evim, ev alabilir miyim, yatırım yapabilir miyim, evde neyi değiştirmem lazım? İş hayatı aynı anda aynı koşturmacayla geliyor. Bu hafta biraz iş konusu ikizlerin kafasını kurcalayabilir. İş konusunda işte ne yapayım, ne yöne gideyim? Biraz karamsarlaşabilirler. Özellikle 15 ile 18 arası ikizler burçları işle ilgili veya sağlıkla ilgili konularda karamsar olabilirler. Örnek veriyorum, çok kilo aldım, nasıl vereceğim? Veya işte bu iş hayatım beni çok yoruyor, nasıl daha rahat edebilirim ya, nasıl işlerimi daha güzel toparlayabilirim noktasında ikizler burçları bu hafta gerçekten çok çalışkan, çabalı ve isterlerse rüzgarı arkasına alabilecekleri bir haftadalar. Öncelikle şunu söyleyeyim, onlar da biraz üreme organları, idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar, bu bölgelere dikkat etsinler bu hafta. Çünkü Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz, yükselen ikizlerin 6. evi. Venüs de buradan geçiyor, Plüton'a kare açı yapıyor. 6. ev bizim sağlıkla ilgili yaşayabileceğimiz olasılıklar nelerdir? Hastalıklarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattığı için, hani bunlar böyle kafamdan bugün de ikizlere bunu beğendim diye bazıları öyle zannediyor, biliyorsun değil mi? Bir
1: Normal bir
0: hesap
1: şey.
0: yapıyoruz
1: Tabii.
0: işte. Bu hesaba göre ikizler burçları bu hafta üreme organlarına dikkat etsinler. Çok fazla çetrefilli düşünmemeye çalışsınlar. Özellikle çalıştıkları ortamda, birlikte çalıştıkları kişiler, onları asiste edenler, kıskançlıklarını, şeytani taraflarını bu hafta belli etmeye başlayabilirler. Biraz gözünüz açık olsun. Siz böyle her şeye pozitif yaklaşırken iş yerinde birileri böyle mikserlik yapıyor, sizi çekemiyor, ayağınızı kaydırmaya çalışıyor olabilir. Ve bu hafta bunun çok net farkına varabilirsiniz. Bir iş seyahati veya işle ilgili hukuki bir konuda bir çekişme yaşanabilir. Mesela işinizle ilgili bir hukuk davanız var. Hakkınızı almaya çalıştığınız bir konu var. Bir çekişme yaşanabilir. Sağlık sorunu yaşayan ikizler bu hafta inşallah, tabii Allah bilir, herkes de farklı ama ne kadar zorlanırlarsa zorlansınlar sonları aydınlığa doğru gidiyor.
1: İnşallah, evet.
0: Dualarının onları karşıladığı, iyiliklerinin onları karşıladığı, hani şeyde de verilmiş sadakan varmış. Korktuğunuz bir şey varsa işte ya da sağlıkta, gelecek kaygınızla ilgili. Oradan öyle bir umut kapıları açılıyor ki
1: Ay ne
0: hiç
1: güzel.
0: problem değil, hepsini
1: Amin.
0: çözersiniz. Bu hafta onlar da flört ettikleri insanlarla. Tam güvenemiyorum ama hayatımda var. Ama evlenir miyiz, evlenmez miyiz, ciddiye döner miyiz bilmiyorum, ne olacak dedikleri kişiler eşten ziyade. Flört eden, bir sevgilisi olan, aşk hayatında bu ara yoğunlaşmış olan ikizlerin yanlış anlaşılmalar, konuşmamalar. İşte mesela mesaj atacak vazgeçiyor. Partner de yapabilir bunu. Bir şey söyleyecek yapmıyor. Bir görüşme yapacaklar, buluşacaklar iptal ediyor. Bunların üzerinde çok fazla durmayın. Merkür-Satürn karşıtlığının geçici bir etkisi. Hani bugün buluşacaktık iptal etti. Bugün şunu yapacaktık iptal etti. Böyle karamsarlığa kapılmayın. Bu geçici bir süreç olacak
1: Haftaya mı
0: muhtemelen.
1: açılacak bu
0: Haftaya,
1: durum?
0: haftadan itibaren, çünkü Güneş de artık terazi burcuna geçecek falan, aşk hayatınız, flört hayatınız çok canlanmaya başlayacak. Yeni tanışmalar veya işte ilişkinizde canlanmalar yaşamaya başlayacaksınız
1: Yükselen
0: ama
1: ikizler mi daha çok
0: daha çok
1: etkileniyor?
0: tabii ki her zaman önce yükselen burcumuzu dinliyoruz. Bazıları yükselenini hiç bilmiyor maalesef. Yani
1: Evet.
0: bazıları doğduğu günü bile bilmiyor. Onlar karamsarlığa kapılmasınlar. Tabii ki Güneş burcunuzu da dinleyin. Güneş bir otoritedir çünkü astroloji haritasında. Ama bu söylediklerimiz öncelikle ve her zaman yükselen burca göredir. Güneş burcunuzu da dinleyin. Yükselenize öncelik vererek. Dolayısıyla çünkü Güneş ikizlerde, Merkür'de, Satürn'de açı alıyor. Yani özellikle derecelere bakmak lazım ama genel baktığınız zaman güçlü bir karşıtlığın ortasında kalıyor ikizler burcu. Bu da evet, ilişkilerde, sosyalleşme konularında, flörtlerde biraz böyle yanlış anlaşılmaları, geç kalınmış hamleleri. Keşke dün söyleseydin. İşte keşke bu hareketi bana şu gün yapmasaydın da kalbimi kırdığın gün yapsaydın gibi böyle ufak tefek çatışmalar olabilir.
1: Yeni tanışmalar da diyorsun,
0: Yeni
1: olabilir.
0: tanışmalar olabilir. Evet, bunlarda da şöyle hemen ön yargılı olmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Güneş terazi burcuna geçiyor ama Venüs de akrep de retroya gidecek. Yine de insanlarla tanıştığınızda çok donuk, çok soğuk, hiç konuşmuyor. Ben konuşmasam adım atmıyor diye ön yargılı olmasınlar. Dediğim gibi bu açı düzelecek. Sonra o karşısında konuşamayan, belki heyecandan konuşamayan kişi açılabilir. Kabak çekirdeği gibi açılabilir. Kabak
1: Soğuk
0: çekirdeğinin kabak
1: nevale
0: çiçeğine dönüşelim.
1: oluyor
0: Evet,
1: bazen, ne kadar
0: öyle
1: soğuk
0: bir
1: bir
0: şey.
1: insan.
0: Bu hafta yeni tanışmalar olabilir ama yeni tanıştıkları insanları hemen ön yargılı olmasınlar. Onu tavsiye edeceğim. İkizler bu hafta Uranüs'ün öyle güçlü açıları var ki geçmişte kaçırdığınız, özellikle son 2 senedir uğraştığınız bir iş varsa, kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsat varsa, siz böyle ben ne yapacağım, iş hayatım, oyun buyum derken o fırsat ayağınıza tekrar gelebilir. Bu konuda da gözünüzü açık tutun. İkizler bence bu hafta oldukça şanslı.
1: Evet,
0: Onun
1: ne
0: farkında
1: güzel vallahi.
0: olsunlar.
1: Ne yapsınlar ne yapmasınlar Mineciğim?

0: ailen ve özel hayatında uzun zamandır bekleyen meseleleri çözüme kavuştur. Evde bir şey mi tamir edilecek? Artık onu tamir et. Bir iş mi yapılacak? Artık onu yap. Aile içerisinde bir şey mi konuşman lazım? Artık onu başlat. Hafta başından itibaren özellikle özel hayatın dedim ya, iş hayatını da ekliyorum buna. Mesela bir tane böyle yılan su biri varsa iş yerinizde ya yüzleşin. Yani hiç böyle hani şeydir ya, bir de sinsi insanlar, açık yürekli insanları hiç sevmez. Ya kardeşim sen niye böyle yapıyorsun? Şunu yaparken nereye varmaya çalıştın gibi kibarca sorabilirsiniz. Yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenin. Doğru olduğunuza emin olduğunuz konuları çözüme kavuşturmadan bu haftayı tamamlamayın. İçimde kaldı ya, ben bir soracağım. Sen şurada neyi kastettin? Veya atıyorum gidip patrona beni şikayet etmenin amacı neydi diye. Böyle açık açık sorun. Çünkü iş yerlerinde bir sinsirella enerjisi. Öğrenci ikizleri de okul hayatlarında bir sinsilik enerjisi dönüyor. Ne yapmasınlar? Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde duyduğun her söze anında tepki verme. Çünkü bu o an kişinin ruh haliyle ilgili istemeden vermiş olduğu bir tepki olabilir. Bu hafta hayatında gerçekten kimlere ve nelere yer açmak istediğini düşünerek hareket et. Gelecekteki işim ne olmalı? Şu anki işimden memnun muyum? Bu ev düzenim iyi mi? Değilse nasıl değiştirebilirim? Sağlığımı daha iyi hale nasıl getirebilirim?
1: Harika.
0: Bu sorulara cevap arayan ikizler için bu hafta çok başarılı geçebilir ve büyük fırsatlarla da karşılaşabilirler.
1: İkizlere o zaman müjdemizi istiyoruz. Yazın bize, biliyorsunuz YouTube'dan Hayatta Her Şey Var'dan yazıyorsunuz, yorumlarınızı okuyoruz. Ne geldi başınıza, şunu yaşadım, bunu yaşadım dediğiniz zaman aslında daha büyüyoruz. Hep birlikte daha çok şey öğreniyoruz. İyi ki varsınız bu anlamda da sevgili seyirciler. Şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor? Nerelerden zor açılar alıyorsunuz? Nerelerden kolaylıklar alıyorsunuz? Bakalım aşk hayatında 4 yıldız, parada 5, kariyer, sağlık 4-5.
0: Güzel.
1: Çok güzel.
0: Yengeçler bu hafta iyi, fakat ben yengeçlerle ilgili iyi bir yorum yazdığımda kendi sosyal medya hesaplarımda da altına çok olumsuz yorumlar geliyor. Hak veriyorum.
1: Niye öyle?
0: Çünkü Mars yengeç burcunda. Biraz Mars yengeçleri yordu. Hatta Temmuz'da Merkür'ün yengeçteki retrosu. Ay çok yorucuydu, biliyorsunuz benim yükselenim. Yengeç. Çok yorucuydu. Yani o kadar böyle sanki zaman akmıyor da akınca da lehimize değil de aleyhimize akıyor gibi bir hava vardı. Duygusal çöküntüsü çok yüksek olabilir yengeçlerin. Şu an beni dinleyenlerin. Küskünlük. Kırıldım ya ben. Hayata kırıldım. Çabaladım çabaladım. Bir baltaya sap olamadım. Çabaladım çabaladım. Bir dikili ağacım olmadı. Çabaladım çabaladım. Sanki ne yapsam eksik kalıyorum gibi tepkiler alıyorum. Bir küskünlük enerjisine girdiler. Bu arada yengeçler küser. Küsme huyu vardı
1: var
0: yengeç.
1: Değil mi? Evet.
0: Yengeç, akrep, oğlak, bunlar küsebilir. Oğlak akrep kavga ederek küser ama özellikle içine kapanan üzüldüğü zaman balıklar, yengeçler, akrepler, bu burçları bu aralar bu Mars enerjisi hepsini etkiliyor çünkü olumlu da olumsuz da biraz anlayışla karşılamak lazım. İnsan üzüntüden hasta olur mu? Evet olur. Özellikle yengeçler. Bak benim yükselenim yengeç. Ben üzüldüğüm zaman direkt yatağa düşerim. Bütün sanki enerjim bedenimden alınmıştır. Böyle yatağa düşerim. Yengeçler, özellikle güneş yengeçler bu konuda çok hassaslar. Üzüldükleri zaman gerçekten bunun bedelini midelerine, bedenlerine ödetebiliyorlar. Dolayısıyla bu hafta yengeçleri biraz alttan alalım. Bu hafta değil aslında, Eylül sonuna kadar yengeçleri biraz alttan
1: duygusal
0: alalım.
1: Duygusal dünyaları derin yani.
0: Derin, kırgınlar. Bir şeye kırgınlar. Kimisi ailesine kırgın, kimisi hayata kırgın. Kimisi ne kadar çabalarsa çabalasın olmadı, olmuyor diyenlere kırgın. Böyle bir kırgınlıkları var. Üstlerinden melankolik bir rüzgar esiyor olabilir.
1: Geçecek mi bu?
0: Bunu tabii ki şöyle geriden bu etki var ama bu hafta yengeçler için çok avantajlı. Özellikle yani aşk konusunda çok kötü değil ama dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama özellikle yengeçler bu hafta Güneş Mars sekstiliyle başlıyor. Mesela benimki sabahki koşturmam, o trafik. Allah'ım nasıl korkunçtu. İnanılmaz, her yerde ilk defa böyle bir şey gördüm. Evet. Normalde boş olan yollar bile doluydu ama yetiştim.
1: Ne bu, Güneş Mars sekstilinden
0: mi dolayı? Sekstili güç verir, enerji verir, mücadele verir. Ama şunu bilsinler, bu hafta neye mücadele ediyorlarsa elleri güçlü olacak. Yani mesela boş çaba içinde olmayacaklar. Bir sorun yaşadıklarında, bir aksilik yaşadıklarında şunu düşünsünler. Bu aksiliği bu aşacağım. Mutlaka aşacağım.
1: İnşallah.
0: Çünkü sabah ben de bu açıya güvenerek dedim ki Allah'ın izniyle ben dedim yetişirim, hallederim. Ve mucizevi bir şekilde yetiştim arkadaşlar, şaka yapmıyorum.
1: 10 dakikada falan hazırlandı herhalde.
0: 10 dakikada falan
1: gözüm.
0: Hazırlandım. Hakikaten evet. Öyle. Evet tabii ki yani çok şey olmadı ama yine de hallettim.
1: Evet, çok
0: bir
1: şükür.
0: Şekilde yapabilirim. Bir şekilde hallederim. Mesela şöyle bir önlerinde efor sarf etmeleri gereken bir süreç hepimizin başladı da, sezon başladı her yerde, iş yerlerinde. Daha çok efor sarf etmem lazım ama içimde yapacak heves ve enerji yok diyorlarsa enerjilerini artırmanın bir yolunu bulsunlar. Bu hafta spora başlayabilirler. Harika olur. Diyete başlayabilirler. Harika olur.

0: harekete geçsinler. Çünkü Güneş Mars sekstili onlara saçma sapan durduk yere orada burada koştur, kafelere git falan böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki doğru bir şekilde planını yap, öyle harekete geç. Mücadeleni doğru alanda ver. Ve bu hafta kafaları, zihinleri fırtına gibi çalışacak. Zehir gibi çalışacak. Kendilerini en zor şartların bile içinden çıkarabilecek bir potansiyele sahipler.
1: Maşallah.
0: Onu söyleyeyim. Çok üzgünüm, evet ama aşabilirim. Yorgunum, evet ama halledebilirim. Enerjim düşük, doktora giderim. Niye enerjim düşükmüş? Öğrenirim. Bu hafta çözüm odaklı olan yengeçler inanılmaz bir şekilde rüzgarı arkalarına alacaklar.
1: Çok güzel.
0: Son iki yıldır kafanızı kurcalayan, özellikle yükselen yengeçseniz, içinize dert olan veya kendime bunu niye yapıyorum, kendime ihanet ediyorum, sağlığımı bozuyorum dediğiniz kötü alışkanlıklarınız varsa onlardan da vazgeçmek için çok doğru bir hafta. Neye dikkat etsinler? Aşk hayatlarında çok kıskanç, sevdiklerine karşı çok korumacı ve kaygılı olabilirler. Aşk ve ilişkilerde kontrollü olmakla kontrolcü olmak arasındaki farkı ayırt etsinler. Baskıcı olmamaya çalışsınlar ve bu hafta ekstrem harcamalar olabilir. Ne bileyim efendim 1'e 5 veriyormuş, gideyim de şuradan hisse alayım. Bilinçsiz yatırımlardan yengeçler bu hafta uzak durmalı. Büyük kayıplar yaşayabilirler. Uyarmak istiyorum. Çok masrafım var, üzülüyorum diyenlere de şunu söyleyeceğim. Düzelecek arkadaşlar. Şu anda bu hafta maddi kaygılarınız sizi strese sokuyorsa o kadar da dert etmeyin. Çünkü hepsi yavaş yavaş açılacak, geçici şeyler bunlar.
1: İnşallah. Yengeçler için yap yapma.
0: Evet yap. Ertelediğin görüşmeyi, başvuruyu veya önemli konuşmayı bu hafta mutlaka özellikle bugün gerçekleştir. Bu akşam saatlerinde olabilir. Yarın sabah olabilir. Bir şekilde bu hafta Güneş Mars sekstilinin de sana çok olumlu bir etkisi var çünkü. O konuşmayı içimde kalacak ya bunu sormazsam hasta olacağım herhalde dediğiniz bir şey varsa veya başvurularınız varsa bu hafta yapmaya çalışın. Aşk hayatınızda kıskançlıkla veya bir anlık duygusal tepkiyle sert kararlar vermeyin veya çok büyük çıkışlar yapmayın. Kıskançlık ve duyguları bu hafta dengelemesi lazım.
1: Peki.
0: Ve
1: tavsiye.
0: Bu hafta ne istediğini açıkça söyle ama karşındaki insanın cevabını dinlemeyi unutma. Yani bazen yengeç 3 ay 5 ay kafasında kurar.
1: Evet.
0: Aklındaki şeyi söyler, karşı tarafın dediği cevap umurunda değildir. Çünkü o kararını çoktan vermiştir.
1: Peki.
0: Bu hafta öyle yapma. Bir dinle.
1: Bir dinle diyorsun.
0: Dinle garibi.
1: Yengeçlere sağlık, huzur, mutluluk, her şeyin en güzelini diliyorum. Birazdan aslanlar, başaklar, teraziler ve tüm diğer burçları da konuşacağız ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Staşlap neyi?
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta

0: Bu salı dinde içim altılı süt çeşitleri 79 lira. Mamet dana döner 750 lira.
1: Motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet Albin.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
8: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her...

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Yolculuğa hazır mısınız?

0: yapıyoruz?
1: Familya ile saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
0: Burası neresi?
1: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
0: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Ve burçlarla devam ediyoruz. Bakalım bu hafta gökyüzünde neler olup neler bitiyor. 12 burcu tek tek uzun uzun anlatan çok sevgili astrolog Mine Ölmez bizlerle birlikte. Ve çok sevgili aslanlarla kalmıştık en son. Evet. Bakalım aslanların hayatında ve yükselen aslanların hayatında neler olup neler bitiyor. Evet. Bu hafta ne yapacaksınız, özellikle ne yapmayacaksınız ve tavsiyesi de olacak Mine'nin size. Aşkta 4 yıldız, parada 5 yıldız. Sağlıkta 5, kariyerde 5. Allah Allah maşallah. Bugünün herhalde en iyi tablosu
3: aslanlar. İyi. Aslan. Aslanlar iyi, çok iyi, gayet iyi. Aslanlar ne konuda sıkıntı yaşayabilir? İletişim çatışmaları biraz yaşayabilir. Aile içi sıkıntılar yaşayabilir. Aşılamayacak bir şey değil. Şimdi aslanlar bu hafta taşınabilir. Evinden memnun olmadığını fark edebilir. Köklü bir taşınma planlayabilir. Aile içerisinde bazı gerilimler olabilir. Aile büyükleriyle ilgili bazı sorunlar olabilir. Bunlar olası sorunlar. Hukuki meselelerde, eğitimle ilgili meselelerde, ulaşım ve seyahatle ilgili konularda da bazı engellerle karşılaşabilir. Hukuki bir süreci varsa biraz böyle ya olumsuz bir şey mi olacak acaba hissine kapılacağı bir şeyler olabilir. Hmm. Ama yine söylüyorum bu etkiler kalıcı etkiler sayılmaz. Yani çözülebilir, toparlanabilir. Bu hafta enseyi kimse karartmasın. Aslanlar da öyle. Yani ufak tefek işte mesela beklediğiniz bir haber tam istediğiniz gibi gelmeyebilir. Yakın çevrenizde birileri sizi böyle bir lafıyla hani derler ya susturur ödeştirir. Ha, bir lafıyla öyle bir şey söyledi ki daha üstüne laf etmek istemedim diyeceğiniz bir şeyler olabilir. Sosyal medya hesaplarınızdan, sosyal medya üzerinden kimseyle tartışmamaya çalışın. Hmm. Hakarete varan şeyler söylememeye çalışın. Çünkü zaten biliyorsunuz çok ciddi de cezaları var. He. Yani öyle bir insanlar bilmiyor ama ya birisi sizinle kafayı takar uğraşırsa hakikaten cezası büyük. Dolayısıyla dikkat edin bunlara. Konuşmalarınıza dikkat edin. Galeyana gelmeyin kısacası. Bunları bir kenara bıraktığım zaman aslanlar için bu hafta gerçekten özellikle maddi konuları, emlakla ilgili konuları, mal mülk edinmeyle ilgili konuları toparlayabilecekleri bir hafta. Eğer ne zamandır devam eden bir sağlık sorunları, bir duygusal krizleri varsa bu hafta iyileşmeye giden bir şeyler olabilir. Hı hı. Merak ettikleri bu mal bana kalır mı? Bu miras bana gelir mi? İşte benim annemden veya babamdan kalan bir mal var ama gelmiyor bir türlü. Ya da alabilir miyim? Hakkım var mı? Dedikleri bir şey varsa bununla ilgili olumlu bir şeyler olabilir. Bir de bazı aslanlar bilmedikleri bir haklarını öğrenebilirler. İlişkilerinde, iş hayatlarında, maddi konularda, aileden gelen. Bilmedikleri bir haklarının varlığını fark edebilirler. Hmm. Ve bu hafta güçlerini ruhlarından alacaklar. Kendi içlerinden alacaklar. İçeride ne kadar duygusal bir çöküntü, yavru kuş enerjisi olsa da dışarıdan işime odaklanacağım, bunu da aşacağım ya. Ne oldu? Üzüldüm de ne oldu deyip o gücü içlerinde müthiş bir şekilde bulabilecekleri bu hafta. Bak mesela 12. evde yükselen aslan için tabii. Hmm. 12. evde Mars var. O Mars orada onu annem gitti, babam yok. Zaten kimse beni korumuyor, ben ne olacağım gibi hissettirir. Hı hı. Aşağı çeker, kendini acındırır falan böyle. Ama öyle bir güneşle sekstil açı, güzel bir açı kuruyor ki. Evet içimde böyle kaygılar var ama bunlar bana hizmet etmez. Parama bakacağım, işime bakacağım gibi bir motivasyonlar var. Kariyer hayatlarında ve iş hayatlarında başarılı olabilecekleri bir hafta. Ama ilginç bir şekilde şartlar, aile, patronlar sıkıştırabilir. Buna rağmen aslanlar başarıya doğru ilerliyorlar. Asla pes etmesinler. Haftaya ev düzeni, aileyle ilgili sorunları çözerek başlarlarsa çok iyi olur. Hafta ortasından itibaren enerjileri yükselecek. Özellikle salı akşamı, çarşamba ve perşembe günleri. Eğlenmek istiyorlarsa, ufak bir yere kaçabileceklerse kaçsınlar. Oyunlar oynasınlar. Çocukluğunuza geri dönün sevgili aslanlar. Hmm. Salı akşamı, çarşamba ve perşembe günü. Kendinize izin verin. Çocukluğunuza geri dönün.
2: Bir patlayalım.
3: Mesela ben hiç çocukluğumdan çıkmadım. Bakmayın böyle konuşuyorum ediyorum ama ben hayatım boyunca hep çocuk kaldım. Hala oyuncaklarım var. Kendim oyuncak alırım.
2: Kendi oyuncakların var değil mi mesela?
3: Dolu. Eve bir gel şoka. Hepimiz oyuncak dolu ev.
2: Oyuncak alalım.
3: Oyuncak alırım. Evet. Hala alırım. Oyuncaklarım var. Bir de oyun oynamayı çok severim. Böyle işte zeka oyunları, arkadaşlarla evet. oynanan oyunlar. Bayılırım. İnsan böyle hayata tutunur yani hani hep geçim derdi büyüyoruz bir sürü derdimiz oldu geçim derdisi kirasıydı o istiydi bu istiydi ama bir yerde de çocukluğumuza küsmememiz lazım bazı burçlar için böyle fırsatlı zamanlar oluyor. Hı-hı. Şu anda bu fırsat en çok Aslan burcuna.
2: Oyunlar
3: bu hafta
2: oynasınlar.
3: Oyun oynasın ya, şaka yapmıyorum.
2: Çocuk
3: dans
2: olun,
3: edin. Evet. Açın müziği, dans edin. Ya ne yapayım, bugüne kadar kaygılandım da ne oldu? Nereye vardım
2: öyle
3: ki? Bu zaten sonra kaygılanacağım. Ve eğer çocukları varsa çocuklarıyla ilgili bir meseleyi hafta ortasında çözüme kavuşturabilirler.

0: yeni insanlarla tanışmak için
1: iyi bir
0: hafta
1: dönem mi?
0: Ortası dönem olarak değil ama hafta ortası fırsatlar olabilir. İyi bir fırsatla karşılaşabilirler. Sonbahar bu sonbahar. Yeni tanışmalar için hiç elverişli olmayacak.
1: Elverişli değil diyorsun.
0: Onu konuşacağız
1: peki,
0: sonra.
1: Peki ne yapsınlar
0: şimdi,
1: ne yapmasınlar?
0: Para ve gelecek planlarıyla ilgili uzun zamandır erteledikleri bir şey varsa bir somut adım atsınlar. Çalışmaktan geri durmasınlar. Aslanlar, siz doğuştan kral ve kraliçesiniz ama bu ara sizi kral ve kraliçe yapacak olan şey gerçekten bir köle gibi çalışmak olabilir. Hı hı. Çalış, emek ver, spor yap, harekete geç, karşılığını al. Bir görüşme istediğin gibi ilerlemedi diye hemen olumsuz olacak diye düşünme. Hukukta ve iş hayatında, ilişkilerde de olumsuz oldu diye karamsarlığa kapılma. Çünkü değişme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Bu hafta enerjini geçmişte kalan meselelere değil, sana gerçekten para kazandıracak, zaman kazandıracak işlere yönlendir. Aslanlar bu hafta emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Bunu düşünerek hareket edin. Hafta sonu itibariyle biraz dişlere, kemiklere dikkat etsinler. Dinlenmeye çalışsınlar. Haftanın ortasında deli gibi çalışın, hiç abartmıyorum. Hafta sonunda gerçekten dinlenin ama. Çok hak edeceksiniz bunu. Eğer bu enerjileri çalıştırırsanız
1: İnşallah.
0: Çok iyi.
1: Ya bugüne kadar, şimdi şu ana kadar en güzel tablo aslanlardaydı ama köle gibi çalışacaksın diyor sevgili aslan.
0: Ya
1: kaçış
0: çok
1: yok.
0: Üzgünüm ama öyle.
1: Ama sonunda ne var? Tahtı var. Krallık, kraliçelik var. Aslanlar evet. Azimle inşallah bu güzel haftayı mutlulukla geçirsinler. Güzellikler diliyorum sizlere. Sizi seviyorum.
0: Zaten neyi kötü yapar ki aslanlar?
1: Aslan yani.
0: Her şeyi güzel yapıyor.
1: Ayıp
0: her
1: söylemesi
0: güzel.
1: Yükselen aslan olduğum için demiyorum bunu tabii ki ama.
0: Ben de aslan olduğum için demiyorum ama.
1: Demiyorum yani. Yükselen aslan olduğum için demem.
0: Gerçeği
1: ama
0: söyleyeceğiz.
1: Gerçeği de söyleyeceğiz diyor. Peki sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sıra sizde. Bakalım bu hafta size hangi güzellikler gelecek? Bakın aşk hayatınızda 5 yıldız.
0: Vallahi motive etmek için söylemiyorum. Başaklar bu hafta bence çok şanslısınız.
1: Gerçekten mi?
0: Şimdi güneş burcunuzun son derecelerinde ilerliyor. Başak burcunda bir yeni ay deneyimlediniz. Bu yeni ay destekleyici, ileri atan, sorumluluk kaldıran kuvvetli bir yeni aydı. Zaten Başak burçları, geçen bir tane Reels izledim, yabancı biri çekmiş. Hı hı. O kadar güzel ve doğru ki. Başak burçları sürekli daha çok şey yapabilirim, neden yapmıyorum? Daha iyisini yapabilirim, neden yapmıyorum? Bazen de bu öyle bir overthink oluyorsunuz ki onu da yapayım, bunu da yapayım diye bu sefer de her şeyi bir anda yapmaya çalışıyorsunuz. Başaklara tavsiyem şu olacak, siz ne yaparsanız gerçekten en detaylı ve en güzel şekilde yapabilirsiniz. Mükemmeliyetçi ve mükemmele de yakın bir yapıları var. Ve bu hafta sizi bu mükemmeliyetçi yapınızla ilgili çok destekleyecek güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Haftaya Güneş Mars seksiliyle başlıyoruz. Güneş Başak Burcu'nda, Mars Yengeç Burcu'nda. Dostlarınızdan sevgi ve destek görebilirsiniz. Çok korktuğunuz, kaygılandığınız bir konuda, sosyal bir fobiniz varsa, asla şuraya gitmek istemiyorum dediğiniz bir ortam varsa, aslında işlerin o kadar da kötü olmadığını, işte eski dostlarla görüşeceksiniz ama gitmek istemiyorsunuz, kalbinizin kırık olduğu insanlar var, konuşmak istemiyorsunuz. Bu hafta başından itibaren kalp kırgınlıklarınız, sosyal fobileriniz, sosyalleşmeyle ilgili sıkıntılarınız, gelecek kaygılarınızla ilgili bir açılım yaşayabilirsiniz. Kendinize güveninizi yerine getirecek gelişmeler olabilir. Spora başlayabilirsiniz Güneş Mars sekstiliyle. Harekete geçebilirsiniz Güneş Mars sekstiliyle. Ne zamandır ertelediğiniz şeyleri bu hafta hayata geçirebilirsiniz. Hayat da size zaten bir şeyler yap diyor. Bir de Başaklar şöyle düşünüyor olabilir. Ne zamandır? 2023'ün Mart'ına itibaren zaten Satürn balığa geçti. Karşıt burçları çok zorlandılar. Hayatta hep sorumluluk almak ve en ters köşelerden sorumluluk almak zorunda kaldılar. Çok zorlandılar. Şimdi de bir tutulma evresindeler. Daha bitmedi, Mart ayında da bir revanşı var. Daha tam kurtulamadılar gibi. Eğer bazen ben de diyorum ya başımda bir uğursuzluk mu var yoksa güney ay düğüm yüzünden mi diye. Güney ay düğüm gitti ama tutulma etkileri hala devam ediyor. Başaklar böyle düşünmek yerine bu hafta şey diye düşünün. Ben her zaman korunuyorum, doğru yolda ilerliyorum, çalışıyorum ve çalıştıkça besleniyorum. Bir başak tembellik yaparsa asla huzurlu olamaz. Onların da çok çalışmaları gereken, çaba sarf etmeleri gereken, korkmamaları gereken, geri çekilmemeleri gereken, kabuklarına çekilmemeleri gereken bir hafta. Hafta başında yakın çevreleriyle iletişimleri çok artabilir. Kardeş, yakın çevre, akraba ilişkileri güçlenebilir. Bu hafta kız kardeşler özellikle veya komşular, akrabalar, kuzenler, kardeşlerle ilgili bazı böyle can sıkıcı durumlar olabilir. Ne gibi mesela? İşte sizi kontrol altına almak istediklerini veya kırdıklarını, manipüle etmeye çalıştıklarını fark edebilirsiniz. Aile içinde özellikle kardeşler ya da akrabalar arasında kıskançlık, manipülasyon, aşağı çekme gibi durumlar olabilir. Bu da Başakların aşamayacağı bir şey değil. Başaklar zaten her şeyi önceden gördükleri için bu kadar ıstırap çekiyorlar. Yani her şeyi önceden anladıkları için. Bu hafta yine kimin manipülasyon yaptığını, kim

0: kendini acındırdığını, kimin kıskançlık yüzünden sizi baltalamaya çalıştığını çok net bir tabloda göreceksiniz. Ancak buna verdiğiniz tepki önemli olacak. İş yerinizde veya yakın çevrenizde, özellikle akraba ve yakın çevrede. Bir ihtimal Plüton 6. evinizden geçiyor yükselen başakların iş yerinde. Yerinizi böyle sıkıntıya sokmaya çalışan, sizi kıskançlıkla manipüle etmeye çalışan insanlara hemen tepki vermek yerine güzel bir planlama, düzenleme yapın. Başaklar bu hafta dobralıktan ziyade iyi planlarla dobra olmaları lazım. İyi planlar yaparak. Bir anda zaten ben bunu çözmüştüm, sen de böylesin demek yerine o insanları boşa çıkaracak elinizde doneler olsun. Ve bu hafta yakın çevredeki kıskançlık krizlerine, kıskanç ve haset insanlara biraz daha fazla dikkat edin. Beyinleri bir dedektif gibi çalışacak. Zaten öyle ama bu hafta bunun çok arttığını göreceksiniz. Aklına gelen başına gelecek. Korktuğu konularda çok dua etmek veya bir şeyler yapmak isteyebilir. Kaygılandığı konularda harekete geçmek isteyebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir. Mesela Başaklar bu hafta şifa ile ilgili, bollukla ilgili, ne bileyim, psikolojik, var ya böyle bazı işte psikoterapistlerin yaptığı eğitimler falan. Böyle kendini aşmak için bir eğitime katılabilir. Bir bilgi, bir haber, bir sır hayatında birçok şeyi aralayabilir bu hafta. Sezgileriniz de çok güçlü. Bilgiyi almaya da çok yakınsınız. Bu hafta arabanızla ilgili de dikkat edin. Arabanızın bakımını ihmal etmeyin. Bazı başaklar araba almak veya işte şirket kurmak, harekete geçmek, bu noktalarda oldukça şanslılar. Hafta sonunda çocuklarına, sevdiklerine zaman ayırırlarsa çok keyifli olabilir. Çünkü peki, onlar sorumluluk alınca ancak huzurlu olabiliyorlar.
1: Ne yapsınlar, evet, ne yapmasınlar?
0: Kendin, sağlığın ve geleceğin için uzun zamandır ertelediğin başlangıç neyse onu yap artık. Yeni ayında bereketiyle haftaya başladık. Senin için bu hafta kendin için adım atma haftası. Para ve önemli görüşmeler konusunda baskıyla veya aceleyle karar verme. Mesela hemen acil bize şu parayı göndermen lazım. Hemen acil şunu yatırım yapman lazım. Şu çok iyiymiş yapman lazım. Acele karar vermeyin, özellikle parayla ilgili konularda. Bu hafta başkalarının ne yaptığıyla değil, kendi hayatında neyi daha iyi hale getirebileceğinle ilgili. Allah'ını severseniz enerjinizi, psikologluğunuzu, şifacılığınızı bu hafta kendinize yönlendirin.
1: Yapsınlar vallahi, çok güzel bir hafta, güzel bir gökyüzü sizin için. Bolluğuyla, bereketiyle gelsin, mutluluklar sizin olsun sevgili başaklar. Ve şimdi geliyoruz sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu hafta özellikle hangi alanda açılımlarınız var? Ne yapacaksınız, ne yapmayacaksınız? Yıldızlar size ne söylüyor? Aşkta 3, parada 3. Sağlık vay ve kariyerde. Aşk, para ama sağlık, kariyer ama bir şey kurtarıyor mu biraz işi?
0: Bu hafta iki tane sert açı var. İkisi de terazi burcunun hem kendisini hem ilişkilerini hem para alanını ilgilendiriyor. Merkür-Satürn karşıtlığı, Merkür terazi burcunda ve Venüs-Plüton karesi. Venüs de onların para evi. Yükselen terazi için özellikle söylüyorum. Bu hafta hem ilişkiler hem para konularında canım teraziler biraz dikkat edecekler. Ben onlara şöyle bir başlık atmıştım. Kendini anlat ama her savaşa da girme demiştim. Bu hafta kendini de anlatmakta çok zorlanabilir. Kendini de ifade etmekte çok zorlanabilir. Özellikle kimlere karşı? Akrabalara, miras meselesi yaşadığı akrabalara özellikle. Veya işte aile içinde bir sorun, kriz varsa bununla yüzleşmek zorunda kaldığı yakın çevresi ve akrabalarıyla. Kendini anlatmakta zorlanabilir. Ortak işlerde ve ikili ilişkilerde kendini anlatmakta zorlanabilir. Ne zamandır bir danışmanlık süreci varsa danıştığı kişiye bile kendini anlatmakta zorlanabilir. Merkür-Satürn karşıtlığı biraz basireti bağlayan bir karşıtlık. İnsanı pozitife değil de hep negatif tarafa sevk eden bir karşıtlık. Benim terazilere bir sırrım olacak bu hafta. Hatta bunu herkes dinlesin.
1: Evet.
0: Bakın, ben size burada diyorum ya, hani Merkür-Satürn karşıtlık yapınca daha karamsar bakarsınız. Bu hafta hep şunu tekrar edin. Ben bütün bu etkilerden daha güçlüyüm. Ben bütün bu etkilerin farkındayım ama onlara yenilmiyorum. Hep bu enerjiyle, bu cümleyle devam etsinler. Bakın, ben birçok sert açıyı, ben bunu yenebilirim, bunun üstesinden gelebilirim. O
1: sen
0: beni yönetmiyor.
1: Sen görüyorsun ya açılara, evet, bir de. Yani o haftaya öyle giriyorsun ama hep öyle mi diyorsun?
0: Evet, hep böyle söylüyorum. Teraziler bunu söyleyin. Benim her konuşacağım, mutlaka konuşacağım. Şu an konuşmuyor olmam veya ifade edemiyor olmam bunu çözemeyeceğim anlamına gelmez. Bu hafta teraziler için belki de birazcık kendini ifade etme yarışına girmemeleri gereken bir hafta olabilir. Yani ben kendimi biliyorum. Şu anda bu konuda konuşmayacağım. Biraz zamana bırakacağım bu konuyu derlerse daha iyi olur. Özellikle mesela bir ilişkideler, ayrılmak istiyorlar ama istemiyorlar da. Çünkü kararsız, en kararsız burç. En kararsız. Ayrılmak istiyorum ama istemiyorum da aynı zamanda. Bu işe girmek istiyorum, iş yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum ama evde de oturmak istiyorum aynı zamanda. Bir konuda ilişki, iş, karar veremiyorsanız bu hafta fevri bir şekilde de karar vermeyin. Çünkü sonra onu yalamanız, tükürdüğünüzü yalamanız gerekecek. Hı hı. Yapmayın. Dolayısıyla bu hafta biraz kendinize zaman verin. Ne ağır basıyor? İlişkiyi devam ettirmek mi, bitirmek mi? O işi yapmak mı, yapmamak mı? Ne ağır basıyor? Bir. İkincisi, hangisi benim için hayırlı? Şu anda beni mutlu eden değil, uzun vadede de beni mutlu edecek olan hangisi? Bunu çok iyi düşünsünler. Basiretleri bağlanmış olabilir. Sınavlar, iletişim, konuşmalar, hukuki konular, ilişkiler, konuşurken, ifade ederken tutuklanmak, böyle tutuk oluruz ya bazen. İfade edememek veya ifade etmenin anlamlı olmadığını hissetmek, birdenbire o ortamda olmak istememek gibi ruh hallerine girebilirler. Çok geçici bir etki. Bir gün sabredeceksiniz. Yani bu hissi yaşadığınızda sadece bir 24 saat kendinize zaman verin. Öyle bu mi? Haftanın hangi günü bu hissi yaşarsanız 24 saat kendinize zaman verin. Bu etki geçici bir etki. Karamsar olmayın. Bu çok önemli. İlişkilerde partneriniz karamsar olabilir. Sizi de karamsarlaştırabilir. Siz ilişkiye çok karamsar baktığınız için ilişkiniz bir şöyle bir sıkışıklık yaşayabilir. Ve bu hafta yeter artık ya, başkalarına vermekten, başkalarına kendimi harcamaktan kendime bir şey yapamadım. Ben artık bundan sonra gardırobuma, kendime, yüzüme, cildime, saçıma kendime bakacağım ya.
1: Oh, en güzeli.
0: Bu hırsla da hareket etmeyin. Bir de çok emek verdiğiniz insanlara, eğer mesela birine çok emek verdiniz, nankörlükler de yaptı. Çok emek verdiğiniz için oldu bu arada. Hani dengeli gitseniz olmazdı. Ya da biri için kendinize çok heba ettiniz. Sizi çok ikinci plana attı. Birdenbire bu hafta hepsinin intikamını aynı anda almaya çalışmasınlar.
1: Oo, intikam mı alacak?
0: Yani almak isteyecek. Yani yeter, ben sana bunu yaptım, sen nankörsün, şöyle böyle, bunlara sakın girmesinler bu hafta. Biraz sakin olun, biraz kontrollü gidin. En azından sadece şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben sana çok emek verdim, seni çok seviyorum. Ama senin şu şu şu düşüncesizliklerin beni gerçekten üzüyor. Bu tartışmaya dönüşmesin ama. Çünkü bu hafta tartışmaların sonuçları teraziye pek iyi gelmez. Başvurularınız varsa, eğitim, iletişim, internet işleriniz varsa, elektriklerle, elektroniklerle, evinizin tesisatıyla ilgili bir sorununuz varsa bu hafta daha inceleyip sık dokumanız, daha dikkatli olmanız gerekecek. İletişim araçlarınıza da biraz dikkat etmeniz gerekecek. Bu hafta iletişimde bazı engellerle karşılaşabilirler. Çünkü ifade ederken de, birilerine ulaşırken de engellerle karşılaşabilirler.
1: Teraziler ne yapsın,
0: kariyer,
1: ne yapmasınlar?
0: Geleceklerine odaklansınlar. Öncelikle onu söyleyeceğim. Önemli görüşmelerini yap, başvurularını tamamla ve kendini açıkça ifade et. Çok uzatma. Ufak tefek pürüzlerle karşılaşırsan da bunun ebedi süreceğini zannetme. Mülakata girdin mesela, pek iyi çıkmadın. Moralini bozma, durum değişebilir. İlişkilerde karşı taraf sustuğunda hemen en kötü senaryoyu düşünüp kesin karar verme. Mesajıma cevap vermedi, bana geri dönmedi, ona bunları sordum hiç cevap vermedi diye moralinizi bozmayın. Daha fazla mesaj atmaya veya daha fazla onu iletişime çekmeye çalışmayın. Bu hafta cevapsız kalan soruların peşine düşme haftası değil. Bak, çok önemli.
1: Peki.
0: Çocuğunuz bile olsa çok tartışmayı öteleme, şey yapmayın.
1: Tavsiyen?
0: Bu hafta herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını hesaba kat. Ama bunu onlara kızarak yapma. Sizin için bunu yaptım, şunu yaptım değil. Bunu sen tercih ettin. Terazinin en büyük hatası odur. Bir fedakarlığın altına girer. Bu sefer bakar ki o fedakarlıkla çok fazla ezilmiş. Bu defa da insanlara kızmaya başlar. Sen kendine kızacaksın. Kendini eleştireceksin. Kendini yargılayacaksın. Diyeceksin ki ben niye kendimden bu kadar emek verdim? Ödün verdim. Niye kendimi bu kadar o insanların önüne attım? Acaba ben mi kendimde bir yetersizlik gördüm? Ben bu kadar mı değersizdim? Kendi değer yargılarınızı, kendi içinizde kendinize verdiğiniz değeri sorgulayın. Başkalarıyla tartışmalara girmenin zamanı bu hafta değil.
1: Kader diyemezsin, sen kendin ettin, öyle bir şarkı vardır ya, biraz ona iş dönüyor.
0: Bazı burçlar kendi yapar. Balık, kendi terazi, yapar.
1: Evet,
0: yengeç. Böyle bir yükün altına girerler. Çünkü evet, sevgiden besleniyorlar. Sevmek istiyorlar, emek vermek istiyorlar. Sonra bakarlar ki karşı tarafta hiç ümit ışığı yok. Bu sefer sen öylesin, ama o hep öyleydi. O hep karnabahardı. Hep sen onu brokoli sandın.
1: İkisi de birbirinden güzel. Karnabaharda brokoli de çok güzel sebzeler.
0: Bayılırım.
1: Bol bol yemek lazım. Çok da sağlıklı. Sevenler bayılırım. İçin harika. Sevgili terazilere mutluluklar diliyorum. Ya şimdi geldik. Sevgili akrep ve yükselen akreplere çok merak ediyorum bu hafta. Çünkü ay, ne akrepteydi?
0: Akrep bu hafta sen anlatır mısın?
1: Aa,
0: lütfen.
1: Anlatamam.
0: Bu hafta akrep alsın.
1: Ben. Bak, aşkta akrep. 4 yıldız, parada 5 yıldız, sağlık, kariyer.
0: Akrep, aşka 4 yıldız fena yazdım. Değil. Yemin ederim torpil geçtim. Bu hafta akreplerin aşk hayatları biraz karışık olabilir.
1: Çalkantılı.
0: Çünkü evet, Venüs akrep burcunda ve Plüton'la bir kare açısı var. Tabii ki bu hemen her şey çok kötü olacak anlamına gelmiyor. Bu hafta akrepler toksik ilişki yaşayanlar çok zorlanabilirler. Kadınlarla çatışmalar yaşayabilirler. Kadınlarla güç, kontrol, manipülasyon dediğimiz şey o işte Venüs-Plüton karesi. İşte kim yönetiyor, kim önde, kim karar verir bu konularda. Kız çocukları varsa, kız kardeşleri varsa, yakın kız arkadaşlarıyla da böyle büyük çatışmalara girmemeye çalışsınlar. Bu hafta bir hasetliğe maruz kaldıklarını, kıskançlığa maruz kaldıklarını hissedebilirler. Kimler tabii ki? Özellikle yükselen akrepler. Onlar da tabii üreme organlarına, idrar yollarına, bu bölgelerde olabilecek enfeksiyonlara dikkat etsinler. Çünkü bu sert bir açı ve biraz böyle sağlık konusuna da dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Maddi olarak da oldukça şanslılar, gerçekten büyük paralar kazanabilirler. Ama ilginç bir şekilde bu hafta akreplerin bir karar vermesi gerekebilir. Yani daha fazlasını istiyorsam şu tutunduğum küçük şeyi bırakmalıyım.
1: Bu her şey olabilir mi?
0: Her şey olabilir. Daha fazla para istiyorsam şuradan gelen birkaç kuruş parayı da gözünden çıkarabilmesi. Ya da işte daha mutlu bir ilişki istiyorsam yıllardır süren bu toksik ilişkimden kurtulmam lazım. Yani bu toksik bir ilişki. Bunu kabullenmediğiniz sürece yükselen akrepler, toksik bir ilişkiniz varsa, arkadaşlarınız size ay yeter artık baydınız diyorsa Allah aşkınıza kendinize bir dürüst olun. Yani bazı burçların kaybetme korkusu çok fazla. Kaybetmem. Ben hiçbir zaman kaybedersin. İnsansın. Her şeyi de yaşarsın. Kimse Terminator değil. Kimse Superman, Supergirl değil. Kendine dürüst ol. Gerçekten seni aşağı çeken bir ilişkide acaba çok mu debeleniyorsun? Bir ortaklıkta, bir dostlukta çok mu emek vereceğim, fedakarlık edeceğim, onu bırakmayacağım, ben yöneteceğim? Bunları yapmaman lazım. Bu hafta yükselen akrep insan üstü olmadığını kabul et. Bıktığında bıktığını söyle. Bu seni yenilmiş yapmaz, bu seni pes etmiş yapmaz. Bu seni akıllı biri yapar.
1: İlişkilerde mesela Venüs retrosuna gireceğiz ya akrepte, orada ayrılmalar olabilir mi?
0: Her şey olabilir.
1: Her şey olabilir.
0: Neler olabilir? Senaryoları sıralıyorum. Tabii ki her akrep aynı değil, onu da düşünün. Bu haftadan bu etki başlıyor bir kere, onu söyleyeyim. İhanete uğrayan akrepler öğrenirler. İhanet eden akrepler mutlaka yakalanırlar. Kardeşleri, arkadaşları, dostları, en yakınlarıyla bile eğer içlerinde şeytani enerjide fesat, haset biri varsa bunu görecekler. Yüzleşmeleri ağır olacak. Eğer sağlıklarını ihmal ediyorlarsa, bakın bu bütün akrepler için her olasılık sizi bulmaz. İhtimalleri sıralıyorum. Mesela özellikle erkek akrepler ve kadın akrepler. Özellikle erkek yükselen akrepler ve kadın yükselen akrepler. Diyelim ki jinekolojik muayenelerinizi, ürolojik muayenelerinizi çok ihmal ediyorsunuz. Doktora gitmiyorsunuz. Bu bölgelerden rahatsızlanma ihtimaliniz artabilir. Bu bölgelerinizi asla ihmal etmeyeceksiniz. Aynı zamanda kendi toksikliğinizle de yüzleşebilirsiniz. Ben bunu bu hale getirdim. Çok zorladım. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Akrepte ne var biliyor musun? Ne olursa olsun istediğimi alacağım. Ve vazgeçtiğinde kendini yenilmiş ve güçsüz hissetme. Bak bu akrebin açtığı zaman dünyanın en zengin insanları, en karizmatik patronları, en zor işleri başaran insanları akreplerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar zirvesine çıkarlar. Ama nerede çaba harcadıkları ile ilgili. Bu çabanızı bomboş ilişkilerde, bomboş işlerin peşinde, bomboş, içi boşalmış, hasetlikle dolu dostluklarda veya cemiyetlerde mi harcıyorsunuz? Yoksa kendi parlak kariyerinize mi harcıyorsunuz? Bu hafta bununla bir yüzleşin. Gerçekten de birilerini tutmak, kontrol altında tutmak acaba sizi güçlü mü kılıyor? Yoksa enerjinizi mi bitiriyor? Ve akrep olmayanı oldurmak için spiritüel enerjide de en güçlenen burçtur.
1: Nasıl?
0: Spiritüalizmle de en çok ilgilenen. İşte mesela şu duayı okursam olur, bunu yaparsam olur. Zorla taşıma suyla değirmen dönmez. Bu hafta akrepler bunu kabul edin, o bağlarınızı kopartın. Öyle bir rahatlayacaksınız ki. Ve bu hafta hafta sonuna doğru gerçekten müthiş tespitlerle, müthiş analizlerle geleceklerini doğru kurabilecekleri bir döneme girebilirler. Haftanın geneline bakarsak biraz gözler, kulaklar ve üreme organlarına dikkat etsinler. İş hayatlarında özellikle sert tartışmalara girmemeye çalışsınlar.
1: Peki,
0: bu hafta akrepler biraz kontrolcülüğü dozunu kaçırmayacak. Geleceğin için istediğin bir hedefe doğru somut bir adım at. Haftanın başından itibaren ben bunu yapacağım. Ama bu birinin hayatı veya birine bağlı bir şey olmasın. Sadece seni ilgilendiren bir şey olsun. Aşk ve aile ilişkilerinde her şeyi kontrol etmeye veya son sözü ben söylerim havasına girmeye çalışma. Bak öyle konuşanların hep başına çok bela geliyor. Allah muhafaza. Bana hiçbir şey olmaz. Ben şunu yaparım. Ben böyle en son ben söylerim.
1: Tövbe.
0: Bunları yapma. Bu hafta sana iyi gelen insanlara ve gerçekten geleceğinde görmek istediğin hedeflere yer aç. Bir de hasetlere dikkat et. Hani tamam mı?
1: Hasetlere dikkat. Kendine dikkat edecek. Neye enerji harcadığınıza dikkat edin sevgili akrepler. İnşallah gönlünüze göre bir hafta olur. İnşallah. Başarılarla, mutluluklarla, güzelliklerle bezensin. Yolunuz aydınlansın inşallah. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında ne oluyor? Tablonuza bakacağız. Ne yapıp ne yapmayacağız?

0: yaşamımızı açıklayacak sevgili Mine Ölmez. Tabloda fena değil, aşkta 4, parada 5, sağlıkta 3, kariyerde yine 5 yıldız.
1: Çok ilginç bir dönemden geçiyor yaylar.
0: Nasıl?
1: Çok ilginç. Mesela diyelim ki aşkta yüzünüz gülmüyor. Diyelim ki sevgili yükselen yaylar ve yaylara söylüyorum, yay yetkililer. Aşkta yüzünüz gülmüyor ama birileri sizi çok seviyor. Bu haftadan itibaren ya ben sevilen bir insanım, ben değerli bir insanım. Bak ne kadar dostlarım var, ailem beni seviyor. Duygusunu hissetmeye çalışın. Çünkü gerçekten sevildiğinizi hissettiren enerjiler çok yüksek. Acaba sevilmediğini düşünen yaylar varsa şu anda. Acaba sizi sevemeyecek insanlardan sevgi bekliyor olabilirler mi? Bunu bir düşünsünler. Şimdi yükselen yaylar için 12. evde Venüs geçişi var ve burada Venüs çok uzun kalacak. Yükselen yaylar toksik bir ilişkinin azabını mı çekiyor? Birinden ayrıldılar, ona mı üzülüyor? İlişkilerinde kafalarında şüphe bulutları var, onu mu yerine oturtamıyor bilmiyorum. Ama koca sonbahar boyunca yükselen yaylar, bak altını çizerek söylüyorum. Genel olarak yay olanlar bu etkiden bu kadar bu denli etkilenmeyebilir ama dinlesinler. Yükselen yaylar bu sonbaharda artık bir şeye elveda diyecekler. Ama şuna tutunmaları gerekiyor. Ben yanlış olan bir şeyi bitirdim. Yanlış olan bir şeyden vazgeçtim. Üzgünüm ama bu şey de olabilir. Mesela şehir değiştirmek, ülke değiştirmek. Bir şeyden vazgeçecekler. Onu özleyecekler. Ama özlemelerine rağmen doğru şey yaptıklarını bildikleri için güçlü olacaklar.
0: Enteresan.
1: Bu bir zararlı alışkanlık olabilir. Bu bir ülkeden, bir şehirden, bir işten vazgeçmek olabilir. Bu bir sevgiliden, eşten vazgeçmek olabilir. Ben bundan vazgeçeceğim, kafama koydum veya vazgeçiyorum veya önünüz oraya doğru gidiyor. Yükselen yaylar, altını çiziyorum. Ama ben bundan vazgeçtikten sonra ayakta kalabilecek miyim dedikleri zaman onları gerçekten seven insanlara baksınlar. Gerçekten seviliyorlar çünkü. Bu hafta aşk ilişkileri doğrudan kötüdür diyemem ama dolaylı yoldan kötü. Mesela partnerinizde hiçbir sorun yok gibi gözüküyor ama duygusal ve tensel paylaşımlarda azalma olabilir. Hiç, neyin var? Hiçbir şeyim yok, her şeyi seviyorum seni ama
0: bir şey var
1: dokunmuyor
0: ama.
1: İşte muhabbet etmiyor odayı da, bunlar olabilir. Görünürde her şey iyi gitse bile biraz böyle arkadaşlarla çatışmalar olabilir. Sevgilinizi arkadaşlarınız, eşinizi arkadaşlarınız benimseyemiyor ya da eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, arkadaşlarınızı benimseyemiyor olabilir. Çocuklar varsa çocuk sorumlulukları sosyalleşmenizin önüne bir ket vurabilir. Biraz böyle canınız sıkılabilir. Fazla sorumluluk üstünüzde fazla sorumluluk hissedebilirsiniz. Yaylar bu hafta kariyerleriyle ilgili bir adım atabilirler ve atsınlar da.
0: Atsınlar.
1: Bir planları, bir girişimleri, kariyerle ilgili, gelecekle ilgili bir planları varsa bunu yapmaktan geri durmasınlar.
0: Özel bir gün var mı bunun için?
1: Mesela bu hafta başına itibaren ama özellikle salı akşamı, çarşamba günü daha böyle bir verimli olabilir onlar için. Yaylar biraz daha böyle bu hafta kendileri için ve gelecekleri için bir adım atma konusunda yine çok şanslı grupta görünüyor. Sadece işte kariyer deyince aklınıza şu gelmesin, illa iş güç değil, şu da olabilir. İşte bundan sonra ben şurada yaşayacağım. Bundan sonra atıyorum anneme yakın oturacağım. Bundan sonra atıyorum kayınvalidemden uzak bir yere taşınacağım. Yani olabilir, çeşitli ihtiyaçlar.
0: Tabii her şey var.
1: Gayet öyle şeyler var.
0: Evet.
1: Ya da işte bundan sonra ben artık kendim için şunu şunu yapacağım. Kendisi için çok güçlü kararlar verebilir. Ailevi sorumlulukları fazla bu hafta. Çocuklar varsa çocuk sorumlulukları fazla. Kendileriyle de ilgili şeyleri var, düşünceleri var. Ne yöne gidecekleri, bundan sonraki yaşamları nasıl devam ettirecekleriyle ilgili. Bu konuda hafta sonu oldukça netleşebilirler. Kendilerine kalıcı ve güzel bir gelir elde etme fırsatı yakalayabilirler. Bu açıdan yaylar oldukça şanslı. Fakat dostluklarda ve aşk hayatlarında ve çocuklarla ilgili konularda çok acele karar vermeye çalışmasınlar. Kendilerini sıkıştırmasınlar. Bu hafta yaylar bir şey öğrenebilir bu arada.
0: Ne gibi bir
1: şey? Yükselen yay.
0: Üzücü mü?
1: 12. evlerinde Venüs var. 3. haber akışlarını sağlayan evde de Plüton var. Yakın çevrelerinden biriyle ilgili yıkıcı bir söz, bilmedikleri bir sırrın açığa çıkması, bilmedikleri bir şeyin ortaya çıkması, böyle bir şey olabilir yayların hayatlarında. Ama oldukça bu haftanın bence şanslı burçlarındansınız.
0: Harika.
1: Kalleşliği yapan siz değilseniz, ki öyle gözükmüyor, zorbalayan siz değilseniz, kıskanan, kötü düşünen siz değilseniz hiç kafanıza takmayın çünkü yolunuz çok açık.
0: İnşallah. Peki ne yapsınlar, ne yapmasınlar sevgili yaylar?
1: Kariyerin ve geleceğin için seni ileri taşıyacak sen de. Diğer 12 burç gibi Güneş Mars sekstilinde başlıyoruz. Hafta ortasında Ay Yay burcunda Jüpiter üçgen açıya ilerliyor. Kendin için bir adım at. Geçmişten gelen bir duygu veya mesele yüzünden ani bir ilişki kararı verme. Ama şu anda bir gerçekle yüzleşirsen orasını sen bilirsin. Hani geçmişte beni aldatmıştın, aklıma geldi, tetikleniyorum diyebilirler. 12. evlerinde Venüs var. Bu hafta önüne bak çünkü enerjini doğru yere verdiğinde özellikle iş ve gelecek planlarında çok önemli yollar alabilirsin. Bu hafta bir şey öğrenebilir ama.

0: Bir şey öğrenebilir.
1: Geçmişe olan şeyleri de hatırlayabilir. Bir vazgeçişte yaşayabilir
0: Allah
1: ya da
0: Allah.
1: kafasında bunu yazabilir.
0: Ay, hayırlı haberler inşallah. Sevgili yaylara mutluluklar diliyorum. İnşallah bu hafta sizin için çok kolaylıkla aksın. İstediğiniz önünüze düşsün. Öyle anlar olur ya, bazen ayağına gelir, önüne düşer istediğin şey. Onu yaşayın inşallah. Şimdi geldik sevgili Oğlak, yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakların hayatında ciddi, çalışkan değil mi Oğlaklar?
1: Evet, bu
0: Neler
1: hafta
0: olup
1: aşkta
0: neler bitiyor?
1: şanslılar
0: Beş
1: Allah'tan.
0: yıldız Allah'a, ne
1: Güneş
0: zamandır
1: Mars eksiliyle
0: beş yıldız var da
1: başladı.
0: hiç aşk bilmiyorum yani Oğlaklarda, bir
1: Bu hafta
0: kıpırdama, bir
1: beş yıldız
0: yaprak.
1: var. Neden? Haftaya Güneş Mars eksiliyle başlıyorlar. Mars 7. evlerinde. Kabul ediyorum. Özellikle yükselen oğlaksanız yazdan beri çok zorlanmışsınızdır. Yanlış anlaşılmalar, belki ayrılıklar, kopuşlar çok zorlanmışsınızdır. Bu hafta gitsin veya kalsın, yürüsün veya yürümesin, aşka bakışları da güçlü. İlişkiyi ilerletebilme kapasiteleri de güçlü. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kapasiteleri de güçlü. Yani bu hafta daha güçlü hissedecekler. İlişkiyi bitirmek istiyorum, tam tersine boşanmak istiyorum diyenlerin de yolu açık. Bu ilişkiyi güçlendirmek istiyorum, bu ilişkiyi daha iyi hale getirmek istiyorum diyenlerin yolları da açık.
0: Çok güzel.
1: Eğer ayrıldıysanız, yaz döneminiz kötü geçtiyse, bir ilişkinin azabını, ıstırabını çekiyorsanız yine söylüyorum, bunu toparlayabilirsiniz ve bu hafta kendi gücünüze uyanacaksınız. Diyeceksiniz ki ben çok güçlüyüm, bunların hepsini halledebilirim. İlişkilerde çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirler. Herkesin bu hafta ilişkilerde kan ağlarken oğlakları gayet kontrollü, gayet yönetken görebiliriz. İlişkiyi geleceğe taşıyacak adımlar atarken görebiliriz. Fakat ilişkinizi bu hafta oğlakları şu uyarıda bulunacağım. Dostlarınızla özel hayatınızı çok fazla paylaşmamaya çalışın. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, her kimse, sosyal çevrenizle. Çünkü kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz, manipülatif hareketlere maruz kalabilirsiniz. Özellikle etki altında kalan oğlaklar çok sert ve güçlü görünürler ama iş dünyalarında alıngan ve hassastırlar. Özellikle sizi böyle eleştiren, işte ilişkinizle alakalı manipüle eden veya arkadaşlarınızın yanına oturuyorsunuz, hepsinin ilişkileri berbat gidiyor. Etkilenip eve gelip tartışanlardan mısınız? Çok kadında vardır bu özellik. Kadınlar çok empat. Bir yere giriyorlar. Birisi kocasıyla bir sorununu anlatıyor. Öteki bir sorununu anlatıyor. Öbürü sevgilisi beni aldattı diyor. Akşam eve gidiyor, adamla kavga ediyor.
0: Benimki de mi öyle
1: Bak, bu
0: acaba?
1: empatlıktan kaynaklanıyor. Çok dikkat edin buna. Toksik insanlarla, ilişkisi olan kişilerle bu hafta aranıza biraz mesafe koyarsanız ilişkinizi korumuş olursunuz. Bu hafta oğlaklar arkadaşlarının kötü yüzlerini görebilirler. Örnek veriyorum, yeni bir iş yaptınız, haftaya çok enerjik başlıyorsunuz. Seyahatlere çıkıyor olabilirsiniz, yolculuklara çıkıyor olabilirsiniz, ülke şehir değiştiriyor olabilirsiniz, yeni bir eğitime başlıyor olabilirsiniz, bir kitap yazdınız, onu çıkarıyor olabilirsiniz, eğitim alıyor olabilirsiniz. Bu hafta oğlakların vizyonu inanılmaz geniş ama bu hafta değil, sadece önümüzdeki yaklaşık 10 gün boyunca bu anlamda çok şanslılar. Fakat birileri sizi, ha ben dostum sanıyordum ama beni kıskanıyormuş, arkadaşım sanıyordum ama bak beni desteklemedi diyeceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Bunlar çok sık görülebilir şeyler. Çünkü oğlakların yeni yollarının açıldığı, kariyer planlarında güzel gelişmeler olduğu bir hafta.
0: Ne güzel.
1: Yani işte kitap yazabilir, yazı yazabilir, bir sosyal medya hesabı açabilir, girişimciliğe başlayabilir, şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir, seyahat etmeye başlayabilir. Mesela aman sen de çok geziyorsun diyebilirler veya geziyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz diye sizi aşağı çekmeye çalışabilirler. Hiç bu kuru gürültülere pabuç bırakmayın. Gerçekten yolunuz ve vizyonunuz çok güzel gözüküyor. Açık bir yol var
0: Bu uzun
1: önünüzde.
0: sürecek herhalde bu
1: Uzun
0: etki.
1: sürecek. Uzun sürecek.
0: Ne güzel.
1: Bu 10 gün boyunca özellikle fırsatları çok fazla. Bu hafta seyahat, eğitim, hukuki konularda geri durmasınlar. Adım atabilirler. Bugün itibariyle bile, yarın harekete geçebilirler. Bunları yapabilirler. Bunun dışında arkadaşlık ve dostluk ilişkileri biraz sıkıntılı. Onlar da para işine girmesin dostlarıyla. Acil borç lazım. Ödeyemeyecekse dikkat et. Acil borç alman lazım. Ödeyemeyeceğin kadar almamaya çalış. Maddi konularda hızlı, keskin kararlar vermemeye çalış. Birilerinin seni parasıyla kontrol ettiğini de düşünebilirsin bu hafta. Mesela atıyorum, eşin sürekli parayı senin üzerinde bir güç olarak mı kullanıyor? Seni aşağı mı çekmeye çalışıyor? Bunlara bu hafta biraz dikkat et. Ya da işte sen parayla bir şeylere sürekli iyi olabileceğini, paran olmadığında veya işler istediğin gibi gitmediğinde mahvolacağını mı düşünüyorsun? Bu düşünceden de çık.
0: Oğlak
1: Çünkü
0: düşünür bunu.
1: gün doğmadan neler doğar? Çünkü
0: Evet.
1: burada para, güç, kontrol konuları, dostluklar, ilişkiler ve yine para üzerinden gidiyor. Para üzerinde bu kadar güçlü bir etki olunca daha da çok para kaygısı yaşatabilir, para korkusu yaşatabilir. Paran varsa gücün var. Bu duyguları çok fazla beslememeye çalışın. Öyle tabii canım, para önemli.
0: Önemli
1: Mal canın
0: tabii. Hele
1: yongasıdır.
0: oğlak için nasıl önemli olmasın
1: Hem de
0: yani?
1: nasıl önemli? Geleceği çok düşündüğü için.
0: Evet.
1: Yoksa parayı çok sevmek değil,
0: Tabii.
1: gelecek kaygısı yaşadığı için. Bu hafta biraz duygularınızı dengeleyin. Abartmayın, kötü senaryolar kurmayın. Dostlarınızla ilişkilerinizi paylaşmayın. Dostluk ilişkilerine dikkat edin. Ne yapsınlar? eğitim, seyahat, hukuki işler veya

0: Kariyer planlarınızla ilgili beklediğiniz adımlar, beklettiğiniz işler varsa onları bu hafta atın. Hafta başına itibaren önünüz açık.
1: İnşallah.
0: İlişkilerde de yapmanız gereken bir konuşma varsa partnerinize destek olmak da olabilir. Partnerinize artık yeter demek de olabilir. Bu konuşmayı da bu hafta yapabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde çok fazla sert olmamaya çalışsınlar. Anneye, babaya karşı, eşine, ailesine karşı böyle. Bu da söylenmez ya denecek şeyler. Söylemeyin, duyabilirsiniz. Yani konuşmak istemiyor, bana kötü davranıyor dediğiniz durumlar olabilir. İstediğiniz cevabı alamayınca planınızdan vazgeçmiyorsunuz. Asla vazgeçmeyin bu hafta. Bu hafta kısa süreli aksaklıklara değil, uzun vadede sizi ileriye götürecek şeylere odaklanın.
1: İnşallah hayırlarla gelsin oğlaklar. Vallahi sizi de ayrı seviyorum. Bütün burçları ayrı seviyorum. Oğlaklar da benim gönlümde, kalbimde
0: ben
1: çok
0: hepsini,
1: ayrı.
0: Hepsini seviyorum.
1: İstelyumum da var oğlakta.
0: Yayla
1: çok
0: gez.
1: Oğlakvari de bir
0: oğlakla
1: tipim.
0: Hayatını planla. Ciddi konuları oğlakla konuş.
1: Evet, o ciddiyetini seviyorum. Laubali değil ya. O ciddiyet benim için çok önemli bir şey. Her şeyde bu ciddiyet çok kıymetli.
0: Birine çok hasetlendin mesela. Çok fena sinirlendin. Git akreple konuş.
1: Oo, hemen sana yolu gösterir.
0: Öyle mi konuşursun ki sinirimine bir şey kalmaz.
1: Sevgili oğlaklara şans, bolluk, mutluluk, her şeyin en güzelini diliyorum. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında bu hafta ne olacak Mine? Aşkta, parada, sağlıkta güzel yıldızlar var. Kariyer
0: bu hafta
1: biraz kısa
0: güzel.
1: Kalmış.
0: Evet, kariyerleri tepe noktalarında Venüs, Akrep ve Plüton karesi var. Bu hafta kovalar şunu söyleyebilir. Kariyerimin önündeki tek engel benim.
1: Aa.
0: Canım istemediği için yapmadım. İsteseydim hepinize ne derler duman attırırdım yani. Ben istemedim de olmadı. E niye sensin kariyerin öndeki? Canım öyle istedi çünkü diye.
1: Sefam
0: böyle
1: olsun
0: bir havada
1: diyor yani.
0: Sefam olsun diyebilir. Bu hafta kovalar şunu fark edebilir. Şunları yapabilirdim, bunları yapabilirdim. Bir sürü çevrem vardı, çok kişiye ulaşabilirdim. Yapmak istemedim. Yapmadım. Şu anda canım bir şey yapmak istemiyor. Ya da işte birilerinin at yarışında gibi hayata koşturduğu o trafikte, hayata koşturduğu o iş yerlerinde olmak istemiyorum ya. Ben başkaları gibi bir yarışın içindeki o at gibi gözükmek istemiyorum diyebilirler. Bu hafta kovalar en çok şuna takılacaklar. Kendilerini onlara benzemeyen insanlardan ayırt etme takıntısı. Mesela işte şöyle bir şey yaşabilir kova. Bir patron gelir, bir müdür gelir, bir şey gelir, bir üst bir pozisyonda biri gelir veya aileye yeni bir gelin gelir. Herkes kendi açısından düşünsün. Veya aileye yeni bir üye gelir. Yani senin yarın kadar birikime, donanıma, görgüye sahip değildir ama birdenbire güç ona verilir. Bunu yaşayabilir kovalar. Ve şunu düşünebilirler. Yani ben bu kadar gücüm varken bunun kadar ukala değildim. Bunun kadar kendimi bir şey sanmıyordum. Rakipleriyle ilgili çok kafa yorabilirler bu hafta. Hatta bazı kovalar, çok garip bir şey olacak ama söyleyeceğim ama Plüton da kovada biliyorsunuz. Bazı kovalar rakiplerini elemek için böyle hafif şeytani planlar yapabilirler.
1: Taht oyunları mı?
0: Vallahi yapabilirler.
1: Aa.
0: Game of Thrones. Geliyor.
1: Ne diyorsun?
0: Vallahi
1: kova da isterse yapar.
0: Yapar, he? Kova. Oo. Yapar. Kova çünkü Uranüs'ün yönettiği, Akrep'te yüceliyor.
1: Akıl çalışıyor mu?
0: Plüton kovada şu anda. Şu anda yani böyle ben bu rakiplerimi nasıl elerim? Yani illa kötü bir şey yapmaz karşı tarafa. O anlamda düşünmeyeyim ama ben bunlarla aynı olmadığımı nasıl gösterebilirim? Sınırımı çizeceğim. Mesela örnek veriyorum. Kova burcu bizi dinliyor şu an, evli. Diyelim ki işte yeni üyeler katıldı, yeni gelinler geldi, yeni akrabalar geldi. Şunu diyebilir mesela, ben bunlar gibi değilim ya. Ben aynı kefeye konmak istemiyorum. Ve ben buna çok saygı duyuyorum. Bu doğru bir şey bence. Şimdi mesela sen bir aileye gelin gittin veya bir aileye işte evlendin, damat gittin. Ya karşı taraftaki adamda ne görgü var, ne saygı var, ne iyilik var, ne nezaket var. Sen hayatını böyle bunların üzerine kurmuşsun. Görgün başka, eğitimin başka, kültürün başka, kazancın başka, yolun başka. Ama onunla seni aynı kefeye koyuyorlar. Bunu kimse istemez.
1: Ya da pabucu dama atıldı mesela diğerinin. O da yanlış bir şey.
0: Yani bu hafta özellikle aile içi rekabet,
1: evet,
0: akrabalarla rekabet. Veya şu olabilir. Annenizin ve babanızın eşitlik adı altında adaletsizlik yaptığını görebilirsiniz. Eşitlik her zaman adalet değildir. Altını çizerek söylüyorum ve çok savunduğum bir şey bu. Hepiniz kardeşimsiniz. Hepinizi seviyorum. Ama o kardeş ötekini dolandırmış.
1: Evet.
0: Nasıl olacak o? Veya işte hepiniz benim gelinimsiniz. Hepiniz benim damadımsınız. Sizi seviyorum. Bu eşitlik adalet değildir.
1: Kişiye
0: konumları
1: göre
0: hasbelkader aynı olan insanların eşit haklara sahip olması adalet değildir. Bu hafta kovalar bu konuda bir fırtına yaşayabilirler ve gerçekten tepkisel olabilirler. Ve bu hafta özellikle kadın yöneticileriniz varsa biraz daha çatışma riski yüksek ama genel olarak patronlarla, yöneticilerle çatışabilirler. Ve günün sonunda şunu düşünebilirler. Bunu bu hale ben getirdim. Bunun aklıyla ben oynadım. Kendini benim karşımda o kadar yetersiz hissediyor ki. O kayınvalide mi, işte kayınpeder mi, evliysen aile üyeleri.

0: biri mi, kardeşlerinden biri mi, patronun mu bilemiyorum tepende. Ama bunu bu hale ben getirdim. Çünkü bana her baktığında o yetersizliğini hissetti. Yetersiz olduğu için şu an bana bu ayak oyunlarını yapıyor ama bu oyunu ben kazanacağım diyecekler. Ve gerçekten bu hafta kovalar birçok fırsatı kaçırdıklarını ama bu fırsatları da belki bilerek kaçırdıklarını görebilir ve yüzleşebilir.
1: Ve üzülmüyor bundan dolayı. Fırsatı kaçırdım ama ben isteseydim
0: olurdu. Üzülebilir ama üzülürse de intikam alacak gibi gözüküyor bu defa. Kovalar bu hafta intikamcı olabilirler. Kovalar bu hafta sen kimsin? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Hesabını sormaya çok yakınlar. Güç savaşları, kontrol savaşları kovaların hayatında çok güçlü yer teşkil ediyor. Özellikle Kova burcunun ilk 10 gününde böyle ocağın 20'siyle Şubat'ın başı ve 2-3'üne kadar doğanlarda daha güçlü bir kontrol ve manipülasyon duygusu olabilir. Bir de partnerleriyle şöyle bir şey yaşayabilirler. Aşkta şanssız değiller fakat partnerleriyle de güç kimde, ilişkiyi kim yönetiyor, kıskançsın, sıkıcısın, baskıcısın gibi krizler yaşayabilirler. Veya kovaların yapmak istedikleri bir hayalleri, idealleri varsa partnerlerinin kıskançlık yapması, hasetlenmesi, işte oraya yalnız gitme ben de geleyim veya gidemezsin demesi kovaları biraz çileden çıkarabilir. Bu hafta baskıya gelemeyecekler. Bu baskı kimden gelecek? Veya bu hafta eşitlik adı altında adaletsizliğe tahammül etmeyecekler.
1: Peki ne yapsınlar?
0: Biraz iletişimde de dikkatli olsunlar. Üstleriyle ilişkilerde dikkatli olsunlar. Konuşmalarında dikkatli olsunlar. Maddi düzeninizi gözden geçirin ve kariyerinizde değiştirmek istediğiniz konular için planlarınızı yapın. Parayla ilgili oldukça şanslılar bu hafta. Gerçekten hafta başından itibaren para şansınız çok yüksek. Bunu değerlendirin. Hakkınız olan paraları alabilirsiniz. İş hayatında öfkeyle res çekme veya bir anlık tepkiyle bütün köprüleri yakma yakabilir. Çok büyük ihtimalle yakabilir. Bu hafta gücünü birileriyle mücadele etmek için değil, kendi konumunu sağlamlaştırmak için kullan. Baştan beri anlattığım şey. O yetersiz, o bana baktı da böyle oldu, beni taklit ediyor değil. Ben bambaşka bir yolda gidiyorum ve sizi görmüyorum. Hepsini görmezden gelmeye çalış.
1: Kendi değerini fark et. Evet. Kimseyle kendini kıyaslama, başkasında kıyaslamasına fırsat verme.
0: Bakma görme. Bakma görme sevgili kova. Sen isteseydin daha çok yapardın. Evet inanıyoruz buna.
1: Kalitende kal. Güzel, akıllı kovalar. Farklılar, vizyonları farklı. Onları o yüzden seviyoruz zaten. İnşallah her şeyi istediğiniz gibi olur bu hafta içinde de. Ve geldik şimdi sevgili baluklara. Sevgili balıklar, bakalım bu hafta nasıl geçecek sizin için? Aşk 5, para 3.
0: Balıklar güzel.
1: Güzel mi?
0: Balıklar güzel.
1: Paradan biraz
0: kısmışsın.
1: Sadece
0: biraz bayağı kıstım. Parada Merkür-Satürn karşıtlığı var. Bu hafta yapmak istediğiniz işlerinizin önünde para bir engel gibi durabilir. Geçici para sorunları, geçici para krizleri yaşayabilirsiniz. Parayla ilgili bazı kaygılar, korkular güdebilirsiniz. Veya karamsarlığa kapılabilirsiniz. Bu balık başaklarda da var, karşıt burçlarında, balıklarda da var. Yani işte basiretime bağlı, kısmetim açık mı, niye kısmetim mi kapalı, benim niye böyle oluyor gibi diyeceğiniz ufak tefek engellerle karşılaşabilirsiniz. Bir parayı yetiştirme kaygısı, parayı işte ödeme kaygısı yaşanabilir. Fakat bu geçici bir kaygı, bundan dolayı şey yapmayın. Gerçeği söylemek gerekirse yükselen balıklar ve başaklar 2028 baharına kadar parayla ilgili biraz zorlanabilirler. Kimler zorlanmaz? Parayla ilgili adam akıllı, sorumluluk alan, hesabını kitabını düzgün yapanlar tam tersine daha çok para kazanır.
1: İnşallah.
0: Ama parayı çarçur ettiysen veya parayla ilgili gerçekten bir yatırım yapma bilgin yoksa bu süreçte balık başak zorlanır bu iki aks yükselenler. Çünkü Satürn etkisi
1: 2028 baharına kadar.
0: Evet canım ya. İşte. Ama bir şey söyleyeceğim. Karamsarlık yapmayın. Çünkü niye biliyor musunuz? Sorumluluk daldırıyor. Mesela atıyorum şirket kuruyor. Daha başarılı olmak için adım atıyor. Bunları da getiriyor.
1: İnşallah evet.
0: Ha, ama hiçbir şey yapmıyor. Durduğu yerde çalışmıyorsa etmiyorsa o zaman sıkıntı. O para işleri aksama gösterebilir. Ama şu da var. Şanslı bir tarafı da var bunun. Her zaman en kötü taraftan bakmıyorum. Gerçekten olabiliyor. Dededen atadan kalma mallar bu süreçte gelebilir. Aileden gelen yapmak istedikleri bir işi bu süreçte harekete geçirebilirler. Ya şu işi babam yapıyordu, dedem yapıyordu. Ben de şu işe bir gireyim diyebilirler ve buradan para kazanabilirler. Ne kadar sorumlu davranırlarsa o kadar çok para kazanacaklar. Ne kadar sorumsuz olursa o kadar çok para kaybederler. Bu hafta para sıkıntılarının geçici olduğunu düşünün. Asla pes etmeyin ve enseyi karartmayın. Önümüzdeki haftalardan itibaren öyle yoğun bir çalışma temposuna gireceksiniz ki sanki iş yerine sizin sahneniz ve orada bir aslan gibi mücadele vereceksiniz. İşlerinizin başına geçecek, harıl harıl çalışacaksınız. Bu da size çok verimli bir sürecin kapılarını aralayacak, hırslanacaklar. Güzel. İş hayatında aslanlar çok hırslanacak.
1: Balık neden? Yani.
0: Aslanlar diyorum, balıklar. Ha. Çünkü Mars aslana geçiyor.
1: Evet.
0: Onu söyleyeceğime aslan dedim. Altıncı evlerine Jüpiter'le kavuşacak orada. Ben daha iyisini yapabilirim ya, daha iyi yerlere gelebilirim. Niye ben böyle sakin kaldım ki bu kadar? Çok ciddi bir tempo içerisine gireceksiniz ve bu size yarayacak. Şimdi bu hafta haftaya ilişkilerle ilgili şanslı başlıyorlar.

0: eşten, ortaktan güzel destek alabilirler. Sevildiklerini, desteklendiklerini, yalnız olmadıklarını hissedebilirler. Bebeklerle, çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirler. İşte bebek yapmak istiyorlarsa bununla ilgili, çocuklarla ilgili güzel haberler, çocukların eğitim hayatıyla ilgili güzel haberler. Çok güzel gelişimler yaşayabilirler. Sevdikleri insanlarla kuvvet birliği yapabilirler. Küslükler, dargınlıklar varsa hafta başına itibaren barışma ihtimalleri olabilir. Hukuki konularda biraz dikkat etsinler. Gizli düşmanlıklara dikkat etsinler. Bir de hukuk davaları var mesela. Atıyorum velayet davası örnek. Hı hı. Gizli tanıklara, gizli gizli arkadan hareket eden kişilere dikkat edin. Hı. Arkanızdan konuşan veya sizin lehinize gibi görünüp aleyhinize olan, seni çok seviyorum, sana çok bağlıyım gibi görünüp aslında size haset eden kişilere bu hafta dikkat edin. Hı hı. İletişimde çok çekişmeci olmamaya gayret edin. Hukuk, eğitim, iletişim, öğrenciyseniz öğretmenleriniz, öğretmenseniz öğrencileriniz. Burada böyle bir takıntılı insanlarla karşılaşma ihtimalleri var. Yolculuklarda, eğitim hayatında, hı hı, iş hayatında, hukuki alanda. Takıntılı, obsesif ve güçlü bir şekilde her şeyi kontrol altına almak isteyen insanlarla sınavlar verebilirsiniz. Onların tuzağına düşmeyin. Her şeyi ben yarattım, ben var ettim havasında davranan bazı şekilsiz tipler her zaman her yerde karşımıza çıkar. Sonra Allah onlara kimin neyi yarattığını öyle bir gösterir ki 3 ile 6 ay arasında değişmiyor genelde.
1: Aynen, narsist tipler.
0: Hızlı vadede.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle insanlara bir sınav verebilirsiniz. Çok fazla kapılmamaya gayret edin. Çok fazla dikkate almamaya çalışın. Hırslı insanların rekabet şeylerine dahil olmayın. Hı hı. Hani diyor ya, bana işte benimle oynamak istiyorsun ama ben seninle oynamıyorum. O zaman tek başına oyna. Onları orada yalnız bırakın ve lütfen hukuk, eğitim, iletişim konularında üçüncü şahıslara güvenmeden önce çok iyi düşünsünler. Hı hı. Yani sizi destekliyor gibi görünen ama desteklemeyen, beğeniyor gibi görünen ama aslında beğenmeyen, size böyle iyi oynayan ama aslında öyle olmayan, hep duygusal mağdur olup sizi manipüle eden, hep böyle bir derdi olduğunda size yapışan, sizin yukarı çıkmanızdan korkan, sizi sevdiği için veya yalnız kalmak istemediği için, fark etmiyor bu. Evet. Dikkatli olun ve ikili ilişkilerde çok şanslı başlıyorsunuz. Fakat,
1: 5 yıldız aşkta.
0: Evet. Yine de kıskançlık, manipülasyon, tartışma sırasında ağlamalar filan, bunlara dikkat etsinler. Kendilerinden veya karşı taraftan kaynaklı olabilir. Eğer ki ilişkili hayatınız bu hafta çok iyi ama toksik bir ilişkiniz var sizin de, bitmesi gerekiyor ama karşı taraf sürekli duygusal manipülasyonlarla sizi tutmaya çalışıyor ilişkinin içinde. Orada da cesur ve kararlı olabilirler bu hafta.
1: Hmm.
0: Yani bitmesi gerekiyor, kusura bakma, bunu bitireceğiz. Hiç de sana acımıyorum diyebilir. Bu hafta balığı acımasız bir köpek balığı gibi görebiliriz. Jaws.
1: Amanın, korktum amanın. Şimdi bak kendimden
0: bu
1: korktum.
0: Hafta gerçekten acımayabilir
1: hiç
0: balık.
1: İlişkisi olmayan balıklar?
0: İlişkisi olmayanlar için bu hafta evet bir ilişkiye başlamakla ilgili şansları çok yüksek. Fakat başladıkları kişiler biraz fazla kıskanç, kontrolcü, kural koymaya çalışan tipler olabilir. O konuda biraz dikkatli olurlarsa iyi olur. Fazla tutkulu, fazla yüksek başlayabilirler çünkü.
1: Peki
0: ilişkilere.
1: O zaman ne yapsınlar, ne yapmasınlar sevgili
0: evet,
1: balıklar?
0: Evet, ilişkilerinde ve ortaklıklarında geleceğe yönelik konuşmalarınızı açıkça yapın. Evlenmek istiyorsanız açık olun, ayrılmak istiyorsanız açık olun. Gelecekte ilişkinizle ilgili ne düşünüyorsanız bunu yapın. Tanışmalara burun kıvırmayın, yeni karşılaşmalara burun kıvırmayın, sosyalleşmeye çalışın. Para veya önemli bir karar konusunda şartları tam anlamadan acele etmeyin. Bir de özel sırlarınızı herkesle, hatta en yakın sandığınız kişilerle bile mümkünse bu hafta paylaşmayın. Hmm. Biraz bilgileri kendinize saklamanız lazım. Çünkü sinsi düşmanlıklar olabilir geriden. Bu hafta karşındaki insanın ne söylediği kadar ne yaptığına da bak. Kararını da buna göre ver. Sana geliyor, bir daha yapmayacağım diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Yo, yapıyorsun diyorsa kararını onun söylediklerine, verdiği sözlere göre değil, kendi kalbine göre ver.
1: Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: balıkları
0: ederim.
1: Da konuştuk ama birazdan haftanın enleri var. En aşkta, parada, sağlıkta enleri konuşacağız. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından yine burada olacağız. Bizden ayrılmayınız. Görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: Hareketi.
1: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
2: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
1: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere finish olur çare.
6: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
8: Kazancım Net.

Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizdeydi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
8: Burası neresi?
7: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
8: Yum yum yumuşacık.
7: Familyadan saf su dokunuşu.
8: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
7: Tek dokunuşta farkı hissedin.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
15: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
19: Kazancım net, sigortam net.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
21: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
22: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
23: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
24: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
25: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
26: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
25: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
26: Para mı kaybettirir?
25: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi kalgona geçelim.
25: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

her için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Pazartesi günleri sevgili Mine Ölmez'le 12 Burcu konuşuyoruz ve bu hafta bakalım enlerde hangi burçlar var? Kariyerde, aşkta ve tabii ki de efendim parada en şanslıları kimler? Hemen onlara bir göz atalım. Neyle başlayalım? Kariyerle başlayalım mı?
3: Başlayalım.
2: Kariyerde en şanslı burçlar kimler?
3: Bu hafta koçlar, yaylar, başaklar, teraziler, aslanlar, ikizler. Hı hı. Hepsi özel hayatlarında şanslı olmayabilir ama kariyer hayatlarında bu burçlar oldukça şanslı. Oğlak, yengeç, boğa ve kova da biraz dikkatli olmalı.
2: Peki hemen aşka bakalım. Aşkta evet. En şanslı burçlar hangileri bu hafta? Kim sevinsin? Görev yaprakları kimin açılacak?
3: En çok oğlak, balık, başak. Genel olarak Venüs Plüton karesinin kıskançlık etkisini saymazsak bu hafta bunlar en şanslılar.
2: Bir daha söyleyelim. Oğlak, balık.
3: Oğlak, balık, başak.
2: Ve başaklarda aşkta en şanslı olanlar. Bunların fotoğrafını da çekiyorlar biliyorsunuz. Gönderiyorsunuz arkadaşlarınıza. İnşallah şansınız bol olsun. Peki ya parada en şanslı olanlar kimler? Orada da yine 4 burcumuz var.
3: Evet.
2: İkizler,
3: aslanlar, kovalar ve yaylar.
2: Yay.
3: Evet, bunlar çok şanslı olabilirler. Hı-hı. Koç, terazi, başak ve balık para konusuna dikkat etsin.
2: Peki mesela parada şanslılar ya bu burçlar. Hı-hı. Daha fazla şansı arttırmak için yani daha mı gözü açık olsun, fırsatlarımı kollasın?
3: Gereksiz borç almasın, gereksiz borç vermesin. Riskli yatırımlar yapmasınlar, ellerindeki parayı ya iyi değerlendirsinler ya da susmaya baksınlar bu hafta. Hı hı. Fırsatlar kendiliğinden gelebilir, bu fırsatları da kaçırmamaya çalışsınlar. Bu hafta Venüs Plüton karesi genel olarak dünyada da para piyasalarını çok sarsacak. Para piyasalarında ani iniş çıkışlar, petrol fiyatlarında ani iniş çıkışlar dünya genelinde olabilir. Yine bu sene başından beri yaşadığımız bu boğaz hattı, işte Hürmüz Boğazı vesaire sorunları tekrar nüksetmeye başlayabilir. Bu sonbahar bu krizlerle geçebilir. Dolayısıyla biraz böyle ekonomiyi de düşünerek doğru adımlar atarlarsa bunlar karlı çıkabilecek burçlar arasında. Hı hı. Ve benim bunlara şöyle bir tavsiyem olabilir. Hangi iş yapıyorlarsa hani bizi dinleyenler ama özellikle sağlık sektöründeyseler, insanların ihtiyaçlarına yönelik atıyorum maske satıyorsa, mendil satıyorsa, eldiven satıyorsa bu sektörler çok büyük paralar kazanabilir. Hı hı. Biraz bunlara dikkat etsinler. Yani böyle hijyene dayalı şeyler, sağlığa dayalı şeyler satıyorlarsa, bunun ticaretini yapıyorlarsa çok para kazanabilirler. Ama genel olarak dünyada bir ekonomik ve insanlarda da bir ilişkisel patlamanın olabileceği bir haftadayız. Yine de bunlar şanslılar yani.
2: Yine de bunlar şanslılar. Genel olarak mesela tüm 12 burca söyleyebileceğin şey ne olur? Şuna dikkat edin. İşte ilişkiler mi olabilir bu?
3: Bu hafta bir kere her şey çok yolunda giderken en şanslı dediğimiz burçlarda bile haset, takıntı, kontrol merakı, kaybetmeyeceğim, ben kazanacağım, benim dediğim olacak duyguları hüsrana uğratabilir. Hı hı. Bir de böyle çok iddialı düşündüğümüz zaman hayatta daha çok psikolojimiz bozuluyor. Yani bazı şeyleri serbest bırakmayı bilmek lazım bu hafta. Özellikle kovalar, akrepler, aslanlar, hı hı, ve boğalar ilişkilerde veya gelecekleriyle ilgili konularda taviz vermek istemeyecekleri için çok fazla tartışma çıkabilir. Biraz bu konulara dikkat edelim. İlişkilerde baskıcı ve manipülatif olmayalım. Takıntılı insanlarla, ekslerle buluşmayın.
2: Peki, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Mine Ölmez bizlerleydi. Pazartesi günlerinin en güzeli. Hafta inşallah görüşmek ümidiyle. Sevgili seyirciler, biz yarın yine Beyaz TV ekranlarında buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir haftaya giriş yapıyoruz. Çocuklarımızın bugün artık okul günü başladı. Annelere Allah kolaylık versin, çocuklarımıza da zihin açıklığı versin. İnşallah çok başarılı bir öğretim yılı olsun hem onlar için hem biz veliler için. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir, güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir diye umut ediyorum. Ve bugünkü menüyü birlikte belirliyoruz. Herkes parmaklarını yiyecek. Akşama efsane tariflerle karşınızda olacağız. Ne yapıyoruz? Önce menüyü izliyoruz, sonra mutfakta buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Turşunun ekşi ve canlı aromasının kerevizin ferah lezzetiyle buluştuğu, farklı dokuları kuskusun yumuşak yapısıyla bir araya getiren renkli ve iştah açıcı bir salata. Turşulu kerevizli kuz salata. Bulgurun doyurucu ve kendine has aromasının yoğurdun ferahlığıyla buluştuğu, sade malzemelerle hazırlanan, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla sofraya taşıyan nefis bir pilav. Yoğurtlu bulgur pilavı. İnce ve yumuşak pırasa yapraklarının iç harçla buluştuğu, özenle sarılarak pişirilen, sebzelerin doğal lezzetini öne çıkaran, geleneksel dolma kültürüne farklı bir yorum katan bir lezzet. Pırasa sarma. Çocukluk yıllarından bugüne uzanan, basit ama vazgeçilmez tadıyla nostaljik anıları hatırlatan, her lokmasında eski günleri yeniden yaşatan, sevilen bir atıştırmalık. Çocukluk atıştırmalığımız. Tabağın doğal tatlı aromasının sütün yumuşaklığı ve kremalı dokuyla buluştuğu, içimi yumuşak ve ipeksi, soğuk günlerde içi ısıtan zarif bir çorba. Kremalı sütlü kabak çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Tariflerle karşınızda olacağız ki bugün yine ekranlarımız şenlenecek. Peki efendim Serpil, bu tarif bizi alacak, çocukluğumuza götürecek.
2: Ben hala çok severim onu, biliyor musun sen?
0: Çayın yanında of nasıl güzel gider hem de var ya.
2: Hemen açlık atıştırmalı.
0: Yani şimdi merak uyandırsın. Bazen kızıyorum aslında, bak diyorum gülüyorsun. Böyle şeyler yapıyorsun, sonra dedim biz diyet yapamıyoruz.
2: Evet.
0: Ama bugün çocuklar okula başlamış. Düşünsenize böyle 3-4 gibi eve giriyorlar. Mis gibi bizim çocukluğumuzun lezzeti kokuyor evde. Bir karamel hazırlayacağım bu tarifin içerisine. Bu karamel efendim içinde suyu yok, hiçbir şey yok. Tam böyle çikolata gibi, sürülebilir kahvaltılık çikolata gibi olacak. Ve o zaman gelsin tarifi bence.
2: Bence de gelsin.
0: Dev çocukluk atıştırmalığımız geliyor. 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvıya, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Çok özel bir karamel tarifi olacak. 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema. Ve süslemek için Antep ezmesi olacak. Bak şu an ne güzel üflemeye başladı ama şu an. Efendim şu an biraz böyle serinledi buralar.
2: Efendim, daha gelmedi.
0: Şimdi... Ben her zaman söylüyorum, evinizde bakın çok güzel hayat aparatlarınız varsa bu aparatlarla şipşak mutfağınıza lezzet hazırlayabileceksiniz. Şimdi burada soğuk tereyağıyla yoğurulması gereken bir hamurumuz var. Bakın bunu böyle koydum sabit, bunun üstüne de oturttum, hem de yerden de kaymıyor. Çok güzel bir lastiği var ve şimdi Serpil.com'dan malzemeleri alıyorum. Soğuk buz gibi tereyağını dolaptan çıkardık ve

0: güzel doğrama aparatımın içerisine alıyorum. Çok işlevsel, çok güzel bir ürün. Hemen yanına şöyle bir adet yumurtamı kırıyorum.
1: Hayatımızı kolaylaştırıyor Nermin.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu sene çok şanslıyız. Çok güzel bir sezon olacak çünkü konforu yaşıyoruz mutfağımızda. Şöyle yoğurdumuzu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bol bereketli olsun. Mutfağımız renklensin. Pudur şekerimiz. Şöyle. Burada çok dikkatli ilerleyeceğim. Onu çok kontrollü koyacağım. Böyle birazcık kıyır kıyır bir hamur olsun istiyorum. Kabartma tozumu ve vanilyamı da ekliyorum içerisine. Ve buradan alayım serpilim. Şöyle birazcık unumu koyacağım. Zaten şu kenarda aparatımın un koyma yeri olduğu için gerektikçe ekleyeceğim. Ve bakın 6 tane bıçağı var ya, dakikalar içerisinde hamurumu hazırlayacak.
1: Çok işlevsel bir alet.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim, muazzam.
1: Hamur da yoğurtuyoruz.
0: Aynen öyle. Vallahi canlı yayının riskine gelebilen güzel bir ürün. Fişimi takmamışım. Fişimizi de taktık ve şimdi bakın dakikalar içerisinde hamur hazırlıyoruz. Serpilim, gönder bana oradan yavrum. Hop.

0: Bak, doğrama aparatına hamur yoğurtturuyoruz ve o kadar iyi ki keyifle yoğuruyor. Bence yeterli.
1: Yok yok, daha çok var, altı sıvı.
0: Tamam, sen koy, biraz dinlendireyim çünkü ben de. Gerçi içindeki o bakır şeyiyle de çok rahat döndürüyor. Sıkıntı yaşamıyoruz motoruyla. Evet, iyice unumuzu ekledik. Şimdi bir döndürüyorum.
1: Daha alacak.
0: Kıyır kıyır bir tart hamuru. Elimizin ısısı geçmemesi lazım. O yüzden bu şekilde
1: mutfak aletlerimizle
0: yapalım.
1: Çok amaçlı kullanıyoruz, evet. İşte ne güzel.
0: Şimdi güzel bir karamel yapacağız. Bence şu an iyi.
1: Dur, daha vereceğim Nermin. Azıcık daha alsın ki.
0: Orada şöyle. Zaten tezgahta son toparlamayı yapacağım.
1: Şunu da verip gönderiyorum.
0: Hatta Nida'ya söyleyeyim.
1: Bence oldu. Gel.
0: Evet. Hemen bunun da size özel olan linkini bıraksın efendim. Hemen. Nermin Nefes Mutfağı'ndan ulaşabilirsiniz. Şöyle.
1: Bıçak sayısından dolayı, eline dikkat et. Bıçak sayısından dolayı hayat öyle kolaylaştırıyor ki hiç zorlanmadan. Biz çünkü daha önce çok cihaz denedik.
0: Yapışmıyor.
1: Çekemiyor falan falan, ama bu keyifli oldu
0: çok
1: bizim için.
0: Çok keyifli gerçekten. Katılıyorum sana. Baksana nasıl güzel oldu.
1: Ben hayatımı kolaylaştıran her şeyi seviyorum Nermin.
0: Düğün nasıl geçti düğün?
1: Çok güzeldi.
0: Değil mi?
1: Evet, çok şükür çok güzeldi.
0: Atlattık çoğu şeyi.
1: Evet.
0: Geçen hafta düğünlü kınalı bir sezona giriş yaptık vallahi, maşallah.
1: Vallahi bize. Genç çiftler mutlu olsun inşallah.
0: Hamura bakar mısınız ya? Başarıya bakar mısınız? Of yani. Sakız gibi. Bunun şekli çok iddialı. Bayılacaksınız o görsel şovuna. O bir tık şimdi, ufak gibi ama üstüsten bir tık.
1: Ama toplarım var benim. Bir sürü ya. Duvarlarına.
0: Büyük de yapabiliriz.
1: Yine de şey mi diyorsun?
0: Efendim, hamurum efsane. Ellerim de çok sıcak olmadığı için böyle birazcık daha unu yedirdim. Sıcak elleriniz varsa lütfen burada dikkat edin. Bu çok ciddi şey yapıyor. Yumuşatıyor hamuru.
1: Ya işte bu dediğim gibi, işte makineyle yapınca gayet şey oluyor. Taban için sanki daha mı büyük o? Biraz daha küçültmeli misin hamurunu? Çünkü duvarlarına toplar yapacağız ya. Şey yok, sıfır zemine koyacağız. Hı
0: hı, biliyorum. O yüzden bir tık büyüğüne mi geçseydik?
1: Bunun bende bir tık büyüğü yok.
0: Yok mu?
1: İstiyorsan hazır çemberimi ölçü olarak kullanıp şöyle hemen boş çemberimi bulayım. Ama yaklaşık bu da hemen hemen aynı gibi. Ne dersin?
0: Anladım.
1: Çevireyim tepsiyi ben bu arada.
0: Onu da düşündüm aslında. Tepsiden de böyle pişirme kağıdıyla rahat çıkarırız, hı-hı, diye.
1: Ben zaten şey olsun diye yaptım.
0: Anladım.
1: Ne istiyorsun, hangisini
0: tepsiye
1: istiyorsun?
0: Tepsiye verelim ya. Çünkü hamurumuz çok güzel. Görüntü de biraz büyük olsun. Dev dedik. Evet.
1: Bozuldu sanki de.
0: Topların ama. Yok ya,
1: gitme.
0: Çok güzel, onlardan bir sürü top çıkaracağım.
1: Okey, tamam.
0: Sana. Minik minik topları.
1: Aç aç, şeyle keseriz bence biz onu. Kalıpla şöyle tutayım sana. Şuradan tuttum.
0: Parmağını acıtmayayım.
1: Yok yok, bir şey olmaz merdaneyle. Ne yapalım? Şuraya alacaksın değil mi? Evet evet, gönder. Sana çemberimi vereyim. Fazlalarını topa kullanayım.
0: Küçük olmayacak mı bunu kesince? Yok, o zaman olacak. Onu koyabiliriz.
1: Şekerim de var. Aha. Karamelim de o kadar olacak. Yan duvarlarına yapıştıracağız. Mis.
0: O zaman getir ona direkt.
1: Getirdim artık, boş ver. Rahat rahat topları en dışına doğru koyarız.

0: Haydi bismillah. Güzelce yuvarlıyoruz. Misketler yapıyoruz. Ve sonrasında...
1: Hiç yatsı yapmayacağım.
0: Nasıl bir görsel olacak göreceksiniz efendim. Dakikalar içerisinde...
1: Pürüzsüz toplar.
0: Hayatınızın en güzel tatlısıyla karşılaşacaksınız.
1: Onu acaba şey yapsa mıydık, bu tepsinin içine böyle merdaneyle iki kere daha yuvarlasa mıydık esnesin diye?
0: Şekli mi bozulacak?
1: Ne bileyim, çok az dedim. Sen bilirsin.
0: Altına yok kalınlığı ama tart koyacağız, üstüne akmasın.
1: Tamam, sen bilirsin.
0: Şöyle güzel. İçindeki karamelimiz dışarı akmasın.
1: Şöyle.
0: İki tane tartımız çıkacak yani. Vallahi o kadar bereketli hamur ki. Burada kocaman bir hamur daha var.
1: Geldim. İstersen sen yerleştir bir taraftan.
0: Bakın çok ince bir tart hamuru var. Kalınlığı bayağı ince. Ve şöyle başlıyoruz bunları.
1: Çok dışına doğru gelsin hanım. Bir şeye genişlesin.
0: Vermeye.
1: Bu arada ben şeylerini kapatmaya çalışıyorum hep. Normal mayalı hamur gibi pürüzsüz birbirlerine kaynaşamıyorlar ya. Bütün eklerini kapatıyorum.
0: Bakın şöyle. Yerleştiriyoruz.
1: Geldim.
0: Bunlar pişerken zaten iyice güzelce yapışacak. Hemen bir karamel sos hazırlayacağım sizler için.
1: Şu hamuru ne yapacağız Nermin'ciğim?
0: Ne yapacağız Serpil'im?
1: Fikrim geldi.
0: Ne geldi?
1: Fikrim geldi, bekle. Şimdi...
0: Bereketli oldu.
1: E tabii, ne yapalım şimdi, bir tane de... Hazır. Değerlendireceğiz Nermin, öyle bir dünya yok yani.
0: Dedim ama ben bundan çıkar dedim iki tane.
1: Çıksın hocam, hiç sorun değil. Çıksın yani, gönder gelsin.
0: İkimiz aynı anda.
1: Şimdi bizim hazır mevsiminde tazecik tazecik meyvelerimiz

0: Bakalım. Kaç tane lazım sana?
1: Bir dört tane daha gider gibi. İki tane. Bir tane. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi ben burada bir dokunuş yapacağım.
0: Akraba olsunlar biraz. Sıkışsınlar. Safları sık tutalım. Allah
1: Şöyle.
0: vermesin. Aralarına bir şey girmesin.
1: Birazcık kabarmasını önlemek adına çetalla ortalarına delikler açıyorum. Ve hemen size güzel bir karamel sos hazırlıyorum. Bunu fırında biraz tart hamuru yapar gibi pişireceğim.
0: Açayım mı sence?
1: Aç aç. İki tane yapalım. Onu da farklı şekilde yapalım. Üstüne bence onun böyle güzel
0: Sanki.
1: birazcık serçe parmağımdan ötürü topallayabiliyorum. Böyle 180 derecede hafiften böyle çok yanmadan pembeleştirip çıkartacağım. Sonrasında çünkü karamel sosumuza geçeceğiz. Serpil de orada diğerini hazırlarken ben de karameline geçeyim.
0: Diğeri diye bir şey yoktu bu arada. Tamamen sürpriz.
1: Hamurumuz
0: Hepimize.
1: fazla olunca dedik ki çifter çifter yapalım. Şimdi kıymetli izleyenlerim burada şöyle altını açıyorum ocağımın. Haydi bismillah. Bu karameli bağlamayı tamamen kaymak, pardon, krema ve tereyağı ile yapacağım. Su falan gerekmiyor. Tavamızı öncelikle güzelce ısıtacağım burada. Tavam ısınırken zaten şeker de kendince böyle rengini salmaya başlayacak. Şöyle.
0: Normalde şey koyuyordun ya Nermin, hani su.
1: Ne
0: Bu
1: canım?
0: sefer karamelin üstüne.
1: Hı.
0: Bu sefer mis gibi tereyağı ve kremayla
1: Şöyle
0: gayet güzel oldu.
1: şekeri her yere yayıyorum. Bu arada işte tavan çizilir diyorsanız merak etmeyin, bu çizilmiyor. O yüzden orada bizi şey yapmayın. Bir linçlemeyin yani, işte kaşıkla, metal kaşıkla tavayı çizdiniz demeyin. Çünkü granit çizilmiyor asla. Evet, evet efendim, şu an böyle şekerini salacak, onu bekliyorum. Bakın burada ikinci tartı dakikalar içerisinde hazırladık. Üstüne de istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Eskiden şey yapıyorduk, hatırlıyor musun?
0: Ne canım?
1: Böyle kare kare bir şekil yapıyorduk. O güzel
0: Örgü
1: oluyordu.
0: gibi mi biliyorsun?
1: Ha, böyle minik kareler oluyordu. Kesiyorduk böyle
0: Ben şey çok
1: bıçaklılık
0: yapıyordum biliyor musun? O küçük kurabiye kalıbı var ya.
1: onunla.
0: Onun mesela yıldızlar, kalpler yapıyordum böyle kesip.
1: O da güzel
0: Dağınık,
1: oluyordu.
0: dağınık, dağınık.
1: Çocuklar da çok seviyordu.
0: Üstüne koyuyordum. O da çok nefis. Bizim şeyimiz de olacak diye hatırlıyorum.
1: Ne?
0: Taze meyvelerden ne koyalım arasına? Açıp mı yapacaksın? Nasıl yapacaksın
1: Yo,
0: üstünü?
1: üstüne şekil çıkartırız dedim. Şöyle açayım. Kalıplarımız vardı.
0: Tamam. Ben de fırına gidiyorum.
1: Aynen. Bir çatalla onu da delelim. Hemen diğer hamurumuz da fırına gidiyor. Burada da altını güzelce açtım ocağımın. Ve şu an şöyle mis gibi şekerimi erimeye bırakıyorum. Günün ikinci tarifi yine çok lezzetli bir tarif olacak efendim. Gerçekten hani ana yemek ne yaparsam diye düşünüyorsunuz ya, pırasa sarması yapacağım. Bu pırasa sarmasının bir özelliği var. Çocuklar da hayır diyemeyecek. Çünkü görüntü itibariyle inanılmaz şık bir görsel olacak. Aynı tart, fırını görmeye de çok gerek yok. Ve şöyle o yapmış olduğumuz pırasayı yoğurtla bile böyle sofranızla akşam koyabileceksiniz ve incecik bir sarma yaprağı gibi açılacağından o pırasanın aroması rahatsız etmeyecek evdeki kimseyi. Çünkü bazen pırasalı tariflerde sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü
0: Yani bunu
1: şey
0: şimdi böyle bir
1: yapmıyor.
0: katlayıp böyle
1: Tamam
0: kenara
1: canım.
0: alacağım. Aksi halde kurumaya devam edecek.
1: Aynen. Biz de işte diğer tarife geçeceğiz. Şunu sadece bağlayacağım. Çok pratik bir yöntemle bakın. Krema ve tereyağıyla en son fırından çıktıktan sonra önce karameli ve sonrasında efendim böyle fıstığı gelecek. Şunu söylemek istiyorum. Bu tartı yaparken tereyağı buz gibi olacak. Onun altını çizeyim. Malzemeler ne kadar soğuk olursa hamurunuzun kalitesi ve kıvamı tam yerinde olur. Bu yüzden ya bir hamur yoğurma makinesi ya bizim gibi böyle bir doğrayıcıyla dakikalar içerisinde çok rahatlıkla hazırlayabiliyorsunuz. O yüzden bizler püf noktalarını veriyoruz. Sizler de tarifleri not ederken ne olur o püf noktalarıyla not edin. Sonra demeyin ki nasıl yaptılar. Bakın şimdi karamel kendini burada şeker olarak ilk başta vermeye başladı. Amacımız şekeri yakmak değil, sadece karamel görüntüsünü elde edeceğimiz o rengi yakalayabilmek. O yüzden şimdi şeker erirken sadece oynatıyorum ki topak topak kalmasın, erime başarılı olsun diye. Şöyle oynatarak bütün şekeri su haline getiriyorum. Nasıl mucize bir şey değil mi Serpil ya? Şekerin bu şekilde karamele dönüşmesi. Çok mucize bir şey ya. Bir de çok lezzetli olmuyor mu?
0: Bu arada ben şey, Nermin, kesin sen de öyle. Biz şimdi ilk eğitim alıyorken bunu yeni öğrendik. Allah'ım, kavanozlarca yapıyorduk, getiriyorduk eve. Ve dolaba koyuyorsunuz, içindeki krema ve tereyağından dolayı donmuyor ya Nermin. Hop hop kaşıkla sürü sürüye.
1: Nereden yandan?
0: Nasıl bir şey oluyor anlatamam size. Zeytinyağımız, domates ve biber salçamız.
1: Evet, şöyle bakın, kendisini saldı. Ben şu an hemen bu tarafa alıyorum. Çünkü bu ısıyı birazcık fazla bıraktığınız takdirde yanıyor ve çok acı bir tat alıyor. Bütün hanımlar aslında karamel yaparken en korktukları nokta o ısıyı ayarlayamayıp şekeri yakmaları. Biz şekerin yanmasını istemiyoruz. Sadece o güzel rengi, karamel rengini almasını istiyoruz. O yüzden bakın ocak altı açıkken kenara çekildi hemen. Neden? O ısısıyla, çünkü pişmeye ve erimeye devam ediyor. Ortasına yine ocağı almadan tereyağını koyuyorum. Bakın tereyağı onu zaten bir tık yumuşatacak ve sonrasında krema girecek.
0: Nasıl ince bir bıçak sırtı durum değil mi Nermin?
1: Vallahi
0: tam kıvamında karamel yaparsanız nefis bir tadı oluyor.
1: Ama hafif
0: bir
1: tık yandı mı?
0: Yandın mı da ağzınız alamazsınız.
1: Yiyemezsiniz. Acı. Hiç mutlu da etmez sizi.
0: Kötü bir tat oluyor.
1: Ve koskoca tartınızı çöpe atmış olursunuz. Burada birazcık ince davranacağız. Şimdi mesela bunu koyduk. Burada bir sertleşme oluyor. Tabii soğuk bir şey şekerle buluştuğunda böyle bir kesilme yaşıyor. Sanmayın ki bu bozuldu.
0: Reaksiyon
1: ben şimdi yanmaktan kurtardığım için artık ocağıma geri dönebiliyorum. Çünkü ocağımda tekrardan ısıyı ayarlayıp şekerimi eritip kıvamı bağlayacağım. Hiç panik yapmayın bu durumda. Gayet sakin bir şekilde tavamızın içerisinde karıştırma işlemine devam ediyoruz. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Bakar mısınız? Allah Allah. Serpil.
0: Şimdi bir de yoğunlaşacak. Diyorum ya, o zamanlar yeni öğrendikçe bir hoşuma giderdi.
1: Ne yerler?
0: Yapar
1: bu ekmeği
0: yapar.
1: Ne yedirir?
0: Çocuklara falan getirirdim eve. Biliyorsun o zaman yapınca da hep yiyorduk
1: evet
0: da.
1: Evet ya. Güzel günlerde.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: O şimdi kaynadıkça bir tık yoğunlaşacak zaten.
1: Şurada böyle bırakmak istiyorum kaşığı, onun içindeki de erisin.
0: Ben seni bekliyorken sadece soğanımı hazırladım.
1: Tamam hayatım. Geliyorum.
0: Ha, biraz daha geçireyim ya. Üste kalmışlar çünkü.
1: Bu arada hemen bir tartıma bakacağım. Çünkü onu da çok pişirmek istemiyorum. Şu an kıvamı gayet iyi gidiyor.
0: Şey,
1: aynen,
0: ama
1: birazcık daha rengi dönecek. Burada da pırasamızın iç harcına geçtik.
0: Şöyle ben soğan doğrayıp seni bekleyeceğim.
1: Bu oldu bence. Kapatıyorum.
0: Eridi mi?
1: Hı-hı.
0: Okey.
1: Çok
0: şimdi
1: da kesilmesin.
0: Soğusun, donsun da bak. Onu şey alayım mı? Sence biraz soğuyunca mı alayım?
1: Bence bir tık soğuyunca alalım ki şey olmasın.
0: Tamam, çünkü soğuk kullanacağımız için. Hı-hı. Ay bunu soğuk.
1: Birden sertleşmesin. Çok sertleşir. Evet. Şimdi altını kapattım. Günün ikinci lezzetine geliyoruz kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Pırasa sarması için gerekli olan malzemelerimizde 4-5 dal pırasaya ihtiyacımız var. İç harcında 200 gram kıyma, 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Yine çok özel bir sosumuz olacak. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, sıcak su sunumunda da tabii ki az önce bahsettiğim süzme yoğurdumuzla birlikte mutfağımız renklenecek efendim. Mehmet,
0: bir taşım kaynadıktan sonra şey yolcu edelim onu. Fırına ne dersin?
1: Bence de.
0: Güzel olur değil mi?
1: Bir fırın yolculuğunda pembeleşme olsun. Bakın köpüğü gitti ve kıvamını şu an bağlamaya başladı. Amacımız dediğim gibi parlak bir karamel elde etmekti yakmadan. Gayet başarılı bir şekilde oldu. Ara ara karıştıracağım. Kaymak tutmaması adına tartımın üstüne böyle kıvamı yoğun bir şekilde dökeceğim. Şöyle bismillah.
0: Neden acaba böyle nefis yemekler şey oluyor?
1: Değil mi ya?
0: Kalorili yemekler kardeşim çok güzel oluyor ya. Valla.
1: Tabii. Seviyoruz diyorsun yemeği.
0: Ne yapayım? Kalorili olunca tadı da lezzeti de güzel oluyor. Ben sana söyleyeyim. Ya şimdi kimse şey yapmasın ama ben mesela...
1: Şimdi burada hemen bir çiğden hepsini bir elimle harmanlayayım ben.
0: Evet. Baksana soğanı incecik yaptım.
1: Pirincimi yıkadım.
0: Ha orada mı buluşacağız?
1: Ha ya birazcık şey küçük geldi o yoğuramam diye büyük yere geçtim.
0: Başka malzemen yok. Neyse kıyma tamam var. Sorun değil.
1: Şöyle. Güzelce bir açtım. Hı-hı. Bu sarımsağımı da böyle minik minik doğrayacağız. Burada salçamız var, üstüne koyacağımız baharatlar var. Soğanımı ve maydanozumu da şöyle alıyorum.
0: Ben şunu koyayım bu taraftan.
1: Şöyle kıymayı ekliyorum. Bir dolma harcı hazırlar gibi aslında bakıldığında. Burada domates salçamızı ekliyorum içerisine. Üstüne ekstradan biber ve domates salçası koyacağız. Karabiber, toz biber ve tuz.
0: Tamam ya bunu koymayacağım. Çok iri geldi gözüme.
1: Çok kokutmayayım diyorsun.
0: Yani hayır. Şeyin önüne geçmesin.
1: Şöyle bakın. Yağımı da ekliyorum. Yağ da o içindeki salçayı açacak. Pırasaları da böyle özellikle geniş halkalar halinde bir taşım kaynattık. Sizler de bunu kaynatırken özellikle söylemem gerekiyor. Hassas davranın. Çok kaynatırsanız da bu fırında da ve ocakta da bir taşın pişmeye başladığında sizi rahatsız eder. Yani dağılma yapar. O yüzden pırasanın ayarını güzel yapın pişirirken.
0: Hadi bakalım. Yiyeyim seni ben. Ha, hadi bakalım.
1: Evet, şu konuştum. Gayet muhabbet başarılı. Bir
0: konuştum, muhabbet ettim.
1: İyi mi gidiyor?
0: Evet. Nermin ya, rica etsem o salçayı da alır mısın?
1: Hangisini?
0: O salçanın birini al. Mesela domatesi al, şey biberi. Ben oraya ekleyeceğim.
1: Üstüne de süreceğiz.
0: Evet, biraz fazla organik olunca böyle şeyini sevmedim. Rengi çok açık geldi.
1: Şöyle.
0: Konuşmuştuk ama. Bakayım.
1: Özlencim istiyor, böyle değil mi? Münasip gördü. Yo üstüne de şey yapacağız ya.
0: Ama içinde şey olmasın. İstemem çünkü öyle de. İstersen getirebilirim. Çünkü buna yapacağım sosu.
1: O zaman bunu alıyorum.
0: Tabii tabii al lütfen. Bakın yanlış anlaşılmasın bu sıvı yağ kabımız. Bunu şimdi ben biber ve domates salçası koyup yiyeceğim dolapta.
1: Rengi böyle birazcık etli olunca tabii. Kırmızı severiz ya salçalı falan.
0: Aynen.
1: Bir tık rengini arttırdık. Sizler de evinizdeki salçalarınızla rengini bir tık daha arttırabilirsiniz. Hem de lezzet değişiyor bu sefer. Evet, şu an gayet iyi. Burada pırasaları önden güzelce bir haşlama yaptık. Bakın şöyle zar gibi açıyoruz.
0: Şimdi Nermin'cim.
1: Ben çok severim pırasa sarmasını.
0: Ben etli dolma severim. Hele fırına girmişe bayılırım Nermin'im.
1: Aynen
0: öyle. Bu arada böyle koydum Nermin. Azıcık şey koyacağım üzerine.
1: Bakar mısınız? Çok da güzel pişmiş.
0: Şöyle seni beklerken ıslansın ki.
1: Burada hafif yağ ve tuzu var onun.
0: Evet.
1: Böyle sarma sarar gibi.
0: Geleyim yanına.
1: Olur.
0: Bak şimdi ben sana ne yapacağım biliyor musun? Seri üretime geçeceğim.
1: Bakın güzelce koyduk. Bir tık kalın alabilirsiniz şeyinize göre, pırasanızın kalınlığına göre. Eski ocağı
0: hiç kaçmaz da zaten.
1: Evet. Hepsini şöyle içini bir dolduralım.
0: Bu arada içinin zarı gelirse elinize atın onlara ne olur.
1: Az önce ayıkladım ya, gördünüz. Ha. Hemen onu alın böyle tel tel. Hem de yerken çok böyle ip ip gelmez.
0: Bak mesela çıktı. Şu kenara.
1: Şöyle. Harika.
0: Hadi bakalım. Şimdi şu en kalınları alayım. Sen yuvarlarken ben açmaya devam edeceğim.
1: Evet. Şöyle sıkıca sarmanızı istiyorum ki burada.
0: Omuz omuza.
1: Birazcık elim titremiş, az koymuşum malzemeyi. İnce yapacağım diye.
0: Şey var, etliği ben de hep korkardım Nermin eskiden şey
1: değil
0: diye.
1: Mi? Kalın olmaz.
0: Doldurursam ay atar da kaçar da diye. Aa sonra baktım ki kaynanam yazık şey yapıyor Nermin. Lahana sarıyor, hiç kulaklarını kapatmazdı. Hiç de bir şey olmazdı da.
1: Değil mi?
0: Aa oradan bir cesaretle.
1: Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Bunları tepsiye dikine koyuyorum. Zaten çok fazla uçlarına getirmiyorum. O pişecek, pişerken de yukarı doğru çıkacak biraz daha.
0: Sonra mis gibi yoğurtla.
1: Kaşık kaşık ye bunu yani hocam. Harika. Elimde böyle tüy gibi gözüküyor ya. Onlar tüy değil, pırasanın içi. Sakın yanlış zarı. Hani kıl falan olarak algılanmasın lütfen. Çok üzülürüm. Sadece o zarını zaten Serpil şimdi bunu açarken almaya
0: evet,
1: çalışıyor.
0: Bakın ben de kenara koyuyorum zaten yeteri kadar ama.
1: Ama gene de gelebiliyor böyle minik minik. Onlarda da problem yok. O pırasanın lifli oluşundan kaynaklanıyor. Ve gerçekten pırasa inanılmaz bir vitamin deposu, öyle düşünün.
0: Lif kaynağı değil mi?
1: Gerçekten en çok tüketmemiz gereken sebzelerden birisi aslında.
0: Sen şey sever misin? Çiğ halini. Aş.
1: Yok.
0: Ay.
1: Sen onları çok seversin ama ben sebzeyle biliyorsun.
0: Ay.
1: Yeni barışmaya başladım yani.
0: Ay bayılırım. Vallahi ben bayılırım. Neden bayılırım? Benim için bu çiğ hali soğan. Taze soğan gibi görüyorum. O yüzden Nermin'im yerim.
1: Ben seversin.
0: Bayılırım vallahi.
1: Şifa olsun inşallah. Bütün tenceremizi bir tık erken gidebiliriz hocam. Bütün tenceremizi bu şekilde dolduracağız efendim. Üstüne salçalı yağlı bir sos yapacağız. Zaten bardağın içerisine Serpil koydu. Birazcık bir taşım kaynatacağız. Ve sonrasında efendim karamelin üstüne tart. Nasıl bir bak sana bakayım Serpil'im.
0: Bir dakika.
1: Şöyle.
0: Hemen gidiyorum çünkü almam lazım sosunu reklam arasında.
1: Şöyle güzelce çevirdim. Ve son olarak bütün pırasaları tepsimizin içerisine dikine dikine efendim yerleştireceğiz. O eşsiz görseliyle de ekranda.
0: Görmeni istiyorum dur. Çünkü şey var. Bunu böyle ciddi ciddi kızartmak yani kurabiye gibi.
1: Biliyorum.
0: Bu şekilde olsun istiyorum. Almam lazım aslında. Ne diyorsun fikrin?
1: Eğer piştiyse alalım.
0: Bence oldu. Çok
1: tamam. Tamam içi piştiyse okey.
0: Bırakalım soğusun.
1: Efendim şöyle yapalım mı? Biz pırasaları bir tencere dolusu pişirelim. Bakın burada salçası var. Salçasıyla birazcık suyunu açacağım. Bütün pırasalarımı sardıktan sonra şöyle içerisine yağını ekleyeceğim. Böyle bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Çok hafif de tuzunu veriyorum. En sonunda bu güzel pırasa yemeğimin üstüne gezdirip fırına göndereceğim. Dakikalar sonrasında tartımızın karameliyle buluştuğu en güzel hali sizlerle olacak. 3 tane daha farklı tarifimiz var. Bir ayrılmayınız efendim.
0: Geliyoruz.
1: Bizler sarıyoruz. Sizler de malzemeleri hazırlayın.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı ne yok.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Stash Labne'yi.
5: Sütaş Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
8: Bambim var benim.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Tam macera.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta,

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Motor komple gitmiş.
0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi...

0: Mondi Home'da.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucbucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: Çift para. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
8: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
7: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 175

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
5: evet efendim, şöyle dolmamızı hazırladık. Ocağımızın içerisine aldık. Hatta 4 tane de yeşil biber dolması güzelce doldurduk. Üstüne de salçalı suyunu yaptık efendim. Burada bir taşım kaynattıktan sonra fırın yolculuğuna geçecek. Şöyle gördüğünüz üzere gayet ekranda harika gözüküyor. Ve burada efendim yoğurtlu bir bulgur pilavıyla başlayacağız. Karameli bir tık daha ısıttık kıvamını bağlamak için.
6: Evet.
5: Çünkü şeker ister istemez orada birazcık şey yapıyor, katılaşıyor. Onu biraz sürülebilir kıvama getireceğimiz için en sonunda servis aşamasında buluşturacağız tartımızla. Şu an Serpil onu cam kaba alacak ve sonrasında kıvam böyle ipek gibi bir şekilde dökülürken sizlere sunacağız efendim. Yani
6: şuna bakar mısın, cam gibi gerçekten. Tam kıvamında, diyorum ya, bu çok bıçak sırtı, evet, bir durum ya.
5: Aynen, ona dikkat edecekler.
6: O kıvamını bir ayarlarsanız.
5: Onu bir kara yaparsanız o biter.
6: Bak şimdi burayı alayım, daha rahat görecekler.
5: Bu arada... Ana sayfaya güzel bir video gelsin. Bu sene yok mu diye soruyordunuz efendim. Tabii var. Ki var. Şöyle açıyorum. 6 kişilik efsane bir yemek takımı hediye ediyor Nermin Nefes Mutfağı. Yapmanız gereken sadece kıymetli markamızı takip etmek. Bakar mısın Serpil?
6: Bu arada babayım, Nermin bilir. En sevdiğim
5: aşık
6: takımlardan biri.
5: Aşık olduğu takım Serpil'in, bakın. Evet. İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Çok başarılı bir servis. Çorba kaseleriyle. Bir kişiye gidiyor efendim. Markamızı takip ediyorsunuz. Bolca yorum yapıyorsunuz efendim. Ve yorumlarınızda da yayının içerisinden anlar olursa çok mutlu olurum. Bakın, bir kişiye veriyoruz efendim. Bu güzel yemek takımı bir kişiye gidiyor. Bol bereketli olsun. Burada dursun. Sizlerin de gözü, gönlü açılsın. Ve efendim. Besmelemizi çektik. Bunu burada bir taşım daha kaynatacağım.
6: Evet, su o yanlış yere gitti. Ha, o tarafa mı götüreceğiz?
5: Oraya atayım bunu, ayağımızdan tamam. Çıksın.
6: Dur elleme.
5: Şurası bir tık.
6: Dur, elleme, geldim. Hemen geldim. Böyle fırına girmiş bu ana yemeklere de bayılırım. Burada bir taşım kaynasın. Soru üstü hafif yanıklar yapalım. Nasıl güzel bir yemek ortaya çıkacak efendim. Yoğurtlu da pilav yapmazsın kardeşim ya. Ha?
5: Değil mi?
6: Bence.
5: Özleme düğmemi şey yap dedim.
6: Fiyongunu mu açmış?
5: Açtı, fiyongumu açtı. Bugün böyle besmelemizi de çekiyoruz bolca ama gene bir şeylik var.
6: Haftanın ilk günler benim. Haftanın ilk günler benim.
5: Düğünler, kınalar.
6: Olacak.
5: Şimdi efendim, yoğurtlu bulgur pilavını çok severim. Yoğurtlu.

0: yoğurdu tek şey bulguru tek başına sevmem, yavan gelir açıkçası. Yani bulgura lezzet, çok aram yoktur.
1: Lezzetlenmesi
0: aynen,
1: lazım.
0: Aynen nohut ve yoğurtla buluştuğunda da o kadar güzel bir aromatik, yumuşak böyle yemelik efsane bir lezzet oluyor. Küçük çocuklar da buna bayılır, böyle çorba gibi löp löp gider. 2 su bardağı bulgur, yarım çay bardağı tel şehriye, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı yoğurt, evet içinde olacak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, akbiber ve tavuk suyumuz olacak. Efendim ocağımızın altını açıyoruz. Bakın Serpil Hanım orada karameli ara ara karıştırıyor ki kaymak tutmasın ve bir tık daha
1: kuyruğunu
0: versin. Çünkü o tartımızın kenarlarından dökülmesin. 2 eşit tartımız var. İkisini ayrı ayrı böleceğiz. Zaten döktüğünüz anda o kıvamı sağlayacak. Nasıl bir karamel hazırladık? Biliyorsunuz asla şey yapmadık. İçine su falan eklemedik. Şekeri erittikten sonra tereyağı ile birlikte bir de efendim güzelce kremasını döküp akışkan bir karamel elde ettik. Bakın Allah'ım.
1: Şu an çok sıcak spatulaya normalde çizgi atmamız lazım serçe parmakla.
0: Parlaklığıyla da ekranı renklendiriyor.
1: Ama çok sıcak.
0: Efendim şimdi yağımı aldım tenceremin içerisine. Güzel bir bulgur pilavı geliyor. Tereyağımı da içerisine bırakıyorum. Şöyle. Ve bir eriteceğim. Bulgur tereyağını çok sever. Dediğim gibi pirince göre daha serttir, daha yavandır. İyice pişirmek gerekir. O lezzeti açığa çıkaracak olan şu an farklı bir lezzet katacak nohut ve yoğurdumuz olacak aslında. Yemesi de böyle yumuşacık, keyifli bir hal alacak. Şöyle bismillah dedik ve kavurmaya başladık. Bulguru da önden bir yıkadık. Tabii genelde bu bir soru işaretidir. Hani bulgur yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kimisi yıkar, kimisi yıkamaz ama ben... Alışveriş koşulları artık değişti. Açık yerlerde satılıyor. Kilo ile satılıyor. Hani çuvalla alınmıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bir suya tutarsak en azından tozundan arındırmış olursunuz.
1: Yani onu ben de yıkarım. O yıkamadan olmaz Nermin'im. Ama sen de pilavı, normal pilavı da yoğurtlu seviyorum diye. Kardeşim bulgur pilavının içine de yoğurt koymazsın.
0: Önce şehriye mi kavuracaktım? Bunu bir yerde bir tavada kavurayım öyle atayım bari. Aynen öyle. Bakın çözüm şimdi. Yani şimdi bunu buradan çıkaramayacağıma göre ne yapacağım? Şehriyemi kavuracağım yani. Çünkü böyle bir tık nar gibi kızarsın istiyorum açıkçası. Ona renk katacak bulgur pilavıma.
1: Var mı yağın?
0: Hepimiz evimizde bu tarz aksaklıklar yaşıyoruz. Ne dalgınlık. Yapıyoruz hemen? O dalgınlığı kurtaracak böyle bir lokma yağıyla. Tel şehriyemi yan tarafta bir böyle nar gibi kızartayım. Burada da bulgurum zaten tereyağıyla güzelce özleşecek.
1: Şuraya almak istiyorum ama senin yardımın lazım bana.
0: Geliyorum bebeğim.
1: Bu oldu mu? Of kaynıyordu.
0: Onu bir tık daha taşım kaynasın atalım fırına.
1: Bir şey olsun da onu bir tık şöyle çevirseniz canım.
0: Şöyle hatta bununla yer değiştireyim.
1: Of. Sürülebilir çikolata mısın mübarek?
0: Evet. Şehriye böyle pembeleşsin. Bulgurum da burada zaten tereyağıyla buluştu.
1: Dur sana yardım edeceğim birlikte alıp. Yok yok yok yok yok.
0: Heh. Ver onu bana. Yok oluyor da o yüzden. Ama bunu şey yapmamamız lazım. Pişirme kağıdını almamamız lazım alttan.
1: Yok yok alacağım. Şöyle yırtayım.
0: Burada şehriyemi böyle bir miktar karıştırıyorum. Bu böyle küçüklükte yediğimiz böyle bir bisküvit üstüne böyle karamelli
1: adını güzel söyleyemiyoruz.
0: Tatlışlar vardı ya aslında onu andıracak. Üstüne de böyle pasta süsleri atarlardı. Özellikle o dev haliyle inanılmaz lezzetli olurdu. Binde bir alabilirdik. Her gün alamazdık maalesef. Şu yakınlığından bir bulgur pilavımı görebilir misiniz? Şurada tereyağıyla nasıl güzel kavruluyor. Evet efendim şöyle kavurmaya devam ediyorum ben. Burada da tel şehriyemi güzelce bir kızartacağım. Çünkü bulgur sarı, şehriye sarı olmaz. Bir rengi döndüğünde daha güzel bir görselle ekranda sizlerle buluşturmuş
1: diyorsun
0: olacağız.
1: Diyorsun ki araya bir renk katayım.
0: Aynen öyle. Ana sayfaya koyduk mu tabakları? Efendim ana sayfada

0: harika bir yemek takımı var. Ekranı yeni açanlar için bolca yorum yapıyorsunuz. Bolca efendim. Yayın içerisinde en çok beğendiğiniz en keyifli anlar neler onu yazın. Ne görmek istiyorsunuz yazın ve bir kişiye bu tabak setini biz gönderelim artık Allah'ın izniyle.
1: Bu arada kaç günlerdi? Tabii şimdi koskoca bir sezon geçirdik Nermin. Şey yapamadık. Hediye veremedik ama bu veremeyeceğimiz anlamına gelmiyordu.
0: Tabii.
1: Ancak başladık efendim.
0: Markalarımızı konuştuk. Artık yine herkesin evinin çeyizini biz ayarlıyoruz. Serpil'le inşallah. Burada Şehriyem bir tık daha pembeleşir pembeleşmez. Şurada şunu göstermek istiyorum. Akbiberimli tuzum var. Akbiber kullanmamdaki sebep bulgurumun kararmasını istememem. Böyle ışıl ışıl bir yoğurtla karıştırdığımızda görseli ön planda olsun istediğim için burada ufak detaylara dikkat ediyorum. Önden açlamış olduğum nohutum var. Nohutumu da şöyle koyup bir taşım kavurma işlemine devam ediyorum. Burada tel şehriye pembeleşmeye başladı. Tam olarak pembeleştiği kısımda pilavla buluşturacağım. Biraz daha yakmak istiyorum. Çok fazla değil. Bunun da ayarı kaçtığında biliyorsunuz simsiyah oluyor. Eskiden pirinç pilavların içerisinde böyle simsiyah oldu mu anlardık, o unutulmuş. Evet, şu an benim için yeterli. Şöyle hemen pilav tenceremin içerisinde bulgurla buluşturuyorum. Of, kokuya bakar mısınız? Mis gibi bir koku.
1: Sence benim tartım bundan çıkacak mı?
0: Tartın çıkar senin onda.
1: Çıkar mı diyorsun?
0: Çıkar. Bu konuda eminim yani. Kalıp gibi bak. Aynen öyle.
1: Tam olarak tart kalıp.
0: Aynen. Kalıp gibi çıkar.
1: Mis.
0: Şöyle iki tane hoş tartımız olacak valla. Bereketli de oldu mübarek.
1: Şimdi Nermin'im diyorum ki acaba şuna bir değişik bir iç mi hazırlasak? Ya bunu karamelle doldurmayayım.
0: O bence yayın sonuna kalsın.
1: Hı.
0: Yayın sonunda zaten süremiz kalırsa ona güzel bir şipşak senle böyle krema yaparız. Böyle orman meyveli falan.
1: Mı?
0: Dolapta buzluğunda ne varsa artık taze meyvelerin de olabilir.
1: Allah'ıma bir şükür her şeyim var, her şeyim.
0: Şöyle bulguru güzelce kavurduk. Bakın bir tavuk suyumu ekliyorum. Birazcık sulu pişireceğim. Yoğurdu pişmeye yakın aslında ortaya koyacağım. Bir tık şişsin bulgurumuz. Çünkü yoğurt biliyorsunuz hassas bir yapıya sahip. Buraya eklediğimde kesilmemesi gerekiyor. Yani bulgurumun güzel o parlaklığından ödün vermeden pişirme tekniğiyle pişirmem lazım. Biraz burada suyunu çektireceğim. Güzelce yumuşatıyor olacağım. Sonrasında ortasına da yoğurdu koyacağız.
1: Oo, mis.
0: Altını kısıyorum.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Bunun kapağı oralardaydı galiba.
1: Bende miydi? Ben mi? Aa, ben koymuşum arkaya koymuşum.
0: Alacak gibi. Ben bulguru birazcık yumuşak seviyorum. O yüzden suyunu
1: ben biraz
0: koydum.
1: Yumuşak, ıslak mümkünse.
0: Evet.
1: Bir de böyle tereyağı bir tık kaçsın.
0: Kaçtı. Bu sefer kaçtı.
1: Ay, güzel ellerine yağlı, sağlık.
0: Yağlı oldu, güzel oldu.
1: Seviyor bak. Bir takım ürün, gıdalarımız.
0: Ekmeğe yağlı. Yağ sürelim. Ay evet, ekmeğe de yağ sürelim mi diyor Hüseyin Hoca da, sürelim dedin, tamam.
1: Sen istiyorsan sür. Ben pilavımın böyle makbulü kaşığı aldığında böyle kaşığının
0: altından böyle bir tık damlasın o güzel.
1: Yani o parlaklığı, o ıslaklığı görmen lazım. Ben geri durayım ki böyle çıkmayayım.
0: Evet efendim, günün en lezzetli anına geçiyoruz. Aslında sizlerin de en çok sevdiği dördüncü tarifimiz ne olacak biliyor musunuz? bu çorba birazcık sizi alıp farklı bir boyuta götürecek. Kremalı sütlü bir kabak çorbası yapacağız. Yanlış duymadınız. Kreması olacak, sütlü olacak ve kabak çok güzel ve hafif bir lezzet katacak. Yani bu da yine hem küçük çocuklara çok besleyici olacak. Kabak yediremiyorum, sebze yediremiyorum diyorsanız bunu böyle ipek gibi yedirebilecekler çünkü içinde kabak olduğunu bile anlamayacaklar.
1: Sen çocuk olayından bakıyorsun. Benim için de baharın, yazın müjdecisi kabak.
0: Ama artık kışa giriyoruz. Sonbahardayız.
1: Ama daha devam ediyor. Ömrü var.
0: Ediyor mu? Var mı?
1: Var var. Var. Nermin'im.
0: Vallahi sonbahar. Ben çocukların okula başladığı günü yaz tatilinin bittiği gün olarak ilan ediyorum. Gerçekten şu an hani artık böyle yaza veda ediyoruz ve ben çok üzülüyorum açıkçası. Ben yazı çok seviyorum.
1: Yok, ben hiç

0: sevmiyorum.
1: Yok,
0: üzgünüm.
1: Yok valla seviyorum.
0: Ben bahar
1: kadını. Kış beni yoruyor ya.
0: Seversin sevmezsin. Ben bahar kadını.
1: Yağmur havaları severim ama çok soğuk havaları sevmiyorum. Kar yağdığı zaman mesela çok mutlu olmam.
0: Aa çok severim. Sıcak yok yok benim enerjim
1: i̇şte
0: yemiyor.
1: İşte insanoğlu. Hiçbir zaman memnun edemezsin. Yazın çok sıcak

0: bence.
1: Evet.
0: 3 adet kabak kıymetli izleyicilerimiz. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı krema, 1,5 su bardağı süt, tuz, kırmızı toz biber, akbiber ve sıcak su. Sunumu için ise yarım demet dereotu ve böyle minik bayat kalmış ekmeklerinizi değerlendirip buzluğa attığınız o kıtır ekmekler. Bu burada gerçekten çok önemli. Bu ekmekleri hazırlamak ya da pidelerden bunları yapmak o kadar kolay ki hem ekmekleriniz ziyan olmuyor. Hafta sonu mesela cumartesi pazardan çıkınca herkes kahvaltıda bayağı şey yapıyor biliyorsun. Hani ekmek alıyoruz böyle. Diyoruz ki işte çoluk çocuk hepimiz yeriz. O ekmekler kalınca ne yapıyoruz tam olarak?
1: Kurton yapıyoruz.
0: Kurton yapıyoruz.
1: Olmadı galiba. Sana aynen bir şey söylemek istiyorum.
0: Ya atmak istemezsen, sen onu değerlendirmek istersen zaten bulursun çözümünü.
1: Şimdi sana ben bir şey söylemek
0: söyle,
1: istiyorum.
0: Söyle iki şey.
1: Bu bizim neyimiz biliyor musun?
0: Neyimiz derken?
1: Geçen hafta.
0: Bu bizim pidelerimiz. Ben
1: geçen
0: onu anladım.
1: Haftaki.
0: Serpil'le yaptığımız.
1: Hani sadece sözde değil, bakın örneğiyle. Geçen hafta stüdyoda
0: yayında
1: yaptığımız pidelerimiz.
0: Aynen aynen. Boşnak pidesi yapmıştık sizler için. Oradan çıkartıyorsunuz, o pideleri böyle minik minik doğruyorsunuz ve
1: tavada.
0: Bu tarz çorbalarda çok güzel bir eşlikçi oluyor. Çocuklar da bunu çok seviyor, yetişkinler de yani. Yeter ki değerlendirmek isteyin, ben hep onu söylüyorum. Biz Türk milleti olarak aslında bu tarz şeylere çok fazlasıyla özen gösteriyoruz. Sıfır atık diyoruz. Ülkemizdeki en büyük gündemden biri de aslında gerçekten birazcık israf tarafında yönelme var. Yani artış var çünkü artık yeni nesili de bu konuda çok fazla bilgilendiremiyoruz. Onların da ayrı bir dünyası var. Bizler ekranda işte elimizden geldiğince
1: örnek
0: bu
1: olmaya.
0: Kadar küçücük bir örnek ama ekrandan küçük gözükse de ekmek biliyorsunuz ki sofranın
1: en büyük nimet.
0: Nimetidir yani. O yüzden bunları çocuklara göstererek arkalarında duruyoruz. Serpil Hanım.
1: Aldım gidiyorum.
0: Kapağını da aç bence. Pembeleşsin.
1: İyi mi diyorsun? Peki pirinçlerimin al denteliğine ne diyorsun? Bir gör bakayım.
0: Gayet güzel pişmişler.
1: Bir gör gör.
0: Of, ha? Of, of, of. Bir tık sanki suda alır gibi.
1: Ama bak.
0: Var mı?
1: Aç koyayım mı diyorsun?
0: Yanmasın dibi.
1: Yanar mı dibi? Dur kettle'ımdan ekil
0: onu da böyle ters çevirmek istedim. Bilmiyorum. Böyle pasta gibi çevirelim.
1: Oldu. Oldu.
0: Olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Yapalım ya. Ne olacak? Biz yiyeceğiz. Ya.
1: Nermin Allah aşkına.
0: Aa, böyle böyle kalıp gibi ters çevirelim. Dolmaları düze çeviririz. Yapalım kırma beni. Yapalım ya. Böyle böyle hani çeviriyorlar ya böyle pasta gibi kalıyor.
1: Canımın içi bak biz bant yayın çekmiyoruz. Canlı yayın aksilik olur bir şey olur.
0: Serpil sen eskiden böyle değildin. Yaş aldıkça böyle oldun.
1: Sen de bir yaş ilerledikçe bir yürek yedi bir şey yedi.
0: Bir yürek geldi bana.
1: Bir şey geldi sana.
0: Çevireceğim onu Serpil'im sana harika bir sunumla göstereceğim hayatım.
1: Allah razı
0: sen
1: olsun.
0: Sen bayılacaksın o sunuma ben
1: evet,
0: sana
1: evet.
0: Söyleyeyim. Allah. Evet efendim fırına verdik tenceremizi. Aslında bu mutfak tencereleri de bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Vallahi
1: evet.
0: Bak tutuyorsun şey yapıyorsun bu çok hoş şeyler yani gerçekten söylüyorum. İnanılmaz böyle hani al ocaktan fırına gönder mis efendim.
1: Fırından al ocağa götür.
0: Aynen öyle bal dök yala. Şimdi başlıyoruz güzel bir çorba tarifine. Hepsini böyle iri iri doğrayabiliriz efendim. İri iri doğradıktan sonra zaten en son aşamada bir rondoya karışacak. Serpil.com'dan bir pilav tenceresi istiyorum. Bir kavuralım hepsini önden bir.
1: Çorba tenceresi vereyim.
0: Evet. Çok güzel oldu biliyor musun?
1: Bak.
0: Bakar mısınız bak.
1: Sıcak olabilir dikkat.
0: Gördünüz mü?
1: Tam olarak bu çizgi, Nermin yaptığı çizgi kalıyorsa.
0: Diyete başladığım için yalayamıyorum. Ama yalayayım bunu. Bal tutan parmağını yala.
1: Hadi oradan Nermin ya. Sen ikisi diyet falan değil. Allah aşkına yapma ya.
0: Yalnız karamelimiz hiç acı bile değil ya. Gerçekten.
1: Acı bile değil derken zaten
0: yani
1: değil.
0: Böyle zerre o şeylik yok. Bazen oluyor ya o gırklık. Yok yani.
1: Nermin'im çorbanın sunumunda 3-4 dilim kabağı böyle şey yapsam. İncecik kızartsam ne dersin üstüne böyle?
0: Kızart Serpil'im. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım.
1: Canım benim.
0: Ama ben o dolmayı ters
1: zaten
0: çevireceğim.
1: Var.
0: Haberin olsun. Hiç bana laf söyleme.
1: Ne?
0: O çorbayı ters çevireceğim.
1: Şey dolmayı.
0: Dolmayı. Çevir. Çorbayı da çevireceğim.
1: Koptu geliyor benimkisi Allah Allah. Ah yeterim. Şey var. Aa yeter.
0: Yeter. Efendim bakın tencerenin altını yaktı Serpil Hanımcığım. Ben de böyle yağını ekledim. Soğan ve sarımsak koyuyorum. Ekranı yeni açanlar için.

0: için Nermin Nefes Mutfağı ekrana döndüyse hediyeler de gelmiştir.
1: Gelir.
0: Şu an çok güzel bir yemek takımımız var. 6 kişilik, 6 pasta tabağı, 6 büyük servis tabağı, 6 yemek tabağı, 6 çorba kasesiyle birlikte. Yani evinizde, mutfağınızda misafirinizi keyifle ağırlayabileceğiniz efsane bir güzellik efendim. Hediye bir hanımefendiye gidecek. Hatta 2 kişiye vermek istiyorum Serpil. 2 kişiye gönderelim. Bir kişi olmasın.
2: Geçin. Affedersiniz.
0: Hakim Bey. İtirazım var Hakim Bey. Bir kişiye verelim. Markam beni kırmaz Serpil'im.
1: Hayır, siz reklam arasında sunucuya neyi verdiniz? Ne içirdiniz?
0: Yani,
1: ne yedirdiniz?
0: Yani vermedik hediye. Üzülüyorum. İzleyici bize alışmış onu. Geçen hafta çok şey yapamadık. Bu hafta 2 kişiye verelim. Hadi
1: ver,
0: bakalım.
1: Ver, ver, ver.
0: Verdim gitti Serpil Hanım.
1: Ver,
0: ver. Ver,
1: vallahi.
0: Efendim şu an soğanımı koydum. Soğanımız kavrulurken. Hı? Sana kabağını ayırayım mı kabuğunu?
1: Ha, yok istemem, benimkini hiç alma.
0: Bir tanesini sana bırakıyorum.
1: Şey, yoğurdunu unutma ama pilavın ha.
0: Onu biraz pişmeye yakın ortasına koyacağım Serpil Hanımcığım.
1: Ay, peçeteyle bir çektim yapıştı.
0: Sana bir tane yeter mi?
1: Şu bebek bana, yok şu bebeği alayım ben.
0: Alacağım, hepsi bebek. Benim bütün sebzelerim bebek. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kabuklarını soymayın. Kabağın kabuklarında çok güzel vitaminler var. Biz bu vitaminleri değerlendirmek adına karbonatlı suda bekletip güzelce peçeteyle kuruladıktan sonra bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Eski yerleri mi özledin?
1: Neyi?
0: 5 tane ağzına attım birden.
1: Yo, 5 atmadım.
0: 3 mü?
1: 1, bir de yarım.
0: Bak böyle de seviyor bu hatunum sebze yemeği biliyor musunuz?
1: Ah, bunlar senin olsun.
0: Bak beğenmedi.
1: Bu bana yeter.
0: Şimdi kabaklarımı soğanlarımın üstüne alıyorum.
1: Biz elle zevkten
0: deniliyor. Yumuşacık, içimli, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, hafif artık böyle tatlış tatlış sonbahar kendini göstermeye başladı. Böyle evlerde çorbalar pişmeye başladı. Anneler çocuklarıma ne pişireceğim diye düşünüyor.
1: Vallahi.
0: Yani neler yapsak da bugün bir tabak çorba içirsem, vitamini alsa. Sakın böyle durduğuna bakmayın. Bakın burada unum var. Şimdi sebzeler kavrulunca unu koyacağım. Unla da bir kavurma yapacağım. Yani karamel lezzetine doyacaksınız bu çorbada. Böyle kıvamıyla yumuşacık, ışıl ışıl bir görsel. Bakın bir yandan da Serpil Hanım sadece dekor olması için yağda halka halka doğradığımız kabakları güzelce bir tık kızartacak. En son çorbanızda hem içinde ne olduğunu misafirinize anımsatmak adına kullanabileceğiniz dekoratif bir görsel haline gelecek canlarım.
1: Şimdi şöyle ben
0: evet,
1: maşımı.
0: Şunu da ekliyorum.
1: Gönder canım, gönder.
0: Gönderdim Serpil'im. Şöyle bakın bismillah, sarımsak, soğan bir karamelize oldu, kavruldu. Ay pardon. Ay, benim o serçe parmağıma bassaydık öyle şimdi. Acıdı mı ya?
1: Yok, bir şey olmaz.
0: Nasıl acılıyor benimki?
1: O şimdi seninkisi hassas.
0: Çok hassasım bu aralar. Şöyle suyunu çektiriyorum. Burada birazcık daha suyunu çektikten sonra yoğurdunu çırpıp tam şuradan buluşturacağım pilavımla.
1: Tamam. Oradan şey yapalım istersen, bak şuna. 2 kaşık senin suyundan ver.
0: Aynen. Burada şimdi buluşturacağım.
1: Hah, bir kaynaşsın onlar. Kendi suyu da var
0: yoğurtlu
1: zaten.
0: Bulgur pilavı yapıyoruz.
1: Bu arada Nermin her türlü pilavın üstüne yoğurt koyup yemeye
0: bayılırım
1: bayılıyor.
0: Ya. Vallahi beni çocukluğuma, gençliğime götürdün.
1: Bayılıyor.
0: Hiçbir şey yemek istemezdim Melike'ye hamileyken. Böyle şeyi yerdim sürekli. Yoğurtlu pilav yerdim. Bayılırdım yani. Çocuk iyi beslenmiş. Yoğurt pilav, yoğurt pilav. Kaymaklı sevmem yoğurdu bu arada. Yok yani Hüseyin Hocam, o olmadı.
1: Yoğurt dediğin de kaymaklı olur Nermin.
0: Sevmiyorum ya.
1: Yeni yeni icatlar çıkarttık. Kaymaksız yoğurt mesela
0: üstünün
1: satıyorlar.
0: Üstünün kaymağını alırdım mesela, yiyemezdim.
1: Ne gerek var? Mis gibi.
0: O
1: kaymak
0: içindeki
1: demek...
0: ipek dokusunu severdim.
1: Ama kaymak demek biliyorsun.
0: Biliyorum, severim kaymağı. Tabii yağ demek. O kadar organik... güzel izah ettin ki bize şu an.
1: Organik süt demek.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Şu onu alabilir miyim, bir kavurayım kabaklarımı.
1: Tabii. Buyurun efendim.
0: Gibi. Bakın efendim şimdi.
1: Tereyağını vereyim sana.
0: Kabak ne canım?
1: Tereyağını.
0: Onu üstüne yakarız istiyorsan.
1: Şunlarla. Yok.

0: Üstünün şeyleri var ya, yok yakmayacağız onu. İstersen ekle.
1: Şöyle bir kavurma işlemi yapıyoruz. Allah'ım, günün dördüncü tarifi. İnanılmaz bir görsel şölen. Ekranı yerinden sallayacak bir çorba. Birazdan aslında biz geçen onu sizin için özel hazırladık. Pratik turşulu bir salata yapacağız Serpil Hanımcığım, tamam mı? Bebek turplarla hazırlayacağız onu.
0: Şimdi affedersin, bu kimindi?
1: Affedersin.
0: Bu şeyinkini gönderdim.
1: Evet. O pırasayanınki.
0: Şu da tatlımın.
1: Evet, o da tatlımıza gelecek.
0: Diyorum, neyi karıştırdım ben? Bunlar senin Ermin'cim.
1: Şöyle bakın, onu bir tık burada şöyle kavurdum ki hem o un kokusunu çıkarayım, çorbam daha yumuşak bir kıvamda olsun. Şimdi sütünü ilave edeceğim. İçerisine kremasını pişmeye yakın koyacağım. Siz sana zahmet, arkadaki baharatlarımı sadece alabilirsem.
0: Hayt.
1: Yanmama için sıçradı değil mi?
0: Yok, hayır. Isındı.
1: Yanmaması adına tuzumu ve baharatlarımı en son aşamada koyuyorum. Sıvıları ekleyeceğim zaman toz biberimle, hafiften böyle rengiyle de ekranı ışıldatacak bir görsel olsun istedik. Serpil Hanım, sütü verir misiniz?
0: Tabii veririm Nermin Hanım.
1: Şöyle.
0: Aa, dur sen sıçratırsın bana, su gelir. Allah vermesin.
1: Nasıl güzel koktu o kabakla. Aynen. Bakın direkt koymadım çünkü sütü koysaydım birazcık unla topaklaşma olasılığı var. Gerçi rondodan geçecek ama yine lezzetlenmesi için suyla birlikte biraz suyu ekledikten sonra üstüne sütünü ekledim. Şu an krema var. Kremayı muhtemelen sonra koyacağım. Tereyağı bana tam denk geldi çünkü bu yoktu. Serpil'in içinden geldi. Kızarttığı için ekstradan da yağ ilavesine gerek kalmayacak yani. Toz biberini de içine koydum. Birazcık daha suyunu ekleyeceğim. Çok hafif. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sonrasında bir sunum yapacağız tartlarımıza.
0: Şimdi farklı bu, iki bu kadar
1: tane güzel sunumumuz olacak.
0: Bana yeter.
1: Bu burada kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişerken bulgurumuzu nasıl yaptık ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Ekranı yeni açanlar efendim, bakın hediyelerle geldik. İki kişiye dedim. Aslında Serpil bir dedi, ben iki dedim.
0: Dedim.
1: Vallahi bilmiyorum artık, markayla konuşacağım.
0: Hı, tabii.
1: Geçen hafta vermediğimiz için bu hafta dedik
0: telafi
1: ki. Telafi.
0: Ay Allah'ım.
1: Bu telafi olayına çok takılırız Serpil'le. ondan sonra böyle çifter çifter geliyor. Sizler yorum yapın, bizi takip edin.
0: Gönlü zengin, bonkör sunucu valla.
1: Allah razı olsun.
0: Öyle ama
1: yani. Öyleyiz şimdi yani.
0: Bir de şey var. Atıyorum Nermin'de var ya, istiyor ki Serpil'in de olsun, istiyor ki
1: evet,
0: işte Özlem'in de olsun.
1: Herkesin olsun.
0: Olsun yani, anlatabiliyor muyum o konuda?
1: Hep birlikte kullanalım Allah'ın izniyle, sağlıkla. Şimdi bakın, burada tam istediğim kıvamda aslında çekti. Bu bulgur pilavını yaparken nasıl ilerlediğimizi kısaca hep birlikte özetleyelim. İlk etapta şehriyeyi, yağını koyup güzelce kavurduk. Hafif şehriyeler pembeleşince üzerine bulgurunun nohutunu ekledik. Güzelce harmanladık efendim. Son aşamada baharatını ve akbiber kullandık bu pilavımızın içerisinde. Akbiber kullanmamızın nedeni de açtım, bulgurumuzun rengi şu an ekranda gördüğünüz gibi ışıl ışıl olmasıydı. Ve sonrasında tam suyunu çekmeye yakın şu orta kısma şöyle bir ne yapıyorum? Kuyu açıyorum. Bu kuyun içerisine pilavımın içerisinden almış olduğum suyla çırptığım yoğurdu ekliyorum.
0: Biraz kaynasın da şeyin, çorbanın kremasını da verelim.
1: Mis. Şöyle güzelce oldu. Buyurun Serpil Hanım.
0: Çalkalayayım mı? Suya ihtiyacım var mı tatlım?
1: Yok, şu an çok güzel kıvamımız.
0: İyi tamam, mis.
1: Bakın sonra şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğurtla buluşturuyoruz. Evet kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, bak tam Serpil'in istediği tat oldu bu. Böyle kaşığını aldığında şunu demek istiyor aslında. Ha. O kıvamı alacağım diyor. Damağıma diyor, o yumuşaklığı yapışacak
0: gelecek
1: diyor. Bak öğrendim.
0: Yoksa bak, ağzıma layık olmuyor.
1: Yoksa ağzına layık olmuyor, yemez. Vallahi yemez.
0: Ya bak şey var. Beni biliyorsun Nermin'sa.
1: Şimdi çektiriyorum.
0: Yani bir şeyi yiyeceksem.
1: Evet.
0: Hani derler ya, günaha gireceksem, diyetimi bozacaksam. Yani biraz da hakkını vereyim ya. Yani vereyim.
1: Veriyorum aşkım.
0: Değil mi?
1: Allah Allah.
0: Ama olsun, bazı insanlar yiyor ve yediğini inkar ediyor. Böyle mesela mantının suyuna löp löp löp löp ekmek banıp küp küp küp.
1: Geçen bir yerde bir mantı yemiştim.
0: Ay. Ay, şeyle konuşacaktık hanımefendi. Ama.
1: Onunla bizim konuşmamız lazım.
0: Ay Allah, sen sus. Biz
1: canı bir
0: çektim.
1: Mantı yedik. Sabri dedim ki iki tane alalım.
0: Kayseri'ye gitsen ancak o kadarını yersin.
1: Ay, yok böyle bir şey ya. Bak bulabiliriz onu, değil mi? Bak Özlem çekiyor, etiketleyelim.
0: Buluruz buluruz.
1: Biz mantı istiyoruz. Yetmedi, ben izleyicime de göndermek istiyorum. Hediye istiyorum.
0: Ay yapma.
1: Güzel olur.
0: Mantı yaşa.
1: Kendimize aldık, izleyicimize de kaldı.
0: Hanımefendinin yani.
1: Evde mi açıyordu? Nasıl böyle, evet. Biliyor musunuz? Evet, of evet. Yani. Mantısı oftu yani.
0: Sonra ben, biz öğrenelim, size nerede olduğunu da söyleyelim.
1: Evet evet.
0: Bizim de ağzımızda bakla ıslanmaz.
1: Islanmıyor daha, biz vallahi kendimizi bulamadık ama.
0: Vallahi ayıt edin.
1: Şimdi altını kıstım. Çorbam orada kendi halinde, mülayim bir şekilde. Kabağı yumuşana
0: İpek
1: kadar.
0: İpek olana
1: evet,
0: kadar.
1: Evet, pişsin. Senden istediğim bir şey var. Karameli dökelim artık yani Serpil Hanımcığım.
0: Şey yapsaydık salatamızı.
1: Yapacağım ya, onu da yapacağım.
0: Tamam.
1: Bu biraz dönsün.
0: Şeyimi soğudu
1: sen,
0: mu?
1: Ben eminim, umutluyum, güzel olacak.
0: Soğudu mu annesi?
1: Her şey harika olacak. Bak yakından bunu gör Özlem. Bak. Serpil bak, ekrana bak.
0: Allahu Ekber.
1: Ben böyle bir karamel görmedim.
0: Yani azıcık da bana ayırsana ya.
1: Ayırdım hayatım.
0: Azıcık da. Şey yapsana be. Hah, içine içine. Oh. Vallahi bak bu tarifi yapın çocuklara. Kahvaltıya verin kardeşim.
1: Al beslenmesine koy hocam.
0: Kas.
1: Bitti mi? Bitmedi. Biz bitti demeden bitmez. Üstüne
0: bitmez.
1: Birazdan kabuk bağladıktan sonra böyle fıstığı alacağım, daireler geçireceğim ve bir kürdanla da o triliçenin üzerindeki o eşsiz görseli sizlere sunmuş olacağız. Hı. Sen ne arıyorsun bebeğim?
0: Yok, ben şimdi ön hazırlık yapıyorum kendime de. Ay bırak Allah, sen sana bir şey vereceğim şimdi şunu. Şunu kullanacağım.
1: He,
0: çorbamı
1: de
0: bunda geçireceğim.
1: Bence
0: İpek,
1: de.
0: Süzme mercimek gibi olacak.
1: Bence de, bence şey de gelsin, Nida da gelsin stüdyoya. Bir el atsın buraya.
0: Hazırlayayım ben, dursun da.
1: Ha, biraz sonra.
0: Çorbamızı.
1: Evet. Çorbayı şurada yapmak istedim. Bu da uğraşamam. Bizim yeni bir aparatımız. Ben çok merak ediyorum bunu. Ekranda şöyle sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah birazdan onu göstereceğim. Şey, az daha çorbam taşıyordu bak.
0: Süzme mercimek gibi olacak yani, ipek.
1: İpek gibi değil mi?
0: Ha, sonra yaparız da.
1: Bak hemen geldi. Leblebiden leblebi yanlar benimki.
0: Ben gideyim salatamı mı getireyim? Ne yapayım?
1: Ne Serpil? Ayağım ağrıyor. Ben ayağımı kırmışım.
0: Ay ya. Ya ya ay ay.
1: Dur bak, ayağım çok kötü vallahi bak.
0: Bak
1: ne
0: gitti.
1: Dedi? Hüseyin Hoca ne dedi Allah severse?
0: Ne dedi?
1: Dedi ki. Ha. Sen dedi 5 gün dedi geçen hafta dedi nasıl dayandın? Serpil dedi ki onun dedi canı dedi tezdir dedi.
0: Doktorumuzu diyorsun değil mi?
1: Evet, evet. Adam şaşırdı, bu ayakla nasıl kaldın?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Alçıyı almamız gerekiyor dedi. Şurası Serpil böyle çatlamak gibi.
0: Şey demiş, denemiş arkadaşlar Nermin Hanım. Yatak mı sağlam benim, ayak mı? Yatağına gelişine böyle.
1: Eskiden o topuklularla, o stilettolarla burada stüdyoda resmen.
0: Sekiyordu pelikan gibi böyle.
1: Dans ederken ben şimdi bakın böyle düz ayakkabılar bile olmuyor. Çünkü şuram aşırı ödemli. Allah'ım yemişim aşk acısını. Vallahi siz hiç serçe parmağınızı o yatağın kenarına, sehpanın kenarına vurdunuz mu? Vallahi
0: vurmayın.
1: Bak. Vurmayın. Alçıyı almam lazım dedi, dedi ama dedi yayına çıkamazsın. Böyle çizme gibi bir şeyler var dedi değil mi? Onu giymen lazım dedi.
0: Aşil çizmesi.
1: Onunla da dedi yayında dedi köşede duracaksın, yürüyemezsin. Aa dedim, ben yemek yapıyorum 2 saat. Nereye dedim.
0: Ama şey var, tek şansın ne biliyor musun? Küçük parmak olduğu için yavrum tek başına hareket edemiyor, kurban olsun teyzesi ona.
1: Değil mi?
0: Edemeyince
1: ama
0: şey
1: dedi
0: oluyor.
1: 2 hafta sonra bakacağız bir daha dedi.
0: Biliyorum,
1: yanlış kaynarsa dedi Allah. Kıracak mı bir daha?
0: İnşallah kırmaz, Allah vermesin.
1: Kaynamaz ama ya.
0: Yok yok kaynamaz.
1: Hiç oynatmıyorum
0: şey
1: valla.
0: Şey gibi değil Nermin. Hani elimiz gibi
1: öbürküsü
0: değil ya.
1: Gibi değil değil mi?
0: Yavrum orada sabit duruyor annesinin balı. Ponçik. Ne yapsın? Vallahi. Rabbim ne güzel yaratmış.
1: Vallahi yaratmış. Ben onu ters çevireceğim dolmayı.
0: Çevir. Çevir, hep birlikte rahatlayalım.
1: Yiyelim.
0: Bütün Beyaz TV izleyicileri de rahatlasın. Çevir.
1: Çevireceğim.
0: Salata getireyim mi ben artık?
1: Getir Serpil'im. Ama ben bu kabağa da bakmak istiyorum.
0: Bak.
1: Kabağım yumuşadı mı? Vallahi olmuş bak. Bak. Oo. Serpil'im olmuş bu.
0: Mı?
1: Bak çok güzel. Kırılıyor çıt çıt. O zaman salataya geçmeden bunu oraya atayım bir ben.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ya da bir tık daha yumuşasın mı?
0: Dur. Sen karar ver.
1: Tamam, yumuşasın. Çünkü kremayı koymadım ki kesilmesin efendim. Burada en son aşamada bir sunum yapacağız. Görsel şov çorbaya. Bu da bizim kolay bir turşumuz oldu. Serpil'le bunu biz hazırladık sizler için. Güzelce hazırladık. Turşulu, kerevizli.
0: Kaos salata.
1: Yani neden kaos çıkarmaya
0: karışık.
1: Sen kaostan besleniyorsun galiba.
0: Yani zaman zaman severim.
1: Yani şu an bir kaos çıkarıp burada bu salatanın lezzetini ekrana nasıl yansıtmayı düşünüyorsun?
0: Bak.
1: Her şeyin kaos. Şimdi diyecekler ki Nermin Serpil'e böyle yaptı.
0: Yok yapmadı, doğru söylüyor. Ama şey değil mi Nermin, hepimiz zaman zaman böyle kaostan hoşlanmaz mıyız?
1: Hoşlanırız.
0: Ben mesela evde bir şey...
1: Bu lezzetli bir kaos.
0: Ben evde bir şeye bozulurum. Ay bir kaos. Ha, böyle nasıl var ya, bütün evi bir saatte siler süpürürüm.
1: Herkesin farklı teknikleri var.
0: Tabii benimkisi böyle çalışıyor.
1: O zaman turşulu kerevizli kaos salata.
0: Gönder.
1: Al zeminde bir kase süzme yoğurt, 2-3 dal dereotu, 2-3 dal maydanoz, 1 adet kereviz. Bakın kerevizi burada inanılmaz vitaminli bir salata haline dönüştürecek. Bir diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz. Yine özel bir salata yapıyoruz. Bunun içinde 1,5 su bardağı kadar kuskus. En sevdiğim ve salataya çok yakıştırdığım makarna tipi. 4-5 adet bebek turbumuz var. 1 kase bebek turp turşusu olacak. Bunu da anlatacağım nasıl yaptığımızı. 2 adet salatalık, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet taze nane, 1 yemek kaşığı tahin, yarım limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuz. Aslında tam olarak kaosu bu mu çıkarıyor?
0: Yok, hepsi çıkarıyor bak. 1 milyon tane sebze saydım.
1: Bunu böyle bakın ne yaptık? Birazcık kaya tuzu koyduk. Ondan sonra turpları böyle sarımsakla güzelce karıştırdık. Hı. Biraz sirke
0: ve sıcak su.
1: Sıcak suyla dakikalar içerisinde 2-3 gün içinde bak şeyi de güzel olmuş. Şeyi vakumu.
0: Bir de şey de yapıyoruz ya Nermin. İstersen onu da söyle izleyicilerimize. Böyle bazı yemeklerde böyle değişik turşular kullanıyoruz ya. Hemen bir sos tavasında pratik turşu yapın, kullanın. Yalan.
1: Açamadım.
0: Yeme yeme. Sen yeme.
1: Şey serbest sebze. Serbest baş parmağım
0: yeme. Yandı. Gerek yok. Her şey yasak sana.
1: Bunu yaptınız ha kızlar.
0: Nermin ben böyle söylüyorum ya doktorum
1: bilir. Serpilim.
0: Nasıl? Kütür kütür ve.
1: O kadar zarif ki.
0: Bakar mısınız? Kıtır kıtır.
1: Dudağımıza değdirmedim.
0: Serpil. Ama olsun, benimki değdi. Yapın yapın vallahi kardeşim.
1: Kütür kütür. Tuzu, sirkesi.
0: Sabah
1: çok güzel akşamayı. Denk düşmüş.
0: Vallahi. Sabah akşamayı.
1: Bu kaosun içinde inanılmaz bir aroma katacak bize. Bak.
0: Neyse. Gönder hocam.
1: Tane tane bir kuskusumuz var burada.
0: Koyalım mı hepsini diyorsun?
1: Koyalım ya. Halil İbrahim bereketli olsun.
0: Biliyorum. Ben zaten laf olsun diye sormuştum. Koyacağını biliyordum Özlem. Ama dayanamadım.
1: Serpil'im. Şimdi bu burada dursun. Ben tamam, çorbayı anladım. Bağlamam lazım.
0: Ben o zaman gidip bunu mu yapayım? Ne yapayım?
1: Yok, şimdi sen bana kapağı aç, bana yardım et. Ve ben o ürünü denemek istiyorum. Çok heyecanlandım.
0: Şey yapayım mı? Kepçeyle burada boşaltmak ister misin üstüne?
1: Böyle şakır şakır dökülsem olmaz mı?
0: Ay yok.
1: Bugün bir ters çevresim var.
0: Aa, ortalık aş.
1: Bak, şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hı. Geniş ya bunun iç haznesi, çok hoşuma gidiyor bak.
0: Ya orası kirlenmesin diye bu arada. Geniş evet, doğru söylüyorsun da.
1: Bakın.
0: Ay, rica ediyorum şunu bugün deneyip yapsanız ha.
1: Çok hoşuma gitti turşumuz.
0: Samimi söylüyorum, aşık olursunuz. Çok güzel olmuş.
1: Böyle kaşığı bir kere kepçeyi vurduğunuzda altından damlatmıyor.
0: Bak bütün tencereyi aldı, görüyor musun içine?
1: Hı hı, çok derin.
0: Geldim, dur sana. İşini kolaylaştırayım. Gel
1: yanarsın, yanarsın.
0: Yok yanmam şöyle.
1: Dök. Ters çevirebilirsin artık, azaldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim.
0: Koca tencereyi de almazsın be kardeşim.
1: Maşallah. Vallahi şimdi maşallah. Geliyoruz bu tarafa. Hı. Burada.
0: Damlattın mı?
1: Yok, şu kısmı böyle bir.
0: Hah, öylece koyuyorsun.
1: Aynen alıyorum.
0: Sen de şeyi.
1: Alıyorum böyle. Hah. Oturtuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tıp oturdu.
1: Evet, gayet başarılı. Hı. Burada bunu güzelce kapatıyoruz.
0: Allahu Ekber.

0: Bak, ipek kıvamına hazırsanız başlatıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Bu ürünün en çok sevdiğim yanı
1: çocuğum.
0: Gerçekten hem o kıvamı tam istediğim kıvama getiriyor. Hem de çok güzel köpürtüyor. Dakikalar içerisinde böyle şekler falan hazırlayabiliyorsunuz. Yani detoks suları falan da.
1: Haydi bismillah.
0: Çok doldurduk.
1: Fulledim değil mi?
0: Evet evet.
1: Dur.
0: Birazını alalım bence. Hayır,
1: kaynar kaynar doldurduk. Cihaz güçlü abi.
0: Birazcık şuraya koysana bir lokmasını.
1: Dur.
0: Çok güçlü ya anında.
1: Hayır sıcak yok, ya şey etkisi doldurduk. Yapıyor.
0: Orada maksimum çizgisi vardı.
1: Onu da mı geçtik? Hey yavrum hey. Dur çocuğum.
0: Şimdi tam olacak. Gönder. Evet şimdi alalım.
1: Dur.
0: Şöyle.
1: Oturttum.
0: Evet.
1: Aktağa yaklaşsana hep birlikte. gel. Şunu alayım temizi.
0: Al hayat.
1: Şok çok kaynar diye bunu yapıyor şu an bize.
0: Evet bekle 2 dakika o soğusun onu en sonunda koyarız. Şimdi çalıştırmayalım. 1-2 dakika havasını alsın.
1: E tamam.
0: İki havasını alsın o çıksın. Biz de burada şey yapalım.
1: Turbo rendeleyeceğiz şimdi.
0: En son aşamasına koyacağız. Çünkü dediği gibi yukarıda o vakumladığı kapağımız şey yapıyor. 1-2 saniye sonra o dumanı çıktıktan sonra çok rahat yapabiliriz. Şimdi burada turbo rendeleyeceğiz. Ben de bir sos yapacağım efendim. O sosa geçiyorum. Kaos yani. Tam bir kaossun Serpil.
1: Canım içi. Şuna. Sos bende zaten. Bak böyle.
0: Yoğurdu, yağını.
1: Geldim bunları.
0: O ayrı.
1: Sen bunları al canım. Bunlar senin. Hemen rendeleyip yanına geliyorum. Şöyle.
0: Burada süzme yoğurdumu alıyorum. Bu kuskuslu salatamız için. Şöyle. O kapağı da açsana canım biraz soğuk. Bak. Oh mis.
1: Fokur fokur kaynaya kaynar kaynar döktük.
0: Şöyle. İçine bir miktar tuzumu ekliyorum.
1: Hadi geleceğim yanına.
0: Şöyle bir karıştırma yapıyorum. Burada kullanacağımız bu kereviz inanılmaz lezzet katacak. Hiç kavurma işi yapmayacağız. Bakın sadece rendeleme yapıyoruz ve rendeden direkt koyacağım.
1: Hoppa.
0: Direkt orada rendeden dolduruyoruz efendim.
1: Şimdi... Yok yeterli o. Gel. Şimdi.
0: Bakın burada kerevizi de şöyle bir harmanlıyorum. Tuzlu süzme yoğurdumun içerisinde.
1: Dolmamız yandı mı acaba?
0: Bir diş sarımsağımı da hemen atalım. Dolmaya bakayım ben. Geldim. Şöyle alıyorum. Gördünüz mü efendim nasıl güzel. Nasıl efsane. Oldu mu Serpil Hanımcığım?
1: Sen de.
0: Harika. Şurayı tamam. Kapatabilir miyiz? Serpil.
1: Canım.
0: Bunu ters çevirirsek.
1: Şunun üstüne koysana biraz.
0: Bir kaos çıkabilir.
1: Gel buraya koy.
0: Ters çevirirsek.
1: Ben beni çatlatırsın Allah vermesin. Sen istedin. Kapağını bence kapat terlesin biraz. Şu onun kapağı.
0: Değil.
1: Onu koy bir şey olmaz koy.
0: Evet sarımsağı da koyduk şöyle bir karıştırdık. Bu zemini ne oluşturuyor salatamızdan? Evet. Şöyle düşük ayarda güzelce çektik. Bu bizim için gayet kafi.
1: Çekiyor gönder çeksin. Oo.
0: Saniyeler içerisinde. Kıvamı görelim mi?
1: Bak. Tencereye bir dök ipek.
0: Çocuklar da dedim ya bayılarak yiyecek. İşte tam o.

0: Kastım. Bak bismillahirrahmanirrahim.
1: Bak İpek.
0: Şunu görüyor musun? Yani bu kadar güzel bir kıvam yakalamak o kadar zor ki bu tarz çorbalarda. Yani tel süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Ona hiç gerek yok. Bu aparatla zaten bakın uğraşmadan hazırlamış oluyorsunuz. Bunu da koyuyorum. Şöyle bir de yeterli. İyice. Of. Kuzudan yukarı.
1: Ah yavrum o bebeklere.
0: Bakar mısınız? Baksana Serpil.
1: Mis.
0: İnanılmaz. Kokusu da çok güzel. Rengi de çok güzel oldu.
1: Bir de sebzeler kavruluyor önemli.
0: Değil mi sebzelerde?
1: Çok da lezzetleniyor.
0: Şuraya ocağın altına açıyorum. Şöyle oranın altını açtıktan sonra sen oraya nane ile yağ ekledin.
1: Hayır dereotu maydanoz koydum. Bir diş sarımsak koydum nerminden sonra. Birazcık zeytinyağını koydum. Sarımsağımı da rendeledim. Benim kaos salatamın zemini hazır aslında.
0: Harikasın. Ben şimdi de burada gördüğünüz üzere çorbayı güzelce incecik olana dek pişirdim ve kıvamı böyle ipeksi bir görüntü aldı. Bu ipeksi görüntünün üstüne de bir çay bardağı kremamız var. Krema koymamanın nedeni ise buradaki o lezzeti bir tık daha yumuşatıp açığa çıkarmak. Biliyorsunuz kremalı çorbalar her zaman hem mutfakta hem de görsel açısından da çok daha başarılı oluyor. Yumuşacık içimli derler ya, nasıl güzel bir çorbaydı yumuşacık içimli derler. Tam burada olarak o yani şu an.
1: Salatanın ucunu fazla uçurdum çünkü orası böyle bir buruşmuş. Bilginiz olsun.
0: Hemen tuzuna bakmak
1: en güzelini
0: istiyorum.
1: Seçmiş Özlem'i.
0: Tuzu güzel ama bir tık bize göre az.
1: Tamamen damak zevkine göre.
0: Bir taşım çok fazla değil Serpil. Biliyorsun krema çok kaynamayı sevmez. Bir taşım bak. Şimdi özendim böyle biliyor musun? Küçük bebeğim olsa bunu var ya öyle güzel keyifli içerdi ki böyle bir yaşında böyle 7-8 aylık. Bak bak ama nasıl bir şey var ya bak İpek.
1: Bu arada ben sende neyi fark ettim biliyor musun Nermin?
0: Neyi fark ettin?
1: Sen böyle hani sebze çok sevmiyorsun ya. Senin için sebze çorbaları, böyle ipekimsi çorbalar deyince çocuk yemekleri aklına geliyor. Fark ettin mi?
0: Ben yediremiyordum çocuklara çünkü çorba.
1: Aslında yavrum anlamıyorlar. Ne versen yiyor ayol. Nasıl?
0: Yok benimkiler hiç yemiyordu. Hep böyle istifra ederlerdi.
1: Diyordun ama kere, havuç gibi oldu havuç yedirmekten.
0: İşte sevmiyordu ama zorla yediriyordum.
1: İşkenceci.
0: Vallahi zorla yediriyordum. Bakın bulgur pilavımın kıvamı da şu an görseliyle efsane Serpil. Bak.
1: Ağzıma layık olmuş.
0: Allah Allah. Şimdi. Tane tane bakın o kadar güzel suyunu, yoğurdunu ayarladık. Bence artık pilavı kapatıp vedalaşabilirim sunum
1: tamam,
0: için.
1: Tam o dinlensin.
0: Ben buna farklı bir sunum düşündüm senin için de uygunsa.
1: Kime?
0: Pilava.
1: Benim için uygun.
0: Benim için uygun. Evet bu da bakın bir taşım kaynadı. Bunun da altını kapatabilirim artık. Sunuma hazır. Evet. Kapatıyorum. Vallahi bugün böyle hummalı mutfakta bir koşturmaca var. Ve lezzetler açığa çıktıkça inanılmaz bir şıklık söz konusu olacak masada birazdan. Bunun... Bugün ellerimi yaktım yaktım.
1: Evet bugün bir şey oldu sende.
0: Bu yapıştı
1: mı? Nazar.
0: Baksana yanları ne güzel kızarmış. Bu çok lezzetli olur.
1: Hadi bakalım.
0: Hafif böyle karamelize olmasını seviyorum.
1: Fırına girdi ama zaten hafif şey olsun yani.
0: Evet bunu ben zemine koyayım.
1: Olur ama şey yapacağım sana. Büyük bir salata kabı vereceğim.
0: Tamam ben alayım sen onları doğrarken.
1: Oradakiler özümü çıkardıkları küçük bence.
0: Şu var.

0: Sadece yeter
1: ama
0: mi? Bence
1: üstüne
0: yetmez.
1: Koydum da yetmez. Ben bir dolaba bakayım. Neyimiz var, neyimiz yok.
0: Geldim. Tek bunu koysam olur.
1: Ney Serpil?
0: O büyük kayık mı alsak ya da ikiye mi bölsek bunu?
1: Bence bir tanesini yuvarlığa koyalım. Bir tanesini kayığa. Hem yuvarlaktaki görseli de. Ya da ikisini de yuvarlığa koyalım.
0: İki yuvarlak yapalım.
1: Çünkü görsel yuvarlakta daha çok bizi cezbedecek.
0: O zaman bendeki yuvarlığa kullan. Şurada var ya tahtanın üstünde.
1: Şu ikisini de yuvarlak yapmak istiyorum.
0: Şimdi.
1: Senin yanına gelebilir miyim? Müsait
0: lütfen
1: misin?
0: Tabii ki de. Seve seve başım üstüne
1: gelin. Teşekkür ederim. Sağ ol bebeğim.
0: Var canım benim.
1: Sağ ol. Sağ ol. Ne yapalım? Biz bize yeteriz işte. Bu da birazdan üstüne geçireceğimiz, gezdireceğimiz sos.
0: Buranın sosu o.
1: Tamamen kaos yani. Her adamımız kaos. Bak nasıl gülüyor. Kaostan besleniyor bu.
0: Ne yapalım? Her insan bir kere hayatını az da olsa sever ama benim kadar açık söylemiyorlar.
1: Ben diyorsun.
0: Ne yapayım?
1: Salatamın bile kaosluğunu ortaya döktüm.
0: Keşke hayatımızdaki her şey böyle kaos, yani böyle bu tarz kaos olsa.
1: Bence de. Biz seninle kafa kafa verdik mi?
0: Sarı domatesimiz var mı? Neden?
1: İstemedi bugün. Öyle münasip gördü. Şimdi burada şöyle ortasını açıyorum.
0: Böyle aklıma şey geldi hani. Ne derler? Renk. Ne aradın? Şimdi sen gel.
1: Şu anlarım.
0: Ben de maşamı alayım. Turşumu çıkarayım. Sen onları bu kaşığın sırtıyla vurup dağıtsana Nermi. Çat çat çat duvarlarına.
1: Orta kısmını açmak istiyorum bunun. O yoğurtlu kısmıyla kuskusun buluşmasına beraber şimdi şahitlik edeceğiz. Turşu içindeki sudan da birazcık koyacağız. Bir aroma verecek. Bakın bu çok başarılı bir tarif oluyor.
0: Şimdi.
1: Evet. Hemen burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Limon, yağ, tahin aromaların buluştuğu en keskin tatların aslında bir araya geldiği karışımla şöyle göstermek istiyorum. Sizlerin karşısında.
0: Ben öyle bir güzel bir alayım.
1: Şöyle bir karıştırıyorum. Keskin lezzetler. Zeytinyağının kendine has bir aroması. Tahinin kendine ayrı. Limonun o pişirme tekniğiyle, o asitik yapısıyla sosun hem kıvamını hem de o istediğimiz rengi bakın nasıl sağlıyor ekrandan. Bu renkle şöyle bir harmanlıyoruz. Ve sonrasında Serpil Hanım, al işte sana kaos. Gel de yeme. Haydi bismillah. O kalan zeytinyağı da en son üstüne gezdirelim.
0: Şey fark ettim, sanki bir turp daha istiyor orası.
1: Ne istiyor?
0: Turp.

0: bakar mısınız görüntüye? Vallahi efsane
1: daha
0: oldu.
1: Daha turşum da gelecek.
0: Bunu böyle derin bir kaşıkla tabaklarımızın ortasına.
1: Şimdi. Geldim.
0: Harika.
1: Ver bana kaşığını. Evet, buna farklı renklerde sebzeler de
0: yakışır değil mi?
1: Çok yakışır.

0: Peçeteyi. Baksana kıvamına, sosuna güzel yedi.
1: Dereotunun maşallah gözü yerde ha.
0: Şöyle
1: Şunu ıslatayım da.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah. Çok başarılı. Gerçekten söylüyorum. Tepeleme. Şöyle sana temiz bir alan. Daha şey vereceğim sana ama rahat ol. Şöyle koyuyoruz. Tepeleme koyup alttaki o hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımla lezzetlendirdiğimiz, ismini de kaos dediğimiz efsane bir görsele şu an eşlik ediyorsunuz. Evet. Kaşığıma yapıştı, düşmüyor ya. İster misin? Evet. Şu kenarlarına, yoğurt taraflarına da çok hoş gözükür pembemsi. İsterim yani.
1: Ben çok iyi. Dur,
0: Çok
1: şuna
0: iyi
1: da bir kaşık.
0: hatta. Suyundan gezdirelim. Evet.
1: Bence gayet hoş oldu.
0: Hafif zeytinyağıyla taçlandıralım. Geldim.
1: Şimdi geldim. Ay, çevirecek misin onu? Allahu Ekber. Şu kare mi yapsak
0: Kaç
1: ona?
0: dakika var?
1: Nermin. Şunu mu yapsak? Devrilirse de böyle.
0: Akar
1: Bunu
0: diye korktum.
1: duvarları var. Devrilirse de böyle, bunda yer var. Şey yapma.
0: Bu oturmuyor.
1: Biliyorum.
0: Bu oturuyor.
1: Tamam, sen yap.
0: Hazır mısın kaosa?
1: Ben değilim.
0: Ben de muhabbet olsun diye yapıyorum. Zaten böyle
1: ama,
0: bir şey
1: ama
0: yoktu.
1: Şena.
0: Ne?
1: Kim çevir? Ne oldu?
0: Çevir miyim mi?
1: Kontrol ettin mi duvarlarını?
0: Bir bak. Elin yana.
1: Bak, ben korkuyorum. Yapma be.
0: Hadi bana bir şey de.
1: Aman çevir, çevir. Görsün izleyici, görsün. Buna çevir, açalım böyle, tamam mı, böyle güzel güzel. Ha, siz oraya şey yapmayın ki markası çıkıyor. Ben onu elimi tutacağım. Sen al. Bunu da tut.
0: Şöyle
1: şey, bu tarafa dön. Bu tarafa dön abi.
0: Yapıyorum ya.
1: Dur bakayım. Vay. Dur, bu tarafa bakacağım. Vay vay vay. Çok mu sıcak? Can havliyle tutamaz mıyız?
0: Tutuyorum, tutuyorum.
1: Ay.
0: Oo, çok sert çeviriyorum başına. Şunlara.
1: Aç.
0: Kuzudan yukarı oldu bak. Hayalim buydu Serpil'im.
1: Tam istediğin.
0: Bak bak, şöyle yapacaksın Serpil.
1: Dur.
0: Ko. Antep usulü. Kuru dolma sankim. Oradan da attırıversin o kızarmışları kanka. Vallahi hayatımda demem ama bak, geldi girdi gene, görüyor musun? Ben hayatımda demem normalde.
1: Bakayım mı?
0: Of. Of. Atalım. Atalım gitsin. Çok güzel bir yayın oldu efendim. Bu güzellikleri sofraya taşıyoruz. 5 dakika sonra efendim masada öyle bir görsel sunumla karşınızda olacağız ki siz bolca yorum yapın. Ben geliyorum.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği.

0: Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi burada, hepsi
8: bu. Bebelak kardeş payı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
9: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 179 lira 90 kuruş.
10: Ben bilirim, ben bilirim.
11: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana

0: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım. Şu kampanyayı da bir

0: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
4: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
3: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Bu Salı Bin'de Komili Riviera Zeytinyağı 975 lira. Koska Üzüm Pekmezi 199 lira.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.
3: Wanda, Wanda.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
5: Evet efendim, inanılmaz güzel görselimizle şu an ekranda harika bir görsel şölen var. Hemen yan tarafta

0: hafta bir kabak çorbamız var ama kremalı bir kabak çorbası. Hem görseliyle hem de lezzetiyle yumuşacık içimli oldu. Çevirelim mi çevirmeyelim mi derken çevirip ortasında yoğurtla sunum yaptığımız gerçekten lokum tadında. Mesela pırasa sevmeyen ben bundan bir kase yerim. O kadar mı yumuşak olmuş, o kadar mı lezzetli olmuş tahmin bile edemezsiniz. Ve benim için gerçekten
1: kaos
0: çıkaran salata oldu. Zemindeki o yoğurtlu karışımı üzerindeki o kuskusuyla birlikte. Vallahi bugün Beyaz TV ekranları pazartesiye muazzam bir menüyle girdi. Sizler de bu tarifleri işte bizler yayında 1,5 saat içerisinde yetiştirebiliyoruz. Sizler de çok rahatlıkla ön hazırlığınız olduğu takdirde 1-1,5 saatte şık bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Hem de çok düşük bütçelere. Şu an pırasanın tam 200 zamanı.
1: 200 gram şey koyduk, yani, kıyma koyduk
0: aynen
1: ona.
0: Aynen öyle, tam zamanı, kabak, her şey uygun. Bir pazar yaptığınızda böyle şıkır şıkır bir sofra hazırlamış olacaksınız. Daha ne olsun efendim. Bugünkü menüyü nasıl buldunuz bilmiyorum ama birazdan ana sayfaya görsel çok güzel olduğu için Nida'dan rica edeceğim videoyu koyacak. Altına yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel yorumlarınızdan efendim seçip sizlere hediyelerinizi ulaştıracağız. Tabak setimiz var, ona da bolca yorum yapmaya devam edin. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugünkü merak ediyorum. Bu görsele kaç verecek ekran?
1: O zaman şey yorum yapsınlar tabaklarımızın altına.
0: Aynen öyle. Nida da video koysun, ona da yapsınlar.
1: Lütfen evet.
0: Çok merak ediyorum çünkü şu ayrı bir görsel eşol. Şu kaos ayrı bir kaos. Dolma desem zaten yıkılıyor. Çorba pamuk gibi. Efendim
1: lütfen.
0: Yarın aynı saatte bulgur pilavımda es geçmeyeyim. Görüşmek dileğiyle. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbime emanetsiniz. Yarın aynı saatte bizler sizi mutfakta bekliyor olacağız. Şimdilik kısa bir mola. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Küllü cinayetinde duruşmaya 16 gün kala yeni gerçekler ortaya çıkıyor. Güllü'nün düşmeden önceki son anları çok konuşuldu. Orijinal görüntülere sadece yeni baştan ekibi ulaştı.
1: Herkes tamam mı?

0: Allah şanını nasıl? Aklan yaklara bak. Gel gel. Geldin mi buraya?
1: Duyulan son ses bırak. Videoda bir dakika süren bir sessizlik oluyor. Güllünün sesi hiç duyulmuyor.

Şerefler.

0: dikkat ettiniz hocam? Gülden Hanım'ın sesi yok gerçekten.
1: Sesi yok. Ses neden yok? Neden yani? Orada
0: ve
1: bir
0: bu kadar gürültülü konuşan bir kadın alkol almış ama konuşuyor. Gürül gürül kadın.
1: Evet. Israrla sesin üzerinde durduğumuz işte sebeplerden birisi bu. Bakın dışarı koşlar. Çiğdem Hanım'ın odası, evinin önünde bile sesleri nasıl net duyulurken biz odadaki sesleri neden tam duyamadık? Bakın buraya dikkat ediyor musunuz? Neden fısır fısır, neden dip ses var? Bakın tekrar söylemek istiyorum. Affedersiniz bakın.
0: Evet.
1: Şimdi buradan çıkıyorlar ya. Odadan, evden çıktılar. Koştular. Bu tarafa doğru gittiler. Yaklaşık en az 7 metreden fazla gittiler ve sesler duyuluyor.
0: Hala aşağı inerken
1: aşağı inerken de sesler ne kadar net duyuluyor. Fakat şu odada, şurada kalan odadaki biz sesleri neden dip ses olarak algılıyoruz? Ve neden dediğiniz gibi 1,5 dakika Güllü Hanım'ın sesi çıkmadı.
0: Bakın, orijinal hali bu videoların hani kart alındı ya. Orijinal dosyadaki halinde aslında Güllü Hanım'ın 1,5 dakika hiç sesi yok.
1: Da bir sürü şey getiriyor.
0: Bu çok enteresan bir şey.
1: Çok enteresan.
2: Görüntülerde duyulan kraktan sonra hiçbir ses duyulmaması ve yaklaşık 1,5 dakika süren sessizlik yeni soru işaretleri doğurdu.
0: Buraya gelse, burası biliyorsunuz o çatının hemen yanı.
3: Evet.
0: Yani biri de dışarıdan geldi mi diye düşünüyoruz. Hani biz hep sanıyoruz ya konuşuyorlar, o mu dedi görüşürüz bilmem ne. 1,5 dakika kadın yok ortada. Diyelim ki bu kadını bir şekilde bu tarafta diyorsunuz bayılttılar. Ya da bir şekilde kendinden geçmesine sebep olan bir şey yapıldı.

0: Bunu iki kişi getirse diyelim. Evet. Varsayımsal konuşuyorum. Evet, evet. İki kişi getirse camın önüne kadar. Sonra evet. da düşmüş gibi atsa. Aynı şekilde düşüş pozisyonu olur mu?
1: Şey, yeri çok önemli. Yani kalça pozisyonu, yönü çok önemli. Belki direkt atamadılar. Dediğiniz gibi belki 45 derece evet. açıyla bırakmış olabilir mi? Olabilir.
2: Herkesin aklına Güllü düşerken baygın mıydı sorusu geldi. Sultan'ın ses kaydındaki bir detay kafa karıştırdı.
3: Ben Tuyan tarafından çok baskılandım bu süreçte. Tuyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım. Seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Karşında birisi annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun.
4: Evet.
3: Ben orada ne yapıyorsun sen, ne yaptın desem annesini camdan atan adam bana acır mı? Annesini camdan atan adam bana acır mı?
0: Yani adam,
1: İki ihtimal ama.
0: Buradaki adam kelimesi özellikle izleyicilerimiz hani burada acaba içeride başka biri yardım da ediyor muydu düşüncesi var.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler hep bebekle büyürler.
5: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom, değerli hissettirir.
9: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekkepesi yok.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş. Ucuz.

0: onu kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 179 lira 90 kuruş.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi burada, hepsi
4: bu. Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3, 4, 5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurunda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran iade bacım.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
11: Duruşmaya son 16 gün.
12: Gönlümüzü koyduğumuz bir dava.
13: Konuştuğumuzun her şeyin bir delili varmış dostumda, biliyor musunuz?
11: Güllü davasında herkes konuştu. Delillere Esra Ezmeci ulaştı.
12: Bu kamera kapatılıyor.
13: Neden bugüne kadar sormadın?
11: Tuğberk yapay zekaya görüntüleri sordu. Türkiye yeni baştandan öğrendi.
14: Hesap verecek halim yok.
12: Annem nasıl düştü Tuğya?
13: Bunu araştırmıyorsun.
11: Sultan'ın olaydan sonraki ilk sözleri ilk kez ekrana geldi.
13: Her şeyi anlatacağım. Bildiğim bütün gerçekleri.
12: Peki Sultan sadece itirafçı mı yoksa?
11: Bugün ortaya çıkacak gerçek ne?
13: Gizlemiyorsa bize buna izah etmek zorunda.
15: Nasıl o sesi duydun? Hangi pozisyonda o sesi duydun?
11: Mimar Hakan İzgi Güllü'nün düştüğü yerde.
15: O bedenin pozisyonu değiştiği zaman bu mesafe neydi?
11: Az sonra...
16: Senin için bu kadar mı değersizdim? Bu kadar mı değersizdi bu aşk, bu sevda?
17: İddiaya göre Gülnas Hanım çocukluk aşkı Mücahit Bey'le yıllar sonra tekrardan karşılaştı. Ama onun

0: aşkını da gerçek sandı. Bu aşksa Gülnas Hanım'ı bütün birikimini denetti.
1: Ben saat 4:30'da namaza kalktım. Ve benim kaçmış gitmişti. Benim saçlarım böyle, avuçlarım, saçlarım doldu. Ne konuşacağımı bile şaşırıyorum artık. O gün hala gözümün önünde yani. ...45 yıllık aşkı sen bir anda bitirdin ama bende hala bitmedi. Hem paramı öde hem de bana yaptığın o pisliklerin lütfen cevabını ver. Bekliyorum seni, gel.
2: Az sonra... Türkiye 16 yaşındaki döndüğü arıyor.
3: Niye hak ettiğini buldu dediniz? Bacıma ne yaptın nene?
2: Komşu Cemil konuştu. Oklar karı kocaya döndü.
4: Her gün geliyordu, her gün götürüyordu.
2: Adem döndüğe sarıldı.
4: Kendine attı, kendine çekti. Yani öptü de diyeyim yani.
3: Sizin döndüğüyle Sera'da birlikte olduğunuzu görmüş.
5: Evet, evet.
3: Evet mi? Evet mi?
2: Kocasının ilişkisini Mümine de biliyordu.
4: Adem ile kızın sen... Yani Mümine biliyor zaten.
3: Çok gülüyordunuz. Neye güldünüz?
6: Kendi aramızda bir ufak kelime geçti, ona güldük.
2: Bir annenin yürek yakan feryadı. Bana kızımı verin.
7: Bana Mümine denilenler var Mümine. Bana ucunu başka kimseye verin.
2: Döndü 24 yıl önce, cinayete mi kurban gitti? Az sonra...

0: hafta olsun inşallah. Keyfiniz güzel olsun, neşeniz bol olsun, gerçek sevenleriniz çok olsun inşallah. Evet, insanın en önemli ihtiyacı, hiç konuşmuyoruz ama sevmek, sevilmek. O yüzden de gerçekten sevildiğimizi bilmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var. Ben biliyorsunuz doktora yapıyorum. Bugün bunu niye söyledim? Çok önemli konularımız var ama çok enteresan bir şey öğrendim hocam. Yani biliyorum tabii araştırmalarla da bunu sizlerle paylaşmak istedim. İnsanın fıtratı anlamından çok önemli bir şey. Biz mesela bizi mutlu eden bir şeyle ne bileyim çok sevindiğimiz bir hediyeyi almak bizi mutlu ediyor ya. Dopaminimiz, dopamin dediğimiz yaşam sevincimizi arttıran aslında bir beyin hormonu çok artıyor. Ama bir şey öğrendim. Bir de ne zaman arttığını biliyor musunuz? Üzüldüm buna ve bunu araştırma sonucu olarak öğrendim. Bir insanın özellikle kötü duruma düştüğü zaman. Bunu biliyor muydunuz?
1: Yok.
0: Öyle kötü duruma değil. Mesela atıyorum çok iyiydi, şartları çok güzeldi ve bir anda atıyorum tutuklandı. Bir anda parasını kaybetti. Bunların insanda bir haz yarattığını biliyor muydunuz?
1: Hayır canım, gerçekten mi?
0: Evet ve bunu neden bunu araştırmalarda öğrendim? Çünkü aslında mesela insanlar başka insanları linçlerken ya da oh olsun işte bak yakalandı, oh olsun işte başına bu geldi derken enteresan bir haz duyuyorlar. Bu da insanın değişik, kıskanç ve haset bir tarafı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bir gün olup karşıdan bir insana bakarken oh olsun derken aslında enteresan bir fıtratımız olduğunu da bilmek lazım. Bu tehlikeli bir boyuta getirebilir insanı şu anlamda. O zaman biz giderek insanların kötü duruma düşmesinden mutlu olur bir hale gelebiliriz. Buna da dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bu toplumsal linç, sosyal medyadaki linçlerin asıl nedeni aslında daha ta zihnimizden başlıyor. Bunu da kısa bir bilgi olarak bir yeni araştırma konum sizlerle paylaşmak istedim. Evet, ihbaratlarımızı vermek istiyorum efendim. 530-488-51-84. Bugün önemli gelişmeler var. Hakan hocamız, sevgili Hakan hocamız Çınarcık'a gitti. Güllü Hanım'ın evinin önünde. O da çeşitli araştırmalarını bize gösterecek, önemli detayları gösterecek. Hasan hocam, bu arada da biliyorsunuz Güllü dosyasını detaylı da inceliyoruz. Öncelikle Hasan hocama teşekkür ediyorum. Çünkü o kendisi de kader tutun yani Güllü Hanım'ın kardeşin avukatı olarak Güllü Hanım'ın hakkını koruyacak kişi oldu. Ama bilmiyorum bunu söyleyebileceğiz mi? Bir sorayım bakayım. Farklı anlamda da dosyaya girmeyi düşünüyoruz. Farklı şeyler yapacaksınız. Gizli mi bunlar? Dur bakayım bir sorayım.
1: Evet, evet gizli.
0: Gizli.
1: Gizli gizli. Yani birkaç ayrı başvurumuzla ilgili olarak ileriki dönemlerde izah etmek istiyorum.
0: O zaman ben şöyle söyleyeyim. Hasan hocamız 4-5 tane farklı dilekçe verecek. Ve bu dilekçeyle inşallah savcılık ve mahkeme tarafından kabul edilir ve bu tarzda da araştırmalar devam ederse davanın seyri değişebilir mi hocam?
1: Değişebilir. Teki taşların hepsini dökmeyelim şimdi.
0: Dökmeyelim.
1: Sonra.
0: Ve bildiğim şeyi söylemek
1: aramızda
0: istiyorum.
1: Kalsın şimdilik.
0: Evet. O zaman yakında görüşmek üzere diyeyim.
1: Kesinlikle evet, yakında görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz. Şimdi bilirkişi raporu hocam, Hasan hocam bu çok önemli. Bilirkişi raporunda Güllü Hanım'ın düşüş pozisyonuyla ilgili bir görsel yapılmış.
1: Tabii.
0: Bu bilirkişi tarafından yapılan görsel. Ve bilirkişi tarafından yapılan görsel Sultan'ın anlatımıyla uyumsuz.
1: Tamamen uyumsuz evet.
0: Şimdi dosyadaki görseli size gösteriyorum. Dosyadaki bilirkişi raporuna ve görsele göre Güllü Hanım'ın düşüş pozisyonu. İçeride yüzü içeriye dönük, kalçasının üst kısmından camdan dışarı doğru olmak suretiyle itilmek ya da bu şekilde yapılan bir güçle düşmüş. Şimdi hocam bilirkişi diyor ki bize bu kadın yüzü içeriye dönükken düştü. Sultan diyor ki annesinin arkasından sarılarak itti. Sultan'ın da anlatımını verelim. Sultan'ın da anlatım görselini, farkı görelim.
1: İşte bu.
0: Sultan'ın söylemesine göre de annenin arkasından bacaklarının diz üstünden sarılarak bu şekilde itti. Bu da annesi yani arkaya dönükken. Hocam şimdi böyle bir fark.
1: İzah edebilir miyim orada?
0: Tabii gelin buyurun hocam.
1: Şimdi bilinç raporunda düşüşle alakalı olarak vücutta birçok kemiğin kırıldığı, düşmeye bağlı da birçok lezyonun, birçok ekimozun, birçok yırtılmanın oluştuğundan bahsediliyor. Yani düşmeye bağlı. Fakat bilirkişi çok maktul üzerinde, Güllü Hanım üzerinde çok detaylı bir inceleme yaptığında düşmeye bağlı olmadığı tespit edilen sol baldırın şu diz üst, dizin biraz üstünde sıyrık olduğunu tespit etti. Yani bu da düşmeyle oluşup aynı anda oluşan bir sıyrıktan bahsediyoruz. Yani düşmeye bağlı kırıklar, düşmeye bağlı lezyonlar, düşmeye bağlı yırtıklarla aynı anda oluşan sol baldırda bir sıyrık olduğunu tespit ettim. Bu tespitin de düşme sırasında oda içerisinde oluşabileceğine kanaat getirdi. Bunu da eşikte yani düşmüş olduğu pencerenin eşiğinde yaptığı bir incelemede Güllü Hanım'ın sırtı pencereye dönük bir şekilde sol baldırını da eşiğe sürterek bakın
0: yani şu kısımda diyorsunuz şu arka kısmında bir çizik var yani sıyrık
1: var.
0: Bu sıyrık da burayı sürterek düştüğünü anlatıyor.
1: Yani ve çok ciddi bir çalışma yapıldı. Daha önceki bilirkişi raporları da vardı farklılık arz eden ama mahkemenin işte bilirkişinin en son edindiği kanaat yüzü pencereye dönük bir şekilde sol baldırı da düşmeyle birlikte kendisini kurtarmak adına orada oluştuğuna kanaat getirdi. Şimdi bakıyoruz tanık Sultan diyor ki tanık Sultan diyor ki yüzü pencereye dönükken diz altından kavrayarak itti. Bakın bu bilirkişi raporuyla uyumlu değil. Çünkü yüzü pencereye dönük bir şekilde dizlerinden tutup ittiğiniz birinin sol baldırında düşme esnasında düşmeyle alakası olmayan bir sıyrık oluşmaz. Yani düşmede oluşan sıyrıklar belli. Boyun kırığı, kafa kırığı, kemik kırığı, bacaklarda kırık, her yerde bir kırık var. Bu şekilde oluşmasının imkanı yok. Hatta ben şunu söylemiştim. Demiştim ki yani bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bu ifade de doğru olmayabilir. Bakın şüpheden sanık yararlanır ilkesi diye bir kural vardır. Yani evrensel hukuk kuralıdır bu. Bütün dünyadaki hukuk sistemlerinde var olur. Şimdi bir suçun işlenip işlenmediği noktasında şüpheli bir durum varsa veyahut da sanığın suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil yoksa o zaman şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanık beraat ettirilir.
0: Yani şunu söylemek istiyorsunuz hocam. Şimdi sultan böyle dedi, bilirkişi böyle dedi. Bu tuğyanın avantajına
1: işte,
0: bir şey mi?
1: Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu beyanlar bile çelişki yaratıp şüpheli bir durumun oluşmasını sağlamak adına da yapılmış olabilir. Başlık eğer gerçekten tasarlanarak işlenmiş bir cinayet ve Sultan Nur Urlu da bu cinayetle ilgili olarak işleneceğini biliyorsa. Şimdi bakıyoruz. Yani bu şekilde biraz sonra Hakan hocamız da anlatacak. Bakın düşmeyle ilgili olarak görseller de var şimdi. Hakan hocamız da anlatacak. Yani gerçekten şüpheli bir durum.
0: Bu da dosyadaki düşme anının görsel canlandırması bilirkişi tarafından. Bakın arka taraftan düşerken yüz üstüne doğru takla atıyor.
1: Tabii.
0: Ve yüz üstüne takla atarak yüz üstü düşüş pozisyonu oluyor. Yani düşüş şeklinde görüyorsunuz ki aslında ilk düşüşte takla atıyor.
1: Tabii bakın yine bu görseldeki yani 45 derecelik bir açıyla düştüğünü söylüyorlar. Bu görseldeki anlatımlar da yine rahmetli Güllü'nün sırtının pencereye dönük şekilde olduğuna ilişkin olarak. Yani düşüşe ilişkin olarak ağırlık, mesafe, açı vesaire her şey hesaplandıktan sonra tam da bu şekilde pencerenin arkasına yaslanmamıştır muhtemelen. Pencereye sırtı dönük şekilde dururken itilmesi durumunda taklalar atıp bu açıyla düşmesi olası diye bir iş rapor etmiş.
0: Yani bu şu demek izleyicilerimiz, ötekini de gösterelim. Yani sadece Güllü Hanım'ın bacağının arkasındaki çizik ya da sıyrıklar değil. Düşüş pozisyonu da yüz üstüyken yani yüzü içeriye bakırken düşmeye uyumlu demek. Yani Güllü Hanım daha ilk düşüş anında takla atıyor. Takla atarak yüz üstü düşüyor. Ama bu yüzü içeriye doğru dönükken olan bir şey. Bu da sultanın söylediklerini bilir kişi şimdi, biraz boşa düşürüyor.
1: Yani şeytanın avukatlığını yapmak lazım. En baştan da diyorum. Tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse olayın oluşuna ilişkin olarak bilimsel verilerle tanığın daha önceki şüphelinin, önce şüpheliydi dosyanın, cinayet şüphelisiydi. Dosyanın evvelki cinayet şüphelisi, şimdiki tanığı, sultanın ifadesi çelişki yarattı şu an bakın.
0: Evet.
1: Şüpheli bir durum yarattı. Bu şüpheden kim yararlanır peki? Sanık yararlanır.
0: Tuğyan yararlanır. Ha. Bakalım ama tabii neler olacak? Tuğyan mı yararlanacak yoksa sultan da onunla sanık mı olacak? Onu bilmiyoruz.
1: Ama hepsini bildiğimizi bilsinler. Evet, yani, hepsini bildiğimizi bilsinler.
0: Bildiğimizi bilsinler. Evet, belki de sultan da bunu söyleyerek işin içinde olacak. Şimdi Hakan hocamız, Hakan İzgi Çınarcık'ta Fatih'in yanında. Merhabalar.
2: Merhaba Esra Hanım. Hayırlı yayınlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet. Evet,
2: bekliyorum. Esra Hanım, Çınarcık'tayız. Hakan hocamızla birlikte bir takım çalışmalar yapacağız. Bunları size ekranlarınıza yansıtacağız. Hocamızla birlikte tam da şu an Güllü Hanım'ın 26 Eylül tarihinde düştüğü yerdeyiz. Tabii ki duruşmaya 16 gün kaldı. Bu kapsamda da bizim çalışmalarımız bugün bu noktada devam edecek. Hocam biz bugün buraya geldik sizinle. Yayın öncesinde bir takım burada ölçümler yaptık, çalışma yaptık. İlk olarak neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi gelince tabii heyecanlandık, üzüldük. Yani yer böyle acı, vicdanları sızlatan bir olayın yerinde olmak gerçekten insanı üzüyor. Şimdi yerindeki tespit her zaman çok çok daha sabittir, çok daha doğrudur. Bilirkişimiz zaten bu konuyla ilgili çalıştı. İfadelerim de var. Şimdi biz burada hem ifadeyi bir gerçekleştirelim, ne olduğunu, ne bittiğini. Bir mankenimiz var burada, mankenin üzerinde. Hem de bilirkişi raporunu bir çalışalım burada. Ne olabilir, ne edebilir? Hem de ben istikameti göstermek istiyorum. Yani bir ivme var mı, ivmelenme var mı? Yoksa kaza mı oldu? Yoksa farklı bir taksir mi oldu? Bunu bir şekilde yerinde canlandıralım diyorum. Tabii stüdyoda çok güzel yapmıştık bunu, ilk Esra Hanım'ın programında oldu ama sanırım burada çok çok daha sağlıklı sonuç alacağımıza, daha güzel tespitler yapacağımıza inanıyorum yani.
0: Evet.
3: Başlayalım isterseniz.
0: Evet,
3: nasıl dersiniz?
0: Hakan hocam, buyurun. Biz de sizden hem bu canlandırmayı net olarak, yani günler kaldı mahkeme olmasına ve sizin de oradaki gözlemleriniz önemli.
3: Evet.
0: Biz de ayrıyeten bugün aslında savcılığın dosyasındaki bilirkişi raporundaki canlandırma görselleri gösterdik ve ona göre yüzü içeriye doğrukken Güllü Hanım düşüyor ve havada bir takla atarak yüzüstü düşüyor. Şimdi sizin gözlemlerinizi bekliyoruz. Evet. Buyurun Hakan Hocam.
3: Peki bilirkişideki görseli şu anda makinenin üzerinde görelim mi? Hadi gösterelim size.

0: Buyurun.
1: Hakan bakın. Hocam. Evet.
0: Şimdi bakın. Ben tutabilir miyim böyle? Kusura bakın Fatih, mesleğini almayayım elimden. Şimdi ilk başta Ferhat, sevgili kameraman, bir daireyi gösterir misin bize? Yukarıdan, yok orada dur, oradan çapraz bir daireyi göster. Bakar mısınız? Şimdi görebiliyor musunuz Esra Hanım? Kablolu olan yer, siyahlı olan yer şu anda olayın bize gösterilen olduğu yeri ifadelerle söylenen yer. Siyah olan şu anda Tuğya'nın odası. Görebiliyor musunuz?
1: Siyah olan, görebiliyor musunuz hocam? Siyah olan siyah.
2: Yer. Doğalgaz borusunun çıktığı yer mi?
0: Kablo var.
2: Kablo var, kablo gördüm.
0: Biraz zoom da yapabilir. Üstü.
2: Tamam, evet. Gördük.
1: Evet, şimdi, gördüm. Evet.
0: Şimdi, evet. Şimdi oradan iniyorsunuz. Mankene bakın. Mankene bakın. Mankene inin aşağı. Evet. Şimdi bilir kişinin raporunda manken bu şekilde gözüktü.
1: Evet.
0: Şimdi biz ısrarla ne diyoruz? Ferhat, şimdi seni buraya rica ediyorum. Ferhat. Şimdi tam pencerenin istikametinin altındayız. Tam böyle şakülündeyiz. Şimdi Ferhat size, kameramanımız, tam altında düşmesi beklenen yeri, yani kazayı olup olmayacağına da ihtimaller sunuyoruz ya.
1: Evet.
0: Tam düşmesi beklenen yeri bir gösterelim.
1: Tamam.
0: Tam istikameti gösterecekse. Ferhat gel buradan tam yerini. Konuştuğumuz gibi. Tam pencerenin sol hizasına. Şimdi bakın. Pencereyi görebiliyor musunuz orada? Kablonun olduğu yer. Şimdi Ferhat'ın gösterdiği yer tam Tuğya'nın odasının olduğu yer.
1: Evet.
0: Şimdi düşmesi beklenen, eğer taksir ya kaza oldu dendiği zaman, düşmeyi şu anda Ferhat bize kamerayla gösteriyor. Yavaş yavaş indir. İndir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir. Evet. Burası. Burası olması gerekir.
1: Yani normalde tam Güllü'nün kazayla düşmede düşülmesi beklenen yer orası,
0: evet,
1: mı hocam?
0: Burası. Şu anda burası. Evet.
2: Harika.
0: Şu anda burası. Görebiliyor muyuz?
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Oraya bir şey koyalım Fatih.
0: Fatih'ten. Tamam. Şu anda ben buradayım. Heh. Fatih'cim sana zahmet. Tamam. Şimdi. Mevcutta bedenin bulunduğu yere bakıyoruz. Bayanın yönüne bakalım. Bak aşağı yukarı 1,5 metre civarında. Bakın 1,5 metre civarında. Kaç
1: bir
0: burası?
1: 1,5 metre ötede olması,
0: evet,
1: ne demek
0: aşağı,
1: Hakan
0: 1,5 metre
1: hocam?
0: Yani ne demek? Ne demek? İstikametten 45 derecelik bir ivmeyle, kendisinin bir kuvvetle yan tarafa düşmesi demek, kuvvetin uygulandığı demek. Öyle diyelim.
1: Yani itme belli mi bir bu kuvvet?
0: Var. Belli bir ivme var.
1: Ben kendim de göreyim bir. İtme mi bu kuvvet?
0: Bu itme kuvveti. Çünkü eğer kaza olsaydı beklenen yer bizim burası olurdu sevgili Esra Hanım. Burası olurdu. Ama ben neden burada görüyorum?
1: Çok bayağı ama
0: neden
1: bir şey söyleyeceğim. Çok...
0: Bakın 45 derece açıyla. Evet. 45 derecelik açıyla,
1: evet,
0: gelmiş, bu tarafta gelmiş. Yani şu anda Ferhat'tan rica edeceğim yine. Ferhat,
1: bir de Fatih,
0: bulunduğum yerden yine
1: de,
0: odayı gösterir misin bize?
1: Fatih, bir de sen normalde düşmesi gereken yerde durur musun? Aradaki mesafeyi bir net görelim biz. Fatih, sen normalde düşmesi gereken yerde dur. Bir de Hakan
3: Anlaşıldı
1: Hoca
3: insanım.
1: Diğer yerde dursun. Bakın bayağı çok itilme bu o zaman.
2: İşte bakın, keşif bunun için önemli. Olay yeri keşfi bunun için önemli. Kağıtla, kuyutla tabii ki yapacağız işlerimizi ama. Bak gördünüz mü? Hayatın olağan akışında böyle bir düşüş yok. Normal şartlarda böyle bir kazanın olmayacağını, yani olay yerindeki normal vatandaşların bile anlayacağı şekilde anladık mı?
1: Evet.
2: Anladık. Demek
1: şimdi
2: ki bakın, bir itme, bir momentum söz konusu.
1: Fatih'in durduğu yeri görelim. Fatih, biraz havaya kaldırın kamerayı.
3: Kameraman arkadaşım, biraz gelebilir misin bana? Şimdi Esra, evet, Hanım, normal şartlarda Hakan hocamızın ifade ettiği, düşmesi gereken dediği yer tam da benim olduğum nokta. Hemen ilerliyoruz. İlerlediğimiz
1: yok,
3: zaman
1: ilerleme şu an. Fatih ilerleme. Aslında... Fatih ilerleme ki ben ikiniz, tamam, arasındaki yeri bana bir göstersin Hakan hocayla. Kameraman arkadaşım biraz ilerler misin?
3: Hocam,
1: net
3: buyurun.
1: Görelim aradaki mesafeyi.
3: Birazcık açalım Ferhat. Açalım biraz.
2: Geriye doğru biraz. Geriye doğru.
1: Yeri gösterelim. Ferhat, yeri gösterir misin bize? Ne kadar uzaklık?
3: Yukarıdan böyle kaldırarak şu boşluğu alacağız.
1: Evet.
3: Boşluğu alacağız.
1: O boşluğu görmek. Yani çünkü

0: Bayağı var.
1: Mesafe
0: bayağı
1: var. Bu kadar bir mesafe var. Bak.
0: 1,5 metre.
1: Burası pencere. Burası pencere.
2: Evet.
1: Öyle düşünün. Bakın istikameti.
2: Yani normal düşse oraya düşecekti. 1,5 metre
1: civarında. Aşağı yukarı bu kadar.
2: Normal düşse oraya düşecekti.
1: Buraya düşer. Yani bu bölgeye düşer. Bakın illa bu nokta değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben buraya da razıyım. Tolerans mesafesi var. Buraya da razıyım. Kaza denir de. Buraya da gölse yani şu alanda. Lakin 1 metrenin üzerinde bir sapma var burada.
2: Çok. Hayır ben şimdi yapınca bir daha net anladım. Görebiliyorsunuz
1: değil mi?
2: Bayağı uzağa düşmüş. Evet. Bayağı evet. Uzak.
1: Bayağı uzağa düşüyor. Bakın pencereyi tekrar şey yapın. Bakın pencere tam şimdi Fatih'le birlikte pencerenin oradayız. Bakın aynı anda. Bakın. Bakın pencereye. Tam istikamet burası. Bak. Bakın.
2: Şimdi izleyicilerimizin aklında bir soru işareti
1: evet, aşağı
2: var.
1: İniyor. Aşağı
2: Esra
1: iniyor.
2: Esra Esmeci ile yeni başlanı sorularınızı ve şey yazabilirsiniz. İzleyicilerimizin aklındaki soru Gülle Hanım başka bir odadan yani Tuğya'nın odası değil de yan odadan ya da salondan düşmüş olabilir mi? Mesela Arife Topes demiş şimdi, ki salondan düşmüş olabilir mi?
1: Şimdi salonun mekanının salondan düşmüş olabilir mi? Salonun ölçüsünü orada bir bakmak lazım. Ölçüsünü bulmak lazım. Ve her zaman ne diyoruz biz bir adli bilimler çerçevesinde? Bütünsel olarak doğrulamak lazım. Önceki saniye, sonraki saniye. Önceki davranışlar, sonraki davranışlar. Önceki zaman dilimi, sonraki zaman dilimi. Yani bizde görülen kayıtlarda, bize servis edilen kayıtlarda biz şu anda odanın haricinde bir yerden düşüldüğünü kanaat getirmiyoruz.
2: Hakan Hocam,
1: ama bu
2: şunu
1: tabii ki bir
2: lazım.
1: İddianamede de çıktı zaten.
2: Evet, Sultan ilk mülakatta yani polis oraya geldiğinde polislere diyor ki mülakat ve ifadesinde de var. Baştan üçüncü odadan düştü. Baştan üçüncü odada Gülle Hanım'ın odası bir, Tuğya'nın odası iki, salon üçüncü oda olarak salon olmuş oluyor. Aslında ilk ifadede polisleri de yanlış yönlendirmek de olabilir bir. Bu emniyet güçlerini salona doğru yönlendiriyor.
1: İhtimali asla çürütmüyoruz. İhtimal dahilindedir. Lakin şu da var. Üçüncü oda derken üçüncü kapı da demiş olabilir. Üçüncü evet düşük bir ihtimal ama
2: üçüncü
1: banyo bir,
2: diyor.
1: Gülle Hanım'ın odası iki, Tuğya'nın üç de diyebilir. Oda da diyor. Değerlendirmek lazım. Ama dediğim gibi salonun şu anda parametrelerin içerisindeki durumu bilmiyoruz. Lakin bir yayında ben salondaki şu pencere, buraya bakan pencerenin önünde şifonyer diye hatırlıyorum. Yani orada bir eşya var. Orada bazı işte materyaller var. Yani o materyalleri atıp onların üzerinden aşıp bu şekilde atma olabilir mi? Onu ihtimaller dahilinde. Lakin şimdi, ben ondan önce Esra Hanım her zaman söylediğim evet. gibi. Buyurun.
2: Şimdi polisler ilk geldiği zaman.
1: Ben sesteyim
2: zaman,
1: Esra Hanım.
2: Ne? Anlamadım. Ne dedin Hakan Hocam? Duyamıyorum.
1: Ben her şeyden önce sesteyim, seste. Yani sesle zaman senkronizasyonu yapmak lazım. Ondan sonra yeri de zaten tespit edebiliriz.
2: Evet. Şimdi şunu, emniyet güçleri buyurun. İlk geldiği zaman tabii ki de düşüş pozisyonu ya da böyle bir şey olmayacağı için Hasan Hocam, üçüncü odaya daha çok bakıyorlar. Yani üçüncü oda dediği için evet. yani salon olarak düşünüyor. Yani ilk evet. insanların o heyecanla,
0: İntibası.
2: O canavliyle söylenen şey üçüncü oda ya yani salon.
0: Evet, burada o zaman şu sorular evet. geliyor aklımıza. Gülle Hanım'ın oradan düşmesine neden olacak bir pencere var mı şeydi? Salonun bu tarafına bakan
1: işte onu
0: bir pencere
1: ediyorum.
0: Var
1: o
0: mı?
1: Kanadı bulmak lazım. Mesela, nerede kanat pencere açılımı bu, görmek lazım
0: bu,
1: şu anda.
0: Bu yani biraz kameraman arkadaşımız kaldırırsa orada bir de klima ünitesinin olması lazım o pencerenin önünden. Orada düşmesi daha olası değil.
1: Evet tam
0: daha
1: ona güç. Değinecektim zaten.
0: Daha
1: bravo.
0: Güç değil mi
1: bravo
0: hocam? Hocam ya orada bir klima ünitesi var. Bir de evet. orada pencere bakıyor mu o tarafa? Önünde neler var? Bir de klima var orada yani evet. oradan atılması düşmesi
2: arkadaşlar,
0: daha
2: bir
0: zor.
2: Arkadaşlar bir kamerayla salon camını gösterebilir şimdi misiniz? Fatih Bey.
1: Şimdi Ferhat salon camına bakalım. Şimdi bakın o kablo bir parça kablo görüyor musunuz doğalgaz borusunun olduğun üstünde? Evet. Görebiliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Orası Tuğya'nın odası.
1: Sol taraf salon olmuş oluyor bakın.
2: Burası.
1: Şimdi. Orada ip askıları var, demiri var ve doğalgaz borusu da var. eğer bir düşme olmuş olsaydı oradan da bunlar evet. da kırılırdı ya da bir şey çarpardı şimdi. Diye düşünüyorum
2: Peki
1: ben.
2: Peki bize bir gösterebilir misin? Salondan düşse ortalama nereye düşerdi? Yanı hemen.
1: İşte salondan düşse, salondan düşmüş olsa eğer o pencere eğer açık olduğunu kabul edelim, bir kanat olduğunu kabul edelim, hiçbir yere de çarpmadığını düşündürsek bu şekilde ölümün kaza olduğunu ve oradan atıldığını kabul edebiliriz. Mankini gösterebilirsin orada yavaş oluyor? Yavaş. Aynı yere, aynı tam yerde orası. Çünkü tam bulunduğu orası. Yer burası. Eğer salonun tam istikametinde olmuş oluyor. Evet.
2: Çok ilginç.
1: Şimdi... Ama dediğim gibi salonun penceresinin açılmasını bilmiyoruz. Yani nereden açıldı? Yani pencereyi biz şimdi ortalıyoruz aşağı yukarı. Yani istikametine indiğimizde bu mevcut yer pencerenin, salondaki pencerenin ortalamasıyla, orta noktasıyla, ekseniyle uyumluluk sağlıyor.
2: Yani Hakan yukarıdaki hocam, pencerenin mesela salondan Buyurun. Biz şimdi diğer şeyleri bir tarafa bırakıp salondan düştüğünü düşünsek aslında tam salon camının önüne düşmüş oluyor Güllü Hanım. Öyle baksak değil mi?
1: Evet. Buraya mevcut yer, evet mevcut yerde olmuş oluyor pozisyona doğru
2: şimdi
1: olmuş.
2: Şimdi neden
1: oluyor.
2: Birden fazla şey düşündüğümü de söyleyeyim. Unutmayalım ki Güllü Hanım'ın düşeceği akşam özellikle salonda televizyonun önünde olan kamera saat 19.46'da kapatıldı. Şimdi o zaman bu bana salonda mı bir şey yapılacaktı düşüncesi de getiriyor. Çünkü aynı günün akşamı o kamera kapatıldıysa o odada bir şeyler olmuş olmalı. Onun evet. dışında da illa oradan atıldı demiyorum. Ben bir kamerayı bir plan doğrultusunda plan olmadığını düşünmek çok zor. Çünkü aynı gün oluyor. Kapattıysam o salonda bir şeyler mi yaşandı? Biri mi girdi? Oradan yani mı atıldı? İçirildi mi? Tabii. Nedir? Her şey olabilir bu. Yani orada öğrenilmesi istenmeyen bir şeyler
1: olabilir.
2: Oldu.
1: Bütün ihtimalleri değerlendirmek lazım.
0: Şimdi bir tane çalışan kamera var.
3: Neyi o kamera
0: bir Ay, tane çalışan ya. Kamera var. O kamera da sadece dış kapıyı gösteren ve Güllü Hanım'ın lavabodan çıktığını gösteren kamera. Eğer ki koridorun diğer başındaki kamera çalışmış olsaydı Tuğya'nın odası mı salon mu olduğunu net bir şekilde tespit edebilirdik. Ne yapmışlar? Eylül'ün 13'ünde. Yani Sultan ve Tuğya'nın o eve yerleştiği tarihten sonra o kamera iptal. Ne ile birlikte? Salon kamerası ile birlikte. Çünkü bir kamera daha sonra iptal edilmiş. Şimdi bakıyoruz. Düşüş pozisyonu salondan direkt gittiğiniz zaman da bu şekilde düşebilir. Ama diğer taraftan yani Tuğya'nın odasından çok ciddi bir şekilde itmeniz gerekir. Çünkü insanlar havada şey almazlar. Yani mesafe almazlar. Sadece düşerler. Neye göre düşerler? Momentuma göre, etkiye göre. Yer değiştirmezler havada. İttiğiniz pozisyonla gider. Öyle değil mi hocam? Dolayısıyla çok büyük
2: yani
0: şekilde yer
2: hocam,
0: değiştirmezler.
2: Kesinlikle görseli doğru. Hakan Hoca'ya da bir gösterelim. Kesinlikle. Hakan Hocam şunu soruyorum. Güllü Hanım bilirkişinin yaptığı raporda bayağı takla atma düzenine de hani... fotoğraflamışlar, göstermişler. Orada
1: döndü
2: Güllü
1: diyelim,
2: Hanım,
1: döndü. Tek bir dönüş sağladı.
2: Tek bir dönüş ama anında. Hani bu da onun itildiğini göstermez mi?
1: Evet. Tabii ki. Ya zaten o ivmeyi baştan beri kabul ediyoruz. Odanın eğer olay yerinin olay başlangıç yerinin oda olduğunu kabul edersek ivme zaten her halükarda olmuş oluyor. Yani bu pozisyona göre.
2: Evet.
1: Lakin bugün şöyle bir durum da var. Şimdi tabii biz ne yaparız? Pozisyonuna göre düşmeyi ihtimaller çerçevesinde değerlendiririz. Lakin bugün buraya geldiğimizde sevgili Fatih'in burada bayağı tanınan bir arkadaş burada sağ olsun çevresinde çok. Bir tanıdık geldi bize. Tanık geldi daha doğrusu. Bize çok ilginç bir şey söyledi. Bilmiyorum Fatih onu sen herhalde ilk başta sunmak istersin.
2: Ne oldu?
1: Bir durumu anlat ondan sonra ben gerekli geometriyi şey yaparım.
4: Esra Hanım, geçtiğimiz yayınlarda olay yerine gelen kişiler vardı. Onlardan bir tanesiyle bugün denk geldik. Yani kendisiyle burada görüştük. İlk defa bizimle konuştu bu konu hakkında. Şimdi şöyle bir detay var Esra Hanım. Güllü Hanım'ın düştüğü yer beyefendinin bulunduğu yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta ve çığlık sesi duyduğunu söyledi.
2: Yani çığlık
4: aslında,
2: sesi duydu.
4: Bir çığlık sesinin için duyulması için evet yeterli bir mesafe. Ancak Hakan hocamızla biz şunu değerlendirdik. Eğer bir çığlık sesi 100 metre ileriden duyuluyor ise Güllü Hanım'ın düşmeden kısa bir zaman önce atacağı bir çığlık ise çevresindeki tüm apartmandan çok net duyulması gerekiyordu. Ancak bu noktada Güllü Hanım'ın hiçbir şekilde sesinin duyulmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Yani çığlık sesi duyduğunuz...
1: kusura bakma. Şimdi bugün kendi yerine gittik, çalıştığı yere gittik. Labirent gibi birkaç yerden gittik. Dedik ki ne oldu? Ne oldu? Ali bir anlatır mısın dedik. Abi dedi büyük bir çığlık sesi duydum. Bak dedim hangi çığlık, nasıl bir çığlık yani? Bayağı böyle bir çığlık, kadın çığlığı. Koştuk dedi. Nereden? Buradan. Gittik
2: Hakan
1: yaklaşık
2: hocam,
1: 100 metre.
2: Hakan hocam bir sözünüzü keseceğim.
1: Ama düz kuş.
2: Sözünüzü keseceğim. Çünkü neden? Aslında bu kişinin anlatımının VTR'sini yapmış arkadaşlar. Sonrasında hemen devam edelim. Bir izleyelim.
4: Sıra Ezmeci ekibi olarak Çınarcık'tayız. İşte o karanlık gecenin yaşandığı noktadayız. Ünlü sanatçı Güllü işte bu binanın 6 katlı binanın en üst katından bizim de şu an bulunduğumuz noktaya düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bizim de programlarımıza katılan Hakan Hoca ile birlikte neden buradayız. Kendisiyle bugün burada önemli detayları sizlere ulaştıracağız. Öncesinde yanımızda olay gecesi buraya gelen tanıklardan Ali Bey var. Ali Bey bize yine olay gecesine ait önemli şeylerden bahsedecek. Hemen mikrofonu ona uzatıyoruz. O gece burada tam olarak ne oldu?
3: Ben 100 metrelerde bir kafede çalışıyordum. Saat 1:26 sularında bir bağırma sesi duydum. 4-5 kişi olaya ne doğru geldik. Geldiğimde Güllü Hanım rahmetli yerde yatıyordu. Tam şurada kafası bu tarafa dönük, bacakları açık.
1: İlk gördün. Nasıldı ilk pozisyonu Güllü Hanım? Bu tarafta böyle bu şekilde yatıyordu değil mi?
3: Üstü yatıyordu hafif çapraz.
1: Ama bak yüzü bu tarafa mı doğruydu? Buraya. Bu çok önemli çünkü evet, bizim için.
3: Buraya dönüktü. Yüzü buraya dönüktü. Evet. Ve geldiğim zaman Tuğyan bir abimin bacaklarına sarılmıştı. Bağırıyordu abi abi diye.
1: Neredeydi onların?
3: Tam hemen başının ucundaydı.
1: Benim durduğum yerde.
3: Evet. Evet tam tam başının ucunda bağırıyordu.
1: Abiniz ben olayım.
3: Evet bacaklarına sarılmıştı.
1: Ne diyordu, duydunuz mu ne dediğini? Ne yaptığını, çığlığını ya da o andaki sözlerini işitebildiniz mi?
3: Sadece onun ismini kullanıyordu. Abi, abi ne olur falan sarılmıştı bacağına. Onun ismini kullanıyordu sadece.
1: Hanımın yanında kim vardı, ona bakan, sarılan, tutan ya da yanında diz çökmüş herhangi birisi var mıydı? Sadece tek yatıyordu, yalnız yatıyordu yani.
3: Yalnız yatıyordu. Tuğyan Hanım vardı sadece. Bacağından sarılmıştı benim abimin.
1: Evet.
3: Benim abim de hemen ambulans arayın, ambulans arayın diye bir sesini duydum.
1: Kime seslendi abiniz?
3: Yanında çalışan bir personelin.
1: Ne diye seslendi?
3: Ambulans ara, ambulans ara diye.
1: Peki ondan sonra ne yaptınız? Ondan sonra bir süreç ne oldu? Yani abiniz Tuğyan'ı ne yaptı? Yani ya da o Tuğyan'ın annesinin yanına gittiğini gördünüz mü? Ne yaptı o an?
3: Başının ucundaydı.
1: Sesleri bizim için çok önemli de.
3: Başının ucundaydı.
1: Evet.
3: Bacağından sarılmıştı. İşte annesinin sonunda abi olmaz diye. Olmaz abi çığlık atıyordu.
1: Olmaz abi.
3: Evet. Geldik buraya hemen işte.
1: Evet.
3: Ambulans geldi. Sonra polis ekibi geldi.
1: Evet.
3: Bizi de hemen çıkardılar. Çıktık olay yerinden.
1: Aşağı yukarı ne kadar süre sonra polisler geldi?
3: Çok kısa sürdü ya. Çok uzun sürmedi.
1: Çok kısa sürdü diyorsunuz. Peki yanında Sultan Hanım ya da diğer Çiğdem Hanım tanıyorsanız onlar var mıydı yanında, gördünüz mü? Yani şunu anlıyoruz. Geldiniz, şu hemen arka taraftaydınız. Güllü Hanım burada tek başına yatıyordu. Bakın çok önemli bir şey daha söylüyoruz. Şöyle yine arkanız dönük. Ferhat şöyle gösterir misin? Bakın. Siyahlı anten olan yer oda. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi birazdan gelip istikamet tam burası. Ali diyor ki ben bu tarafta böyle bu şekilde gördüm diyor. Şimdi bilirkişi raporunda baktığımızda ve benim de açık kaynaklarda ve bilirkişi raporunda aldığım beyanlarda, ifadelerde kendisinin 45 derece açıyla görüldüğünü,
4: yani bulunduğunu. Caddeye doğru mu hocam?
1: Hayır, şu tarafa doğru. Böyle olduğu gözüküyor. Değil mi? Böyle bu şekilde biz aldık. Ama şimdi tanıklardan birisi var. Canlı tanıklardan kendisinin bu tarafta olduğunu söylüyor.
4: Binanın giriş kapısına doğru.
1: Binanın giriş kapısına doğru olduğunu söylüyor sevgili Fatih. Şimdi diğer tanıklar böyle söylerken bilirkişi hesaplamalarına göre de 45 derece derken ne oluyoruz şu anda?
4: Burada bir farkındalık yok mu sizce de?
1: Burada bir çelişki mi var acaba?
4: Buna hocam, bakacağız. Kızı Tuğyan Hanım'ın
5: o anda Gül Hanım'ı sastığı, yukarı kaldırmaya çalıştığı söyleniyor. Acaba ondan dolayı mı çevrildi?
1: Şimdi ne kadar çevrilebilir? Ne kadar çevrilebilir? Yani burada olan bir böyle yattığı düşünülen, iddia edilen kişi ne kadar çevirebilir ki 45 derece böyle yapabilir? Ağırlık merkezi sabit kalır. Yatmış

0: Yatan bir insana siz kalkıp böyle bu şekilde kalkıp sarsıp ileri sağa sola fazla götüremezsiniz. Olduğu yerde, yattığı yerde ancak işte göğsü tarafına tutup sarılabilirsiniz. Ama bizde garip bir, şu anki garip bir durum oldu Fatih. Tanığımız diyor ki yüzüstü yatıyordu diyor ve kapıya doğru yatıyordu diyor.
1: Kafası.
2: Şimdi bakın çok enteresan. Hakan hocamız da ekranda olsun. Şimdi ilk koşan tanıklar farklı bir pozisyon bahsediyorlar Güllü Hanım'la ilgili. Şimdi farklı bir pozisyondaysa, şimdi biz tabii ki son pozisyona, ya bilir kişinin hesapladığı tabii ve bulunan pozisyon farklı. Oraya koşanların ilk gördüğü pozisyon farklı. O zaman her şeyi değiştirir ki bu. Hakan hocam ne diyorsunuz buna?
0: Ve kamerada da gördük. Şimdi işin garibi kamerada da gördük, yani canlı kamerada da bir kişinin çektiği, o an kamerada da bilir kişinin bulunduğu pozisyonda olduğunu görüyoruz. Lakin artı bir gariplik daha size arz etmek istiyorum. Biz bu hazırlığı yaparken bir başka tanıdık daha geldi ve ne dedi biliyor musunuz? Hayır dedi, kafası dedi, biz dedi bu tarafta ayaklarının olduğu yerde karşı binada olduğunu biz gördük dedi. Değil mi Fatih? Yani bir de öyle bir şey de söyledi.
2: Bir dakika, ilk gelenler mi diyor bunu? İlk gelenler, daha polis yok ortada.
0: Daha polis yok. Polis yok da. Polis gelmiyor. İlk o deminki gelen tanıdık arkadaşımızın bize söylediği zaten düzdü. Yani binaya paralel bir şekilde bir beden pozisyonu vardı. Biz bunları burada değerlendirirken sevgili Fatih'le başka bir tanık hayır dedi, ya dedi biz dedi onu dedi biz şöyle biliyoruz dedi, kafası dedi ayaklarına ters, hatta şöyle gösterebilirim kabul evet. Şey yaparsanız bakın şöyle tutalım beraber, şöyle bulduk dedi, şöyle işte.
2: Şöyle
0: dedi değil mi, böyle dedi, kafası buradaydı dedi.
2: Ama tamam,
0: kafası bu şekildeydi dedi.
2: Bu nasıl tamamen?
0: Evet, ama bizim şu anda yayına aldığımız tanık ise şöyle. Yok bu tarafa şey. Şimdi bakın aynen şu şöyle. Pardon. Şöyle görmüş. Bakın. İlk başta buradaymış kendisi.
2: Evet.
0: Buradaymış. Ondan sonra yaklaşmış kendisi. Aynen buraya gelmiş. Çünkü öğrendik tam konumunu, koordinatını. Abi diyor buradaydı diyor. Benim abim diyor buradaydı diyor. Abisini yeni tarif etti. Tuyan Hanım da ayaklarına sarılmış böyle. Dedim emin misin dedim burada olduklarından. Gördüğünden
2: yani,
0: emin misin?
2: Tekrar bana mesafeyi. Tanığın abisinin ayaklarına sarılıyor değil mi? Tanığın abisinin ayaklarına sarılıyor.
0: Evet, oraya sarılıyor. Dedim ki tekrar ettim. Yani belki yanlış hatırlayabilir. Farklı bir imaj içerisinde bulunabilir diye psikolojik farklı bir şeyde bulundum kendisine. Tekrar ettirdim. Abi dedi ben dedi burada gördüm. Hatta burası dedi kırmızı sıvı oldu dedi. O kadar eminim dedi böyle durduğundan dedi.
2: Peki şimdi tanığın söylediği pozisyon bilir kişinin pozisyonuyla aynı mı?
0: Hayır. Bilir kişinin pozisyonu şu şekilde. Şöyle. Esasında şöyle. Eğer şöyle bir şey var. Odanın olay yerinde geçtiği odayı Tuğyan Hanım'ın odası kabul edersek, yani böyle olması, yani tanığın bu şekilde ifade etmesi ya da bilir kişinin sunduğu gibi 45 derece açı olması yukarıdaki itmenin olup olmadığını göstermez. Bir güç olduğunu, zaten var olduğunu söyler bize. Yani böyle de olsa söyler. Ama ikinci olay yeri dediğimiz bu yerde bir değişiklik olmuş. Ya da oldu mu? İşte bunu tekrar doğrulamak lazım.
2: Doğrulama. Hayır Hakan hocam, ben şundayım. Bakın şu önemli, bizim de şimdi baktığımız. Şimdi Sultan diyor ki bu kadın yüzü dışarıya doğru dönükken bacaklarından tutulup itildi. Bilir kişi diyor ki yüzü içerideyken, evet, içeri bakarken itildi. Oradaki aşağıda Güllü Hanım'ın pozisyonunu değiştirmek bunun arasındaki farka yol açar mı?
0: Yani tabii ki fark eder. Ha. Fark eder. Şimdi eğer Sultan'ın dediği gibi tarif edersek şöyle gösterebilirim size. Şöyle,
2: Sultan'ın bakın dediği gibi. Evet. Bakın. Yüzü bakın, dışarıya doğru bakıyor.
0: Sultan'ın dediği gibi gösterirsem

0: Bakın şöyle. İşte penceredeyiz. Düşünün yukarıdan aşağı penceredeyiz. Bir dakika şöyle.
1: Biraz daha şöyle getirelim.
0: Bakın evet. Şimdi. Tam pencerenin istikametindeyim. Anlaşılabiliyor mu? Tam penceredeyim.
2: Evet.
0: Komodinin yanındaki boşluk yerdeyim. Burası eşik. Eşik verir misin Fatih? Şuradan bana eşik ver. Ver. Bir tane daha ver. Hocam ne diyeyim?

0: Fatih, mikrofonu Hakan Hoca'ya verir misin? O da konuşsun o sırada hocam, sen kutu
1: bu
0: dizerken.
1: Bu bile yüksek oldu esasında. Bu bile yüksek oldu. Şimdi ben Sultan Hanım'ın ifadesini canlandırmaya çalışıyorum. Şimdi evet. Tuttuğu zaman ki böyle değil tabii ki, kalça yukarıda değil, öyle varsayıyoruz.
0: Öyle atacak.
1: Normalde buraya kadar geldiğini varsayıyoruz şimdi Güllü Hanım'ın. Evet. Değil mi? Nasıl geldi o da muamma, sonra konuşulur. Ne oldu? Bu şekilde döndü, bu şekilde pozisyon aldı artık, nasıl aldıysa. Hareket hazırlığıma başlıyorum, kavradım. Kavradıktan sonra bıraktığım zaman şuradaki eşik pivot görünü görmüş olabilir.
0: Hakan Hocam,
1: pivot yani menteşe görünü görmüş olabilir. Şu şekilde bakın. Dönmüş olabilir.
0: Yine takla.
2: Tabii, ama bu eşik onun dönse bile sana neden olacak.
0: Hocanın boğazına
1: bir
0: şey kaçtı.
1: Bir tur atmış olabilir. Atsa bile yok. Atsa bile düşüş pozisyonu zaten dediğin gibi bu şekilde olması gerekirdi. Eğer bir tur attığını varsayarsak eğer. Yani... Peki. Peki diğer varsayımı canlandıralım.
0: Evet.
1: Diğer varsayımı canlandıralım. Kaldır Fatih. Bu sefer yüzü sana baksın. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Yine aynı yukarıdayız. Yine aynı şekilde. Buradan attık. Bu şekilde attık diyelim.
0: Evet.
1: Bu şekilde bir itme oldu diyelim. Bu sefer ne olacak pivot? Şu pivot yani menteşe görevini gördü diyelim. Menteşe görevini gördü diyelim tekrar. Döndü. Bakın. Döndü ve şu anda beklenen pozisyon.
0: Çok yani.
2: Bak evet. Bu oluyor.
1: Bakın. Bir tur beklenen attığı zaman şu anki oluyor. Bilirkişinin raporunu.
0: Yani yüzü içeri doğru
1: bu
0: dönük.
1: Bu şekilde oluyor. Heh.
0: Yani yüzü içeri doğru dönük daha mı uygun oluyor hocam?
1: Evet şu anda evet öyle daha uygun oluyor şu anda.
0: Ben sadece kafamda şöyle bir soru var.
1: Yani Hakan yerinde yaptım.
0: Hakan hocam size de sormak istiyorum. Birazcık daha mantıksal bir şey soracağım. Şimdi bu kız bizim her türlü varsayımımızda Sultan Tuğya'nın ne yaptığını ya da Güllü Hanım'ın nasıl düştüğünü bilen bir kız. Bunun ortaya çıkacağını bile bile diyebilirdi ki Güllü Hanım yüzü içeri doğrukken bacaklarını sarıldı ve attı. Niye ortaya farklı çıkabilecek bir yalan söylesin Sultan? Yani eğer Sultan bu durumu gerçekten gördüyse doğruya en yakın şekilde yalanı söylerdi. Neden uzaklaştırarak söylesin? Ben bunu mantığım almıyor.
1: İşte onun mantığını biz de anlayamıyoruz. Bunun mantığını zaten savcılık çözecek. Lakin şöyle bir şey çözümleme yapabiliriz. Zaten ilk resimde gördüğümüz, sizin sunduğunuz resimde zaten farklılık var. Yani öyle bir pozisyon yok. Yani şöyle eğilecek, böyle atacak. Ya ben bunu bile kaldıramam ya. Bakın şöyle dursun. Aynı şu pozisyon böyle. Bunu bile böyle istediğim pozisyonda kaldıramam. Yani... Burada zaten o canlandırmada zaten birazcık eksiklik var diye düşünüyorum.
0: Hakan Hocam şimdi o mankeni ne anlamda kaldıramam dediniz? Şimdi onun ne kadar bir ağırlığı var o cansız?
1: Kaldıraç yani bu şekilde eğilen bir kadın, bir insan, bu şekilde eğilen bir insan değil. Ağırlık merkezini aşağı verecek ki güç alsın, güç alsın.
0: Kendisi de, bu şekilde Fatih, kaldırır. Fatih mankenin bacak kısmından Sultan'ın dediği gibi tutup bir kaldırır mısın? Zorlanıyor musun ama eğilerekten. Eğil, iyice eğil öyle değil.
1: Bu
0: belden
1: manken
0: değil.
1: Çok hafif ama bu.
0: Olsun ay, iyice eğil.
1: Benim bak.
2: Tam bu.
0: Tam evet. Kaldırır mısın oradan? Bir zorlanma oluyor mu? Ama hemen şey oluyor hemen eğiliyor.
2: Hafif ama o.
1: Ama bakar mı bu cansız bir manken. Bu cansız bir manken. Bu cansız manken. Şu anki bizim kişi insan. Yani refleksi var, direnci var.
2: Evet. Bakın.
1: Kendini ama dizlerinin salması
0: hayır,
1: var.
0: Hayır Hakan Hocam şunu değerlendirmeye çalışıyorum. Onu değil. Bakın şunu değerlendirmek istiyorum. Kaldırıp kaldıramama durumundan daha çok bir insanın şurasından tuttuğunuz anda bakın bunu bir deneyin. İki hanım gelsin bir gelin. Burasından tuttuğunuz anda öne doğru bir eğilme eğilimi oluyor. Ben onu anlatmak istiyorum. Yani
1: yapabilir.
0: Yani
1: yapamaz demiyoruz. Orada
0: kişi,
1: da zaten yaptık.
0: Hayır yapamayabilir
1: sizinle,
0: değil.
1: Evet.
0: Tuttuğunuz kişinin pozisyonu öne doğru tabii eğilme oluyor. Hanım yani iki tane getirsiniz ikisi kendiniz şey ancak kaldırıyor bu hanımefendi.

0: Biraz daha cabbar böyle hani genç biri gelsin. Hayır yok, o genç biri yok.
1: Şimdi yapabilir dedim, yapamaz demedim. Yapabilir.
0: Hayır, bellerini mi tutturacağız?
2: Tabii gelecek.
1: Lakin
0: erkek gelsin iki tane o zaman.
1: Lakin Esra Hanım.
0: Yok siz beliniz tutar. Olmaz.
1: Lakin şu var bakın. Akli melekeleri yerinde bir insandan bahsediyoruz. Ve eşiğe kadar nasıl geldi o insan? Onu konuşuyoruz. Nasıl geldi eşiğin dibine kadar?
0: Tamam.
1: Ağırlık merkezi eşiğin dışında olacak ki düşürmek lazım.
0: Bir saniye hocam. Birinizi şu bacak altından tutup bir kaldırır mı? Yani kalça altından.
2: Düşme,
0: düşürme. Dikkat edin.
3: Hop hop hop.
0: Hemen düşme ve denge kaybı.
2: Denge
0: evet.
2: Kaybı.
0: Yani hemen kişi denge kaybı oluyor.
2: Yani ayak yerden kesildiği andan itibaren zaten
0: yani bakın,
2: vücut elle bir yerler tutmaya evet, çalışacak.
0: Sportif
2: şimdi.
0: İnsanlar sadece
1: i̇şte, bakın,
0: çok yoğun spor yapan insanlar ya da aerobik, jimnastik ya da bu tarz kişileri olan, şimdi ben bunu araştırdım. O insanlar buradan tutulduğunda da vücudunu dengede tutuyor. Dümdüz kalıyorlar. Ama normal bir insan ya da böyle şimdi bu tarz bakın, spor yapmayan bir insan anında öne doğru düşüyor.
2: Tabii hele ki denge problemi yaşayan bir kadınsa.
0: Evet, anında
2: belinde
0: gidiyor.
2: Belinde rahatsızlığı olan, yürüme postüründe hafif bozukluk olan bir hanımefendiyse.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi sorularla biz gidiyoruz biliyorsunuz. En başta şunu sormak istiyorum. Eşeğin oraya kadar neden geldi Güllü Hanım? Şimdi soruyla yapın hemen, tamam böyle geometrik olarak, fiziksel olarak bunu açıklayabiliyoruz ya da öyle de böyledir yanlışlanabiliyor ama bir kere eşeğin oraya niye geldi bu kadın? Dikkat ederseniz ben eşeğin oraya gelmeden önce bir adım geride yine aynı hareketi yaptım, kaldırdım, kaldırabildim. Ama nereye düştü? Dışarı mı düştü yoksa eşeğin kenarına mı düştü?
2: İşte
1: tuttu kendini.
2: Burada özür diliyorum.
1: Yani kaldıramaz demiyorum ben size. Burada, kaldırır tabii doğru, ki kaldırır. Kaldır.
2: Burada,
1: ama buradaki mesafe önemli. Eşeğe kadar gelme durumu önemli. Şimdi, ağırlık merkezi dışarıda olursa bu insan düşer.
2: Tabii.
0: Belki de bayıltıp getirdiler. Bilmiyoruz ki hocam. Ses de yok. Kadının sesini de duymadık bir dakika.
2: Şimdi bakın burada çok önemli bir
1: evet,
2: şey de.
1: İşte ses
2: şimdi,
1: diyorum ben.
2: Hakan hocam gitti. Normal şartlarda kaza veyahut da itme de olsa düşeceği yeri bize gösterdi. Düşme ihtimali olan yüksek yeri. Bir de bulunduğu yeri gösterdi.
0: Evet.
2: Arada 1,5 metre bir fark var ve bu bilimsel açıdan
1: aşağı yukarı, evet.
2: Bilimsel açıdan ispata böyle ispatı imkansız gibi bir mesafe. Şimdi burada bilimsel verilerle beyanlar örtüşmüyor. Ne deniliyor? İlk beyanla bakıyoruz. Olaydan 18 dakika sonra ne demişti Sultan? Giriş kapısından sayınca 3. odadan ayağa kaydı düştü. 3. oda salon. Biz de salondan düşme ihtimalinin zayıf olduğunu düşündük ama bilim bize diyor ki salondan düştü bu kadın. 1,5 metre. İtsen bile, momentum uygulasan bile, bacağını yerden kaldırsan bile düşeceği yer salonun penceresinin hemen altı biraz ilerisidir. E şimdi bakıyoruz. Diyor ki 3. odadan. Sonra geliyor bizim odamızdı ve beyanlar bu şekilde devam ediyor. Ama biz Tuğya'nın cesedin yerini oynattığına ilişkin de bir sürü tanık dinledik. Ne kadar oynatmış olabilir bilmiyoruz ama şimdi buna baktığımızda bu şüpheli beyanların tamamı sanki doğru söylemeyen karakterlerin ürettiği şeyler gibi geliyor. Yani doğru bir tanedir. Eğer gerçeği konuşuyorsanız bu bardak kırmızıdır. Hı hı. Ama bu bardağı görmeden bir renk analizi yaptıysanız 5 defa bu bardağın rengini değiştirirsiniz kafanızda. İlk başta salon dedi, sonra Sultan'ın evet. odası, Tuğya'nın odası dedi ve beyanlar şimdi de arkasından itti diyor. Ben çok itibar edemiyorum. Yani bilimsel veriyle örtüşmediği için. Yalan söylüyor değil. Bilimsel
0: zaman,
2: veriyle örtüşmüyor Sultan'ın beyanı.
0: O zaman her şey aslında evet. mahkemede değişecek. Hakan hocamıza soralım. Son söylemek istediği bir şey var mı? Hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi çarpma ihtimalini Fatih hatırlattı. Bu çatıya çarpabilir mi diye yukarı gösterirse bakın orada. Şimdi İki duvar arasında 2 metrelik 2 küsür metre bir mesafe var.
0: Evet.
1: Bakın görebiliyor musunuz daire ile çatı arasında?
0: Evet.
1: Eğer düz olarak itilmiş olsaydı evet bir nebze yatay güçle yatay hızla karşı tarafa çarpma ihtimali olabilirdi. Lakin bu 40 metreyi herhangi bir çarpma olmadan herhangi bir süreyi görmeden engelle karşılaşmadan direkt bir düşüş. Burada görüyoruz. Eğer salonun oradan da düştüyse demin de sizlere göstermiştim. Orada bakar mısınız 2 metrelik yerde çamaşır.

0: demirleri var. Orada Ferhat gösterebilir misin orada? Bakın görebiliyor musunuz? Eğer salonun oradan da bir nebze itseyiz. Doğalgaz boruları var orada.
1: Onlara orada. Çarpardı onlara demek da çarpabilirdi.
0: Evet bir nebze ona da çarpabilirdi evet. Yani. Hakan ve salondan da eğer itildiğini kabul edilirse eğer burada istikametine tam tutuyor bu sefer karşı tarafa çarpması gerekmez miydi? Eğer bir ağır bir itilme olduysa. O zaman atma mı oldu? Ya bu gariplik burada evet. Devam ediyor yani.
1: Hakan hocam sizin de düşündüğünüz mahkeme Hasan zamanında hocamız da aynısını söylüyor. Zaten bilirkişi raporları da öyle. İfadelerle aslında raporlar arasında tutarsızlık var. O yüzden mahkeme sürecinde çok fazla şey değişebilir. Bizler de dosya ile ilgili birçok bilgiyi size ilk kez vermeye devam edeceğiz. Bu dosyanın, bu davanın arkasındayız sonuna kadar. Çok teşekkür ederiz Hakan Hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: ...16 yaşındaki döndü, evinde kayboldu. Ailesi, akrabaları Adem ve eşini suçladı. 24 yıldır kızına hasret olan anne Emine... ...yaşadıklarına isyan etti. Gözyaşları sel oldu.
3: Bana babayı derdiler bunlar, babayı da. Bana ucunu yapmasını getirmiyorlar bana.
1: Bak Adalet Bakanı bu çözülmemiş faili meçhullerle ilgili... ...o kadar güzel çalışıyorlar ki... ...sizinki de çözülecek, bak
4: görün. İnşallah, inşallah. Adalet yerini bulsun.
2: Ekibimiz Tarsus'a gitti. Genç kızın komşusu Cemil ve eşi suçlanan Adem'le ilgili bildiklerini anlattı.
5: Mümine evinden geliyordu. Kızın elinden tutup götürüyordu. Çocuğunu onun kucağına veriyordu. Beraber gidiyordu.
6: Adem Bey'in evine mi götürüyordu?
5: Tabii Adem Bey'in evine götürecek.
6: Her gün?
5: Her gün geliyordu, her gün götürüyordu.
6: Özellikle Adem Bey'in banyo yaptırdığı iddiaları var. Bunları siz hani kimden duydunuz veya böyle bir şey duydunuz mu? Köyde dolaştı mı böyle?
5: Vallahi köyde dolaştı o. Banyo işi dolaştı. Ama ikisinin burada diyelim göre göre gördüm yani.
4: Neler oldu? Adem yanına binerdi. Adem götürdü, Mümin'e getirdi. Burada çadırları var. Çadır da değil, rumorkun üstündelerdi. Biz de buradan görürdük. Madem kızı gezdiriyormuş falan filan dediler. Gezdiriyordu da.
2: Komşu Cemil döndü kaybolmadan önce Adem'le sevgili olduğunu söyledi. Adem ve eşi Mümine iddialara inanılmaz bir tepki verdi.
1: Adem Bey komşunuz, ben şimdi açıkça söyleyeceğim. Sizin döndüğüyle Sera'da birlikte olduğunuzu görmüş.
7: Evet.
1: Evet mi?
7: Ablacığım bak o gören kişiyi ben biliyorum, tanıyorum. Bak onu telefona çıkan bağlanan kişileri biliyorum. Bak önceki dünenki bağlanan kişiyi de biliyorum. Eş hanıma bir sorsana dünenki bağlanan kişiyi. Eş hanımı niye dövmüş? Veya şimdiki programda çıkan kişi babasının kafasını niye yarmış? Bacısını niye silahla kollamış? Ablacığım herkes
1: Adem
7: bu kelime...
1: Adem Bey bakın bu yaptığınız normal değil. Siz manipüle ediyorsunuz. Bana soru sorarak konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Lütfen benim size sorduğumu cevaplayın. Bu adam sizin hakkınızda...
7: Asla. Benim mantığıma sığmayan olay. Yani düşmanlarla beraber şimdi olup birlik olup yani araptırması.
1: Benim de mantığıma sığmıyor 16 yaşındaki kızla birlikte olmanız.
2: Mümine benim kocam yapmaz dedi. Karı koca yine sorulara cevap vermedi.
1: Herkes görmüş. Adem'i öldürecek
8: miydim? O yalan yalan yalan.
1: Adem'i
8: yalan.
1: Öldürecek miydim?
8: Eşan Hanım o kız kaybolduğunda neredeymiş? Bir söylesenize bir sorun bana neredeymiş?
1: Babamın yandaydım neredeydim? Kaynanamın kayınbabamın yandaydım neredeydim? Niye senin evine geldik?
8: Sen düşeydim o zaman.
1: Senin evine geldik layık olduğun yere gidelim.
8: 24 yıl sonra. Karşıma geçip de dırdır etme o zaman ben karşıma geçip
1: senin yanına geldik sabah layık olduğun yere gitti dedim. Yeter ki sen benim bacımı vur.
8: Emine karı.
1: Emine razıyım yav cezamı çekme.
8: Emine karı.
1: Yeter ki vur benim bacımı. Mümin Hanım ne oldu bu kıza sizce? Döndüğe ne oldu?
8: Bir sorsun bir sorsun. Mesela Hanım Osta Osman'a soracağım onu bana değil.
1: Bana değil. Siz yaptınız siz. Teyze kasar oldu benimle. Niye geldiniz evime? Kasar oldum. Bulsunlar gelsinler. Ne oldu Emine Hanım?
4: Bulsunlar.
1: Tam 24 yıl önce
4: benim çektiğim
1: odasından kaybolan Döndü Karaçoban Mersin Tarsus'ta kayboldu. Kendisiyle ilgili ne bir kimlik hareketi ne yaşadığına dair bir belirti yok. Aile aslında Adem'den ve Ramazan'dan şüpheleniyor. Kızımda gözü vardı, o yüzden de onu yok ettiler diyor. Adem'le Ramazan ise abi kızın kıskanıyordu, ne yaptığını öğrendi. Osman kızı yok etti diyorlar. Bugün Osman da yayınımızda olsa. Osman bir gelsin hemen. Abi Osman Bey. Hoş geldiniz Osman Bey.
9: Hoş bulduk
1: Bey.
9: Ablam.
1: Nasılsınız? Buyurun İyilik. Oturun lütfen.
9: İyilik ablam.
1: Osman Bey, biliyorsunuz kardeşiniz döndü 24 yıl önce odasından kayboldu. Evet. Şimdi aile Adem'den çok şüpheleniyor. Benim kızımı yok ettiler çünkü gözü vardı kızımda diyor. Siz evet. Kardeşinizde, ben size soracağım. Adem Bey'in kardeşinizde gözü var mıydı?
9: Vardı ablam.
1: Nereden? Nasıl?
9: Ablam zaten her gün geliyordu.
1: Hayır, her gün gelen herkes illa bizim bacımızda bir gözü olacak değil. Neyden fark ediyordunuz?
9: Ablam, adamın gelişinden şüphelenirim ben. Adam her gün iki güne bir, üç güne bir, bir güne her gün. Her gün bir adam sıkma börek yiye gelmez eve ya.
1: Peki döndüğü ayrı bir ilgisini fark ettiniz mi?
9: Ablam, huzur kentte de ayrı bizim ev boş. Orada da yakaladım bunu ben.
1: Onları yakaladınız.
9: Evet.
1: Nasıl yakaladınız?
9: Abla geldi bizim ev hoca çıktı. Nereye gidiyorsun lan dedim. Arabasına bindi gitti.
1: Evet. Nereye evet. gitmiş? He? Nereye gidiyor?
9: Evine gitti ablam.
1: Hayır, yani siz nerede döndü, nerede orada?
9: Abla huzur kentteki bizim eve gidikti. Bu döndü orada bir gün kalınca yanında kalmış.
1: Döndüğünün yanında kalmış Adem.
9: Evet evet. Üçte kaybolmadan 4-5 gün önce.
1: Kaybolmadan 4-5 gün önce
9: evet.
1: yanında kalmış. Neredeki evde kalmış?
9: Huzur kentte bizim ev var.
1: Huzur kentte bir evde kimse yok muydu döndüden başka orada?
9: Döndüden başka kimse yoktu, kapıdan başka kimse
1: yani
9: yok.
1: Yani döndü orada kalıyor.
9: Evet.
1: Yanına da Adem gelip bir gece orada
9: Adem
1: mı
9: kalmış,
1: kalıyor?
9: Kalmış, evet kalmış.
1: Kim söyledi bunu size?
9: Ablam şimdi sabah ben motora gittiydim. Adem'in kırmızı pikabı evin önünden gitti.
1: Ha, giderken, kaçarken gördünüz onu.
9: Evet, evet. Ne iş var benim evimde ya? Her gün koyun evine geliyor. Kız nereye giderse peşinde adam. Telefon mu verik? Ne yapık? Bir şeyler yapık.
1: Peki Osman Bey, Adem'le yüzleşmediniz mi?
9: Yüzleşirim ablam. Bağlansın.
1: Bağlayın Adem'i. Adem
9: Bağlan.
1: Bey. Osman Bey'i de şuraya alın.
10: Gel buraya otur.
1: Adem Bey yok mu? Ramazan Bey olacak. Ramazan Bey'den de şüpheleniyor. Değil mi?
9: Evet evet, Ramazan'ın Bey galiba da o gün konuşuyordu.
1: Birlikte geliyorlardı.
9: İkisiyle beraber geldik de onun.
1: Tamam, bir bağlayalım. Bir görelim.
11: Sen sinirlendin mi evden çıktığını görünce? Döndüğüyle ne konuştun? Döndüğüne ne söyledin?
9: Neye geldi dedim, seslenmedi.
11: Döndüğe demedin mi bu adam niye bizim
9: neye
11: evden
9: geldi,
11: çıkıyor?
9: Seslenmedi, hiç seslenmedi.
11: Sen gergin bir adam mısın, sinirli bir adam mısın?
9: Neye geldin dedim, hiç seslenmedi.
11: Vurmadın mı bir tane, tokat atmadın mı, emin misin? İyi düşün bak.
1: Vallahi Osman Bey şimdi onlar da şöyle söylüyor. Hı. Bir abi böyle yaşlı başlı evli adamla ilişkisi oldu diye döndünün kızdı. Döndü de hamile kaldı. Abi Osman ortadan kaldırdı diyorlar.
9: Yok ablam, getirsin öyle bir şey. Hayatta öyle bir şey olmadı. Onların kendileri kaybedik. Şah atıyorlar, çamur atıyorlar.
1: Peki sen hani şimdi bir abi olarak kızıp da acaba döndüğe hani sen niye böyle bir namussuzluk yapıyorsun diyerek.
9: Yok öyle bir şey diyor. Yok abi böyle bir şeydi.
11: Ya sen öldürmek
1: evet.
11: istememiş
1: Ramazan
11: olabilirsin.
1: Evet, Ramazan da orada. Merhabalar.
12: Evet Dide, evet şu anda Esra Hanım, Ramazan Bey'in yanındayız. Kendisi bir diğer iddiaların odağındaki isimdi. Biz de kendi evine geldik ve şu anda Ramazan Bey'e ben sözü bırakayım.
1: Evet. Ramazan Bey merhabalar.
13: Hoş bulduk.
1: Şimdi biliyorsunuz.
13: Merhaba.
1: Döndü 24 yıl önce kayboldu. Aile sizin ve Adem Bey'in sürekli evlerine geldiğini ve sizlerden şüphelendiğini söylüyor. Ne demek istersiniz?
13: Vallahi yalan söylüyorlar ablam. Doğrudan hakaret ediyorlar bize.
9: Tamam, tamam. Ya dava açmıyorum 3-4 senedir ya.
1: Peki döndüğe sizce ne oldu döndüğe?
13: Daha zamanı var Osman, zamanı var. Sen buradaki yoldaki çevirip de beni... Ya döveceğim, vuracağım dediğin günler var. Daha dur. Dur daha, sonuçlar
9: tamam,
13: var. Sen kaç kere beni yolumu kestin?
9: Bir kere çıktım senin.
13: Kaç kere yolumu kestin Osman?
14: Seni var ya başka sosyal
13: yalan söyleme, yalan söyleme. İki tane karakol ifadem var. İki tane karakol ifadem var.
14: Bizde gene iyi sabır varmış be.
9: Geldin mi haberin var.
13: Sen beni keseceksin, vuracaksın. Sen iki tane karakolda ifadem var.
14: Senin kaç tane var?
13: Vur bakalım, kes bakalım.
14: Senin kaç tane var senin?
13: senin ifaden varsa...
14: Seni keseceğim, boynunu
13: görüşürüz
14: keseceğim.
13: Görüşürüz o zaman, bıçağına mı keseceğim?
14: Vallahi
13: keseceğim,
14: de billahi de bizim yerimizde başka bir olaydı var ya.
1: Ne yapayım, ben kaçıyordum lan. Anlamıyorum, biriniz konuşacaksınız, biriniz konuşmayın.
9: Ne koyunu bırakıp kaçıyordun böyle? 50-60 koyunun vardı, ne bırakıp kaçıyordun?
1: Ramazan
13: ben
1: Bey.
13: Ben pisliğe bulaşmayayım diye uzaklaşıyorum.
9: Ne yapayım, bana ne, ben neye koyunu bırakıp kaçmıyorum lan?
1: Bir dakika, bırakın koyunu şimdi. Ramazan Bey, Ramazan Bey. Siz döndüğünün kaybolduğu sabah döndüğünün kulağına gidip ne söylediniz? Bir saniye.
13: Ben hiçbir şey söylemedim.
9: 9 gibi erkek gibi söyle.
13: Kız kaçtığı gün oraya varmadım bilene.
9: Varadın. Halil çerkici halinde vardı.
1: Ramazan Bey. Döndüğüyle Adem'in
13: ilişkisi... Yalan söyleme.
9: Halil abi
1: bir
9: bağlasın.
1: Bir dakika ama.
13: Sen yalan söyleme.
1: Ya beni dinleyin Ramazan Bey. Döndüğüyle Adem'in ilişkisi var mıydı?
13: Evet dinliyorum.
1: Döndüğüyle Adem'in ilişkisi var mıydı?
13: Ben görmedim abla.
1: Sen biliyorsun, söyle. Söyle, doğruyu söyle.
13: Öyle bir
1: söyle.
13: Şey görsem de ben tembih ederdim Adem'e.
1: E neden herkes birlikte görmüş, yan yana görmüş, sarılırken görmüş, sen görmedin?
13: Vallahi öyle değil, hakaret ediyorlar gördülerse de. Gören adamlar söylesin. Ben görmedim, ben görmediğim şeye gördüm.
1: Peki Ramazan Bey, şunu sorayım. Neden sık sık döndülerin evine gidiyordunuz Adem'le birlikte?
13: Sık sık gitmedik ablam. Ya 4 sefer gittik ya 5 sefer. Onlar da kendileri dedi ki biz korkuyoruz, yoldaş olun dediler.
1: Yalan. Öyle mi? Doğru mu Emine?
14: Yalan.
13: Onun haricinde hiç gitmedim.
14: Kasiyer olmuşum, yalan.
1: Dur şu Emine. Emine Hanım söyleyin siz. 4-5 kere geldik toplandı.
9: Her yalan. Gün abla. Her gün.
1: Ha öyle mi?
9: Her gün, her gün.
14: Her gün geliyor ama.
9: Her gün geliyor. Benim ev şimdi yalnız gitmekle sana.
14: Her gün geliyor.
9: Ev yalnız şimdi ben yaslarım.
13: Siz zamanda sana ben temin etmedim mi lan yolda? Yeşil demede git de evimde dur demedim mi?
9: Ne zaman dedin lan?
13: Emi.
9: Ne zaman?
13: Hem Osman.
14: Ben
13: ne zaman dedim lan? Demedim mi lan Yeşiltepe'de git de evim içinde
9: mi? Kaçan şahsız değil misiniz?
14: Senin ne işin var
9: Yeşiltepe'de?
1: Hayranlı değil. Eşe Hanım diyor ki biz 4-5 kere geldik evlerine.
14: Hayır efendim, her gün bana kendisi gelip söylüyordu.
1: Ne diyordu?
14: Ramazan sen her gün demiyor muydun bana? Sen ne işin var babanın evinde? Bugün Osman Yeşiltepe'de gördük. Bugün ananla babanı hastaneye giderken gördük. Bugün gittik döndü evde yalnızdı, sen demedin mi?
13: Gördük, gördüğüm şeyi niye görmedim diyorum.
14: Tamam, her gün babanın evinde senin ne işin var? Senin ne işin var babanın evinde?
13: Ben her gün gitmedim Eşe, yalan söyleme.
14: Yalan söyle, senin gibi olsun.
13: Her gün gitmedim ben.
14: Her gün gittim. Evi olsun. Evi gözetledim.
13: Olsun.
14: Niye bakıyorsun babanın evine?
13: Niye bakıyorsun?
14: Niye? Niye bakıyorsun? Her gün gel bana söylüyordum.
13: Kimin evine bakıyorsun?
14: Anam gelin evine. Osman'ın yere gittiğini, anamın nere gittiğini.
13: Lan ben gittiyse gittiğini, yoldan söylediğimi söylüyorum ben.
14: Yoldan söylemiyordum. Hücudu
13: ben yaptığım işi söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum.
14: Ne yaptığımı söyle bakayım hadi.
13: Ben tembih ediyordum. Git Osman evine diyordum.
14: Niye bana
13: etmedin? Anam bugün hastaneye
14: niye?
13: Gitti. Anam yoldan çıktı. Gitti. Gelin ete gitti. Yolda görüyordum.
14: Tamam. Nerede görüyordum? Döndüğü nerede görüyordun?
13: Delmiyatım Koklu'da görüyordun.
14: Döndüğü. Döndüğü.
13: Döndüğü değil ananı.
14: Anamla senin döndüğü ne işin
13: değil,
14: var?
13: Ananı görüyordum ben.
14: Anamla senin ne işin var anamla?
13: Lan anamla benim ne işim var? Yolda giderken yolda görüyordum ben.
14: Sana ne gidebilir? Senin kızın evde kalmıyor mu? Hanımın evde kalmıyor
13: gelebilir
14: mu?
13: Ben de bir şey demiyorum ki işte.
14: Tamam da niye sen söylüyorsun?
13: Kalıyor.
14: Niye sen söylüyorsun?
13: Niye söylemeyeyim yani ben arkadaş, hatır olarak, yeğen olarak demeyeyim mi?
14: Evden haberim var ki söylüyor.
13: Doğru söylemeyeyim ben.
14: Evden haberim var.
1: Ramazan Bey sizin gibi koca koca adamlar 16 yaşında küçük kıza ne işiniz var? Neden yakın davranıyorsunuz 16 yaşında küçük
13: ben
1: kıza?
13: Ben yine hayatta bir şey yapmadım ve de şey etmedim. Niyetle etmedim.
1: Peki Adem, koskoca
13: ben
1: Adem.
13: Ben arkadaş olarak, akraba olarak, bir yoldaş olarak gittim.
1: Hayır, senin 16 yaşında kız arkadaşın olamaz koca kart adama. Olmaz. Ne demek ya 16
13: yok,
1: yaşındaki?
13: Ben o kızın yanına gitmedim. Gitmedim.
1: Peki kız kaybolduktan sonra niye ailenin yanına hiç gitmediniz, yardımcı olmadınız?
13: Hakaret ettiler doğrudan. Siz götürdünüz dediler şimdiki gibi.
1: Niye size hakaret ediyorlar?
13: Ama karakola gidip de ne ifade verdiler ne bir şey ettiler.
1: Niye canım, davaların arkasındalar. Niye size hakaret ettiler, başkasına etmediler? Demek ki sizden şüpheleniyorlar.
13: İşte onlara soracağım. Eğinlik ettik ya.
9: Lan ne iyilik ettin lan sen bana? Sen kimsin? Konuştun arabam var.
13: Ne iyilik ettin lan Osman?
9: Bir pick-up aldın geldin lan. Bana ne iyilik ettin sen lan?
14: İyilik ettin.
9: Senin bir alacağın şeyin neydi lan bana iyilik
13: yapacağım? Tamam,
9: lan
13: tamam o zaman.
11: Ramazan Bey.
13: Lan sayma sadan iyiymiş.
9: Bana ne iyilik yaptın aslanım? Ne iyilik yaptın? Benim durumum iyi. Bana ne iyilik yaptın sen? Dediğini söyle.
1: Ramazan Bey, o gün sana sizi...
13: Ben yapmadım oğlum. Anama bana yaptı.
9: Anama ne yaptı?
1: Ramazan Bey, döndünün... Bir dakika Osman Bey. Osman. Döndünün kaybolduğu gün Halil Bey sizin döndünün kulağına bir şey söylediğinizi görmüş.
13: Yalan söylüyor ablam.
1: Niye yalan söylesin?
13: Ben o gün orada değildim ki.
1: Neredeydiniz?
13: Vallahi orasını onlara soracağım.
1: Sormayacağım. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Onu mu hatırlıyorsun neredeydinizi? Hiçbir yalan şey hatırlamıyorsunuz. Yalan ablam ya. O gece neredeydiniz? Ramazan Bey neredeydiniz?
13: Ben mi?
1: Evet.
13: Evdeydim.
1: Evde kendi değildiniz. Evimdeydim. Evde değildiniz. Neredeydiniz? Doğruyu söyleyin.
13: Evdeydim ablam.
1: Evde değildiniz. Neredeydiniz?
13: Doğruyu söylüyorum.
1: Doğruyu söylemeyin. Ne söyledin? Döndünün.
13: Evdeydim ablam.
1: Döndünün kulağına ne söylediniz?
13: Ben döndünün kulağına hiçbir şey söylemedim abla.
1: Neden o gün iki defa döndülerin evine gittiniz?
13: Ne zaman? O gün mü?
1: Evet.
13: O gün gitmedim abla.
1: İyi düşün, daha iyi düşün, hatırlarsın.
13: Daha ne kadar iyi düşünüyorum ablam. Her zaman da düşünürüm ben.
1: Evet. Adem mi kaçırdı döndüğü? Bir eve mi götürdünüz? Ne yaptınız? Söyleyin.
13: Görmedim ablam, görsem ben.
1: Kaçırmış mıdır sence?
13: Yok ablam, öyle bir şey olsa söyleriz.
1: Adem neden sarılıyordu döndüğe?
13: Görmedim ki ben Adem'in sarıldığını.
1: Bütün köy görmüş. Sen nasıl görmedin?
13: Görmedim ablam.
1: Herkes görmüş. Görmeyen yok. Adem'in gezdirdiğini, döndüğü olan ilgisini.
13: Ya kaç kişi görmüş? Yani köyde kaç kişi varmış da kaç kişi görmüş? Bir kişi gördüm demeyle görülüyorsa herkes
1: mi?
13: Görmüş o zaman.
1: Kaç kişi
13: tamam,
1: olduğu
13: ablam.
1: Önemli mi?
13: Hey.
1: Kaç kişi olduğu önemli,
13: önemli
1: mi?
13: Önemli olmaz oğlum abla. Ben görmedim. Gören gördüyse gördüğüm desin.
1: Sen her gün birlikte gidiyordun bunların evine. Döndüğü ilgisini nasıl fark etmedin? Biraz fark etmedin.
13: Gidiyordum ablam. Giderken ben öyle bir şey olmuş olsa Adem'e derdim. Adem yapma bunu. Döverim, söverim diye söylerdim.
1: Peki neden sizle olan ilişkisini söylüyorlar, başkasını söylemiyorlar? Herkes sizden şüpheleniyor. Neden?
13: Ya çekememezdik ablam. Başka bir şey yok. Hakaret etmek.
1: Niye sizi niye çekemeyecekler? Çok mu zenginsiniz? Çok mu başka bir şey? Niye çekemezsiniz?
13: Vallahi onu ona o zaman soracaklar. Onlara soracaklar.
1: Hayır siz bilirsiniz. Niye sizi çekemiyorlar?
13: Bilmiyorum işte çekememezdik. Sadece Adem'le Ramazan'a bu yükü yıkarız diye uğraşıyorlar.
1: Ramazan Bey, o dönem sizin evinizin altında bir ahır varmış. Doğru mu?
13: Benim evimin altında ahır yok ablam.
1: O dönem varmış ama.
13: Yok, yalan söylüyorlar.
1: Siz
13: benim
1: döndüğü,
13: evimin altında mutfağım vardı.
1: Döndüğü evin altındaki ahırda tutmuşsunuz.
13: Yalan söylüyorlar abla. Getirsin o gören kişiyi getirsin. Benim evimin altına girdiğine gören kişi getirsin. Benim eşim
1: her
13: de var.
1: Her şey yalan var. Yani. Herkesin gördükleri yalan mı Ramazan Bey?
13: Yalan ablam. Bana ettikleri hakaret yalan. Peki, benim evime zaman, katiyen o kız çocuğu gelmedi.
1: O zaman size soruyorum. Bu kıza ne oldu? Döndüğe ne oldu sizce? Fikrinizi söyleyin.
13: Vallahi bilmiyorum ki ablam.
1: Akrabanız ya bir fikriniz vardır. Söyleyin.
13: Yok ablam şimdi ben ona şunu yapmış, şu olmuş desem yalan söylerim. Kimsenin ben günahını çekemem. Kendi günahım bana yeter.
1: Peki kaçtı gitti evlendi mi bu kız?
13: Bilmiyorum ablam kaçtı gitti mi evlendi mi evlenmedi mi orasını ben bilmiyorum.
1: Kimliği yok, doğum yapmamış, hastaneye gitmemiş. Bu kız ölmüş. Muhtemelen.
13: Ölmüşse ölmüştür demektir ablam.
1: Ne demek ölmüşse ölmüş? Kim yaptı bunu?
10: Ben ölüsünü istiyorum. Gelsin.
13: Bilmiyorum ki.
1: Sizin akrabanız ya üzülmediniz mi? Yes. 16 yaşındaki kız vefat etmiş.
13: Ya üzülmez olur muyuz ablam?
1: Kim yaptı o zaman bir düşünün.
13: Biz sen o kadar düşünüyorum yani bunu kaç senedir çıkmamış da bugün niye çıkıyor? 5-10 sene 15 sene sonra niye çıkıyor?
1: Ne güzel olurdu
13: da?
1: Değil mi kapansaydı onu Ramazan Bey? Gerekir. Ramazan Bey kapansaydı çok iyi olurdu
13: yok,
1: değil mi?
13: Yok kapanmasaydı. Yok kapanmadı benim için daha iyi ablam.
1: Neden daha iyi?
13: Benim için daha iyi kapanmadı.
1: Niye size daha iyi?
13: Daha iyi. Ben hakaret davası açacağım ben. Ben hakaret davası açacağım. Beni yolda vuracak oldu, kesecek oldu. Hepsini bunu sunacağım
1: beklere. Kız ölmüş, şimdi siz hakaretin peşindesiniz. Kız yok ortada, yok.
13: Yoksa ablam kim yaptıysa anası babasının yanından gitmiş bu kız. Benim yanımdan gitmedi ki.
1: Adem'e yardım ettiniz mi kızı yok ederken?
13: Etmedik ki ablam. Etmiş olsam ettim derim. Etmedim. Ben Adem'in de götürdüğüne... Katiyen görmedim.
1: Peki götürmüş müdür Adem? Biliyorsundur sen.

0: Sanmıyorum ablam, götürmüşse Adem'e soracaksınız. Bana sormayacaksınız. Ben bilmiyorum. Adem'in götürdüğünü bilmiyorum.
1: Götürmüş olabilir mi? Belki
0: Yok,
1: olabilir mi?
0: Sanmıyorum ablam. Öyle bir şey olsa şimdiye çıkardı.
1: Yok, çıkmayan bir sürü şey var. Bir sürü fail meçhul yıllar sonra çözülüyor.
0: İnşallah çözülür ablam.
1: Tamam, sen hatırladıklarını biraz daha düşün. Hasan hocam bir şey soracak.
2: Bu döndüğünün hamile olduğunu...
0: Sor ablam.
2: Döndüğünün hamile olduğunu sen biliyor muydun?
0: Yok ablam. Hasan Bey.
2: Kim biliyordu? Döndüğünün hamile olduğunu kim
0: yani
2: biliyordu?
0: Yani geçen dönem. Yani
2: Dur. Döndü Karaçoban.
0: Bilmiyorum ki.
2: Hamile olduğunu kim biliyordu? İyi düşün. Bak bu şimdi bakanlığın kurduğu özel birimle çözülecek bu dosya. Bizim de katkılarımızda. Bak iyi düşün.
0: Evet.
2: Döndüğünün hamile olduğunu kim
0: i̇yi
2: biliyordu?
0: İyi düşünüyorum abi.
2: Kim biliyordu? Bak yalan yok.
0: Kimse, ben bilmiyordum abi.
2: Kim biliyordu? Kim?
0: Evet.
2: Sen bilmiyordun. Kim biliyordu?
0: Mesela
2: abisi biliyor
0: ben
2: muydu?
0: Ben bilmiyordum.
2: Abisi biliyor muydu? Bak Ramazan. Ramazan. Aleyhine kullanılmasın.
0: Biliyorsa da abisi biliyor. Bak,
2: döndüğünün hamile olduğunu kim biliyordu? Bana net bir cevap ver ama bak doğruyu söyle rica ediyorum.
0: Ben doğruyu söylüyorum Hasan Bey. Ben bilmiyordum.
2: Kim biliyordu? Kim?
0: Ben bilmiyordum.
2: Kim biliyordu? Kim? Tamam sen
0: bilmiyorum ki. Anası, babası, kardeşi biliyorsa ona bir şey diyemem. Bak, biliyor da diyemem yani.
2: Kimin bildiğini biliyorsun söyle bize. Kim biliyordu hamile olduğunu?
0: Bilmiyorum abi. Bilmiyorum.
1: Peki Ramazan Bey, köyde Adem herkese bu kızla ilişkisi olduğunu anlatmış. Siz Adem'in bu kadar yakını olarak neden size anlatmasın?
0: Vallahi bilmiyorum ki orasını ona. Yani belki de benim tepki yapacağımı söylüyor şeyler.
1: Yo, bir sürü kişi. Yani herkese anlatan niye sen anlatmasın?
0: Anlatmaz hocam.
3: Ama çok yakınınız ya, neden anlatmasın? Normal
0: yani size anlatmasın. Bana anlatmadı. Anlatsa da dahil ben kızardım Adem'e. Yapma böyle bir pisliği derdim, söylerdim.
1: Peki herkese anlatıp yakın arkadaşına anlat...
0: Konuşmazdım bilene ben.
1: Herkese anlatıp yakın arkadaşına anlatmaması normal mi?
0: Normal değil ablam.
1: Evet, biz de onu soruyoruz.
0: Onu da söyleyeyim, normal değil.
1: Bir şey ima etmiştir tam anlatmasa bile. Böyle bir şeyden anlamışsındır sen. Küçük bir ima.
0: Yok, ben hiçbir şey sezmedim. Sezsem de yani öyle bir ufacık bir ipucu da olsa ben söylerdim Adem. Bunu yapma diye zorlu birbirimiziz derdim.
1: Peki siz her gittiğinizde Emine Hanımlara neden döndüğü hizmet ediyordu size?
0: Etmiyordu ablam.
1: Doğruysa...
0: Onda yalan söylüyor.
1: Biz söyleyin Eşe Hanım.
4: Ana söyle ana. Yalan söyleme. Ana söyle ya. Yalan söyleme. Çay içiyorsun, ekmek yiyorsun, malanı doğurup geliyordun. Yalan söyleme. Dönüyordu. Yalan
5: börek
4: söyleme.
5: Börek de börek.
4: Börek söylemiyor. Yalan söyleme.
0: Akıllı uslu doğru
4: yalan
0: bir haber.
5: Doğru
4: konuşuyorum. Yalan söyleme.
0: İfade ver. Doğru dürüst. Doğru
4: yalan
0: dürüst.
4: Söyleme.
0: Geldiğimizde biz karnımızı doyuruyoruz. Doymuyoruz.
4: Doğru
0: yedik. Ama sen ne diye çağırdın bizi?
4: Ne?
5: Ne diye? Ben söndüğümün arkasındayım.
1: Ne diye çağırıyorsun?
0: Sen bize ne diye geldi dedim. Sen onu söyle bana. Yoldaşım diye geldi dedin mi demedin?
5: Ben seni ne çağıracağım ya? Senin kendin geliyordun.
1: Yoldaş ol diye mi çağırdın?
4: Hayır hanım, hayır yalan.
1: Şimdi yoldaş ol diye niye çağırsın evine?
4: Bir de ev yanınız gelsin gene gelsin. Yalnız. Yalan
1: tamam, evde. Yalan yalnız gene
4: yalan,
1: gelsin ben gelsin.
4: Yalan. Ha hocam biliyor bizim olduğumuz yeri.
1: Ne yapacaktınız? 16 yaşındaki kıza siz mi yoldaş olacaksınız?
4: Neyine yoldaş olacağım? Neyine
5: yalan? 1500 koyunu bastık.
0: Ya biz 16 yaşında kıza değil. Biz evlerine hırkız geliyor. Koyunu çalar diye yoldaş oluyorduk.
4: Tamam.
5: Ya şimdi
4: işte.
5: Dakika, şimdi kızı çaldı. Şimdi falan var daha iyi çalarlar. İpi keserler. İpi kesiverler. Görürler ona giderler Ramazan. Şimdi yapacağım
1: bu bekçiliği. Ramazan Bey evde börek yiyerek mi hırsız kovalıyorsunuz? Nasıl oluyor bu?
5: Senin işin gücün yalan.
0: Anlaşılmadı.
1: Evde börek yiyerek mi hırsız kovalıyorsunuz? Yoldaş oluyorsunuz.
4: Her şey yalan.
0: Yemedik değil, yedik ablam. Bağdığımızda yapıyorlardı. Kendileri de pişiriyordu. Yanlış olup yiyorduk. Niye yemedik desem yalan söylerim.
4: Yalan.
1: Peki akşam neden gidiyorsunuz akşam?
0: Akşam yoldaş olun diye yani korkuyoruz diye gidiyorduk biz oradan.
1: Ben bütün gece, bir dakika, bütün gece orada mı kalıyordunuz?
4: Biz mi?
1: Hayır,
0: yok onlar... ablam saat 10, 9.30, 10, 11 oldu mu biz geliyorduk.
1: Osmanlı evde, baba evde size ne gerek var yoldaşlığa?
5: Yalan abla yalan.
0: Osman yoğurdu. Katiyen biz vardığımız zaman Osman evde yoğurdu.
1: Yok muydun Osman?
0: Katiyen Osman yoğurdu evde vardı.
5: Abla ben olduğuna ben zaten akşam evdeyim.
1: Evdesin işte akşam diyor.
5: Bu hep yalan söylüyor. Akşam gelmiyor. Gün batarken geliyorsun. İşini görüp gidiyor bunlar. Ben şimdi bunlar işini... Allah.

0: öyle diyor, başka bir şey yok.
1: Sen nereden biliyorsun işini görüp derken döndüğüyle birlikte
0: olan? Abi bir adam
1: mı
0: diyorum, ama bir adam neye gelir eve?
1: İşini görüp gidiyorlar dediğin döndüğüyle birlikte olduklarını mı söylüyorsun?
0: Tabii. Bir iki saat bir adama 10-11'de ne yapıyor benim evimde ya? Allah'ım çok orası ya.
2: Ağacan, bak bak.
1: Sen hamile olduğunu öğrenmiş miydin?
0: Yok abi, ben hamile olduğunu öğrendim ama dedikodu çoğdu.
1: Ne, hamile olduğu dedikodusu var mıydı?
0: Ya diyordu, inanmıyor.
1: Var mıydı yok muydu?
2: Ne?
0: Ben öyle bir şeyle şey yapmadım.
3: Peki birlikte olduklarını nasıl söylüyorsun?
0: Allah'ım her gün geliyor eve. Her Allah'ın günü geliyor. Allah'ın günü geliyor çok bedel.
3: Hocam dikkat edin, bir şey söyleyeceğim. Her gün geliyor da birlikte olduklarını nasıl, bir şey mi duydun? Söyle abla, Osman gerçeği.
0: Abla şimdi bir adam tanıdık dostu uzak dostu bir kere gelir, bir aydan bir aya gelmez. Bir baksan oraya pikabı köşeye durduruyorlar.
3: Evet.
0: Gelirlerim. Adam evin oradan çamur oldu mu, şey oldu mu, kuru oldu, çamur oldu mu çitlik yolunu kullanıyormuş. Bu Ramazan lekesi.
3: Yani nasıl anladın birlikte olduklarını döndüğüyle? İkisinin
0: abla,
3: de mi?
0: Abla şimdi geldim, çay koyuyor, güzel bir bakıyor. Aynı adamlar nişanlılığı gibi çay koyuyor gibi içiyor. Tapu bazlaması vardı eskiden böyle. Darıdan yapılır.
3: Evet.
0: Bu diyordu döndü, bir yayına çalın da yiyek be.
3: Tamam, bunun dışında da bir şeylere şahit oldum. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız mekebisi yok.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
12: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
13: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için
14: 118-80-80.
15: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
4: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
5: Ne AI?
6: Yapay zeka yani.
5: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
8: Bu salı binde Zühre Ana bromelain şurubu 219 lira. Nutella kakaolu fındık kreması 210 lira.
9: Kardeş Bayi ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
10: 3-2-1-0
11: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
2: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Day parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
8: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
9: Evet, Ramazan Bey konuşurken bayağı ağzı kurudu artık. Osman Bey dedi ki en son, Ramazan Bey, Osman Bey sizin döndüğüyle birlikte olduğunuzu görmüş.
10: Yalan söylüyor ablam. Yalan söylüyor.
9: Söyle Osman.
10: Ben Vatti yani Osman, yani döndüğüyle bir olmadım.
11: Konuşmadın mı? Kulağına bir şey demedin mi?
10: Konuşmadım.
11: Ramazan demedin mi? Kulağına bir şey demedin mi?
10: Demedim.
11: Demedim. Bu çocuğun ölüsü de dirisi de çıkacak sizin elimizden. Kemiklerini istiyorum, kemiklerini. Katiller!
10: Eşe!
11: Yeter katiller!
10: Eşe! Eşe bağırma, yeter, bağırma.
11: Yeter bağırma!
10: Ölüsü de dirisi de çıksın, çıksın. Ben senden 10 gün önce razıyım.
11: Arkadaşım bilmiyor mu? Arkadaşın ne iş hak ettiğini bilmiyor mu? Beraber yaptınız. Öldürdünüz, kestiniz ben çocuğumun. Ölüsü de dirisi bulun gelin.
10: Lan
11: bulun
10: nereye gelin. Beraber yapmışız?
11: Beraber yaptınız.
10: Kim sen, de diyor beraber yapmışsın?
11: Herkes yani. Diyor, sen ne demiyorsun? Herkes diyor, herkes! Birini bulduğumuzu herkes söylüyor!
10: Herkes diyor da niye şimdiye kadar aklınız neredeydi lan?
11: Yok mu, aramadık mı?
10: Niye söylemediniz şimdiye kadar?
11: Sormadık mı, aramadık mı? Ha? Söyle, ne yaptın?
10: Aradıysanız şimdi niye şey ediyorsunuz, ben mi suçluyorsunuz? Ben suçsuzum.
11: Ne yaptın benim bacıma? Ne yaptın sen çıkart gelin?
9: Adem ne yaptı, Adem'i söyleyin.
10: Ben senin bacına hiçbir şey yapmadım, yapmadım.
11: Adem'in yaptığını biliyorum, seni evi kovuluyordum.
10: Lan Adem'in nere bileyim lan?
11: Biliyorum, her gün oradaydın. Bana haber getiriyordun.
10: Bilmiyorum.
11: Ya, biliyorum. Söyle. Yeter ki söyle. Dümdük pezinlik söyle. Söyle benim acımdan da. Ben kendini istiyorum. Kendini çuvallayacağım burada. Çuvala kaldım. Omuzumu alıp gideceğim benim acımı. Çuvala kaldım götüreceğim. Mezarlık mı koyacağım? Yeter benim acımı ne yapacağız? İkiniz yaptınız. Anladınız da biliyorum.
9: Ramazan Bey.
11: Anladınız ne yaptınız benim acımı? Söyle.
10: Buyurun.
11: Çıkar. Söyle benim bacımı ne yaptın? Söyle! Ne yaptınız çiftlikte benim bacıma? Her gün haberim vardı sana, her gün, her gün! Söyle! Yeter! Yeter artık! Tamam. Çıldırıyorum ben, yeter!
9: Değildir, gel.
11: İkiniz bana verdiniz her gün, her gün! Antalya'da ne yaptınız benim bacıma, ne yaptınız?
9: Gel, gel eşim, gel.
11: Öldürdünüz mü, kestiniz mi, ne yaptınız? Sen gelip bana her gün söylüyordun.
9: Gel bir saniye.
11: Eşe! Köye gittik Eşe! Çiftliğe gittik Eşe! Ne yaptınız benim bacıma? Ne yaptınız?
9: Dur sakin ol, gel.
11: Ne yaptın söyle!
12: Tamam gel, yeter.
13: Söyle.
11: Söylesin!
9: Ramazan Bey!
13: Yetmedik, yetmedik.
9: Su verin Eşe Hanım'a. Siz neden 16 yaşına küçük kıza geziyorsunuz? Çiftliğe müftliğe götürüyorsunuz, neden?
13: Söyle, çıkarın. Ölüsünü getirin buna, çuvalıca kaçın, ölüsünü alın gelin.
9: Ramazan Bey, söyleyin.
13: Söyle, çıkarın buyurun. Gelin.
9: Bakın, bu konuya da özel ekip
10: kurulacak. Sesiniz.
9: Bakın, bu konuya da özel ekip kurulacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak artık, söyleyin. Ne biliyorsanız söyleyin, yoksa alın bütün gelin. Gerçekten sorumluluk da size kalır.
10: Ablam, özel ekipler ne vurarsanız vurun. Suçluyu bana bulun. Suçluyu bana bulun.
9: Kim suçlu?
10: Ben başka hiçbir şey demiyorum. Suçluyu bana bulun.
9: Kim suçlu? Suçluysa. Adem
10: ben
9: mi?
10: Ben kimseye demem ki şu yaptı demem. Gözümle görmediğim şeyi ben şu yaptı diyemem.
13: Gördüm. İkiniz yaptınız. Ne yaptıysanız ikiniz yaptınız.
10: Görmedim.
13: Gördüm. Yemin et görmediğimi. Gördüm. Yalan söyleme. Her gün haberin vardı. Bana haber getiriyordun. Her gün haber getiriyordun.
10: Ben yalan söylemiyorum.
13: Yalan söylüyorum. Doğru söyle. Doğru söyle.
10: Niye yalan söyleyeyim ben? Niye?
13: Yalan söylüyorum. Ne yaptıysanız yaptınız benim başıma. İkiniz yaptınız ne yaptıysanız. Sen ortaksın ona. Onunla beraber gittin geldin oraya. Yalan söyleme. Bana hep haber getiriyordun sen.
10: Gelip gelmedim desem yalan söyledim.
13: Yalan söylemiyorum.
9: Bakın.
13: Bugün evde kimse yok.
10: Yalan söylemiyorum.
13: Bugün bilmem.
9: Bir dakika. Eşi. Bugün döndü evde yalnız diye kim söylüyordu?
13: Bu kendi söyledi bana.
9: Nereden biliyorsun sen döndüğünün evde yalnız olduğunu Ramazan Bey?
14: Demek gidip geldi demiş adam. Her
10: hayır. Ben bilmiyorum.
9: Evde yalnız olunca yanına mı gidiyordunuz iki adam?
14: Evet. Bugün yayılır. Ben giderim.
13: Daha kendi söylüyor.
10: Katiyen gitmedik biz.
14: Yalan söyle bak, lan erkek.
9: Hayır doğruyu olur. Söyle Ramazan Bey.
10: Konuşuyorum ben lan.
14: Sen erkek misin lan?
10: Erkek gibi konuşuyorum
9: tamam.
10: Ben.
9: Tamam. Programın sonuna geldik. Yarın sen, tekrar görüşmek üzere.
14: Sen kancısın sen.
8: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: için geleceğe değer. Vakıf Bank sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

da yatmış. Evi almış. Kornunu almış. Sen affet Allah'ım. Nasıl çıkacak bu leke şimdi? Bir. Sen affet yarabbim. Tutamadım, koruyamadım.

0: hell.
1: Ne oluyor ya sabahın köründe?
2: Çok kötü bir şey oldu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ne oldu? Birine bir şey mi oldu?
2: Ben söyledim size. İnanmadınız hiçbiriniz bana. Dinlemediniz beni. Gözümle gördüm. Yukarıdalar. İkisi birlikte.
1: Kimi gördün?
2: Torununu. Koyun koyunalar. Hanın yatak odasında. İkisini gözümle gördüm.
1: Sen ne diyorsun be kadın? İnci içeride uyuyor. Kafayı taktın çocuğa, iftiralar atıp duruyorsun. Hiç utanman, arlanman yok mu senin?
2: Gözünle gördüm diyorum adam. İnanmıyorsan gel kendin bak.
1: Hadi oradan be deli.
2: Benim kardeşim yapmazdı böyle şeyler. Hep o senin torunun yüzünden. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlardık burada.
1: Yeter be kadın. Tımarhaneye mi yatıyorsun, tedavi mi göreceksin? Çekil git.
2: Ben senin için söylüyorum. Şerefiniz 5 paralık olacak.
1: Bana bak, asabımı bozma benim.
2: Tamam. Gir bak odaya. Bak torunun orada mı? Gir kendin bak.
1: Bak bir dahaki sefere acımam, polis çağırırım. Çekil git kapımdan.
2: Tükürdüğünü yalayacaksın Memduh Efendi. Tükürdüğünü yalayacaksın.
1: Git be manyak. Deli midir nedir? Tövbe tövbe ya.
3: Ne oldu dede ya? Rüya görüyorum sandım. Kimle bağırıştın sen?
1: Yukarıdaki manyak geldi gene.
3: Bu saatte mi? Manyak mıdır nedir ya? Sen iyi misin?
1: Git bir su getir bana.

0: İnci. İnci. İnci.
1: Sen görürsün Gündüz sen. Seni ahlaksız, seni rezil seni.

0: Han. Geç kaldım. Geç kaldım.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Sizinkiler uyanmış mıdır?
1: Yok sanmıyorum. Saat daha çok erken. Ama riske atmayalım.
0: Ben nasıl çıkacağım?
1: Sen bekle burada. Gidip bir kontrol edeyim.

0: bağışlar. Çıkabilirsin.
1: Tamam. Ya şey, benim şarjım bitmiş. Nasıl eve gireceğim? Ne diyeceğim?
0: Simitçiye gittim. Aceleyle çıkmışım, anahtarı evde unutmuşum de.
1: Pijamayla mı çıktım simit almaya?
0: Üşendim dersin. Hem belki Ege açar kapıyı.
1: Git davul çalsam uyanmaz şu an. Üf, kesin, kesin dedem açacak.
0: Tamam, korkma bu kadar. Hem pijamayla nereye gidebilirsin ki? En fazla bakkala falan işte.
1: O da doğru. Sizinkiler uyuyor değil mi? Eminsin.
0: Eminim. Hadi gel.
1: Tamam, hadi. Ay.

0: Bu ikincisiydi. Olağanüstü şartlarda geçirdiğimiz ikinci geceydi. Bence ilki kadar olağanüstüydü.
1: Uçaklar gelirdi bize.
0: Değil miydi?

0: Ya şarjı bitmiştir kesin. Yoksa telefonunu kapatmaz biliyorsun.
1: Ya çekilir misin? Çıkmam lazım.
2: Gitmeni hiç istemiyorum.
1: Birisi uyanacak. Hadi.
2: Uyansın.

0: dedi? Eyvahlar olsun. Bu gözler bunu da mı görecekti? Yazıklar olsun be. Hadi bizi geçtim. Yaşlı başlı dedem var. Onun yüzüne bakarken utanmayacağım mı? Yazık değil mi şu adamcağıza?
1: Dede. Dede gerçekten göründüğü gibi değil. Ben mecbur kaldım.
0: Mecbur? Ne mecbur kaldın? Kardeşim zorla mı soktu seni içeri?
2: Abla bir sus Allah aşkına ya.
0: Sen nasıl yaparsın be? Sen nasıl uydun buna? Ha? Hiç yakıştı mı gece gece ailenin evine kadın sokma?
1: Han, ne oluyor?
0: Hiç bu evde bir genç kız da mı yaşıyor demedin içinden acaba, ha?
3: Yazıklar olsun sana.
0: Pis pis basıyor yerlere.
2: Yeter.
1: Dede. Ne olur bir yüzüme bak anlatayım. Hiç göründüğü gibi değil. Sandığın gibi değil. Dede. Dede dur.
0: Yani ben sana söyledim. Bu kadın sana zarar verecek. Seni değiştirecek demiştim ama bu kadarını ben bile beklemezdim. Eve odayı almak nedir yahu? Bu nasıl bir genişlik?
2: Sözlerine dikkat et.
0: Evimizin direği, ailemizin erkeği dedik sustuk. Ama artık susmayacağım yeter artık. Bu yılan süzüle süzüle gelip senin koynuna girdi.
1: Ne diyorsun?
2: Neriman sen çık.
0: Çıkma çıkma dinle sen de ibretlik olsun. Hayır benim anlamadığım şey şu. Ta o Amerikalara gittin yozlaşmadın da şu kadın seni iki günde bu hale getirdi ben onu anlamıyorum.
4: Ne oluyor yine sabah sabah?
0: Hadi sen anlat. Benim yüzüm yok anlatmaya. Varsa yüzünü anlat.
2: Of ya. Of be.
5: Ne olduğunu anlatacak mısınız bana da?
1: Dede vallahi göründüğü gibi değil. Gerçekten gördüğün şeyi yanlış anladın. Ama inan bana öyle değil.
5: Ya ne gördü ki?
6: Sana uzak dur dediğim adamın evinden çıktın. Önümde yemediğin hakaret kalmadı. Daha ne diye gelip karşıma konuşuyorsun?
1: O kadını biliyorsun. Olmamış şey de olmuş gösteriyor.
6: Gözümle gördüm be. Gözümle gördüm. Daha neyi inkar ediyorsun? Hırsız gibi gizli gizli kapısından çıkarken yakaladım seni.
7: Daha dün bir daha yalan söylersen gözümden düşersin dedim.
1: Yalan söylemedim. Gecenin köründe kapıda kalınca.
7: Kapıda kaldın.
6: Gecenin körü ne işin vardı senin dışarıda? Ne diye çıktın dışarı?
7: Ben sana söyleyeyim neden. O adamla buluşmak için. Ruhumuz duymadı. Dedeni uyutup öyle çıktın dışarı.
1: Dede ben öyle bir şey yapar mıyım hiç?
7: Nasıl oldu o zaman söyle. Az önce utandığım kadar hayatımda utanmadım. Ablası geldi kapıya. Senin torun kardeşimin odasında uyuyor dedi. Ben ne yaptım? Salak gibi seni savundum. İçeride yatıyor dedim. Kovdum. Ama haklıymış demek ki. Başından beri doğru söylüyormuş meğer.
1: Hayır.
7: Ben tanıyamamışım seni ben. Annen bile bu kadar çiğneyip geçmedi beni. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun.

0: Doğru mu oğlum? Geceyi burada mı geçirdin?
1: Baba bari sen yapma, mümkün mü? Anlattığı gibi olmuş olabilir mi? Kızcağız anahtarını unutmuş, kapıda kaldı, sokakta mı bıraksaydım?
2: Ha tabii, o yüzden mi koyun koyuna yattınız?
0: Tövbe estağfurullah.
1: Ya sabır, yok öyle bir şey.
2: Gözünle gördüm. Böyle kafa kafaya vermiş yatmıştınız.
1: Bir dakika, bir dakika. Sen bizi ta odadayken mi gördün? Kapıdan çıkarken değil yani, daha önce öyle mi?
2: Konuyu değiştirme.
1: Ve sesini çıkarmadın. Gidip dedesini yetiştirmek daha çok işine geldi çünkü. Sırf onu zor duruma sokmak için tuttun kendini.

0: söyledim. Torununun ne mal olduğunu bilsin istedim, öğrensin istedim. Hem belki aklı başına gelir de o ahlaksız kadını alır götürür buradan.
1: Sen var ya, çok tehlikelisin.

0: Su ister misin abla? Gece beni aramışsın. Kapıda kaldığın için. Ya kızma ama sen de o saatte neden çıktın evden abla?
1: O pislik yüzünden. Öldüreceğim onu.
0: Kim?
1: Uygar. İçip içip kapıya dayanmış. Hani olmasaydı mahalleyi ayağa kaldırıyordu. Zor tuttuk. Dedem çok yanlış anladı ya.
0: Keşke arabada uyusaydın abla ya. Ne diye laf veriyorsun ki o kadına?
1: Arabanın anahtarı yoktu ki üstümde. Böyle çıktım, fırladım evden.
0: Dedeme de diyemezsin tabii. Gecenin bir saati Uygar yüzünden çıktım diye.
1: Eski alkolik sevgilim kapıma dayandı. Diyemem tabii.
0: Han nereden haber almış da yardıma gelmiş ki sana?
1: Tesadüfen maçtan dönüyormuş. Yalan mı söylüyorum?
0: Abla bak. Ya senin bileceğin iş tabii de. Var mı aranızda bir şey? Anladım. Ama yani dedemi biraz tanıyorsam olur yok bu işin. Yani üstünü çizdi mi çizer, babamdan pay biçin.
1: Bana mı anlatıyorsun? Sen bugün onu yalnız bırakma, tamam mı? Ne olur ne olmaz.
0: Sen ne yapacaksın ki?
1: İstifa edeceğim. Bundan sonra Uygar'la aynı iş yerinde çalışamam.
0: Ya ben şunu bir arayıp ağzının payını...
1: Sakın, sakın sen muhatap olmayacaksın. Ben halledeceğim onu.

0: İnci. İyi misin? Neler oldu?
1: Yüzüme bakmıyorsun.
0: Bir yere gidip konuşmak ister misin?
1: Kafam hiç yerinde değil.
0: Bu halde bırakmak istemiyorum seni.
1: Sağ ol. Ama belki başka zaman.

0: Ya sen ne yapıyorsun, delirdin mi?
1: Kaçma o zaman benden.
0: Kaçmıyorum.
1: Arıyorum, açmıyorsun. Görüşelim diyorum, istemiyorsun.
0: Kızgınım çünkü.
1: Bana mı?
0: Hem sana hem kendime. Biz bu kadar aptalca nasıl davranabildik, inanamıyorum.
1: Tamam, tatsız oldu, farkındayım ama kötü bir şey yapmadık ki biz.
0: Dedem öyle düşünmüyor ama.
1: Bak gel gidelim. Sakin sakin bir yerde konuşalım. Ne dersin?
0: Sakin sakin mi? Benim kafamı duvarlara vurasım var. Her daim, her koşulda benim arkamda duran adam bana senden utanıyorum dedi. Öyle bir bakışı vardı ki yutkunamadım.

0: Bunu yaşamak zorunda kaldığın için gerçekten çok üzgünüm. Ama sana söz veriyorum düzelecek. Elimden geleni yapacağım.
1: Ne yapacaksın ki?
0: Ben konuşacağım dedenle.
1: Sakın. Her şey daha da kötü olur.
0: Neden?
1: Onu tanımıyorsun. Seni geçtim, bana bile inanmaz artık. Kendi gözüyle gördüm. Suçlu gibi kaldım öyle önünde. Neden dışarı çıktın dedi, cevap veremedim. Seninle buluşmak için dışarı çıktığımı sanıyor ve ben ona gerçeği anlatamıyorum.
0: Tamam o zaman söyle. Sana iyi gelecek bir şey yapayım. Ne istersin söyle.
1: Bilmiyorum. Biraz durmak istiyorum. Herkesten uzakta.
0: Benden de mi?
1: Başarabilsem böyle olmazdık değil mi?
0: Yanında olmama izin vereceksin yani değil mi?
1: Bir iki gün ver bana. Ya 30 yıl bensiz idare etmişsin. 2 gün diyorum ya, 2.
0: 30 yıl artı 2 gün. O kadar. Anlaştık mı? Kafam yerinde değil dedin ya. Araba kullanamayacak gibiysen ben bırakayım seni. Belki araba kullanmak istemezsin.
1: Allah'ım. Çekil.

0: Sağ ol Bayram Efendi.
1: Ne demek? Başka bir isteğiniz var mı Gülben Hanım? Ben hemen alıp geleyim. Siz şu peynirli cipsi seviyorsunuz misal. Ben de çok severim. Haftada 2-3 yerim. Bazen 4.
0: Sus! Ablam duyacak. Dışarıdan bir şey sokmuyoruz bu eve. Unutma sakın.
1: Siz nasıl dersiniz Gülben Hanım?
0: Tamam hadi güle güle. Oy. Ne korkuyorsun kız benim. Getirdi mi?
2: Getirdi getirdi burada.
0: Yetecek mi bunlar Gülben?
2: Abla burada 5 şişe var.
0: O kadının pisliğini temizlemeye yeter mi? Her yere adım attı. Çıplak ayaklarla basıp durdu. Baksana oradan yürüdüğü merdivenlere bak. Bir sürü basamak var. Ay.
2: Hanım odasına da mı gireceğiz? Duyarsa çok kızmasın.
0: Kafayı mı yedim be? Hayatta girmem ben o pis yere.
3: Ah abla ya. Yine mi kriz geçirteceksiniz bana?
0: Başlamadık daha. Seni gitmeni bekliyoruz herhalde. Daha duruyoruz.
3: Abla işiniz bitince camları açın. Ev biraz havalansın. Nefes alınmıyor sonra.
0: Şuna bak. Yardım edeyim demiyor da söyleniyor anca. Ben bayılıyor muyum senin abinin ayıbını temizlemeye?
3: Temizleme o zaman. Bırak kalsın.
0: Kalsın da size mi bulaşsın?
3: Ne bulaşacak?
0: O kadının pisliği.
2: Tamam Neriman. Sen gelmeden bitireceğiz merak etme. Hadi. Hadi.
0: Allah'ım ya Rabbim sen bize yardım et Allah'ım. Şu masumlara acı inşallah bu kiri pisliği çıkar kurban olduğum Rabbim.
2: Abla elindekini ne yapacaksın onunla?
0: Halıyı atacağız.
2: Aa ama bu halı...
0: Ne bu halı? Pislik içinde o kız bastı. Bir daha ben buna basmam hayatta. Senin daha iyi bir fikrin mi var?
2: Çöp daireye koyalım. Belki onu da yıkarız sonra.
0: Yıkanmakla geçer mi o pislik? Mundar oldu artık. O kadın bastı hep çıplak ayaklarıyla leş gibi.
4: Ay çok kötü olmuş ya. Ah bir tanem benim. Kıyamam ben sana. Cık. O manyak ablası da her yerine kına yapmıştır şimdi. Han ne diyor?
5: Yanındayım. Birlikte açacağız diyor. Dedemle konuşacakmış.
6: Benim de amca yıkanmıyor tabii ki.
5: Ay Esra ya. Tamamen benim salaklığım. Ben niye seni aramıyorum? Niye hala gittin?
6: Tamam artık olan olmuş. Hep bu gerzek yüzünden. Ne yapacağız biz buna uzaklaşma kararı falan mı alsak bu uygara? Ne yapsak?
5: Gerek yok.

0: daha zaten yüzümü göremeyecek. İstifa edeceğim.
1: Ne? Bu aptal yüzünden bir de sen işinden mi bulacaksın? Asıl o gitsin. Sürekli ortalığı karıştıran o. Dayısı patron olmasaydı çoktan kovulmuştu.
0: Ege. Alo.
2: Abla. Dedem açmıyor telefonunu. 100 kez aradım dönmedi de.
0: Tamam. Ulaşırsan bana hemen haber ver.
2: Tamam.
0: Dedem açmıyormuş telefonunu. Kim bilir ne halledir, ne yapıyordur şu an ya. Döner değil mi?
1: Yani nereye gidecek ki? Başka gidecek bir yeri yok mu?

0: çıkar. Dök iyice, bir şey olmaz. Dayan birazcık. Aslında eve bir hoca çağırmak lazımdı ama neyse. Of. Ay bu ne?
1: Ne oldu?
0: O kadının saçı. Bizim değil bu. Burada bu varsa kim bilir hanım odasında neler vardır.
1: Gerçekten onun saçı o.
0: Ay.
1: Ay çok fena.
0: Bu böyle olmaz Gülben. Git bana tuz ruhu getir hadi.
1: Abla tuz ruhu olmaz ki, her yeri mahveder, bozar buraları hep.
0: Bozulursa bozulsun. O pislik başka türlü çıkmaz. O pislikle mi yaşayacağız biz? Hadi git getir.
1: Ay zaten tuz ruhu yok ki. Han attırdı ya hepsini, yasak artık dedi. Tembihlemiş ya doktor.
0: Gülben getir diyorsak bir bildiğimiz var herhalde. Kilerin dibinde bitmiş sabunların arkasında var bir tane. Koş getir.
1: Ay abla vallahi senden korkulur ha.
0: Hadi kız.
1: Tamam.
0: Sinirlerim kalktı, pislik. Pislik. Oy.
1: Getirdi.
0: Getir, getir, getir bana. Çabuk getir.
1: Abla soluma sakın ha.
0: Tamam bir şey olmaz. Temizlemem gerek. Ay kadının değdiği her yeri temizlemem gerek.
1: Abla çok burada koktu, havalandırıp devam etsek.
0: Git bana maske getir Gülben.

Yok Ela, yok. Benden baba olmuyor, anladım. Yine elime yüzüme bulaştırdım her şeyi. Ne seni koruyabildim, ne kızını. Of. Yoruldum. Her şey çok ağır geliyor artık. Kaldıramıyorum. Çekip gidesin var. Ki öyle böyle değil. Ama sana söz verdim. Sen elimden kayıp gittin ama bu sefer öyle olmayacak. Varsın nefret etsin benden. Başka yol bırakmadı.

0: çok kötü olacağız. Acaba dursan mı sen de?
1: O kadının izi kalmayacak bu evde.
0: İyi misin abla? Eyvah, zehirlendin mi abla?
2: Ya ne yaptınız? Gel, hava almanız lazım. Gel. Abla yürü. Babam odasından çıksa ne olurdu, hiç düşündünüz mü?
1: Sen aileni düşünseydin o kadını bu eve sokmazdın. Sabahtan beri onun pisliğini temizlemeye çalışıyoruz.
2: Kaç şişe döktünüz? Çamaşır suyu değil bu, hala gözüm yanıyor. Kezzap mı döktünüz, zehir mi, ne bu ya?
0: Hayır, tuzluğu kalmıştı onu.
2: Ben size... Bu eve onu sokmayacaksınız demedim mi? Yok. Yok artık, tamam. Bu kadar yeter. Sizin gerçekten tedavi olmanız lazım.
1: Hayırdır? Yine psikoloğa mı götüreceksin bizi? Ha?
2: Bu evde yaşayan herkes tehlikede. Sırf sizin bu manyakça takıntınız yüzünden. O doktoru arayacağım. İsteseniz de istemeseniz de görüşeceksiniz. Kendinizi düşünmüyorsanız babamı, Neriman'ı düşünün ya.
1: Tamam.
0: Abla.
1: Ben giderim. Doktora gideriz biz.
0: Abla ne diyorsun ya?
1: İlaçları da alırız, kabul ediyorum. Tamam. Ama tek bir şartla. O kadınla görüşmeyeceksin kardeşim. Tamam mı? Biliyorsun, hastanın rızası olmadan doktor tedavi medavi edemez. Biz bunları seninle daha önce yaşadık zaten.
2: Akli dengesi yerinde olan insanlar için geçerli o.
1: Ha sen şimdi de ablalarına deli yaftası mı yapıştırıyorsun? Deli mi dedin sen bize? Ha?
2: Yardıma ihtiyacınız var diyorum. Sırf bu delice takıntınız yüzünden değil. Koskoca bir daire atamadığınız çeşitli çarşaflarla dolu. Mikrop içinde çürüyor onlar yıllardır. Normal mi bu? Normal mi abla, sen söyle.
1: O çarşaflar daha yepyeni. Ben sana 50 kere söyledim. Yıkayacağız diyorum ben onları sırayla. Hepsini yıkayacağız, temiz onlar daha yepyeni. İsraf israf, günahtır be günah.
2: Tedavi olmanız şart.
1: Ben seni şimdi anladım. Siz birlikte planladınız bunları değil mi? Sana yazıklar olsun be. O kadınla bir güzel bizi tımarhaneye tıkacaksınız. Sonra da bir güzel o kadınla gelip bu eve yerleşeceksiniz. Sana yazıklar olsun ha. Vallahi.
2: Ne desem boş. Bak. Bana istediğini yap. Ama eğer ona tek bir kötülük daha yapacak olursan... ...hak ettiğin hayatı yaşarsın abla.
1: Neyi hak ediyormuşum ben? Söyle bakayım sen onu bana bir. Ha? Hak ettiğin ne? Hak ettiğin ne? Neyi hak ediyorum ben? Ben neyi hak ediyorum? Söyle! Ha? Ben olmasaydım senin bir hayatın...

0: Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Geç kalmayayım ben ya.
0: Akşam?
1: Akşam geç gelirim. Yemeği de beklemeyin.
0: Bizden kaçıyorsun Hikmet, biliyorum. Ben oğlan verdim sana. Doğruken neredeyse ölüyordum. Sırf sen mutlu ol, gururlan diye. Yine de yetemedim. Sen benden daha ne istiyorsun?
1: Ben senden hiçbir şey istemedim.
0: Benim doğurduğum oğlanın onunkinden neye eksik? Niye hala unutamıyorsun onu?
1: Ben onu oğlan olduğu için değil, kaybettiğim için unutamıyorum.

0: İçeri gir. Abla, ışıkın altın beş.
1: Mine şaşırdı. Var ya, bundan sonra beni de çağıracaklarmış.
0: Ama dışarı çıkma yasak biliyorsun.
1: Ama onlar çıkıyor.
2: Kız uğursuz, kimle konuşuyorsun?
0: Kapıcıyla anne.
1: Gel, hadi. Şimdi sen gel. Bekle beni odada.
0: Dur bakayım. Üf, leş gibi de kokmuşsun. Terledin tabii. Sonra anneme gözükmeden elini yüzünü yıkay mı?
1: Peki abla. Sana çok önemli sırrımı vereyim mi?
0: Ver.
1: Ben demin gazı içtim. Çok güzeldi. Buz gibiydi böyle. Karar verdiğimdekini sana da getireceğim.
0: Nasıl olacakmış o?
1: Gömeyim de sana sokacağım.
0: İyi, ekşi ekşi de kokmuşsun. Sonra ben bunları anneme görünmeden yıkarım, tamam mı?
1: Abla ya, seni çok seviyorum. İyi ki B'de varsın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: İçim Şef Krema ile sofraları lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasını.

0: Vücuduna güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
9: Bambim var benim.
10: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
5: Olsun.
4: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
9: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin

0: tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Günaydın.
4: İnci.
5: Dur ben hallediyorum. Bir dakika dursana sen.
4: Çekil, İnci'yle konuş.
5: Ya sen eşkıya mısın? Gece gece kızın evini basıyorsun. Sen artık hareketlerine bir çeki düzen ver oğlum. Yani bu kız bunları çekmek zorunda değil.
4: Seninle uğraşacak halim yok. Çekil.
5: Bak, seni polise vermediğimize dua etsem.
4: Öyle mi oldu şimdi? Seni burada işe sokarken öve öve bitiremiyordun ama beni.
5: Diyor musun, senin haline üzülüyordum. Ama bu çektiklerin hepsini hak ediyorsun bence.
4: Tamam mı? Rahatladın mı? İnci. Ya senden ne kadar özür dilesem yetmeyecek biliyorum. Farkındayım, seni çok kötü bir duruma düşürdüm. Ama sana esas zarar verecek olan ben değilim o.
5: Ne saçmalıyorsun sen ya?
4: Dün gece benim üstümden sana kahramanlık yaptı ya. Sen de yedin. Güya efendiliğini bozmadı.
5: Evet, sana rağmen bozmadı.
4: İşte o efendi adam bana ne dedi biliyor musun taksiye giderken?
5: Ne?
4: Eğer bir daha beni senin yanında görürse beni gebertirmiş, cesedimi çöpte bulurlarmış. Aynen böyle dedi.
5: Şimdiki numaran bu mu? Kendini acındırman işe yaramadı. Şimdi hikaye uydurmaya mı başladın?
4: Tamam. Bana inanma. Ama şunu lütfen kendine sor. Ne kadardır tanıyorsun sen bu adamı? Ayrıca söyle ona, korkmuyorum. Senden de vazgeçmeyeceğim.
5: İster geç, ister geçme. Zaten bir daha yüzümü görmeyeceksin.
4: Nasıl olacakmış o aynı yerde?
5: Gör bakalım nasıl olacak. Yaptığından mutlu musun ha? Yani şu kızı şu hale getirdin. Senin yüzünden işi bırakacak haberin var mı?
4: Bırakmaz işi herhalde, değil mi?
5: Bak bakalım bırakıyor mu, bırakmıyor mu? İşi bırakıyorum. Yerime geçecek biri bulundur nasılsa. Sırada zaten herkes.
6: İnci bir oturur musun lütfen?
5: Gerek yok, ben diyeceğimi dedim.
6: İnci, posta koyacağın kişi ben değilim. Lütfen oturur musun? Hatırım için.
7: Seni hak etmediğini biliyoruz. İnsanda sabır bırakmadığı da aşikar.
6: Ama eğer şimdi gidersen...
5: Dağılır, mahvolur, hayatı kayar. Biliyorum, ezberledim artık. Peki ya benim hayatım ne olacak? Sabahın 3'ünde kapıma dayandı, haberiniz var mı?
7: Biliyorum, anlattı bana, çok pişman.
5: Ben artık bunu idare etmeyeceğim. Bence siz de her defasında ona el uzatmaktan vazgeçin. Çünkü buna güveniyor. Bırakın, bedel ödesin.
6: Tamam, anladım ben seni.
5: Sonunda.
7: Ben çok mu mutluyum sanıyorsun İnci? Onu böyle görmekten gurur mu duyuyorum? İnsanlar konuşuyor. Onu koruduğumu, kolladığımı, şımarttığımı söylüyorlar. Haklılar. Ama ne yapabilirim? Oğlum o benim. Benden başka kimsesi yok.
5: Böyle yaparak ona iyilik etmiyorsunuz.
7: Ne yalan söyleyeyim, ben de bıktım her şeyden. Buradan, uygardan, buraya gömdüğüm paradan... Ettiğim zarardan.
5: Zarar mı?
7: Evet. Buranın maddi olarak hiçbir getirisi yok İnci. Sırf uygar bir baltaya sap olsun diye tutuyorum burayı. Ama şimdi sen gidince iyice dibe vuracak tabii. Gözü işim işi görmeyecek. Geriye ne kalıyor ki?
5: Nasıl yani? Radyoyu kapatmayı mı düşünüyorsunuz?
7: Sen gidersen her şey daha kötüye gidecek. Bir tek sizin program reklam alıyor. Yani o ayakta tutuyor burayı.
5: Onca insan ne yapar?
7: İşsiz kalır. Ekmeklerinden olur. Gerçekten ben de hiç istemem. Ama madem sen kararını vermişsin,

0: Ne dedi? Üzülmüştür tabii. Tazminatını verecek ama değil mi?
1: Dayı. Ne yaptın? Ne konuştunuz? Kabul etmedin değil mi?
2: Gerçeği söyledim.
1: Ne demek bu? Kalıyor mu yani? Çok sağ ol dayı.
2: Üzme artık şu kızı.
1: Sen merak etme. Çok mutlu edeceğim onu. Çok güzel olacak her şey. Söz.
0: Nasıl ya? Demin çok kararlıydın. Nasıl vazgeçtin? Düşününce sana hak verdim. Ben niye gidiyorum ya? O gitsin. Hem burada işini hakkıyla yapan benim. E peki patrona ne dedin? İşte övüp durdu beni. Program sensiz olmaz dedi. Yani yazık etme dedi. Helal olsun bizim patrona. Keşke şey de deseydin. Senin yeğenin bana musallat oluyor. Kov şunu artık falan da deseydin. Şey dedi zaten. Yurt dışına tedaviye göndereceklermiş. Bir yaz gelsin dedi. Ay saçmalamasın. O seni bırakıp bir yere gider mi hiç? Dayısı bilmiyor muymuş sana nasıl takık olduğunu? Ay neyse ya, sen sevinmedin mi kaldığıma? Ya tabii ki çok sevindim. Sen deli misin? Çok sevindim. Hem sana bir şey söyleyeceğim. En ufak bir hatasına gider insan kaynaklarına şikayet ederiz. Hak var.

0: Abi şöyle dövseydin bir adam akıllı, kırsaydın ağzını burnunu ya. Aklı başına gelirdi o zaman.
1: Adam sarhoş, ayakta duramıyor diyorum. O haldeki herif el kaldırılır mı?
0: Kaşınmayacak o zaman. Kızın evini basmak ne oluyormuş ya? Bir de kız ailesiyle yaşıyor.
1: Derdim o değil, dedesi. Çok ağır konuşmuş İnci'ye. Kız çok üzgündü.
0: Ya bu kız bu sümsük herifle aynı yerde çalışmaya devam etmez değil mi?
1: Sen beni anlamıyor musun? Geç onu geç, önemli değil o, hallederiz adamı.
0: Nasıl hallederiz?
1: Uyardım zaten. Anlamıştır.
2: Bu kızı bir daha rahatsız edecek olursan canını fena yakarım. Çöpte bulurlar seni.
0: Ya anladıysa iyi. Sen de dediği geç, boş ver onu. Bir siniri geçsin, seni tanıyınca sevecek zaten o.
1: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
0: Abi sen saf mısın ya? Ya sen bir kendine baksana. Bir kere senin genetiğin iyi, yakışıklısın. Eğitiminde sen cillop. Para, pul, mevki. Senden iyisini bulacaklarsa hadi bulsunlar da göreyim. Ya insan senin gibi damat bulmak için kendini keser ya, kendini. Lan şu duruşa bak be, şu kaşa göze bak. Hay maşallah ya, yakışıklı kardeşim benim.
1: Coştun yine, tamam.
0: Tamam da yani hani kız evi naz evidir, o yüzden diyorum.
1: Sonra seninle dertleşmiyorum diye kızıyorsun bana. Ulan seninle adam gibi konuşulmuyor ki.
0: Ya bir şey mi dedim, ne dedim? O dede buraya gelecek, bunu dedim sadece.
1: Gelsin buraya gelsin, sorun yok burada. Oturduğum yerde görmesi sorun.
0: Niye abi? Niye, ne var senin oturduğun yerde?
1: Yok bir şey. Öylesine söyledim.
0: Han. Yapma şunu ya.
1: Neyi?
0: Geçiştirme beni. Ya bir şey var bak. O evde bir sıkıntı var. Bir şey var. Bilinmesini istemiyorsun.
1: Saçmalama.
0: Geçen geldiğimde de tuhaftın. Kaç yıllık arkadaşının beni bile eve almak istemedin. Mecbur kaldın, gizlice aldın. Sonra resmen kapı dışarı ettin beni ya.

0: belki evde bir şey var. Benim görmemi istemiyor. Abi bana her şeyi anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? O kadar güvenin vardır bana artık.
1: Tamam. Anlatayım.
0: Hah. Anlat abi ya. Nedir?
1: Biz ailecek hastayız Esat. Kız kardeşlerim deli. Apartmanın bir dairesinde çeşitli çarşaf saklıyorlar. Ben de geceleri sokakta çöp topluyorum.
0: Ben de saf saf oturmuş dinliyorum. Güzel. Çok güzel hikaye. Üşenme, yaz bunu. Korku romanı diye kakalarız. Çok satar ha, iyi satar. Benimle dalga geç diye sormuyorum bunu. Bir derdim var, bir sıkıntım var. Anlat diye soruyorum.
1: Kusura bakma. Şaka yaptım sadece.
0: Şaka da komik değil ki. Yani ben moral olmaya çalışıyorum. Bir işe yaramaya çalışıyorum abi. Keyfim bilir ya.
1: Haklısın. Eşeklik ettim. Neyse ya. Ne olacaksa olur.
0: Sen bu kızı gerçekten istiyor musun peki? O zaman git abi. Bunu kıza da belli et.
1: Sen beni dinlemiyor musun? Kız benimle görüşmek istemiyor diyorum. Bir süre uzak durmak istiyor.
0: Onu dedesinin korkusundan öyle söylüyor herhalde. Ben de evine git, kıza sarıl yapış demiyorum. Ne bileyim, iş yerine git mesela.
1: Ne yapacağım iş yerine gidip?
0: Ya üzüldüğü için üzüldüğünü belli et. Acın acımdır gibilerinden.
1: Nasıl?
0: Ya işte madem morali bozuk, bir şey yap, keyfini yerine getir kızım. Bir sürpriz yap, bir iyilik, bir güzellik yap.
1: Nasıl bir sürpriz bu?
0: Ne bileyim abi, onda bir zahmet. Otur düşün, ne bileyim ben.

0: Hadi benim telefonlarımı açmıyor. Seninkileri niye açmıyor? Endişelenmekten ölelim mi istiyor?
1: Ben de anlamadım abla ya. Sabahtan beri gitmediğim yer kalmadı. Canım çıktı artık.
0: Sabahtan beri mi? Okula gitmedin mi sen?
1: Herhalde gittim. Okuldan sonra diyorum. Baktım işte hiçbir yerde yok. Aklıma olmadık şeyler geliyor artık bak.
0: Gelmesin, gelmesin. Tamam, döner o. Hadi sen üzülme. Öpüyorum, evde görüşürüz. Ay, bir kere de iyi bir şey olsun ya.

0: Birkaç gün görüşmeyecektik.
1: Görüşmüyoruz ki. Ben uzaktan seni izliyordum. Sen dayanamayıp yanıma geldin.
0: Ne yapıyorsun? Cidden.
1: Biraz yüzünü gülümsetmeye çalışıyorum.
0: Balonla mı?
1: Balon, gofret ve ben. Üçümüzü de seviyorsun diye biliyorum. Bak işe yaradı işte, gülümsedin.
0: Ya koskoca holding patronusun. Senin işin gücün yok mu?
1: Holding patronu aşık olamaz mı İnci?
0: O holding batar ama bak ben sana diyeyim.
1: Batsın. Birlikte limon satarız. Hazır sen de işten ayrılmışken. Ayrıldın değil mi?
0: Yok. Ayrılmadım.
1: Neden?
0: Öyle gerekti.
1: O ne demek?
0: Şimdi doğru bir zaman değil demek.
1: Her şey o adam yüzünden oldu. Farkındasın değil mi?
0: Farkındayım tabii ki.
1: Mesele para mı? Biliyorum çünkü ailene sen bakıyorsun. Anlıyorum da ama.
0: Aması yok. Gayet açıkladın işte.
1: İnci ben sana iş bulurum.
0: Bulursun demek.
1: Tabii ki bulurum.

0: Hemen bugün.
1: Vay. Torpilim çok sağlam yerden. Koskoca Han Derenoğlu'nun bir tanıdığıyım sonuçta.
0: Tanıdığın mı?
1: Ay pardon. Kız arkadaşımı diyeyim. Böyle daha mı güzel geliyor kulağa?
0: Buna takılıyorsun. Ama o herifle aynı yer.

0: yapmak zorunda değilsin.
1: Bu benim sorunum. Ben kendi yolumla halledeceğim bunu.
0: İnci, bu neyin gururu? Sen olsan sevdiğin birine yardım etmek istemez misin?
1: Yardım mı etmek istiyorsun?
0: Evet.
1: Öyle mi gerçekten?
0: Öyle.
1: O zaman sarıl bana. Hiçbir şey söylemeden, konuşmadan. Sadece sarıl.

0: Ablacığım, acıkmadın mı hala?
1: Yemeyeceğim ben bugün. Sen hallet.
0: Nasıl? Yalnız mı gireyim mutfağa? Hem de senin mutfağına.
1: Uyuyacağım ben.
2: Ama sensiz elimiz ayağımıza dolaşır şimdi bizim.
1: Bir bakmışsın yokum. Şimdiden alışın siz.
0: Ay abla, Allah korusun, deme şöyle şeyler.
2: Aa, ne oldu ki bu kadar?
0: Han çok kırdı onu.
2: Ne dedi?
0: Hak ettiğin hayatı yaşarsın dedi. Abla, bak korkutma bizi. Sen hiç böyle yapmazdın. Kaç saattir dışarı çıkmıyorsun? Merak ediyoruz.

0: Ekmek getirin bana. Buraya, odana mı? Kapıya koyun, alırım ben.
1: Şey mi? Bu bildiğimiz ekmek mi?
0: Neriman, anladın mı sen? İyi, hadi.
1: Bayağı şey değil mi? Neriman, ben hiç anlamadım bu işi. Hayır, odasına yemek soktuğu görülmüş şey değil.
2: Ama ne yapalım, duydun işte.
1: Acaba Hana mı haber versek? Ay belki de kendinde değil, aklı uçup gitti.
2: Bana da şimdi normale dönmüş gibi geliyor. Baksana hiç bağırıp çağırmadı, kızmıyor da. Sana bugün bir kez bile sütüklü demedi.
1: Evet, doğru.
2: Keşke hep böyle olsa vallahi.

0: Ay Neriman, ben şimdi bunu eledim diye kızmasın. Ama zaten kabuklarını çıkaracağım değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Allah'ım sen ablamın aklına mukayyet ol ya Rabbi. Ablacığım, biz bunu ne yapalım? Nereye koyalım yani? Nimet ya çünkü.
2: Bekle.

0: Abla başım döndü artık. Bir otur ne olur.
1: Ya çıkıp mı baksak sahile falan?
0: Hangisine? 100 tane sahil var.
1: Hep balık tuttuğu yer mi mesela?
0: Bu saatte balık mı tutulur abla?
1: Onu mu diyorum ben? Burada elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Hadi kalkalım bir şey yapalım diyorum.
0: Şevket amcayı aradım demin. Hiç konuşmamışlar bugün. Çay bahçesine de gitmemiş.
1: Tamam panik yapmayalım. Nasılsa gelecek. Ne yapacak? Evi terk edecek hali yok ya.
0: Yok mu hakikaten?
1: Saçmalama. Hadi beni silsin. Sen varsın burada.
0: Var mıyım hakikaten?
1: Ege sen iyi misin?
0: Anamız babamız bırakmış bizi, o mu bırakmayacak? Ben artık şaşırmam bile.
1: Kızıyorsun ama şunu...
0: Ne kızacağım ya? Gelmesin istemiyorsa.
1: Haksızlık etme. Bir güne bir gün yalnız bıraktın mı bizi dedem?
0: Hani nerede o zaman şimdi? Ben zaten aile denen şeye inanmıyorum.
1: O ne demek? Biz senin ailen değil miyiz? Neyinim ben seni?
0: Ablamsın. Şimdi buradasın ama yarın öbür gün sen de çekip gideceksin. Kendi aileni kuracaksın, çocuğun olacak, kocan olacak. Mecbur değilsin bana bakmaya.
1: Seni bırakır mıyım sanıyorsun? Bırakmam hiç. Hiçbir zaman.
0: Bal gibi de gidersin. Alıştım ben zaten, hiçbirinize güvenmiyorum.
1: Ama haksızlık etme.
0: Bana yapılan ne? Bak bir canını sıktın diye nasıl kayboldu ortadan? Bak yokluğuyla terbiye ediyor bizi. Ne hissettiriyor sana bu? Biz burada nasıl bir korku yaşıyoruz? Hiç umurunda mı acaba?
1: O şimdi onu akıl edememiştir.
0: Ya hiç demiyor mu bu çocuklar bir gecede yetim öksüz kaldılar? Şimdi ödleri kopuyordur biri daha terk edip gidecek diye. Ben ne yaptım ona peki? Belki benim başıma bir şey geldi.

0: Belki benim tam şu an ona ihtiyacım var.
1: Kızma ona bu kadar, benim yüzümden oldu.
0: Nasıl kızmayayım ya? Ben hata yaptığımda ne olacak? Kim kızacak, kim hesap soracak benden, kim önemseyecek beni? Ben niye sayılmıyorum? Belki itin serserinin biri olacağım ben.
1: Hayır efendim, olmayacaksın.
0: Ya olacağım belki. Belki okuldan atacaklar beni. Varsa yoksa İnci, varsa yoksa senin problemlerin. Yeter ya. Sen üzdün, sen kırdın onu. Beni niye cezalandırıyor?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nerede bizimki?
0: Odasında. Çıkaramadık. Bir şey de yemedi. Sadece bir kuru ekmek. Kusup durdu zaten bütün gün. Öyle pencereden dışarı baktı. Ruh gibi. Yazık, ne yapsın? Kimseye yaranamıyor.
1: Bana bir şey söylemek istiyorsan çekinme, söyle. Söyle. Korkma.
0: Han, ablam haklı çıktı. Bu kız seni çok değiştirdi. Yani senin bir çevren var. İşin var. Arkadaşların var. Onun bizden başka hiç kimsesi yok.
1: Kimin tercihi bu Gülben?
0: Tercih. Öyle mi diyorsun?
1: Hadi ben değiştim. Sen hala ağzının içine bakıyorsun onun. Bir dediğini iki etmiyorsun. Neden sana dünyayı dar ediyor?
0: Yo. Biz ablamla çok iyi anlaşıyoruz. O çok seviyor beni. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi söylüyorum? Han, ben sana da hak veriyorum. Senin işin çok zor. Ama bugün onu öyle görseydin sen de çok korkardın. Yani öyle bir konuştu ki sanki ölmek istiyormuş gibi.

0: Girmeyin, uyuyorum.
1: Bunu hatırladın mı?
0: Sokma onu içeri.
1: Tamam, bak sadece.
0: Girme içeri.
1: Tamam, bak, senin için bunu giydim. Sana aldığım gazoz bu. Annemden gizli hani.
0: Gizliymiş. Yakalamıştı ya hemen.
1: Doğru. Eşek sudan gelinceye kadar dövmüştü beni. Ta ki sen araya girinceye dek. Nasıl ağlamıştım hüngür hüngür. Dayaktan değil ama. Şu canım gazozu tuvalete döktü diye. Oysa ben onu ablama verecektim.

0: alt tarafı bir gazoz. Zararlı, pis bir şey zaten.
1: Annem de böyle söylerdi.
0: Doğru söylemiş.
1: Bunu niye saklıyorum biliyor musun? Bu gazozu aldığım o genç kızı hiç unutmayayım diye. Onunla tek bir ortak yanınız kaldı. İkiniz de hala bu gazozun tadına bakamadınız. O zaman çocuktum. O kız için hiçbir şey yapamadım. Ama şimdi yapabilirim. Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Artık bize kızacak, sokakta oynadık diye dayak atacak kimse yok bu evde. İstediğimizi yapabiliriz.
0: Senle ben mi?

0: Gene birbirimizin sırdaşı oluruz. Hababam sınıfı izleriz, güleriz. Kız Kulesi'ne gitmek isterdin hep. Seni oraya götürürüm. Motorla ya da kayıkla, ne ile istersen.
1: Kayıya binemem ki, midem bulanır.
0: Biz de motorla gideriz. Pizza Kulesi'ne götürürüm belki seni. Fotoğraf çekilirsin orada. Aa, piramitler. Piramitlere takmıştın kafayı, hatırlıyor musun? Rüyalarına girip duruyordu. Tamam, bulduk bak. Mısır'a gidiyoruz önce.
1: Uçağa binemem, korkarım.
0: Biz de gemiyle gideriz.
1: Gece denizden korkarım ben.
0: Korkunca ne yapıyorduk biz?
1: Saçma sapan şarkılar söylüyorduk.
0: Kurşun asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle.
1: Sesin hala çok kötü.
0: Aklında ne varsa, İçinde ne kaldıysa, hepsini yaşa istiyorum. Artık hiçbir engelin kalmadı. Annem yok artık. Gömdük onu. Yok.
1: Yanıldığım bir şey var ama.
0: Neymiş?
1: Ben o gazozun tadını biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Seni kadar çok sevmemiştim ama. İlaçlardandır herhalde. Üstelik yüzüme bile bakmayan babam getirirdi. Herhalde ilaçlar boğazından rahat geçsin diye. Rüşvet olarak. 6 ay. Tam 6 ay odada yalnız başıma. Bir başıma kaldım. Oh ilaçlar. Oh ilaçlar. O da kokardı. İçim paslı paslı içim kokuyordu. Babam getiriyorsa herhalde beni seviyor. İyi gelecek dedim ama. Gerçi iyi bir tarafı da olmuştu. Çok zayıflamıştım. İğne ipliğe dönmüştüm. Tabii sen benim o halimi bilmezsin. Sen o sırada hayallerini yaşıyordun değil mi? Ha? Pizza Kulesi'nde fotoğraf çektiriyordun herhalde. Kapının koluna dokunma sakın. Bir daha da girme bu odaya.

0: Sonunda geldin. Çok merak ettik seni. Dede neredeydin? Bin kere aradık.
1: Geldin demek. Niye açmadın telefonlarımı?
2: Sen bizi bir yalnız bırak oğlum.
1: Bu mu? Biz bir saat geç kalınca balya balya hesap sorarsın. Sıra sana gelince kafana estiği gibi takıl. Öyle mi? Yığıldın kaldın sandık bir yerde. Neler geçti aklımızdan, haberin var mı?
2: Görüyorsun, iyiyim işte. Ölmeme vakit var daha.
1: Oh ya, içim rahatladı şimdi bak.
2: Seni telaşlandırdığım için özür dilerim. Yanlış anlaşılmasın. Yalnızca senden özür diliyorum. Tamam mı? Oldu mu?
1: Bir daha sakın yapma bunu.
2: Anlamışsındır şimdi.
1: Neyi?
2: Sizin için yaşadığım endişeyi.
1: Merak etme, bundan sonra daha çok yaşayacaksın. Ben bizzat ilgileneceğim o işle.

Seninle son kez konuşacağım bunu. İster dinlersin, ister bildiğini okursun. Ama sonuçlarına da katlanırsın.

Sabah simitçinin önünde buluşalım mı? İki gün doldu farz etsek.

0: Gerçekten. Ne zaman göreceğim seni?
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Stash Labne'yi.
10: Stash Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni?
2: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, Hepsi
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
8: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir,

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 179 lira 90 kuruş.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Ülker Çikolatalı Gofret efendim. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 110.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
16: Oldu. Ne diye o adamın evine gittin diye sormayacağım artık. Zaten ne desen beni inandıramazsın bu saatten sonra.
17: Dede, benim gerçekten yalan söylemek gibi bir niyetim.
16: Bitireyim. Şu andan itibaren iki seçenek var önünde. Ya o adamla görüşmeye, buluşmaya devam edersin ki o zaman ben olmam hayatında. Ya da bütün alakanı kesersin onunla. Bu evden defolup gideriz. Bütün bunları yaşanmamış sayar önüme bakarım. Üçüncü bir yol yok. Ha bana bitti deyip görüşmeye devam edersen ve ben de bunu anlarsam dedeni ölmüş bil. Sabaha kadar düşün taşın. İki günlük adam mı mühim? Sana hatasıyla sevabıyla analık babalık etmeye çalışan deden. Kararını ver. Ya ben ya o.

0: Gerçekten ne zaman göreceğim seni?
1: Seni görmeyi ben de çok ama çok istiyorum ama...

0: Abla, ne yapıyorsun?
1: Kör müsün? Bulaşığınızı temizliyorum. Girme sakın içeri.
0: Ama biz onların hepsini elimizde yıkadık. Sonra sudan geçirdik, duruladık, bütün dolapları sildik. Hepsi tertemizdiler.
1: Bir iki gün girmeyin sakın. Temizleyeceğim buraları.
0: Ablacığım, yemin ederim biz yatmadan evvel her yeri senin istediğin gibi sildik. Tam dört herkes, hatta Neriman yanımdaydı. O saydı, vallahi billahi.
1: Bu mutfak benim mutfağım. Temizleyil diyorsan temizleyilir. Hadi.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ne oldu Hüsnü Bey? Hallettiniz mi?
1: Efendim, hastanedeki bütün televizyonlardan haber kanallarını çıkarttım.
0: Normal kanallarda da veriyorlar Hüsnü Bey.
1: Efendim, onları da çıkarttım. Gerçi hastalar isyan ediyor. Çizgi film mi izleyeceğiz diye. Yerine müzik kanallarından bazılarını ekledim.
0: Ama Hüsnü Bey, Elif'in şimdi öğrenmemesi lazım.
1: Müsterih olunuz efendim.
0: Bu elindeki ne?
1: Yatay bilgisayar efendim. İçinde oyunlar var. Malum, torununuz çizgi filmlerle avunacak bir çocuk değil. Maşallah, büyümüş de küçülmüş.
2: Hepsi saçma sapan.
1: Hanımefendi, çizgi film dediğiniz saçma sapan olur zaten.
2: Ama deli üstü bey amcacığım, ben sevmiyorum böyle şeyleri.
1: İstediğiniz oyunları yüklettim.
2: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi sözünüzü tutun. Öğle yemeğinizi getireceğim. Hepsi bitecek.
2: Ne zaman sözümü tutmadım? Tamam, getirin.
1: Peki.
2: Ben dizi izlemeyeyim diye televizyonları yasaklamışlar. Ben de internetten izleyeyim. Ahat. Aa, Leyloş'la babam.
3: Bugün Türkiye yetiştirdiği en değerli evlatlarından birini kaybetti. Polat Alemdar Suriye'de şehit edildi. Naaşını en yakın arkadaşı Cahit ve Abdülay İstanbul'a getirdi.

0: maskeli nereden çıktı şimdi?
1: İhtiyarların adamıdır diyeceğim ama heyet üyesini kaldırdılar.
2: Nereden biliyorsun kaldırdığını? Belki kurtardı.
1: Kimden Savcı Hanım? Bizim adama zarar verecek bir durumumuz olmadığı aşikardı.
2: O zaman Erkan bana bu oyunu niye oynadı?
0: Neyi neden yaptığını nereden bileceğiz yenge? Fırsatımız varken sıkacaktık kafasını. Memati abinin kanını yerde bırakmayacaktık.
2: Memati'nin kanını döktürenleri bulmak için Erkan tek yol.
1: Benim aklıma bir şey daha geliyor ama Usat'ı bulmamız lazım.
0: Sen iyice kafayı yedin Cahit. Usat mı bulacak ihtiyarları?
1: Hayır. Usat onları bulacak olan adamı bize getirecek.

0: Kimseyi sokmayın. Kan örneklerini bizim uzmanlarımız inceleyecek.
1: Abi benim onu aramam şüpheli ama istiyorsanız ararım.
2: Ara koçum. Şüphelenip gelmezse biz gideriz.

0: Alo.
1: Mete Bey, görüşmemiz lazım.
0: Hayırdır koçum?
1: Telefonda anlatamam.
0: Atla gel konuşalım.
1: Sizin gelmeniz daha iyi olur.
0: Koçum, mesele annenle ilgiliyse olayı aydınlatmak için her şeyi yapıyor.
1: Mete Bey, mesele benle ilgili. Bir konuda yardımınız lazım. Bana bunu çok görmezsiniz umarım.
0: Tamam koçum, geleceğim.

0: E uzatma sen de küpeli.
1: Abi, burnumu kırdın.
0: Kafanı koparmadığıma dua et. Daha ne istiyorsun? Bütün planı alt üst edecektin.
1: Abi, o çakmaktaki armayı gördün mü? Ailemi öldüren generalin ekibinden.
0: Tamam oğlum. Bu işi halledelim. Sonra sana söz. İntikamını beraber alacağız.
2: Abi ayıp oluyor. Ben sıramı kimseye vermem. Önce Zaza dayımın intikamını alacağız.
3: Abi, İranlılar çıkıyor.
0: Hadi toparlanın.

0: Memati Paşa suikast emrini sen vermedin mi?
1: Sen bana gizli geçidi nasıl bulduğunu söyle. Ben sana merak ettiğin her şeyi söyleyeyim. Ben bulmadım diyorsun yani.
0: Soruma cevap ver. Memati Paşa suikast emrini sen vermedin mi?
2: Bu soruları sana kim sorduruyorsa karşıma gelsin, ona vereyim cevabını.

0: Biz soruyoruz.
1: Sen nedenin mi benim verdiğimi düşünüyorsun? Anladık. Biri seni tezgaha getirmiş. Ama kim?
0: Emri senin adamın Semih verdi. Semih'in sözü senin sözün değil mi?
1: Semih'i bulsam ben de aynı şeyi soracağım. Ama sırra kadem bastı.
0: Doğruyu söyle, emri sen mi verdin?
1: Beni getirmeye gücün var. Semih'i getirmeye mi gücün yok? Madem emri ondan aldın, getir Semih'i, mesele çözülsün.

0: Ne istiyorsun karşılığında?
1: Vallahi nükleer materyalleri güvene almanız için çok önemli bir bilgi vereceğim. Bunun karşılığı sende var mı emin değilim.
0: Hazırlık yapmana gerek yok Semih. Ne istiyorsan vereceğiz zaten. Açık konuş.
1: Tahran'da İstanbul gecelerini aratmayan ortamlar varmış. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmayı düşünüyorum.
2: Kim var kim yok soruşturdun mu Aziz?
3: Efendim, Savcı Leyla, Abdüley ve Cahit var. Efendim, isterseniz önce biz girelim, tedbirimizi alalım.
2: Bu yaştan sonra bana korktu mu dedirteceksin Aziz? Onlara da taziye vermiş oluruz işte Palat için.
4: Mete Bey geldi Çakır.

0: Başınız sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm.
1: Eksik olma.
2: Buyurun.
0: Savcı Hanım, size de Allah sabır versin.
3: Sabrı intikamını aldıktan sonra isteyeceğim Mete Bey. Hiç şaşırmış gibi yapma Mete Bey. Gazetelerde haber çıkmasına sen engel oldun. Neyin peşinde olduğumu biliyorsun.
0: Koçum, ben buraya sana yardıma geldim. Eğer öyle bir şey yoksa tatsızlık çıkmadan gideyim.
2: Bu meselenin çözülmesi bana en büyük yardım Mete Bey.
0: Bu mevzular burada konuşulacak mevzular değil.
1: Tam burada konuşacağız Mete.
0: Aklınızı mı kaçırdınız siz? Savcı Hanım, hadi bunlar neyse. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız?
3: Polat'ın intikamını almak için yapamayacağım hiçbir şey yok.
0: İstesem de size yardım edemem. İhtiyarları biraz olsun biliyorsanız, yapabileceğim bir şey olmadığını bilirsiniz.
4: Eşref Bey'e ulaşacaksın, bize onu vereceksin.

0: Sanki fazla yaklaşma. Adamları uyandıracaksın.
1: Abi çok uzak kaldık. Kaybedeceğiz.
0: Oğlum ormanın ortasında kaç tane araba var? Zaten farları bir kilometre öteden görünüyor. Ne oluyor lan?
1: Abi, tuzak.
0: Aferin bak, nasıl da erkenden fark ettin.

0: Kullandığımız herkesi yok ettim. Olayları size bağlayan hiçbir kanıt kalmadı.
1: Erkan?
0: Efendim, Erkan Faruk Bey'e hizmet ettiğini sanıyor. Sizden haberi bile yok. Kaldı ki ona inanacak kimse de yok. Bu iş Faruk Bey'in üstüne kaldı. Artık merak etmenize gerek yok.
1: Faruk ölmeden bu meselenin kapandığından emin olmalıyız. Sen yurt dışına çıkışını ayarladın mı?
0: Ayarladım efendim.
1: Güzel. Her şey bitince seni geri getireceğim.
0: Efendim, siz Aksaçlı olmadan dönmem artık.
1: Merak etme. Çok uzun süre yurt dışında kalmayacaksın.

0: Efendim, görüşmeniz lazım.
1: Şu an uygun değilim.
2: Mete, sen neredesin?
0: Pusat Çakır'ın ofisindeyim efendim.
1: Önemli bir şey mi var?
0: Efendim, konu acil olmasa sizi rahatsız etmezdim. Heyetle ilgili önemli bir durum var.
2: Tamam Mete. Hisar kesene gel.
1: Seni oradan alacaklar.
2: Yürü gidiyoruz.
0: Abdüley, kafayı mı yedin? Yanımda seni görünce ikimizi de bitirirler.
3: Sen Aziz'le buluşma yerine git Mete Bey. Seni alıp Eşref Bey'e götürsünler. Gerisine karışma.

0: Takip ettiğinizi anlarlarsa beni bitirirler.
1: Mete Bey, bizim kadar senin de alınacak bir intikamın var. Benim sevdiğime nasıl kıydılarsa, senin sevdiğine de öyle kıydılar.

0: Efendim, suikastle ilgili henüz size sunacak kadar bilgi toplayamadık.
1: Onun için gelmedik müdür bey. O konuyu siz kendi rutininiz içinde araştırıp gerekli makamlara sunarsınız. Erkan'la ilgili durum nedir?
0: Efendim, her yerde arıyoruz. Ele geçirmemiz an meselesi.
1: Aramayı durdur.
0: Anlamadın?
1: Anlamayacak bir şey yok. İkinci bir emre kadar Erkan diye bir mevzunuz yok. Hiçbir birim, hiçbir kurum Erkan'ı aramayacak.
0: Emredersiniz.
1: Bu telefondan arandığın zaman mutlaka cevap vereceksin. Senden istenen ne olursa olsun sorgusuz sualsiz yerine getireceksin.
0: Efendim, beni kimin arayacağını sorabilir miyim?
1: Erkan.
2: Semih bizim peşinde olduğumuzu nereden biliyordu?
3: Semih bunca zaman beni uyutmuş. Size mi yakalanacak?
2: Kes oyun oynamayı. Her şeyin arkasında sen varsın.
3: Sen daha Semih'i alamamışsın. Kimin ne olduğunu nereden bileceksin?
2: Faruk Bey, kibirin yüzünden hayatından olacaksın. Ben seni aklamazsam buradan çıkışın yok. Onun için bana güzel güzel söyle. Semih'i nerede bulurum? Boşuna uğraşıyoruz. Size söylüyorum. Her şeyin arkasında bu var. Sıkalım gitsin.

0: Efendim, hiçbir şey anlamadım. Erkan en çok aradığımız adamdı.
1: Anlamayacak bir şey yok. Emirleri aldın. Erkan diye biri yok. Dolayısıyla aranmıyor da. Anlaşıldı mı? Çıkabilirsin.

0: Efendim?
1: Sana gönderdiğim adresi aldın mı?
0: Aldım.
2: O adres Semih'in mekanlarından biri.
1: Birkaç saat önce orada biriyle görüştü. Bölgedeki baz istasyonlarından kiminle görüştüğünü öğrenip bana geri dön.

0: Efendim, isterseniz Abdüleyleri atlatabiliriz.
1: Devam edelim Aziz. Madem Eşref Bey'i görmek istiyorlar, götür.

0: Efendim, bunu görmeniz lazım. Baz istasyonu kayıtlarına göre Semih'le aynı anda bu telefonu kullanan kişi de oradaymış. Telefonu araştırdık. Bir süredir ülkede olduğunu bildiğimiz bir İranlı ajanın kullandığını öğrendik.
1: Telefon hala aktif mi?
0: Evet efendim.
1: Semih'i yurt dışına kaçıracaklar. Telefonu takibe alın. İranlılara ait bilinen her yere, özellikle sınır bölgesine operasyonlar yapacağız.

0: Yenge sen burada bekle. Biz bir yolu açalım.
1: Bir dur Abdülay, plan yapalım. Kapıda 8 kişi saydım. İçeride de en az 3 misli adam vardır.
0: Şimdiye kadar bir sürü plan yaptık da ne oldu? Sen sağdan gireceksin, ben soldan. Plan bu işte.
1: Sen bekle yenge.
2: Efendim, Savcı Leyla Türkmen ve Abdüleyler bana geldiler. Sizinle görüşmek istediklerini, heyet üyelerinden birini bulduklarını ama maskeli bir şahıs tarafından kaçırıldığını söylediler.
3: Sen de peşine takıp onları buraya getirdin öyle mi?
2: Efendim çok özür dilerim. Beni takip etmiş olmalılar. Tedbirsiz davrandım.

0: Yiğitim, ne yapıyorsun lan? Kafayı mı yedin?
1: Yedim lan. Var mı ötesi?
0: Tülay. Dur lan Tülay. Abdülay sakın delilik yapma. Sakın.
2: Atın silahlarınızı.
0: Abdülay sakın. Bana bak Abdülay. Bana bak. Sakın.

0: İndir şunu. Sakın Abdülay. Abdülay.
1: Atın yoksa ateş etmek zorunda kalacağım.
2: Sakin olun. Ben savcı Leyla Türkmen. Buraya Eşref Bey'le görüşmeye geldim.

0: Hoş geldiniz savcı hanım. Kusura bakmayın, ayağa kalkamıyorum.
1: Sizden beni bir yere götürmenizi istemiyorum. Sadece Aksaçlı'nın yerini söyleyeyim. Ben kendim giderim.
0: Soruşturmanızı derinleştirmişsiniz savcı hanım. Aksaçlı tanımını öğrendiğinize göre.
1: Size nasıl hitap edildiğini öğrenemedim henüz.
0: Eşref demeniz yeterli. Sizi Aksaçlı ile görüştürsem ona ne diyeceksiniz?
1: Onu ancak Aksaçlı'nın yüzüne söylerim.
0: Ben size bir adres vereyim savcı hanım. Ama Aksaçlı'nın adresi değil. Ölmek üzere olan ve son arzusu evladını ölmeden önce bir kez daha görmek isteyen bir annenin adresi.
1: Kastettiğiniz annemse... Benim annem beni bırakıp gittiği gün öldü.
0: Peki kardeşiniz? O da mı sizin için öldü?
1: Siz neden bahsediyorsunuz? Benim kardeşim falan yok.
0: Fazıl! Çantam.

0: Efendim. Görevimi yerine getiremedim. Başarısızlığın bütün sorumluluğunu üstleniyorum.
1: Bu konuyu sonra değerlendireceğiz. Maalesef başka kötü haberler de var. Arkadaşınız Selahattin, Eşref Bey'i korumak için hayatını feda etti. Bütün arkadaşların burada. Selahattin'e son vazifelerini yapabilmek için bir araya geldiler. Sen de arkadaşlarına katıl.
0: Efendim, izin verirseniz Faruk Bey'i bulup sağ salim geri getirmek için harekete geçelim.
1: Senin vazifen korumaktı. Kurtarmak başkalarının vazifesi. Çıkabilirsin.

0: Ne oldu yenge?
1: Bu adamlar her şeyi biliyor Abdülay. Her şeyi.
2: Onların her şeyi bildiklerine şüphe yok. Biz bir şey öğrenebildik mi?
0: Hadi gitmiyor muyuz? Bu kadar mı?
1: Anahtarları ver Cahit.
0: Nereye gideceksin yenge? Ben buradayım ama Cahit seni bırakır.
1: Yalnız kalmak istiyorum. Anahtarları verir misin Cahit?

0: Nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Ne zaman gidiyoruz?
1: İşler karıştı Semih. Türk istihbaratı bütün hücrelerimize, bütün güvenli evlerimize baskınlar yapıyor. Diplomatik uçuşlar dahil her yeri arıyor.
0: Allah kahretsin. Nereden buldu seni bunlar?
1: Arkanda iz bıraktım belli ki.

0: Arabadaki kim?
1: Arabada kimse yok müdür. Hayal mi görüyorsun?
0: Bu aralar çok yoruldum. Ondandır herhalde.
1: Etrafı sardınız mı?
0: Sardık. Telefon 5 dakika öncesine kadar aktifti.
1: O zaman girelim.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Efendim, ayak sesleri duydum. Tehlikede olduğunuzu sandım.
0: Mirsad, iyi iş yapıyorsun. Senden memnunum. Ama bir konuda anlaşalım. Her ses duyduğunda benim odama böyle fütursuzca giremezsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bir yere mi gidiyorsun sen?
1: Karargâhtan çağırdılar.
0: Anlaşıldı. Sabah görüşürüz.

0: Ölmek üzere olan ve son arzusu evladını ölmeden bir kere daha görmek olan bir annenin adresini.
1: Kastettiğiniz annemse benim annem beni bırakıp gittiği gün öldü.

0: Efendim Üstü.
1: Savcı Hanım, Elif çok hasta.
2: Ateşini düşüremiyoruz. Sizin adınızı sayıklayıp duruyor.
0: Hemen geliyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell.com. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi...

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
4: Bambim var benim.
5: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması KOP'ta 179 lira 90 kuruş.
2: Ben bilirim, ben bilirim. 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: ...12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. Bim,
7: bim, bim, benim, bim, bim. Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101...

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3-4-5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız param iade bacım.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Yazanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Lezzeti.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Ne ayaksın sen? Çeçen misin? Mizancı mısın? Türk ajanı mısın?
6: Hiçbiri değilim. Ben senin Azrail'inim.
5: Bunu öldürün diyeceğim ama baksana Azrail'miş. Şimdi bunu öldürünce dünya nüfusu artmasın sakın. Kendime özel Azrail bulacak kadar önemli. Ne yaptım acaba?
6: Ailemi katlettin.
5: Şimdi anlaşıldı. Grossi'den misin sen? Şimdi muhtemelen 20 küsur yıldır beni düşünüyorsun, değil mi? İntikamını aldığını, beni öldürdüğünü hayal ediyorsundur şimdi.
6: Yalnızca her 2 dakikada bir.
5: Ama ben seni o gün unuttum, biliyorsun değil mi?
6: Kardeşime ne yaptın?
5: Ne yapacağım? Öldürdüm. Puh.
6: Öldüreceğim seni! Ellerimle boğacağım!
5: Bu acıyla yaşanmaz Ivan. Buna öyle acılar çektirin ki bundan önce çektiği bütün acıları unutsun.

0: Kaç yıl oldu Kara? Kuzey Irak'tan beri seninle karşı karşıya gelmemiştik.
1: Örgüte silah vermeyi bıraktın. Artık İranlılarla mı çalışıyorsun?
0: Tabii o işler benim için biraz ufak kalıyor. O işi Amerikalılara bıraktım.
1: Biliyor musun? Artık ben de ticaret yapıyorum. Savaşmayı bıraktım. Sende bize lazım bir şey varmış. Onu almaya geldim.
0: Geç kaldın adamım. Malzemeyi İranlılara söz verdim.
1: Tamam da... Şimdi... Paranın yanında sözün ne hükmü var değil mi? Onlar ne veriyorsa ben iki katını vermeye hazırım.

0: Başınız sağ olsun arkadaşlar.
1: Sağ olun efendim.
2: Efendim, arkadaşımızı kim öldürdü?
0: Arkadaşınızın intikamı alınacak. Alındığında siz de öğreneceksiniz.
1: Bu görev bize verilmeyecek mi?
0: Hayır. Daha önce heyet üyelerini korumakla görevlendirilen arkadaşlarımız vazifelerine geri dönecekler.
2: Efendim biz?
0: Siz karargâhta kalacaksınız. Bir süre dinlenin.

0: şeyler dönüyor. Sen neden koruduğun yeğenin yanında değilsin?
1: Hiç sorma Aynur'a. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Birileri bir iş çeviriyor ama ben onu çözeceğim. Arkadaşlar, ölüm var. Birbirimizin bir elini sıkmadan ayrılmayalım. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.
2: Sen de öyle kardeşim. Eyvallah.
3: Akif, sende bir hal var. Kötü bir şey yoktur umarım.
1: Daha ne olsun Mirsel? 3 ayda 4 arkadaşımızı kaybettik.

0: Bu neydi şimdi? Neyin peşindesin sen?
1: Aynuren. Benim koruduğum üyeyi birileri kaçırdı.
0: Kim?
1: Bilmiyorum. Maske takıyordun. Ama kolundan yaralandı kaçarken. İşin tuhaf tarafı, ne Aksaçlı ne de Naip bu olaydan ötürü üzerime gelmediler. Adeta geçiştirdiler.
0: Sen de işi onların içimizden birine yaptırdığını düşündün, öyle mi?
1: Başka kim olabilir? Mirsat'ın koluna vurduğumda canı acıdı. Bu olay yerinden aldığım kan örneği. Bu da Mirsat'ın saçı. İkisini karşılaştırınca yakalayacağım.
0: Akif, dediğin gibiyse Mirsat bu işi Aksaçlı'nın emriyle yapmıştır. Sence bunu kurcalamak doğru mu?
1: Beni enayi yerine koymaları doğru mu? Böyle kolay lokma olmadığımı göstereceğim.

0: gelsin.
1: Leyla Hanım geliyor, yolda.
2: Nasıl durumu?
1: Ateş düşürücü yaptık. Havale geçirmesini engellemek için buz kompres yapıyoruz.
2: Hüsnü Nazif anne nerede?
1: Efendim, annemize haber vermedim.
2: İyi yapmışsın.
1: Çok şükür, ateşi düşmeye başladı.
2: Canım, iyi olacaksın. İyileşeceksin.
3: Faruk Bey'le ilgili duyduklarımın aslı var mı?
4: Maalesef efendim.
3: Siz ne işe yarıyorsunuz?
4: Sorumluluk bizde değildi. KGT koruyordu.
3: Kimin kaçırdığına dair ne buldunuz?
4: Efendim, soruşturmaya dahil edilmiyoruz. Delilleri görmemize bile izin verilmedi. Efendim, bir gelişme daha var. Naip, Erkan hakkındaki aramayı kaldırdı.
3: Niye? Yakalamışlar mı Erkan'ı?
4: Hayır. Aksine göreve getirmişler efendim.
3: Kafayı mı yemiş bunlar? Ne demek göreve getirmek?
4: Aldığım

0: Her şeyimize Erkan'a destek vermek, ne isterse yerine getirmek üzere.
1: Fazıl! Elbiselerimi getir. Doktora haber verin, çıkıyoruz.
2: Emredersiniz.
3: Abi, bir hareketlilik var. Çıkıyorlar galiba.

0: paraları için aradıysan onları geri vermeye niyetim yok. Bundan sonra da arkamdan iş çevirmeden önce iki kere düşünmenizi tavsiye ederim.
1: Onların benimle ilgisi yok general. Ne istiyorsan yapabilirsin.
0: Geminin geçişinde bir sıkıntı mı var?
1: Hayır. Söz verdiğim gibi.
2: Gemi boğazlardan geçecek.
1: Ama senden bir ricam var.
0: Sizi dinliyorum.
2: Bir adamım var.
1: Onun ülkeden fark edilmeden çıkmasını istiyorum.
0: Sencer Bey, ben adamına nasıl
3: güveneceğim? Nereden bileceğim sabotaj yapmak için bunun bir oyun olmadığını?
1: Ben seni sabote etmek istesem, füze yüklü gemini boğazda sahil güvenliğe yakalatırım.
2: Bütün dünyaya, Rusya Suriye'ye füze gönderiyor derim.
1: Sabotaj niye yapayım?
0: Adamın nereden binecek gemiye?
2: Karadeniz'de.
1: Boğaza girmeden. Şile açıklarında alacaksınız.
0: Tamam Sencer Bey. Adamını aldıracağım.

0: DNA Mirsad'ın değil.
1: Nasıl olur? Koluna dokunduğumda canı acıdı.
0: Belki başka bir sorunu var, ne biliyorsun?
1: O zaman bu kan kimin?
0: Veri tabanında arattıralım. Eğer şanslıysak kaydı vardır.
1: Mirsad, seninle çok acil görüşmemiz lazım.
2: Çıkışın ayarlandı.
3: Efendim, sınırdan giriş çıkışlar tutulmuş.
4: Her zaman başka bir yol vardır.
2: Rus bandıralı bir gemiyle gideceksin. Detayları sonra vereceğim. Görüşmek üzere.
3: Peki efendim.
2: Bir sıkıntın mı var Mirsad?
3: Sıkıntı yok efendim. Müsaadeniz olursa bir işim var. Onu halletmek için izninizi isteyecektim.
2: Bugün bir yere gitmeyi planlamıyorum zaten. Sen işini hallet.
3: Sağ olun efendim.

0: Efendim, fedai Semih'in izine ulaşmış. Ancak Semih kaçmayı başarmış. İranlılarla çalıştığını tespit etmişler.
1: Bu iş dış kaynaklı değil, Rauf. Olayın arkasındaki asıl güç içimizde.
0: Efendim, fedai Faruk Bey'in hain olma ihtimalinin giderek azaldığını söylemiş.
1: Düğüm Semih'te çözülecek, Rauf. Fedai'ye söyle, ne pahasına olursa olsun Semih'i ele geçirmesi lazım.
0: Efendim, Eşref Bey'e ne diyeyim? Yaralı haliyle kalkmış gelmiş.
1: Biz ona gel dedik mi, Rauf?

0: Efendim, aksaçlı sizi kabul edemiyor maalesef.
1: Rauf, bu yaralı halimle kalkıp boşuna gelmedim. Konu çok önemli.
0: Efendim, aksaçlı sizin hastaneye dönüp bir an önce iyileşmenizi istiyor. Kendileri öyle uygun görmüşler.
1: Rauf, heyet üyelerinden biri kaçırılmış. Aksaçlı benimle neden görüşmüyor?
0: Efendim, öyle bir durum yok. Size yanlış bilgi iletmişler. Müşteri olun. Tedavinizi aksatmayın.

0: Teker teker hepimizi boşuna yoklamadığını biliyordum. Sorsaydın gösterirdim çıbanım olduğunu.
1: Kusura bakma kardeş. Benim durumumda sen de olsan aynısını yapardın.
0: Test sonucu negatif çıktığına göre beni neden buraya çağırdın?
1: Elimizde DNA haritası var. Veri tabanını arattık fakat bir sonuç çıkmadı. Senden istihbaratın özel veri tabanını ekleyip oraya bakmanı istiyorum.

0: Dosya veri tabanında yok.
1: Nasıl yok? Az önce eşleşme çıktı dedin.
0: Orada eşleşen sadece bir dosya numarası. Kimlik bilgileri güvenlik nedeniyle veri tabanına kaydedilmemiş.
2: Hiçbir şey anlamadım.
0: Anlamayacak bir şey yok. Her türlü internet ortamı kırılabilir. Bunu bildikleri için de dosyaları eski usulde arşivde tutuyorlar. Arama yaptığında sadece dosya numarasını buluyorsun. Eğer gizli dosyalara ulaşma yetkin varsa kozmik odaya gidip dosya numarasıyla kimlik bilgilerine ulaşıyorsun.
1: Nerede bu kozmik oda?
0: Her zamanki yerinde. İstihbaratta.
1: Bir bu eksikti. Nasıl gireceğim ben şimdi istihbaratın kozmik odasına?
2: Ben bir yolunu biliyorum.

0: Savcım, sizi görmek istiyorlar.
1: Kim? Ne arıyorsunuz siz burada? Hangi yüzle geldiniz?
2: Savcı hanım, yardımınıza ihtiyacımız var.
1: Bana yaptıklarınızdan sonra bir de benden yardım mı istiyorsunuz?
2: Sizi de ilgilendirmese, yardım etmek isteyeceğinizden emin olmasak gelmezdik.
3: Elimizde Faruk Bey'i kaçıran maskelinin kan örneği var.
4: Geçmiş olsun.

0: Bizim yüzümüzden. Bizim yüzümüzden şehit oldu Can Polat.
1: Böyle konuşma Zülfikar ağa. Abimizi şehit edenler belli.
0: Kim Cahit? Kim ha?

0: Yürüyün gidelim. Kimse tepelerine binelim.
1: O iş o kadar kolay değil Zülfikar ağa. Biz de uğraşıyoruz ama ulaşılması zor adamlar.
2: Savcı hanım sizi istiyor.
3: Şimdi bu dosya numarası istihbaratta bir kozmik odada saklanan bir dosya numarası, öyle mi?
4: Evet savcı hanım. Dosyayı alabilirsek maskenin kim olduğunu da öğreneceğiz.
1: Lan artist, senin ne işin var burada?
3: Maskeliğe ulaşmak için bir yol bulmuşlar.
5: Nereden bileceğiz bizi zarflamadıklarını?
4: Raconu çizilen bir siz değilsiniz Cahit abi. Benim de raconumu çizdiler. Ben bunun hesabını soracağım. Savcı hanım, gerisi size kalmış. Yürü Aynur'a.
1: Dur lan, hemen artistik yapma. Otur şuraya konuşalım, ne buldunuz?
6: Öyle anlaşmamıştık general. İki kat para istemek nereden çıktı?
7: O anlaşma hayatınızı kurtarmadan önceydi. Karayı almasam şu an karşımda olmazdınız.
6: General, bizde söz diye bir şey var.
7: Ben sizdeki sözle değil, parayla ilgileniyorum. Uranyumu istiyorsanız fiyatı belli. Siz vermiyorsanız kara veriyor. Ona satarım. Siz de üstüne hediyem olursunuz.
6: Bize biraz müsaade, Tahran'la görüşelim.
7: Yarına kadar süreniz var. Parayı getirirseniz karayı size uranyumun hediyesi olarak veririm. Yok getirmezseniz sizi karaya hediye ederim.

0: Kara abi, ben sana dedim önce Kandil'e gidelim diye. Şimdi kim alacak dayımın intikamını? Ben bu halde ölemem Kara abi. Öbür tarafta dayımın yüzüne bakamam vallahi.
1: İmdat, sende bu çene varken sen Rusları da öldürürsün, beni de öldürürsün. Öbür tarafta dayının başındaki zebanileri de öldürürsün.
0: Ayıp oluyor Kara abi. Dayım cennetlik adamdı. Siz bilmezsiniz, içi tertemiz, pürüpak adamdı.
1: Lan oğlum, senin dayının rahmetlik. İçi de yeşildi, dışı da yeşildi. Dolar yeşili, dolar. Anladın? Şimdi sus.

Nasıl bulacağız bu adamı? Bu kadar yaklaşmışken bu işi çözmem lazım. Benim bu işin peşini bırakmaya niyetim yok. Beni kimler kullandıysa bulacağım. Ben 5 kere baktım o dosyaya. Onda işe yarar bir şey yok. Dosyayı bırak da adamı nasıl bulacağız onu söyle.

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.

0: gerekli her türlü desteği aldı. Kendi ülkemizdeki gibi rahat rahat kutluyoruz milli günümüzü. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Bilgeciğim. Suriye böyle karışık bir haldeyken buraya katılmanız büyük bir incelik.
1: Asıl ülkenizin bize vermiş olduğu destek çok önemli. Minnettarız efendim.
0: Sağ ol. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz.
1: Merhabalar.
3: Evet.

Suriyeli ve Rus diplomatlarla toplantı yapmak için paravan olarak kullanıyor resepsiyonu. Görünmeden girmene imkan yok. Anladım.

0: Hoş geldiniz.
1: Bizi sattınız mı? Açıkça söyleyin. Ona göre Suriye'de geleceğimizi dizayn edelim.
2: Bu sorunun muhatabı ben değilim. Siz yıkılırsanız, sizden sonra sıranın bize geleceğini gayet iyi biliyorum.
3: Rusya'nın pozisyonunda bir değişiklik yok. Daha dün bir gemi dolusu füzeyi yola çıkarttı. Size göndermek üzere.
1: Bunlar göstermelik tavırlar. Hepimiz biliyoruz. Kulislerde Amerikalılarla anlaştığınız konuşuluyor.
3: Uluslararası toplumu da görmezden gelemeyiz. Rusya olmasa çoktan işinizi bitirmişlerdi.
1: Hepinizin amacı belli. Suriye'de ikinci bir Afganistan yaratmak. Böylelikle Türkiye'yi, Kürtleri, Arap dünyasını yeni bir etnik ve mezhep savaşına sürüklemek.

0: Diplomatik bir toplantıyı basıyorsunuz. Amacınız ne? Kimsiniz?
1: Bu Azrail. Ben de Çıray. Bunun vadesi dolmuş. Canını alacağız ama bulamıyoruz. Sana soralım dedik.
2: Gördüğüm kadarıyla bu sorun Moskova'yı ilgilendirmiyor. Buradan ayrılmak istiyorum.
1: Sizi masadan kaldıracak kadar kaba değiliz Sayın Büyükelçi. Oturun.
0: Bizimle yüzleşecek kadar cesaretin yok mu? Maskeni çıkar da kimin adına hareket ettiğini bilelim.
1: Tavsiye etmem Konsolos Bey. Yüzünü görürseniz sizi öldürmek zorunda kalır.
3: Türk devletinin diplomatik teamüllere bile saygısı yok. Bizim konsolosluğumuzu da basmışlar.
1: Burası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değil. Gidin orada ağlayın. Çağır şu adamı yoksa bir daha ülkenizi göremezsiniz.
4: Bu rezilliği temizleyecek misiniz? Yoksa İran'dan komandoları getirip biz mi temizleyelim?
5: Senin için önemli olmayabilir ama benim için içeridekilerin hayatı önemli. Talepleri neymiş?
4: Türk devleti teröristlerle açıktan pazarlık mı yapıyor? Tabii, içeridekiler teröristse.
1: Derhal Türkmenbaşı Parkı'na gel diyeceksin.
2: Arayın lütfen. Hepimizin hayatı sizin elinizde. Unutmayın ki biz sizin misafirinizsiniz.

0: yoksul gerizek bir senet. Sayın konsolos, iyi misiniz?
1: Muntezirici hasti. Bir adaksil bir gel.

0: adam gibi sana söylenen numarayı ara. Bir daha numara yaparsan kafana sıkarım, bunu unutma.
1: Şimdi konsola saralım. Müdahale etmemizi istiyor.
2: Benim üstlerimde bana sayın konsolosu hayatta tutmamızı emrediyor.
1: Bunun arkasından siz çıkarsanız bunun savaş sebebi olduğunu biliyorsun değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: tek diyor.
1: Türkcell faturamda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini

0: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
1: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...

markaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Kuşladın Bemen. Hayli mühim tehavulat hest. İrtibat nesbik bafavri. Es telefonu hemrah. Hutreyas şut. Biye peper ki Türkmen başı.
6: Vat oğlu.
5: Men est. Keder guftim mülakat şuma.

0: İçişleri Bakanlığı'ndan arıyorlar.
1: Efendim? Ne diyorsunuz siz? Ne zaman? Anlaşıldı, biz gereğini yaparız. Siz tepkileri göğüslemeye çalışın.

0: Ortalık ayağa kalkmış. Benim neden haberim yok?
1: Efendim, Naip'in kesin emri var. Karışmayacaksınız dedi.
2: Yapanlar kim?
1: Erkan'la yanındaki maskeli adam.
0: Bu iş kontrolden çıkmaya başladı.
2: Emrimle müdahaleye hazır olun.
0: Rauf, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?
2: Diplomatik toplantıyı basmak da ne demek?
3: Biz öyle bir emir vermedik Eşref Bey.
0: Rauf, kiminle konuştuğunu aklından çıkarma.
2: O maskeyi senin kafana geçiririm.
4: Efendim, ben Aksaçlı'nın emirlerini uyguluyorum.
3: Size de aynını tavsiye ederim.

0: İşinizi bitirmediniz mi daha?
1: Biraz daha uğraştıracağız seni.
2: Erkan.
0: Bütün Ankara tepemde kardeşim. Biraz daha çıkmazsanız içeriden cesetleriniz çıkacak.
1: Biz o adam alınana kadar çıkmayacağız müdür bey. İstiyorsan girer kellemizi alırsın. Artık çıkmamız lazım. Adam zaten iletişimi kesti. O parka gidene kadar kimseyle görüşmez.

0: Çıkıyorum Rauf. Yarım saat içinde orada olurum.
1: Efendim, Aksaç'la görüşme talebinizi geri çevirdi.
0: Burada oyun oynamıyoruz Rauf. Ülkenin kaderiyle böyle oynamanıza izin vermem.
1: Efendim, yapılacak bir şey olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz.
0: Onu göreceğiz Rauf. Yarın neler olacağına Aksaçlı bile inanamayacak.

0: Rauf. Her şeyi göze aldım. Bu işin sonunda ya ben yok olacağım ya da içimizdeki hain.
1: Efendim, devletimizi çok zor durumda bırakıyoruz. Dışarıdan Ankara'ya tepki yağıyor.
0: Ankara dışarıyla bir şekilde baş eder. Ama biz içeriği temizleyemezsek ne Ankara kalır ne de Türkiye.
2: Kaan, amma abarttın birader ya.
3: Kafam buluyorsun Cahit. Beni sizinle görseler en derin çukura gömerler.
2: O zaman senden isteyeceğimiz şeyi duyunca kalpten gideceksin demektir.
4: Birader, bizim istihbaratın kozmik odasına girmemiz lazım.
3: Siz kafayı mı yediniz?
2: Okan, mesele çok mühim olmasa senden böyle bir şey istemezdim.
3: Cahit, sana canım feda. Ama bunu iste.
4: İyi. O zaman ben gireyim, sıka sıka girebilirsem gireyim.

0: Giremezsem Cahit sen devam edersin.
1: Ciddi mi bu?
2: Vallahi ben yıllardır tanıyorum. Şaka yaptığını görmedim.
1: Kardeş orada ne bulacaksınız Allah aşkına?
2: Polat abinin katilini bulacağız.
1: Söyle gitmesin.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı programına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Cumhurbaşkanı minik şarkıcılarla düet yaptı.
1: Sen yazmıştın hem de. Üstün başarılar diliyoruz inşallah.
2: Hayırlı olsun.
3: Cumhurbaşkanı gençlerin arasındaydı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı programına katıldı. Türkiye'nin gelecekleri tarafından oluşturulan koroyu dinledi. Zaman zaman eşlik de etti. O sedayı anlamayın. Salon kalabalıktı. Koro performansı tam not aldı. Bana kefendi. Ve sahne miniklerindi. Cumhurbaşkanı yanındaki öğrencilerle de sohbet etti. Müzik İlkokulu öğrencileri Kıvanç ve Bengü, Çay Elinden Öteye eserini seslendirmek için kürsüden inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Renkli anlar. Cumhurbaşkanı Kıvanç ve Bengü'ye eşlik etti.

0: ve renkli düet sona erdi.
1: Dün de Samsun'da ben bu türküleri söyledim. Sağ olun. Bu yıl derslerde üstün başarılar diliyoruz inşallah. Sizlerde zaten ben bu kabiliyeti görüyorum.
0: Minik şarkıcı Bengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru geldi.
2: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
1: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
2: Evet, 23 Nisan'da.
1: Tuh, niye unuttuk biz bunu ya? Hasan. Kütüphanemde mi? Ha, kütüphanemdeymiş. Sen yazmıştın hem de. Aman yarabbim. Ama şu güzelliğe baksana ya.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı mesajları için kürsüdeydi.
3: 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Okullarda sıkı güvenlik önlemleri vardı. Tabii renkli görüntüler de yaşandı.
5: Kaçıncı sınıfa geçtin?

0: Kaçıncı sınıf?
1: 6'ya geçtim.
2: 7'ye geçtim.
3: Okullarda ilk ders zili önlemlerle çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı.
4: Öğrenciler tatil yaptı, öğretmenler dinlendi. 3 aylık aranın ardından milyonlarca öğrenci için bugün itibarıyla ilk ders zili çaldı.
1: Heyecanlıyım, mutluyum. Arkadaşlarımla buluştum.
0: Çok heyecanlıyım. Zaten tatilde de okulu özlüyordum.
5: Sanki birinci sınıfın heyecanı hala duruyor her sene okula geçtiğimde. Arkadaşlarımı çok özlüyorum bence tatilde.
3: Hedefler büyük.
0: Okul birincisi olmak.
5: Notlarımın 95 üstü olmasını istiyorum.
3: Okul randevu sistemi devreye girdi. Veliler evlatlarını okul bahçesine adım atmadan uğurladı. 30 bin güvenlik görevlisi 81 ilde mesaiye başladı.
4: Yeni eğitim öğretim yılı yeni tedbirlerle birlikte başladı. Okulun yolunu susan öğrencilerin çantaları dedektörle arandı. Anne olarak içimiz rahat mı?
6: Tabii ki daha rahat. Böyle olması, böyle devam etmesini istiyoruz.
7: Çocuklarımızın daha güvende olmasını kim istemez?
3: Okulların ilk gününde renkli görüntüler de vardı. Tokat'ın Çat kasabasında Sümani Yılmaz yeğenini okula götürmek için 10 kilometrelik yolu atıyla gitti.
8: Yeğenimi ilk okul günü kendi atımla götürdüm okula. Onun heyecanına ortak oldum. Çok sevinçliydi.
3: Adana Kuzan'da bir okulda öğrenciler okulun ilk gününe enerjik başladı. Davul zurnayla okula giren öğrencilere kırmızı halı bile serildi.
9: Eğlenceleri, neşeleri, öğretim eğitim yılının tamamında bol olsun inşallah.
0: Çok güzel bir karşılamaydı, bayıldım.
3: Ve Konya'daki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda geçen eğitim öğretim yılında tek bir öğrenci vardı. Yeni eğitim öğretim yılında da büyük bir heyecan vardı. Okulun tek öğrencisi olan İlayda'ya arkadaş geldi. Birinci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir okula başladı. İkinci öğrenci yeni eğitim öğretim yılına işte böyle adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da yeni eğitim öğretim yılı mesajı gecikmedi. Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek okulların ilk gününde sokaklar güvende operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. 2000'den fazla kişiye adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır dedi.
10: Huzur ve güvenlik için düğmeye basıldı. Suç örgütlerine taviz verilmedi. Sokaklar güvende operasyonu yapıldı.
11: Bugün 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler okullarının yolunu tutarken çocukların geleceğine göz diken suç örgütleri de mercek altındaydı.
10: 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. 2447 şüpheli adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesajı netti. Sanal medya hesabından sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır dedi. Kolluk kuvveti sokaklardaki güvenliği sağlarken dronlar da havalandı. Dronlar okul çevrelerinde yapılan denetimlerde aktif rol aldı.
12: Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Okul önlerinde hepinize azaltınız.
4: Kurtlar Vadisi için bugün ifade vaktiydi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Kurtlar Vadisi'ne kadar uzandı. Savcılık, Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden 2 gün önce yayınlanan bölümde Kozinoğlu'nun ölümünün işlendiği iddiası üzerine harekete geçti ve 3 senarist bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu firari FETÖ'cü savcılar için zaman aşımı kararı kaldırıldı. İşte detayları.
10: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzandı.
13: Plan niye yapılır? Bunun için yapılır Memati.
10: Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
14: Yazın Kaşif Kozinoğlu'nu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
10: Öğlen saatlerinde adliyedelerdi. Bir basın ordusu karşıladı onları ama soruları cevapsız bıraktılar. İddiaya göre Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü dizinin bir bölümünde işlenmişti. Ve o bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra Kozinoğlu Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yönetmen Osman Sınav da o dönem ani bir kararla diziyi bırakmış. Nedeni sorulduğunda ise bu sır benimle mezara gidecek demişti.
15: Bu bende kalacak ve sır olarak gidecek.
10: Savcılık şimdi senaristlere dizideki benzerlikleri soracak.

0: ve kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen ve o dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine hedef alan Ergenekon ve balyoz davaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firari FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki zaman aşımı kararı kaldırıldı. İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Yani FETÖ'cü firari savcılar yeniden yargılanacak.
1: Ve günlerdir konuşulan Vanlı Karahaydar soruşturmasına bakacağız şimdi de. Kara para aklama suçundan tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın deste deste dövizlerle çekilmiş yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Vanlı Karahaydar'ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarını çekip nispet yaptığı görülüyor.
0: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Balya balya dövizlerle görüntüsü ortaya çıktı. Fenomen Çağla Öz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı.
2: Otelden kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
0: Düğündeki 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.
3: Abi, içinde kaldı.
0: Ancak damat Tançalan, düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılayınca gözaltına alınmıştı. Verdiği ifadede altınların kuyumcudan emanet alındığını ve düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söylemiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hatta Vanlı Karahaydar'ın kiralalık dediği altınlar bir evin odunluğunda bulunmuştu. Hazırlanan MASAK raporunda Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz'ün hesaplarındaki para transferinin 222 milyon lirayı aştığı belirlenmişti. Bunun üzerine raporda adı geçen Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz için gözaltı kararı verilmiş, İstanbul'da yakalanarak Van'a gönderilmişti. Ve soruşturma devam ederken çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Mehmet Fatih Tançalan'ın çektiği videoda balya balya dolar ve eurolar yer aldı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bir kez daha düğmeye basıldı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Çağla Boz ikinci kez gözaltına alınırken evinde hassas terazi bulundu.
4: Teşekkür ederim. Çalışıyorum. Setten geliyorum şimdi de.
5: İkinci kez gözaltına alındı. Evinde hassas terazi bulundu.
4: Hemen o enerjiyi ilk 10 dakikada alırım. Sonra benim hevesim kaçar.
5: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlü oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
4: Spor yapıyorum yoğun, ailemle vakit geçiriyorum.
5: Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 334 fişek ele geçirildi. Çağla Boz'un evinde de hassas terazi bulundu.
4: Bunu mahvetmek isteyen hemen mahvetsin.
5: Diğer yandan Çağla Boz geçtiğimiz Ocak ayında yine gözaltına alınmış. Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.
4: Valla 2026 çok bereketiyle başladı. Çok neşeli başladı.
5: Soruşturma devam ediyor.
4: Bir kere şu anda öğrenmeye acayip açık bir dönem değil mi?
1: Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatından önce annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Kılıç'ın son isteği ailesi tarafından yerine getirildi. Bir hayranı kabrini görüntüledi.
6: Babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
7: Tam 1,5 dakika geç geldin.
8: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
0: 80'lerin Ergün Plağı.
9: Ya Nazlı canım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
0: Maraşlı'nın Necati Türeli.
6: Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
0: Güler yüzü ve neşesiyle ekranların sevilen yüzüydü Serhat Kılıç.
10: Ben yıllarımı 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
0: Erken ölümüyle herkesi yasa boğmuştu. Vasiyeti ortaya çıktı ve son isteği yerine getirildi.
11: Vasiyet üzerine de annesinin yanına gömülmeyi istediği için mezar da buraya yapılmış.
0: 51 yaşındaydı. 5 Eylül'de evinde cansız bedeni bulunmuştu. Ünlü oyuncunun cenazesi Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
12: Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun.
0: Kılıç'ın vasiyeti 8 yıl önce hayatını kaybeden annesinin yanına defnedilmekti.
13: Çok üzgünüz. Denecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden.
0: Ve

0: Son isteği yerine getirildi. Annesinin yanına defnedildiği ortaya çıktı. Kabri bir hayranı tarafından görüntülendi.
1: Vasiyet üzerine de annesinin yanına gömülmeyi istediği için mezar da buraya yapılmış.
2: Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde gerçekleşen kaçıncı kaza haberini sunuyorum sizlere, biz sayamadık. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelere çarptı. Otobüs bir anda alev aldı, can pazarı yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
3: Otobüs yanıyor. Otobüs değil mi otobüs? Otobüs nasıl yanıyor öyle ya?
4: Buldum orayı da yaktı arabayı.
0: Gişelere çarptı, alev alev yandı, yolculuk kabusa döndü.
5: Kenardan git abi.
6: O patladı zaten.
7: Ne yapıyorsun? Baba öldüremem.
0: Bir otobüs Diyarbakır-İstanbul seferini yapıyordu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia yaşandı. Yağış vardı, yol kaygandı. Gişelere geldi, bariyerlere ok gibi saplandı.
8: Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmaya başlamış.
9: Şoför kaza yaptığı gibi kaçmış.
10: Şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş, dinlemedim.
0: Otobüs saniyeler içinde alev aldı.
3: Otobüs yanıyor. Otobüs değil mi otobüs?
0: Çevredekiler yardıma koştu.
11: Otobüsün ilk yanmaya başladığı anda aracımı çektim, dörtlerimi yaktım, koştum. Ellerinde çekişlerle camları kırmaya çalıştık, kıramadık.
0: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Biri 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç'tı.
12: Vallahi hiç kimse yaşatmasın, bir aile yok oldu.
0: Yusra ailesiyle birlikte binmişti otobüse. Babası Mesut Seraç eşini ve 2 çocuğunu yangından kurtardı. Ama Yusra'yı kurtaramadı.
9: Çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
0: Yangında bir diğer hayatını kaybedense 54 yaşındaki bir kadındı. Yangın anı kameralara işte böyle yansıdı. Alev alev yanan otobüsten geriye demir yığını kaldı.
2: Bir kaza haberi de Eyüp Sultan'dan geldi. Yaşanan feci bir kazada virajı alamayan bir otomobil tel bariyerlerden uçtu. Bir binanın 3. katına çarptı. 15 metreden düştü.
13: Girişin üstündeki 3. balkona çarpıyor ve aşağıya ilk girişteki balkona da zarar veriyor. Yaklaşık bir 15 metre var. 15 metreden aşağı uçuyor.
0: Akşam saatleriydi. Bir otomobil ara sokakta aşırı hızlıydı. Kaza geliyorum dedi. Virajı alamadı. Tel bariyerleri aştı. Binanın 3. katına çarptı. Ardından da 15 metreden aşağı düştü. Bina sakinleri gürültüyle camlara çıktı. Kazada 2 dairenin balkonu hasar gördü. Otomobil ise düştüğü yerde yan yattı. İçindeki 2 kişi sıkıştı.
13: Alkollüymüş. Aşağı doğru gelse aşağıda çocuklar devamlı basketbol oynuyorlar, futbol oynuyorlar.
0: Ekipler güvenlik önlemi aldı. 2 yaralıyı da araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırıldı. Bahçeye düşen otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
2: İstanbul'da 17 yaşındaki bir çocuk alacak verecek meselesi yüzünden 19 yaşındaki genci sokak ortasında vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
14: O muhabbetin sonunda kan aktı. Sokak ortasında silah patladı. Biri 17, diğeri 19 yaşındaydı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. İkili sokak ortasında tartıştı. Tansiyon yükseldi. 17 yaşındaki çocuk silahını çıkarıp anlaşmazlık yaşadı. 19 yaşındaki genci vurdu. Bir restorana sığındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. saldırgan silahıyla birlikte işte böyle yakayı ele verdi ve tutuklandı.
2: Kaza sanılan bir kazanın aslında cinayet olduğu ortaya çıktı. Kıbrıs'ta trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybeden Rukiye Tuncer meğer kocası tarafından öldürülmüş. Cani eşi kazanın hemen ardından spiral makinesiyle kadının başına vurarak katlettiğini itiraf etti.
0: Tarlaya savrulan araçtaydı. Hayatını kaybetti. Kaza sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı.
15: Bir çocuk annesi Rukiye Tunçer, eşi Seydi Ahmet Tunçer'le birlikte yoldaydı. İkili arasında yolda tartışma çıktı. O tartışma büyüdü. Seydi Ahmet Tunçer kontrolü kaybetti ve otomobil bir marketin duvarına çarptı.
0: Ama otomobil durmadı. Yoldan çıkarak tarlada 110 metre boyunca savruldu.
15: Seydi Ahmet Tunçer araç durur durmaz aşağı indi ve asıl planını devreye soktu. İş yerinde kullandığı spiral iş aleti aracındaydı. Hemen gidip o aleti aldı ve eşinin başına koştu. O aletle defalarca vurduğu eşini öldürdü.
0: Ekipler oradaydı. Rukiye Tunçer başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Polisin araştırması sonucu olayın kaza olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Cani Koca cinayeti itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan Tunçer tutuklandı.
2: Yine kadına şiddet ve yine tanıdık görüntüler. Adana'da bir maganda balkonda tartıştığı kadına sopayla saldırdı. Kadın çığlık atarak yardım isterken saçından tutularak eve götürüldü. Çevredekiler o anları saniye saniye film izler gibi kaydetti.
14: Sopayla defalarca vurdu, kadına dehşeti yaşattı. Bir kadına şiddet olayı Sarıçam'da yaşandı. Bir evin balkonunda şüpheliyle bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, şüpheli adam kadına dehşeti yaşattı. Elindeki sopayla kadını köşeye sıkıştırdı. Kadına defalarca sopayla vurdu. Kadın çığlık atarak yardım istedi. Şüpheli kadının ağzını kapattı, saçından tutarak evin içine götürdü.
2: Adana'da bir kişi tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesti ve kendisini başkomiser olarak tanıttı. Ehliyet ruhsat isteyen şüpheli yakalanınca yalanı ortaya çıktı. Kendini başkomiser olarak tanıtan şüpheli aslında bir market çalışanıydı.
16: Sen buradan geç, ben buradan geçeceğim. He?
17: Niye sıkıştırıyorsun beni?
16: Ben mi sıkıştırıyorum?
17: Kamera kayıtta. Niye acele ediyorsun bu kadar?
16: Kamera kayıtta.
17: Ehliyet ruhsat ver. Kamera kayıtta. Ruhsat ver.
14: Başkomiserim diyerek ehliyet ve ruhsat istedi. Yakalanınca yalanı ortaya çıktı.
18: Kamera kayıtta, buyur polise gidelim.
14: İki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı.
16: Sen buradan geç, ben buradan geçeceğim. He? Çok zekisin.
19: Nereye geçtin?
16: Sabah arayız.
14: Şüpheli diğer aracın önünü kesti. Kendini başkomiser olarak tanıttı.
17: Niye sıkıştırıyorsun beni?
16: Ben mi sıkıştırıyorum?
17: Kamera kayıtta. Niye acele ediyorsun bu kadar?
16: Kamera kayıtta.
17: Ehliyet ruhsat ver.
16: Kamera kayıtta.
14: Ruhsat ver. Diğer sürücü de ehliyet ve ruhsat vermeyi reddetti.
17: Çek sağ.
19: Ne oluyor ya?
17: Trafik çağır.
14: En yakın karakola gitti.
18: Kamera kayıtta, buyur polise gidelim.
14: Şüpheli hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine gözaltına alındı. Yalanı da ortaya çıktı. Aslında bir market çalışanıydı. Tartışma anları kameralara yansıdı.
17: Niye sıkıştırıyorsun beni?
16: Ben mi sıkıştırıyorum?
17: Kameraya acele ediyorsun bu kadar?
2: Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün kuru yemiş sevdası damga vurdu. Diplomat önündeki kuru yemişleri öyle hızlı tüketti ki görevliler müdahale etmek zorunda kaldı.
0: Yedi parmaklarını yaladı. Yeniden kutuya uzandı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü adeta kuru yemiş hücumuna geçti. İşte dünyanın en hızlı kuru yemiş yiyen diplomatı. Burası BRICS zirvesi. Konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Ama gözlerin çevrildiği yer hemen arkasındaydı. Çünkü orada Hindistan Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Randhir Jaiswal vardı. Önündeki kuru yemiş kutusu adeta hedef tahtasında. Bir avuç alıyor, yiyor ve hiç vakit kaybetmeden yeniden kutuya uzanıyor. Ve kuru yemiş keyfine müdahale geldi. Görevliler önündeki kuru yemiş kutularını masadan kaldırdı. Zirvenin gündemi Orta Doğu mesajlarıydı. Ama diplomasiden çok kuru yemiş keyfi konuşuldu.
2: Kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Konutlar İstanbul'un 12 ilçesinde olacak. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut TOKİ tarafından kiraya verilecek. Muhabirimiz Büşra Nur Danışment'te Başakşehir'deki örnek daireleri sizler için gezdi. İşte izlenimleri.
19: Çok kullanışlı, çok güzel.
0: Geniş, ferah, doğayla iç içe kiralık sosyal konutlar hak sahiplerini bekliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 100 yılın konut projesi için beklenen an geldi. İstanbul'da yeni dönem bugün başladı. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. 12 ilçede uygulanacak. Kiralık evler 10 bin liradan başlayacak.
20: 1000 vereceğine 10 bin veriyor. Geri kalan 30 bine de ailesine harcar.
0: 12 ilçede olan işte milyonların merak ettiği o örnek daireler.
15: Başakşehir'deki örnek dairenin içerisindeyiz. Bakın burası 98 metrekare ve 2+1 büyüklüğünde. Burası evin salonuydu. Karşısında lavabo bizleri karşıladı. Hemen yan tarafında ebeveyn yatak odası. Bu olduğumuz odayı da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. İşte dairenin içi oldukça geniş ve ferah, 4 kişilik bir aile burada rahatlıkla yaşayabilir ve kirası ise 12 bin lira.
19: İçi çok güzel, kapılar, dolaplar çok güzel, odalar, kullanım alanları, lavabolar falan çok güzel.
15: Bu olduğumuz dairede kalabalık aileler için birebir 3+1 olan bu dairenin büyüklüğü 130 metrekare ve kiralık ücreti ise 15 bin lira.
20: Fiyatlar piyasaya göre uygun.
21: Çok faydalı, özellikle gençlerimiz için çok önemli.
2: Limon, bahçede 5 lira, markette 100 lira. Tam 20 katlık fiyat farkıyla tüketicinin karşısına çıkıyor. Bu durumdan haliyle üretici de dertli, tüketici de. Peki 5 liralık limon market rafına gelene kadar nasıl 100 lira oluyor?
0: Dalında 5 lira, halde 10 lira. Pazarda 40, markette ise tam 100 liraya kadar çıkıyor. Adana'da erkenci limon hasadı başladı. 215 bin dönüm alanda üretim var. Bu yıl beklenti tam 700 bin ton. Ürün bol ama üreticinin yüzü gülmüyor.
22: 5 liraya alıcı bulamıyoruz.
0: Aylarca emek veriyor. Gübre, ilaç, işçilik masrafı yapıyor. Ama hasat geldiğinde limon dalında 5 lira. Markete geldiğinde ise fiyat 20 katına kadar çıkıyor.
22: Markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor. Durumumuz ortada.
0: Halcı da aynı tabloyu anlatıyor. Çiftçiden 5 liraya alınan limon halde 10 liraya satılıyor. Ancak sonrasında fiyat makası açılıyor.
23: Biz bu limonu 10 TL'ye satamazken marketlerde 6-7 kata satılırken iflas etme eşeğine geldik.
0: Yani üretici ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor. Aradaki farksa tam 20 kat. Sektör temsilcileri şimdi denetimlerin artırılmasını istiyor. Çünkü onlara göre bu fiyat makasında kaybeden hem tarladaki üretici hem de marketteki tüketici.
2: Çoban krizi büyüyor. Hatay'da bir çoban 80 bin liraya yanında çalışacak birini bulamıyor.
24: Yani bu dünyaya sanki yorulmaya gelmişik.
14: Maaş 80 bin lira ama çalışacak eleman yok.
24: Çoban bulmak biraz sıkıntı. Yani hava çok sıcak, iş zor. Hele bu iş çok zor. Çobanın aylığı 70-80 lira var.
25: Piyasada.
24: Yok, 80 bin lira çoban bulamazsın.
14: Hatay'da yaşıyor Mehmet Zobi.
24: Vallahi ben hayvancılıktan uğraşıyorum. Yani işimize gücümüze ya.
14: Mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Güneşin batışına kadar devam ediyor. Onu hayvanları değil, artan sıcaklıklar yoruyor. İlacı da su.
24: Vallahi bol bol su içiyoruz.
1: Kaç litre su içiyorsun?
24: Hayvanlar da bol bol suluyoruz.
1: Sen günde kaç litre su içiyorsun?
24: Yani 5-10 litre su içiyoruz.
14: Maaşı 80 bin liraya kadar çıkarmasına rağmen çalışacak çoban da bulamıyor.
24: Çobanın aylığı 70-80 lira var.
1: Piyasada?
24: Yok, 80 bin lira çoban bulamazsın.
14: Nedeni de mesleğin zorluğu ve kavurucu sıcaklar.
24: Abi hava sıcak. Bu hayvancılık çok zor. Her adam bunu yapamaz.
2: Araç sahiplerini ekran başına alalım. Zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi belli oldu. 423 bin lira vermeyen trafiğe çıkamayacak. İşte trafik sigortasında yeni prim tutarları.
4: Bu yıl peki trafik sigortanızı yaptırdınız?
5: Yaptırdık evet.
4: Ne kadara yaptırdınız hatırlıyor musunuz?
5: Yaklaşık 14 bin lira filandı.
14: Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Binlerce lira vermeyen direksiyona geçemeyecek.
6: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bu ay geçerli olacak sigorta primlerini açıkladı. Artık İstanbul'da aracını 4. basamaktan sigorta yaptıran sürücüler 19.405 lira ödeyecek. Prim tutarları otobüslerde 423 bin liraya kadar çıkıyor.
14: Sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip sürücünün primi 58.214 lira oldu. Riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi de 9.702 lira oldu.
7: Onlar ne yapsın yani, şimdi bir çok kaza yapan birisi var, ona göre de onlar da kendi önlemini alıyorlar.
6: Ve başkent Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56.566 liraya yükseldi. 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.428 lira oldu.
25: Kaza yapsak yandık yani. Kaza yapmayacağız. Dikkatli süreceğiz. Kurallara uyacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok.
14: Primlerde otobüsler liderliği oynadı. İstanbul'da 0. basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 423.661 liraya yükseldi.
5: Tabii otobüslerin hepsi ticari. Yolcuları da kapsayan bir sigorta olduğu için doğrudur.
14: Trafik sigortası yaptırmadan direksiyon başına geçen sürücüye para cezası uygulanacak ve aracı bağlanacak.
2: Okul giderleri velilerin üstüne mi yıkılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağış yasak açıklamasına rağmen bazı okullarda uygulama devam ediyor. 2 milyona yakın bağış toplanıyor.
14: Bağışlar, kayıt paraları, yardımlar. Milli Eğitim Bakanlığı yasak dese de farklı isimler altında velilerden para toplanmaya devam ediliyor.
26: Bu benim çocukluğumdan beri süregelen bir mesele.
27: Bayağı alıyorlardır yani. Bayağı fazla alıyorlardır.
15: İddiaya göre bazı devlet okullarında velilerden kayıt ve bağış parası adı altında yüz binlerce lira alınıyor. Üstelik bu ücretlerin yanı sıra yine velilere A4 kağıdı, temizlik malzemesi gibi giderler de yükleniyor.
27: Bazıları kayıt için hatta bir limit koyuyor. Bence bu çok yanlış bir şey.
15: Kadıköy'deki bir lisede genel bağış adı altında toplanan miktar tamı tamına 779 bin lira. Esenyurt'ta ise bu miktar 785 bin lira. Aynı şekilde Ataşehir'de toplanan genel bağış miktarı ise 2 milyonu buluyor.
26: Bu rakamlar normal olur mu gözünü seveyim?
14: Devlet okullarında alınan bu paralar okulların resmi sitelerinde gelir gider tablosu olarak yayınlanıyor. Ancak neredeyse tüm giderler velilere yıkılmış durumda.
27: Bazı ailelerin durumu olmuyor. Bu yanlış bir şey.
26: Zorunlu değil de isteğe dayalı şekilde olması gerekir bunun.
14: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre ise devlet okullarında kayıt parası veya zorunlu bağış almak yasak değil.
27: Sadece sıraların bazen üstleri temizleniyor karalanınca. Sadece bunlar, daha fazlasını yani görmedim.
2: Milyonlarca emekli Temmuz zammının ardından gözünü Ocak zammına çevirdi. Peki olası senaryolar neler? Yanıtı haberimizde.
14: Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Enflasyon tahminleriyle birlikte zam hesapları yeniden değişti. Peki yeni tahminlere göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29.61.
3: Bu tahmine göre SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranı %10.07 iken memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise %8.01. Bugünlerde 28 bin lira maaş alan emeklinin maaşı ise Ocak ayında 30.820 liraya yükselmesi bekleniyor.
14: En düşük memur maaşı da 70.224 liradan yaklaşık 75.848 liraya çıkması öngörülüyor. En düşük memur emeklisi aylığı da 34.052 liraya yükselecek.
3: 23.552 lira olan taban aylığın 25.923 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak taban aylığa yapılacak zam konusunda Türkiye Büyük Millet

0: liraya gerilerken gözler şimdi çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararında.
1: Yatırım yapıyor muyuz altın yatırımı?
2: Yok, yapmıyor.
1: Petrol fiyatları yükseldi, faiz beklentisi arttı. İşte altın da bu baskıların altında yeni haftaya düşüşle başladı.
3: Biliyorsunuz ki sarı maden ne faizi sever ne enflasyonu sever. Faiz beklentisi çoğaldıkça altın tabii ki ivme kaybedecektir.
4: Petrol haftayı %2'nin üzerinde değerli açtı. Varil fiyatı 109 liraya yükseldi. Altın fiyatları da düşüşe geçti.
1: Haftayı düşüşle açan gram altın 6710 liraya, çeyrek altın 10750 liraya, yarım altın ise 21500 liraya düştü.
5: Jeopolitik olarak baktığımızda altında kısa vadede yükseliş, orta vadede düşüş.
6: Ya hiç sağ solu belli olmuyor. Bugün düşüyor, iki gün sonra bakmışsın düşüşün dikkati yükseliyor.
1: Gözlerse Amerika'dan gelecek olan FED faiz kararında beklentiler yükseldi. Öyle ki çarşamba günü FED'in faiz kararının %86,5'u bulması bekleniyor.
3: %86 civarında bir yükseltme bekleniyor faiz kararı. Bu da ister istemez sarı metali, gümüşü, birçok yatırım aracını etkileyecektir.
2: Düşer.
1: Düşer mi daha?
2: Düşer, düşer.
0: Şimdi efendim bir düzeltme yapıyoruz. Bir önceki haberimizle ilgili olarak hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağış yasak açıklamasıyla ilgili bir haberi vermiştik. Onunla alakalı hemen bir düzeltme. Sehven bir yanlışlık yaptık. Doğru bilgilendirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre devlet okullarında kayıt parası zorunlu bağış almak yasak değil, yasal değil dememiz gerekiyordu. Bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. Yanlış bilgilendirme yapmamış olalım efendim. Şimdi hemen yeni haberimizle devam edeceğiz. Canlı yayın sırasında kahraman Türk polisine hakaret edince gözaltına alınmıştı Semih Varol. Bu skandalın ardından özür videosu paylaştı.
7: Maalesef son günlerde karşınızda çok kötü bir olayla çıktım.
8: Polise hakaret etmiş, gözaltına alınmıştı.
9: Merhaba.
10: İyi akşamlar. Aga dur ya. Bu polis.
8: Özür dilediği bir video paylaştı.
7: Devletimizden, polisimizden, kolluk kuvvetlerimizden özür diliyorum.
8: Semih Varol sanal medyada çektiği videolarla tanınıyordu.
11: Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semih Varol. Kanalıma hoş geldiniz.
8: TikTok'ta canlı yayındaydı.
10: Merhaba kankam. Ya bunlar yabancılar.
8: Kahraman Türk polisine hakaret etti.
9: Merhaba.
10: İyi akşamlar. Aga dur ya. Bu polis.
8: Tepkiler çığ gibi büyüdü, gözaltına alındı.
7: Böyle bir olayın yaşanmasını ben istemezdim ama maalesef yaşandı ve bir daha asla tekrar olmayacak.
8: Hakkında işlem başlatıldı. Adli kontrolle serbest kaldı.
7: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak.
8: Ve çektiği bir videoyla özür diledi.
7: Devletimizden, polisimizden, kolluk kuvvetlerimizden özür diliyorum.
0: İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen Sera Nil Erdoğan'a otobüs çarpmış, metrelerce sürüklenen genç kız mucize eseri hayatta tutulmuştu. Kaza tutanağında genç kız kusurlu bulundu. Hem babası hem de kendisi o tutanağa isyan etti.
4: Yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs çarptı, altında sürükledi. Bunlar yetmezmiş gibi kaza raporunda da kusurlu sayıldı.
12: O da durmadı. O da frenlemediği için beni sürükledi. Altına girdim.
4: Bayraklı'da staj yapan üniversite öğrencisi Serra Nil Erdoğan, Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istediği sırada kabusu yaşadı.
12: Gelen bir otobüs bana çarptı. Ben bir miktar takla attım. Daha sonrasında otobüsün önünde sürüklenip altına girdim.
4: Otobüsün metrelerce sürüklediği genç kız tekerin altına sıkıştı.
12: İtfaiye geldi. İtfaiye vinçle kaldırdı otobüsü. Beni o şekilde ambulansa aldılar.
4: Birçok yerinde kırıklar, ezikler oluştu. Mucize eseri hayata tutundu. Ama kaza tutanağıyla ikinci şokunu yaşadı.
12: Otobüs bana çarpıyor. Beni sürüklediği için raporda, yani trafik raporunda yaya geçidinde değildir gözüküyor vatandaş diyor.
13: Düzenlenen trafik kaza tutanağı oradaki fiziki gerçekleri yansıtmıyor.
4: Hukuki süreç başlatan Serra Nil ve babası Ali İhsan Erdoğan, tutanaktaki bilgilerin düzeltilmesi için çağrıda bulundu.
13: Kazanın bu şekilde olmadı, açık ve net ortada.
12: Hala işte yürüyemiyorum çünkü yatmam gerekiyor kemiklerimin kaynaması için.
0: Şimdi sırada Karadeniz diye imkansız de sonra otur izle dedirten bir haber var. Trabzon'da bir vatandaş kamyonetindeki konteyneri dik yokuş

0: Kuruluş'tan geri geri çıkararak köyüne ulaştırdı. İşte o anlar.
1: Can Doğan şoför yapar.
2: Böyle yapar işte.
3: Karadeniz'in adı böyle olur dedi. Dik yamaca meydan okudu. Trabzon Araklı'da görenleri şaşırtan bir taşıma operasyonu yaşandı. Sendoğan Yıldırım kamyonetinin kasasındaki konteyneri dik yamaçta bulunan köyüne çıkarmak için direksiyona geçti.
2: Bunu nasıl indireceğiz? Çok garip bir olay.
3: Ancak yol öyle dikti ki konteynerin devrilme riski vardı. Yıldırım Karadeniz usulü bir çözüm buldu. Vitesi geri taktı. Aracıyla geri geri gelerek o yamacı çıktı.
2: Ta dereden buraya kadar geri geri geldim.
3: Ve başarılı oldu. Konteyneri köye çıkarmayı başardı.
2: Araklı'da yüklemiştik. Şu an bu köye çıkardık.
3: Görüntüler Karadenizli'ye imkansız de sonra otur izle dedirtti.
0: Marmaris'te domuz sürüsü sokaklara indi. Dört avcı gece yarısı hazırlıksız yakalanınca domuzları terlikle kovaladı.
2: Görüyor musun öyle? Ayakkabıyla bile koşturum valla.
4: Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı. Hal böyle olunca terliğe başvurdular. Domuzları böyle kovaladılar.
5: Arkasına bakmadan gidiyor.
4: Dört avcı Kütahya'dan Marmaris'e tatile gitti. Gece saatleriydi. Beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü yerleşim yerine inen yaban domuzları vardı.
2: Köpek vardı ya.
4: Önce balkondan izlediler. Sonra tatili yarıda kesip aşağı indiler.
2: Şöyle yaparız. Ya domuzun azalığı.
5: Valla avcı.
2: Bak gidiyor kocaya ya.
4: Avcılar domuzların peşine düştü. Bir duvarın arkasından usulca yaklaştılar. Domuz avcıları karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya başladı.
5: Arkasına bakmadan gidiyor. Diğerkine de buradan yiyemezsin ya. Kim bakalım.
4: Diğer domuzlar da arkadan geldi.
5: Allah Allah. Neyse vuruyor mu?
4: Ama ekipmanları olmayınca yardımlarına terlikleri koştu. Kaçan domuzlara işte böyle terlik fırlattılar.
2: Görüyor musun öyle? Ayakkabıyla bile koşturum valla.
4: Domuzlar hızla kaçtı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
0: Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çatıya çıkan bir işçi düşerek ağır yaralandı. Oyuncu hakkında adli süreç başlatıldığı iddia edilmişti. Tatlıtuğ'un avukatından açıklama geldi.
6: Dikkat çeken bir heriftim, şaka bir yana.
3: Hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncunun avukatından jet hızıyla bir açıklama geldi.
6: Daha vicdanlı bir adam oldum, daha merhametli. Kalbimde ve ruhumda bambaşka bir katman açıldı.
3: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'te bulunan evinde tadilat vardı.
6: Çok kazanıyor muyum? Kazanıyorum ama neye göre?
3: Temizlik yapmak için çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu bir işçi düşerek ağır yaralandı.
6: Bir boşluk buldum gittim, aşçılık eğitimi aldım. Kendi çapımda yemekler yapıyorum.
3: Bunun üzerine oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edilmişti.
6: Motor merakım var ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Evlendikten sonra biraz tırsmaya başladım.
3: Avukatından bir açıklama geldi. Sorumlunun yetkili firma olduğunu söyledi. Oyuncu hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını belirtti.
0: Osmaniye'de duyanı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir tilki binanın 3. katına kadar çıktı. İşte o anlar.
3: Belli ki acıkmıştı. Yerleşim yerine kadar indi. Hatta bir binaya girdi. Kendini 3. katta buldu.
7: Gel.
3: Apartman sakinlerinin tilkiyi fark etmesiyle ekipler alarma geçti. Güvenlik önlemleri alındı. Tilki zarar görmeden yakalandı.
7: Gel.
3: Ekipler tilkiyi doğal ortamına bıraktı.
0: Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmişti. Ölümden dönen Yılmaz oğluyla okul alışverişi yaparken görüntülendi.
4: Ünlü komedyen oğluyla alışveriş yaparken görüntülendi. Bu defa baston yok dedi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmişti.
7: Ben bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdum.
4: Anjiyo sonrası sağlığına kavuşan ünlü komedyen tütün ürününü bıraktığını ve kilo verdiğini söylemişti. Taburcu olduktan sonra bir davete katılmış, elindeki baston dikkatlerden kaçmamıştı. Bu kez de oğluyla okul alışverişi yaparken görüntülendi. Bu kez baston yok diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
0: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
4: Vay!
5: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
7: Bu Salı BİM'de Zühre Ana Bromelain şurubu 219 lira. Nutella kakaolu fındık kreması 210 lira.
8: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
9: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
10: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
9: Kafanı ferah tut.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net,

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa.

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
3: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bucu bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Damla,
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap kurduk.
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap

0: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: He.
1: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Son Kale Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. Zafer Yıl Dönümü coşkuyla kutlandı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
7: Sakarya denilince Haymana gelir. Ankara Son Kale'dir. Son Kale'nin en büyük burcu da hisarı da Haymana'dır.
8: Haymana, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası.
9: Gelirken tabelada görüyoruz ne yazıyor? Son Kale Haymana.
8: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. Zafer Yıl Dönümü Son Kale Haymana'da coşkuyla kutlandı. Mehter takımı eşliğinde dev Türk bayrağı açıldı. Kortej yürüyüşü yapıldı. Haymana şanlı tarihi, şifalı termal suyu ve yeni açılan tesisleriyle hem başkent Ankara'nın hem de civar komşu illerin cazibe merkezi haline dönüştü.
10: Kışın AVM'leri hapsolan Ankaralı'ya önemli bir cazibe merkezi kazandırmak. Gerek geçtiğimiz yıl ve gerek bu yıl açtığımız bütün açılışlar da buna dönük açıkçası.
8: Hitit Doğa Parkı Kompleksi, Roma Hamamı, Güzelce Kale Anıtı açılışıyla otogar temel atma törenleri gerçekleştirildi.
11: Bazı projeler var, gerçekten anlatması zor, anlaşılması zor, hayal ötesine geçen projeler. Hayırlı uğurlu olsun.
8: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de oradaydı.
9: Hakikaten bugün Sakarya Meydan Muharebesi ile alakalı önemli bir günü yaşıyoruz. Özellikle yolda gelirken de Mehmet Başkanımızın yaptığı o güzel icraatları da gördük. Bunları da görebilme fırsatına sahip olduk. Özellikle kendisine burada teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
8: İlgi yüksekti. Haymana halkıyla buluştu.
9: Son Kale Haymana. Bugün Sakarya Meydan Muharebesi ile alakalı önemli bir günü yaşıyoruz.
8: Haymana'da gün boyu devam eden açılış ve temel atma merasimlerinin tamamlanmasının ardından etkinlikler ilçe merkezine taşındı.
12: Heyecanlıyız, sevinçliyiz, mutluyuz, coşkuluyuz. İyi ki Haymanalıyız. İyi ki varsın Haymana.
13: Bugün Haymana'da coşku var.
8: Sakarya Meydan Muharebesi'nin zafer coşkusu Haymana'da ünlü sanatçı Derya Bedavacı konseriyle final yaptı.
6: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
14: Ziraat Bankası sunar.
6: 14 Eylül 2026 güncel piyasalar, dolar 48,61 TL, euro 56,19 TL, altın 6716 TL, borsa ise günü 14.235 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
14: Ziraat Bankası sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Savaşan devletler çağı. Çin, düzinelerce bölgesel rejime bölünmüş. Her biri diğerleriyle savaş halinde acımasızca mücadele ediyor. Milattan önce 227'de Bei eyaleti komşu Liang eyaletini istila etmeye kalkışıyor. Wei ordularının ilerleyişi sürerken Liang ordusu da boş durmuyor. Ve acımasız bir savaş başlamak üzere.

Wei ordularının ilerleyişi, Ankara çevresinde Liang ordusunun kurduğu hain bir pusuyla kesiliyor. İki tarafında ağır kayıp verdiği savaşta ölü sayısı 3000'i buluyor.

Sun! Sun. Şansın benim kadar yaver gitmedi demek.

0: 山下，山下土匪呀，一无不。
1: Hiç fena değil.

Ya, küçük bir çocukken bir yaban domuzu yakalamıştım. Babamsa onu serbest bırakmıştı. Neden biliyor musun? Çünkü karnında yavruları vardı. Senin neyin var ha? Bak ne diyeceğim. Şu an benim tutsağımsın. Fazla kan kaybetmişsin. Yaran o kadar derin değil. Genç bir kadın bile bu yarayla yaşayabilir. Bu ilaç biraz acıtacak. Acıdı mı? Dayan, koyuyorum. Ama bu mucizevi bir ilaçtır. Ailemden kalan bir hazinedir. Küfür etmemelisin. Biliyor musun? Babam her şeyin bir zamanı vardır derdi. Şunu da alalım.

0: generalim. Sen kimsin? General vekili.
1: Dur bir saniye, neden buradasın?
0: Liang askerlerini takip ediyorum.
1: Takip mi? Kaç kişi öldürdün? Konuş.
0: Sadece bir.
1: Adamların dövüşmeli.
0: Liang çok sağlam bastırdı efendim.
1: Hainler.
0: Üzgünüm. Lütfen beni bağışlayın.
1: Cezasını çekmeli.
0: Generalim, dün gece tüm bölüğüm yok edildi.

0: Çok kabasın. O senin canını kurtarıyor, sen onu öldürüyorsun. Olmaz. Adam haklıymış. Senden bir şey olmaz.
1: Öldür beni.
0: Bir savaş eserini öldüremem. Ama yalvarmaya devam et. Belki gitmene izin verebilirim.
1: Öldür beni.
0: Gerçekten istediğim bu. Al, kendin yap o zaman.
1: Ne yazık ki görevimi yerine getiremedim.

0: başardık. Tam arzu ettiğimiz gibi. Savaş alanında saygın bir ölüm.
1: Sen savaş kaçarsın.
2: Tam olarak değil. Ben sadece ölüyor oynuyorum. Babam boş yere ölmektense başka bir gün savaşmak için yaşamanın utanılacak bir yanı yok derdi.
1: Başındaki ödül nedir?
2: Bunu sana söyleyebilirim. Canlı general, 5 dönüm arazi. Hiç fena değil.
1: Boynumda yeşil bir madalyon asıl.
2: Bu kırık şeyin değeri ne ki ya?
1: Çok fazla.
2: Hediye olarak saklayacağım. Ama yine de sana inanmıyorum.
3: Bizden biri ve hala yaşıyor.
1: Tuzağa düşürüldük.

Kimse yok mu? Kimse yok mu? Baksanıza, birileri bana içki ve et getirsin. Ha. Senin gibi birinin böyle bir duruma tepkisi ne olurdu? Rezalet! Dışarı çıkıp kellesini uçurur.

0: başlayayım.
1: Liang'ın okçu ve piyade birlikleri toplam 2000 kişi. 1000 seçkin askerimizi tuzağa düşürdüler. İki tarafta tamamen yok oldu.
2: Bu onun kılıcı. Peki ama... Kendisi nerede?
3: Aramalarımız sonuç verecektir.
2: Bu. Onu bulmanı istiyorum.
4: Savaş artık her yerde. Başka nereye gidebilirsin ki?
0: Şenşu'yu duymuş muydunuz?
4: Anka Dağı'ndaki Dilek Ağacı değil mi o?
0: O sizin esiriniz mi?
4: Aslına bakarsan en büyük

0: Tali. Sık dişini. Neredeyse geldik.
1: Ne kadar kaldı?
0: 2 gün.
1: Önemsiz insan.
0: Bana bunu yaptırma. Hı? Şansını zorlama.
1: İçkiyi ver. İçkiyi ver.
0: Olmaz.
1: İçki!
2: Birçok savaşlar atlattınız değil mi?
0: Çok fazla. Hatta zamanın büyük savaşçılarından biriyim diyebiliriz.
1: Çöz beni.
2: Çok fazla can almış olmalısınız.
0: Hem de çok fazla. Bir zamanlar 8 kişiye karşı savaşırdım.
2: Beni de yanınıza alır mısınız general? Hizmetinizi yaparım.
0: Olur tabii.
2: Kısa bir şarkı biliyorum. Siz içmenize bakın. Oturun.
3: Ya yaşıyorsa? O zaman ne olacak?
4: Çoktan öldü. Hikaye bitti.

0: Neden ama?
1: Çok fazla canı kıydınız general. Sebebi bu.
0: Ben general falan değilim ki.
1: Ailemi sizin gibiler katletti. Benim canımı ise sizin gibileri eğlendireyim diye bağışladılar. İhtiyaçlarınızı karşılamak için sağ bırakıldım. Ama sizinle içmek ölmek demekti.

0: Kimin kafası o?
1: V generalinin.

0: Şuna bakın. Generalin kafası.
1: Evet, bu onun kafası. Durun biraz. Onu sen mi öldürdün?
2: Evet. Doğru mu bu? Bana ölü bir adamın kafasını bedeninden ayırmış bir savaş kaçağı gibi göründü.
3: Öldürün.
2: Yalan!

0: Bırak beni. Bırak beni. Yoksa beni öldürmek zorunda kalacaksın.
1: Öldürmek, öldürmek. Ben çiftçiyim. Öldürmem. Öldürmek de istemem. Beni kızdırıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Göz göre göre bir kadın tarafından kızdırıldığıma inanamıyorum. Ben ona yiyecek veriyorum. Oysa yutmam için hap.
0: Önce sen onu kandırdın. O yüzden gocunacak bir şey yok.
1: O kadın seni de öldürebilirdi. Aptal Miğfer. Geçen gece kulağına ne söyledi ha?
0: Önemsiz insan seni.
2: Kim daha güçlü, ben mi o mu?
3: Onun yeteneği vardı.
2: Demek o daha iyi ha?
3: Sen yumuşak kalpsin. Kral olabilmek için... Onu biraz örnek almalısın. Birkaç adam toplayıp Yang'a hareket edeceğim. Siz de dönün artık.
4: Onu görmeden geri gelmeyeceğim.
1: 20 yıldır huzur içinde kendi çiftliğimde oturabilmeyi hayal ediyorum. Emirler olmadan.

0: Dolambaç yoldan gidelim. Şurası uygun gibi. Haritayı kaybetmeyelim yeter. Eninde sonunda oraya ulaşacağız.
1: Liang'ın sert içkilerinden biri.
2: Ay. Tuzak mı? Tuzak mı?
0: Ne tuzağı? Babamın dediği gibi
2: tuzak
0: diye bas. Güzel şeyler.

0: Senin olsun.
1: Tuzak bu.
0: Anladım.
1: Oo, dolu dolu dolu dolu arabada ne var?
0: Pek bir şey yok.
2: Parçalayın onu! Parçalayın onu! Gebertin.
3: Kimsin sen?
1: Generalim.
3: Tıpkı onlar gibi giyinmişsin. Saldırın.
1: Hı?
3: Öldürün! Durun! Durun! Hayır, durun! Durun beni! Öldüreceksiniz adama! Durun dedim!
0: Ne isterseniz alın, yeter ki onu bana sağ bırakın, olur mu? Sağ bırakın.
4: Ah, ne isterseniz diyor, ne var ki?
5: İntikam istiyorum.
3: Kapı çeneni.
1: Bu adam kim?
0: O mu? O benim oğlum.
5: Onun oğlu falan değilim.
0: Aptal oğlan, sus bakalım.
5: Ben bir...
0: Sus. Delidir. Savaşa gittiğini düşünüyor. Onu çiftlikte çalışmaya götürüyorum.
4: Çiftlik mi? Savaşlar yüzünden ekilecek toprak kaldı.
5: İntikam!
3: Burada bir can benim arabayı alalım diyorum.
4: Bence de.
3: Aptal, ölmek mi istiyorsun? Bu şey sonra
6: ne dersin?
3: Al işte, kafan hiç çalışmaz mı senin? Gidelim.
0: Aptallar. Senin buradaki asıl değerli şey olduğunu fark etmediler.
5: Olur mu? Nefes bile alma.

0: Beni öldürüyordun.
1: Fırsat geçse yine yaparım.
0: Gördün mü? Pislik konusunda babam haklıydı. Sen daha beni arkamdan vur. Seni bağlayacağım.
2: Dur bakalım orada. Seni öldürebilir ya da canını bağışlayabilir. Bırakalım kaçsın.
0: Fasulyeler için bir dönüm. Bir dönüm de kavunlar için. Peki ya fasulyelere iki dönüm, beyaz tahılda iki dönüm ayırsam? Olmazsa bir fasulyeler için üç dönüm olmalı. Söylesene. Sence en mantıklısı ne olur?
1: Ben sana bin dönüm öneririm.

0: veriyorum.
1: Heh, bu çok fazla. O kadarını idare edemem. Beyaz tahıl mı? Fasulye mi? Ne yetiştireyim ha? Söylesene.
0: Ben pirinç ekerdim. Hem pirinci severim.
1: Beyaz tahıl ve pirinç aynı şey. Seni ahmak.
0: Yoruldun mu?
1: Rahatın yerinde değil mi?
0: Hı hı.

0: İşte şimdi rahatladım. 5 dönüm bana epey enerji harcatacak. Doğru ya. Bir de sığır olmadan olmaz. Bir erkek bir dişi. Erkek olan toprağa sürerken dişi olan süslenecek.
1: Beni bu şekilde Liang'a kadar nasıl götüreceksin merak ediyorum.
0: Dur ya, ben süs sağmam ki. Bu durumda bir de eşeğe ihtiyacım olacak. Büyük kardeşim savaşta öldü. Küçük kardeşimse yine savaşta öldü. Ben ölmeyeceğim. Ailemin geriye kalan tek üyesiyim. Ya sen general? Hiç kardeşin var mı? Söylesene. Kardeşin var mı dedim.
1: Olmamasını yeğlerdim. Ha?
2: Beni buraya neden getirdiniz? Onları bulamıyorum işte. Anka'da çok büyük ve saklanacak çok fazla yer var. Ne yapayım?
3: Bağlı mıydı o?
2: Evet. Babası bağlamıştı. Onun deli olduğunu söyledi. Gerçi ikisi de pek akıllı görünmüyordu ya. Neyse. Artık gidebilir miyim?

0: İntikam.
1: Demek seni geri istiyorlar. Bu pek kolay olmayacak. Uzun yıllar savaşlara katılmama rağmen bunun gibi şık bir oku ilk defa görüyorum. Gördün mü ha? Şuraya bak.
2: Dost canlısı olmayan birinin oku. Senin gibiler bayılır. Hı.
1: Biliyorsun. Onlar seni bulurlarsa öleceksin. Ha. Benimle gelirsen yaşama umudum var. Eğer her şey yolunda giderse ikimiz de sağ kalırız.
2: Haklısın. Boş yere ölmek istemiyorum. Seninle geleceğim.
1: Galiba ölümden korkmaya başladın ha?
2: Ölürsem onurumla ölürüm, hepsi bu.

0: Acaba hangi tarafa gitsek?
1: Liang'a beraber ulaşabilsek bile oradan sonra tek bir seçeneğin var. Benim idamımı izlemek.
2: Nereye varmaya çalıştın? Gözlerinden anlaşılıyor.
1: Aklın yolu birdir.
2: Bu tavrın kadınları işlemiyor anlaşılan.
1: Ya sen? Kadınlarla aran iyi midir? Mesela ne tür... kadınlardan hoşlanırsın?
2: Ben dürüst kadınları severim. Ama sanırım eğitimli olanı seçeceğim. Bana okumayı da öğretirim.
1: Bir sevdiğin yok değil mi?
2: Yok. Şu kadın sana ne söylemişti?
1: Liang'a kadar gidebilirsek sorunun cevabını alacaksın.
3: Aşağıya bakın. Başladığımız yere döndük. Bu sefer gözünüzü dört açın.
4: Baş üstüne.

0: O da kim?
1: Yerel kabilelerden biri. Hepsi hayduttur. Kendi kurallarına göre yaşarlar.
0: Gidip soralım o zaman.
1: Dilimizi bilmezler. Hırslı insanlardır. İyi savaşçıdırlar. Yaklaşmayalım.
2: Acele et. O kadar da yorgun değilsin.
3: Kuşlar toplanmaya başladı ama Anka kuşu hepsinin tersi yönünde süzülüyor.
2: Ne saçmalıyorsun sen Tanrı aşkına? Kuş kuştur işte. Tersi düzü mü var?

0: Küçük bir çocukken taşlarla yaban tavuğu avlardım.
1: Heh. Ordularınızın Anka Dağı'nda neden kamp kurduğunu biliyor musun?
0: Nereden bilebilirim? 2 gün boyunca pusu kurup gelmenizi bekledik.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Hain bir tuzak kurulmasaydı, eğitimli ordumla kaç kişi olduğunuza bakmaksızın sizi ezip geçecek, sonra da Liang'ı işgal edecektik.
0: Saçmalama. Bizim elimiz armut toplamıyor herhalde.
1: Yine de senin gibi bir savaş kaçağı Liang'ın yüz karasıdır.

0: Pekala. Görelim bakalım sen ne kadar eğitimlisin.
1: General savaş kaçağına mı karşı?
0: Liang Wei'ye karşı. Adil bir dövüş.
1: Adil dövüş istiyorsan yarama dokunmazsın.
0: Nasıl istersen. Hadi bakalım.

0: Öldün.
1: Sen de öldün. Çok safsın.
0: Önce ben yaptım. Savaş biter. Wei kazanır.

0: Son yıllarda savaşlar durdurak bilmedi. Her geçen gün orduya katılım artıyor. Öl ya da öldür. Bu kadar çekici olan şey ne? Lian kazandı.
1: Bu adil mi şimdi?
0: Savaşta adil olmak diye bir şey yoktur. Yemek zamanı geldi. Şimdilik bununla idare et. İştahım mı kaçtı? Tamam. Söyle bakalım. Bir general savaş yokken ne yer?
1: En lezzetli etleri, en lezzetli balıkları, aklına gelebilecek her türlü güzel şey.
0: Neden savaştığınızı şimdi anladım. O kadar yedikten sonra canınız sıkılıyor.
1: Okuyamam dememiş miydin sen?
0: Babam bana bu iki kelimeyi öğretmişti. Yazması ve okuması en kolay olanlar.
1: Bu iki kelimenin yazılışı o kadar da kolay değil aslında. Neden benim Levvai'ye gelmiyorsun? Sana yüksek mevkilerde yer ayarlayabilirim.
0: Aslında bir şey daha söylemeyi unuttum. Canlı general için ödül sadece arazi ve para değil. Bir daha savaşmamak demek.
1: Her savaşın bir galibi vardır. Çin'i birleştirmeye başarabilen bir galip. Sadece bu savaşlara bir son verecek. Sadece bu küçük insanlara huzur getirecek.
0: Bak ne diyeceğim. Bizi rahat bıraksaydınız normal bir hayat sürüyor olabilirdik. Biraz almaz mısın?
1: Aslında biraz acıktım.

0: No. İşte etimiz de burada. Eti harikadır.
1: Sakın bırakma, ben odun götürürüm.
0: Yavrularım var, seni yiyemeyiz.
2: Hadi bakalım, babam derdi ki... Biri geliyor. Gidelim çabuk. Hadi çabuk kalk.
3: Neden paniğe kapılıyorsun? Gelen sadece bir kişi.

He? Bizden biri. Hey dostum. Hey dostum. Alçak!

0: Diz çökün. Ben Lian Kulağı'yım. Sadece kendi üstlerime diz çökerim. Canımı yaktı.
1: Lian Kulağı mısın?
0: Evet.
1: Ya sen?
2: Ben de öyleyim.
1: Mesaj ne?
0: Anka Dağı'ndaki savaş hakkında.
2: Hiç kurtulan olmamış.
1: Neden patikadan gidiyorsunuz?
0: Ana yolda haydutlar var.
2: Patika Dağı kestirme. Kestirme olduğu için.
0: Bu adamı tanımıyorum.
2: Ne? Onu dinlemeyin. Kafasını vurdu.
0: Kafamı vursam da vurmasam da seni tanımıyorum işte.
2: Nasıl yani?
0: Ulakları öldüremezsiniz. Anlaşmalar gereği buna hakkınız yok.
1: Zaten ulakları öldürmüyoruz. Sen ulak değilsin.
2: Hayır. Lian Kaskeri.
1: Senin kılıcı mı?
2: Evet.
1: Neden general kılıcı taşıyorsun?
2: Ben ödünç aldım.
1: Sen ulak falan değilsin.
2: Doğru değilim. General öldü.
1: O zaman cesedini göster.
2: Ama ödülümü isterim.
1: Generali nerede?
2: Bilmiyorum.
1: Lan söyleme, biliyorsun.
2: Biliyorum. Generaliniz bende.
1: Cesaretini sevdim.
2: Ne cesareti? Çekilin. Çekilin. Çekilin dedim. Sen de kalk. Generaliniz bende dedim.
3: Nerede peki?
2: Kaçtı.
3: Öyleyse işimize yaramazsın.
0: Sen yüz karasısın.
3: İkinizden biri ölmeli. Hmm?

0: Affedersin.
1: İndirin.
2: İndirin.
3: Bırakın geçsinler.

Fena değil. Sadece bir general. Büyütülecek bir şey yok. Kralların da belki sona yakalarım. Yank için gerçekten yüz karası mıyım? Kimmiş yüz karası?

0: Hadi.
1: Öldür beni! Hala yaşıyorum! Hala yaşıyorum! Bunu beklemiyordun değil mi? Senin komplon yüzünden 1000 cesur asker öldü! Şu fani dünyada onların ruhları yakandan asla düşmeyecek! Ve sen zavallı adam! Şeref yoksunu! Şeref yoksunu!
2: Ha?
3: Nereden geldin sen? Evin nerede?
0: Ülkeyi birleştirdiğim gün büyük bir gemi yapmaya başlayacağım. Evet, bir dolunay gecesi denize açılacak ve dünyayı dolaşacağım.
4: Babam, gemiye ejderha resmi çizersen anka kuşların sana yol gösterir derdi.
5: Anka kuşu diye bir şey yoktur. Uyuyun prensim.
4: Doğru değil. O dağlarda yaşıyor. Her an arkamda belirebilir.
5: Biraz dinlenin prensim.
3: Babam serçelerdi bir gün, ankaya dönüşür derdi. Hadi yat bakalım.

0: Hey! Neden beni kandırdın?
1: Kandırmadım. İstersen öldür general.
0: Ben general değilim. Basit bir askerim.
1: Farklı olan ne? Öldürmek değil mi arzunuz?
0: Hey! Kayboldun değil mi? Gerçekten de Shenzhou'ya vardığında her şeyin yoluna gireceğini mi düşünüyorsun?
1: Ben basit bir insanım.
0: Bu harita seni Shenzhou'ya götürecek. Atı da yanına al. Saklanabileceğin yerler olacak.
1: Teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
3: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
5: Modası geçmeyen lezzet Albin.
6: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
8: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Oy şefim!
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
4: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
2: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
1: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
4: Bambim var benim.
5: Haribos tanesler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.

0: kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Hey! Neden beni kandırdın?
9: Kandırmadım. İstersen öldür general.
8: Ben general değilim. Basit bir askerim.
9: Farklı olan ne? Öldürmek değil mi arzunuz?
8: Hey! Kayboldun değil mi? Gerçekten de Şenşu'ya vardığında her şeyin yoluna gireceğini mi düşünüyorsun?
9: Ben basit bir insanım.
8: Bu harita seni Şenşu'ya götürecek. Atı da yanına al. Saklanabileceğin yerler olacak.
9: Teşekkür ederim.

0: 山下土飞游第五亩，五亩两天游，重叠上。
1: Öyle değil, hayır öyle değil.
2: Kavgayı kesin. Başarılı, ünlü ve zengin olmak istiyorsanız bir tek yol vardır.
1: Neymiş o?
2: Sabır.
3: Efendim, yok, hayır, acaba Wei'ye giden yol hangisi?
4: Sen yanlış biliyorsun.
1: Asıl sen yanlış biliyorsun.
4: Burası.
1: Hayır, burası.
4: Sana burası diyorum.
1: Hayır, değil mi?
4: Tam burasıydı.
1: Hayır,
4: bundan
1: burası
4: eminim.
1: Değil,
4: çok
1: iyi
4: hatırlıyorum.
1: Şurası diyorum sana.
4: Senin aklın neredeydi ha?
1: Yarın, geç.
2: Burası

0: Yeni evim bu. Seni içine koyacağım. Ben de evime gidiyorum. İyi yaşa.
1: Yakalandın mı?
0: Evet. Yakalandım.
2: Kaldırın onları. Gidiyoruz.
0: Seni o mağarada öldürmeliydim.
1: Seni ayıya teslim etmeliydim. Çok fazla sırnaşma, anladın mı?
0: Bizi mezarlığa götürüyorlar.
3: Bizi toplu mezarlara gömecekler.
4: Kapayın çenenizi.
5: Gömmek mi?
3: Evet, gömecekler.
4: Susun.
6: Hadi. Hadi. Patlamayın.
4: Kes sesini.
0: Ya, buradan ne kadar uzakta?
1: Nehir yolunu seçersen bir gün.
0: Konuşmayın. Hangi köydensin?
1: Üç Taş Mağarası köyünden.

0: görünüşe göre planın işe yaramıyor. Öyle değil mi?
1: Göreceğiz. Sen hala benim esirimsin.
0: Hey! Senin esirin falan değilim. Ben onun esiri...

0: Ona karşılık bir at verin.
1: Prensim dikkat edin.
2: Şeyi nasıl çıkartırız?
1: Aynı şeyi ben soracaktım. Hey! Sesinizi çıkarmayın!

0: Bir fikrim var.
1: Söylesene.
0: Unutma, aynı gemideyiz.
1: Evet. Tıpkı babamın dediği gibi, oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya konur.
2: Buldum.

0: Tibur!
1: Yardım et! Hadi!
2: Avcuyu!
0: Gelin! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Sonunda bana karşı gerçek bir kılıçlısın.
3: Üzgünüm, artık ustam falan değilim.
1: Evet.

0: Şuradan. Buradan.
1: Hayır,
0: hayır,
1: buradan.
0: Hayır, yürü. Şuradan.
2: Aslında seni kurtarmak gibi bir amacım yoktu. Buffalo kendiliğinden öfkelendi. Buffalo mu çok güçlüydü yoksa duvar mı inceydi? Ne dersin?
3: Ha? Her iki durumda da sana teşekkür ederim.
2: Ha, hiç önemli değil.
3: Kemerinde ne var?
2: Ha? Sırrım.
3: Yollarımızı ayırmadan önce bir sırrımı paylaşmak isterim. O insanların beni neden yakalamak istediğini biliyor musun?
2: Bilmek istemiyorum. Senin gibi insanlar çok karmaşıklar. Tanıştığımızdan beri her şey Arap saçına döndü.
3: Önemsiz insan. Bırak beni.
2: Hala esirimsin. Gitmene izin veremem.
0: Yolumdan koyuyorsun beni. Anladın mı?
2: Benim seyişim zaten.
0: Biliyorum. Senin şu çiftliğinim değil mi?
2: Evet. 5 dönüm hem de.
0: Ve para ödülü.
2: Evet. Bir kese dolusu. Hey dur.
0: Neden?
2: Sana emir veriyorum.

0: Bu ot fazla dayanmaz.
1: Sırtımdan çekil.
0: Mümkün değil.
1: Beni bıraktıktan sonra seni yakalayacağım.
0: Sence o kadar salak mıyım ben?
1: Görelim bakalım. Oh.

0: Ruh! Ruh!
1: Prensim. Yavaşça inin prensim.
0: Neden?
1: Yavaşça.
0: Hala yaşıyor. Kaderin bir oyunu mu bu? Hala yaşıyor. Yaşıyor.
1: Prensim, hadi. Hadi V'ye dönelim.
0: Olmaz. Neler hissettiğimi anlamıyorsun.

0: Devam et. Bağla beni. Bağla. Şu cehennem çukuruna bir bak.
1: Burada ölüp gideceğiz.
2: Neresi burası?

0: sesin kısılmaya başladı.
1: Gayet iyi. Babam yaşadığın sürece her şey gayet iyidir derdi.
2: Kaderimde kral olmak var mı?
3: İyi bir kral olacaksın. Bey için iyi olacak.
2: Gözümü kırpmadan onu öldürmem için kandırmaya mı çalışıyorsun?
3: Buralara kadar geldik. Artık başka çareniz yok.
2: Peki nasıl şerefiyle ölmesini sağlayabilirim?
0: Ne düşünüyorsun?
1: Kolza çiçekleri. Evet. Kolza çiçekleri yetiştirmeyi düşünüyorum.
0: Neden?
1: Ne neden?
0: Neden böyle bir yerdeyim sanki? Çin'e hükmeden kişi ben olmalıydım. Oysa içinde bulunduğum şu duruma bir bak. Diri diri gömüldüm. Cesedimi bile bulamayacaklar. Bu benim sonum.
1: Evet. Ödülün geri kalanıyla da bir eczane açacağım.
0: Doğru söylemek gerekirse ilacın işe yaradı. Seni sağlık bakanı olarak atıyorum.
1: Eğer savaşlar olmasaydı iyi birer dost olabilirdik.
0: Belki de.
1: Eğer buradan kurtulursak bana bir söz vermeni istiyorum. Bana borçlusun.
0: Söyle.
1: Liang eyaletine saldırmayacağına söz ver.
0: Tamam. Sana 10 yıllık bir söz veriyorum.
1: Kulağa kurnazca geliyor. Ama anlaştık.
0: Senin de bir söz vermen gerek.
1: Söyle.
0: Eğer kurtulursan onlara savaşırken öldüğümü söyle. İnsanlarım için savaşırken Wayne'in yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadığımı, vücudumuz ne kadar pislense de bayrak tutan ellerimiz kirlenmemeli. Bana bir söz ver önemsiz insan. Bunun sözünü vermelisin. Hadi söz ver.
1: Bazen önemsiz biri olmak o kadar da kötü değil.

0: Hey, hey.
1: Uyan. Uyan dedim. Baba! Yaşıyorum! Tanrı'ya şükürler olsun! Tanrı'ya şükürler olsun! Yaşıyorum! Burası Üçtaş Mağarası! Yakınlarda bir balıkçı köyü olacaktı. Gidip bir sal bulayım. Oraya gitmemiz yarım gün sürmez. Hadi gidelim!
2: Nereye?
1: Dianga, başka nereye olabilir? Kaçmayı aklından bile geçirme. Bensiz bir saat bile yaşayamazsın. Çabuk çabuk, acele et. Saklan, saklan, saklan çabuk. Hadi.
2: Neden saklanayım?
1: Saklan.
2: Tut beni. Kardeşim.
1: Kardeşim mi? O senin kardeşin mi?
2: Günlerdir peşindesin. Yorulmaz mısın?
3: Prensim.
1: Prensim mi?
2: Neden kafanda yasın izini taşıyorsun?
3: Babamız için.
2: Savaş için ayrıldığımda çok hastaydı.
3: Sen o yaşlı adamı memnun etmek için sadece savaştan savaşa koştun. Liang'la barış görüşmeleri yaparak ona karşı gelmeseydim, imparator ben olacaktım.
2: Ölmem için tuzak hazırladın.
1: İkinizin arasında bir husumet var ve cezasını 2000 canla Liang ödüyor.
3: Bana karşı böyle konuşamazsın.
1: Asıl sen konuşamazsın.
2: Onu bu işe karıştırma.
3: Ama o düşmanın.
2: O yaşamamı istiyor. Sense ölmemi. Hadi. Sana verdiğim Tatar yayını kullanarak vur beni ve tahta geç.
4: Hala yumuşak kalplisiniz. Kılıcınız. Siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek. Sadece biriniz kral olacak.
1: Çok saçma. Neden böyle bir zorunluluk var? İlla biri ölmek zorunda mı?
2: Seni ilgilendirmez.
1: Sizin işlerinize de akıl sır ermiyor.
2: Seni ilgilendirmez dedim.
1: Anladım. Hepsi şu kâr kafanın suçu. Hey, dur kızma.
5: Oradalar.
6: Yakalayın.
5: Siz olduğunuz yerde kalın. Onu ben alacağım.
1: Üzgün görünüyor. Belki de gitmeliyiz.
5: Kes! Aç! Hadi!
3: Bu sefer işleri çok karıştırdım.
5: Durun!
4: Siz yapmanız gerekeni yaptınız.

0: Sen. Önce sen.
1: Artık gidebilir miyiz?
2: Geberteceğim!
3: Durun! Siz onu öldüreceksiniz!

0: Arkanda. Beni ilgilendirmez.
1: Buraya gel. Kaçma.
2: Kaçma. Nasıl olsa kaçamazsın. Dur.
1: Dur.
2: Kal orada. Yakala şunu. Hadi tutun. Hadi biriniz tutsun şunu. Hey!
1: Kaçın! Hey! Gel!
2: İşte orada!
1: Yakalayın!
2: Hadi! Kaçıyor, hadi! Tamamdır.
0: Bir taş parçası bile yok mu?
2: Ne oluyor?
0: Yaklaşma. Yoksa gözünü çıkartırım.
3: Abi!
0: Şunun haline bak. Ufak oldu.

0: Durun! Öldürmen gereken kişi benim. Öldürmen gereken kişi benim. Ben veya kardeşim. Sadece birimiz buradan sağ çıkabiliriz. Ne anlatmaya çalıştığımı anlamıyorsun, değil mi? Buna ne dersin ha? Aa! Başından beri yapmam gereken şey buydu. İşte.
1: Kardeşim.
0: Abi. Bu şerefli bir ölüm.
1: Evet.
0: Gerçekleşemeyecek. Hayallerimiz için üzgünüm. Başaramadım. Üzgünüm.

0: Bana bir iyilik yap. Onu gömmeme yardım et.
1: Devam etmeliyiz general. Yarım günlük yolumuz kaldı. Prensim demek istemiştim. Wayne'in ilişkileri fazla sert değilmiş. Ne düşündüğünü biliyorum.
0: Ben de senin ne düşündüğünü biliyorum. Gayet iyi. Hala yaşıyoruz değil mi?
1: İkiniz bana kendi kardeşlerimi hatırlattınız. Tıpkı bizim gibi.
0: Onlar da savaşçı mıydı?
1: İyi birer savaşçıydılar. Aslında ben de iyi bir savaşçı olmak isterdim. Askere ilk alındığımızda biz üç kardeşin başka şansı yoktu. İlk sefer 3 yıl sürmüştü. Geri döndüğümüzde köyümüz yerle bir edilmişti. Yani evsiz kalmıştık. Babam ölmeden önce bize ülkemize hizmet ettiğimizi, doğru olanı yaptığımızı söylemişti. Sonra bize, oğullarım kulak verin dedi. Üçünüzden biri yaşamalı. Yaşamalı ki soyumuzu sürdürebilsin. Şimdi koca aileden bir tek ben kaldım. Seni yakalamaksa benim en büyük talihimdi.
0: Bir de bana sor. Seni anlıyorum.

0: O şarkıcı kız. O gece ne söylediğini sormuştu. Hak edilen ceza dedi.
1: Önemsiz biri.

0: Barış! Liang da!
1: Kardeşim Liang da ittifak yapmak istiyordu. Belki de haklıydı. Vardığımızda canım bağışlanırsa kardeşimin dileğini yerine getirmek için elimden geleni yaparım.
0: Belki, belki. Belki de çok geçtir.
1: Belki.
0: Hiçbir şey evin yerini tutmuyor.
1: Kemerin. Hakkında yanılmışım. Bu yolculuğu ikimiz için de yapabileceğini hiç düşünmezdim. Peki şimdi düşmanın mıyım? Esirin miyim?
0: Hiçbiri. Git hadi. Acele et. Fikrimi değiştirmeden. Hadi.
1: Neden?
0: İki kardeş. Biri yaşamalı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor. Yapamıyor.

0: Taklit edilemeyen lezzet.
1: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ömür boyu garantili Stanley Klasik vakumlu çelik termos ve Stanley Ice Flow pipetli termos bardak hem şokta hem cepte şokta.
4: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir. Oy şefim.
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
7: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve

0: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
3: yok. Haribo Starbucks'lar geldi.
4: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oldum.

0: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM,
1: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Hiçbir şey evin yerini tutmuyor. Kemerin. Hakkında yanılmışım. Bu yolculuğu ikimiz için de yapabileceğini hiç düşünmezdim. Peki şimdi düşmanın mıyım? Esirin miyim?
4: Hiçbiri. Git hadi. Acele et. Fikrimi değiştirmeden. Hadi.
3: Neden?
4: İki kardeş. Biri yaşamalı. Ne? Sözüne güvenebilir miyim?
3: Ne sözü?
4: 10 yıllık barış sözü.
3: Kesinlikle. Sözüm sözdür. Unutmam. Benden aldığım madalyon bir servet değerinde. Çiftliğine ve parana artık kavuşabilirsin.
4: Tamam. Yapılan her şey boşa gitti. Gayet iyi. Hadi bakalım.
5: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

0: Teslim olmasını söyle. Liang yok edildi. Diz çök ve teslim ol.
1: Liang yok mu edildi? Nasıl olur?
0: Liang teslim olmayı reddetti. Başka bir yolu yoktu. Birlikleriniz tamamen yok edildiler.
2: Diz çök. Bu son şansın.
1: Tüm birlikler yok mu edildi?
3: Yaşasın!
1: Artık Liang yok. Rüya ekibi.

0: Asıl şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim.
1: Bayrağı indir. Bayrağı indir.
0: Birlikleriniz tamamen yok edildi.
1: Kılıcını bırak.
2: Ben hala buradayım. Vurun beni.
1: Bırak dedim. 我家住在有梁山下

0: Ya
1: baba, üzgünüm, soyumuz burada son buluyor. Yaşa.
2: İ tiao da he yo. Tong wo jia. Yo qi yo er yo.

0: Liang Qingliang'ı fethetti. General Wei Ye geri döndü ve tahta geçti. Savaşçı politikayı ikinci plana atarak eyaleti yönetti. Sonraları Çin'in saldırıları karşısında Wei'yi teslim olmak zorunda kaldı. Huzur dolu ortam halk ve askerler için yeniden sağlanmıştı. İç savaşın bitmeye yüz tuttuğu dönemde Büyük Çin neredeyse son şeklini almıştı. En sonunda Qin, M.Ö. 221'de tüm Çin'i bir çatı altında toplamayı başardı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Fiyansa, şimdiki sahnede gülümseyerek oynamaya çalış, olur mu?
1: Kusura bakmayın yönetmenim ama gerçek şu ki ben yüksekten çok çok korkuyorum efendim.
0: Atlayışı düşünme. Ne kadar yüksekte olduğunu da düşünme. Sadece rahatla ve güzel şeyler düşün, tamam mı? Hadi deneyelim.
1: Deneyeceğim. Tamam.
0: İşte bu. Tam istediğim gibi. Başlayın. Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz? Hazır değildi o.

0: parçası
1: ay,
0: mıydı?
1: Anlamıyorum, bir şey olma.
0: Aa!
2: Zeng Chun.
3: Harika. Şimdi atlayacak.
4: Hadi Zeng.

0: oluyor?
1: Zangçun!
0: Hey, ne oluyor?
2: İyi mi?
3: Gizemli gülümseme cinayetlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Görgü tanıkları son kurban meşhur dalış yıldızı Zeng Jun'un atlayış yaparken aniden havada öldüğünü söylüyor. Ölüm nedeni bilinmiyor. Ölümünün ardından Zeng Jun hayranları yasını tutmak için toplandı. Hayranları ve aile üyeleri üzüntülerini ifade ederken polisten de bu olayın çözümü için cevap beklediklerini belirtti. Dün bir açıklama yapan Komiser Ma, en kısa zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Diğer haberlerle devam ediyoruz.

0: Buyurun efendim.
1: Ben polisim.
2: Konuşmaya devam edersen bütün dünya polis olduğunu öğrenecek.
1: Bu partinin bir İskoç partisi olduğunu söylemiştiniz.
2: Evet.
1: Bunun bir karşı cins kıyafeti giyme partisi olmadığına emin misin?
3: Bundan tam 2 yıl önce bizzat İskoçya'da bulundum.
2: Bilmiyor muydun?
1: Öyle mi? Harika.
2: Ne? Hong Fei Hong ne dedin?
0: 4-2.
2: Sen neredesin?
4: Sende ne var? Hadi bize Flush Royale çıkar. Bu şefi yenmesi gerçekten çok zordur. Bakalım bunu yapabilecek misin, merak ediyorum.
2: Dans salonunda değişim mi oldu? Neden mutfağa döndün?
4: Açıkçası ben buraya pusuya yattım. Bir sorun olduğunda mutfaktan kaçmak isteyeceklerdir.

0: flört çıkaracağını söylemiştim.
1: İşte burada modadan anlayan bir erkek var diyeceğim ama tasarım yetiği bu şekilde kullanarak onu öldürmüşsün. Gerçekten çok uyumsuz olmuş değil mi?
2: Senin bir katilden ne farkın var?
1: Katil.
3: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bana mı güldünüz siz ha?
4: Wang Buer, sakin ol.
3: Hey, benimle alay mı ediyorsun?
4: Onlar sadece senin tarzına ne kadar eğlenceli olduğunu söylüyor.
2: Herkes modadan anlamaz. Adamın tarzına saygı duy.
3: Çok kaba biri. Aminim, bakın benim adım Wang Buer olmamalı. Anlıyor musunuz beni?
0: Doğru, senin adın Buer olmamalı. Bu aptala konacak bir isim değil.
3: Onu hattan çıkarır mısınız?
4: Neler oluyor?
3: Bir şey sormak istiyordum efendim. Neden ben Huang'la çalışıyorum acaba? Söyler misiniz?
4: Orada bir sorun mu var?
3: Nedenini öğrenmek istiyorum.
4: Çünkü düşüncesizce davranıyorsun. Huang ise kır saçlı. Hayatta kalmayı başarmış eski bir polis.
0: Bir dakika.
5: Araya gireceğim.
0: Ben yaşlı bir polis değilim. İyi ve uzman bir polisim.
4: Üçüncü hat.
3: Bakın, Huang gibi bir polis pop idolü gibi davranamaz, hareket edemez, çok konuşur ve sorun çıkarır. Anlıyor musunuz beni efendim?
4: Yaşlı, iğrenç ve çok konuşan biri olabilir ama gençliğinde birçok büyük olayı o çözmüştü. Onun tecrübesine erişmek biraz zor. Sen de yaparsın.
0: Teşekkür ederim.
6: Hala bizi nasıl dinliyorsun?
5: Sizi dinlemek istediğimi mi sanıyorsunuz? Ama frekans
0: değiştirmenize rağmen hala duyabiliyorsam... Şüpheliler de sizi dinliyordur.
7: Çok uzun zaman oldu.
8: Evet öyle. Beni özledin mi?
7: Mallarını özledim.
8: Ben seni de özledim.
9: Ekip A rapor veriyor. Hedef göründü.
4: Herkes hazır olsun.
10: Tetikte olsun ama unutmayın. Para ve mal değişimi yapılana kadar harekete geçmeyeceğiz.
7: İskoç dansı.
11: Haras?
8: Mal?
11: Getir yemek. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
8: Tamam.
11: Hadi.
8: Tamam, para da burada.
3: Bu adamlar hiç vakit kaybetmiyorlar. Para da, mal da masanın üzerinde. Görüyorum.
4: Wang Buer, yerine dön. Parayla mal el
10: değiştirene kadar bekle. Daha önce onları şüphelendirecek bir şey yapma sakın.
3: Chen Hu.
4: Chen Hu da kim?
3: Chen Hu 7 yıl önce ortadan kaybolan bir suçlu.
4: Nerede?
3: Kısa saçlı. Siyah trenç kotlu. Ve bana doğru geliyor şu an.
8: Bu Chen Hu. Bu Chen Hu.
0: Olamaz. Tam operasyonu tamamlamak üzereyiz. Chen Hu ortaya çıkıyor.
10: Wang Buer yerine dön. Bu geceki hedefimiz Gu Shaobao.
4: Chen Hu için ekip C'yi gönderecek.
3: Bu bekleyemez.
0: Chen Hu tehlikeli bir suçludur.
5: Onun gibi özel suçlulara özel ekipler müdahale etmeli.
3: 7 yıldır bekliyorduk, daha fazla bekleyemeyiz.
0: 7 yıldan sonra biraz daha bekleyebiliriz, öyle değil mi?
3: Ne kadar daha?
0: Emekli oluncaya kadar.
4: Bekle.
12: Şimdi bu gecenin ne ödül oluyor? Zamanı. Hangi şanslı seçilecek? Hadi başlayalım. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü bu gecenin şanslı kazananı... Bu beyefendi.
8: Polis.
13: Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
3: Gerçekten çok kısaymış.
4: Kariyerimin nasıl uçup gittiğinin seslerini duyuyorum.
3: Hemen ümitsizliğe kapılmayın efendim.

0: Sen de kimsin?
1: Aa, tabii kendimi tanıtmayı unuttum. Polis Chen Hu.

0: Kanun her yerde var.
1: Güzel hareket. Ama beceriksizce.
2: Çok basit bir konuydu. Ama her iki şüpheli de kaçtı. Malları, kanıtları ve Chen Hu'yu kaybettik. Sizden tek bir adam istemiştim. Onu da elinizden kaçırdınız. Ne oldu peki?
3: Efendim, Chen Hu'yu beklemiyorduk. Hasarı en aza indirgemek için geçici önlemler aldım.
2: Bar mahvolmuş. Bu mu sizin en az hasarınız? Bunlar ne yaptığınızı bilmediğinizi kanıtlıyor. Salaksınız, moronsunuz, boşsunuz.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Niçin?
0: Ben de tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Onlara her zaman söylüyorum. Her zaman şefimizin ne kadar zeki olduğunu söylüyorum efendim.
2: Kes şu saçmalığı. 18 kişi hastanede yatıyor ve bardan 1 milyon dolarlık fatura geldi. Bunu kim ödeyecek? Kim alacak bu sorumluluğu?
0: Ben. Bu onların hatası değil. Beni masa başına alırsanız ödeşmiş oluruz.
2: Güzel. Yarından itibaren sekreterimsin.
0: Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum.
2: Siz üçünüz. Bana ayrıntılı bir rapor hazırlayacaksınız. Aksi takdirde otopark memuru olacaksınız.
3: Peki efendim.
1: Mesai sona erdi. Yarın yatsak olur mu?
3: Neden hala polisim biliyor musunuz? Ceza soruşturmalarında yüksek lisansım var. Ayrıca suç psikolojisi konusunda da dedektifken iki büyük olayı çözdüm ve 3 mükemmellik ödülü aldım.
0: Neden biliyor musun? Çünkü salaksın.
3: Ben mi salağım? Salaklığımın kaynağı sensin.
0: Ben mi?
3: Evet, sen olmasaydın şimdiye çoktan
0: komiserdim. Ben olmasaydım senin herhangi bir başarın olur muydu? 2 yıl önce Şam Şuipo'da yakaladığım hırsızı hatırlıyor musun?
3: Tabii ki hatırlıyorum. Nasıl unutabilirim onu?
0: Sadece bir hırsız ya da bir hayat kadını yakalamıştık değil mi? Aynı zamanda bir sahtecilik zincirini ortaya çıkarmış, bir de...

0: seri katil yakalamıştık.
1: Ben de yapacağım bunu. Olayları çözmek için senin bana yardımcı olduğun gün geldiğinde ben bir türlü
0: hayatımda bir kere de benim için bir şey yapamıyorum.
1: Senin için yapmayacağım bunu.
2: Yine mi kavga? Artık evlenin.
1: Kavga ediyoruz. Evlenmemiz mi gerekiyor?
0: Evlenirsem asla eve gelmem ve benim için yas tutarsın.
1: Gerçekten senin evleneceğimi mi sanıyorsun?
0: Yapma. Yalnız başıma kalmaktan
1: korkma. Canın yanmasını istemiyorsan dokun bana hadi.
0: Yapma bak.
1: Hadi dokun bana.
0: Sinirleniyorum tamam mı?
1: Tabii seni evleneceğim hadi.
3: Dün gece şüpheliyi kim yakaladı? Siz bir kahramansınız. Bunlar çok gizli dosyalardır. Bu internetteki korsan filmler yapan grubun başı Interpol 5 yıldır yakalamaya çalışıyordu. Siz yakaladınız.
4: Evet efendim.
3: Bütün bu yıllar boyunca filmlerin yasa dışı kopyalarını da yükledi. İçinde Aşk Kör Dealer de var. İzledin mi?
4: O ne yaptığını bilmez. Üstüne gitmeyin.
3: Daha sonra Kung Fu filmleri üzerine yoğunlaştı. Korkusuz gibi. Ejder kapısının uçan kılıçları.
5: Bu canavarlar mutlaka yakalanmalı.
0: Aslında onu yakalayan benim evet.
1: Aslında bütün operasyonu yürüten benim. Onların şefiyim.
3: Tebrik ederim.
1: Sadece işimi yapıyordum.
3: Bir dakika lütfen. Herkes buraya baksın lütfen. Merak etme. Sadece hatıra fotoğrafı çekeceğim. Gülümseyin.
6: Bebeğim, nihayet telefonu açtın. Sinirlenme sakın, izin ver açıklayayım. Tek istediğim bir şans daha vermen bana.

Dedektif Wang. Ölen kişi Wan Feng. Erkek ve 32 yaşında. Gayrimenkul yöneticisi. Bekar, şeker hastası, Greenpeace üyesi ve çevreci.

0: Miu miu. Ve portakal suyu. Ve sanırım katil sahte topuklu miyu miyu giyen, portakal suyu içen, sapkın reddedilmiş bir aşık. Neden hep sen? Tanrı o kadar acımasız ki hep seni bana getiriyor. Bu hikayenin başını biliyordum ama bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. İlişkimizin bu şekilde bitmesini istemezdim ama ben bir polisim ve işimi yapmalıyım. Bu bir cinayet.
1: Evet, sen de polisin. Bunun şeytani bir iş olduğunu düşünüyorsun ha? Biraz beynini kullanamaz mısın? Bunu biraz önce oraya ben döktüm. Al, bu ayakkabıları da Avrupa'dan aldım. Sahte değiller. Gel buraya. Şu aptal gözlüğü de çıkar. Delil toplamak için buradasın.
2: Evet, devam edin. Şuraya doğru getir. Döndür.
3: Gözlemlerime göre bu bir cinayet olmalı.
1: Gözlemlerine göre ben hapiste olmalıydım. Kanıtların nerede?
3: Kim kendini çimento dolu bir kazanın içine atar?
1: Onu buradan merkeze götürün.
2: Efendim, bu çimento kalıbı çok büyük. Kamyona asla sığmaz.
1: O halde daha büyük bir araç bulun.
4: Şimdi çağırsak bir saatten önce burada olmaz.
1: Bekleriz. Önemli değil. Telefonunda önemli kanıtlar olabilir çünkü.
3: Bir şey yapmak istiyorsanız hemen yapacaksınız. Beklemek çaresizler için.
1: Nasıl olur bu? Van Buer! Bu davayı hemen çözmemiz gerekiyor. Ne zaman bitireceksiniz?
5: Bilmem. Ben sadece temizlikçiyim.
1: Otopsi nasıl gidiyor acaba? Davanın çözümü için sonuçlar gerekiyor.
6: Uzun zamandır üstünde çalışıyoruz. Testler yaptık ama net bir ölüm nedeni bulamıyorum.
1: Neden?
7: Görünüşünden dolayı.
1: O da ne demek?
7: Baksana, gülümsüyor. Gülümseyen ölümler davasını hatırlıyor musun ha? Söylesene.
1: Elbette.
7: Tek benzer noktaları üzerindeki gülümseme ifadesiydi. Sanırım katil yine aynı. Bir seri katil.
1: Demek seri katil.
7: Ve kurbanların cenazelerinde hep aynı kadının olduğunu keşfettim.
1: Ne giymiş öyle?
7: Suç psikolojisi der ki katiller cinayet heyecanını yeniden yaşamak için kurbanlarının cenazelerine giderler.
1: Bu bir hastalık.
3: Domuzlar ağaca tırmanırlar dese ona da inanacaksın.
7: Bak, tırmanıyorlar. Bak, bak.
1: Kadının ismi Liu Jin. Evet, Liu Jin Shui. Her kurbanın eski kız arkadaşıymış.
3: Tutku suçları. Bence bu iyi bir analiz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
8: Doğru. Sadece 5 gün içinde bu kadar oldu. Önümüzdeki 3 gün içinde mutlaka yükselecektir.
1: Özel konuşmalarınızı işten sonra yapın.
8: Seni sonra ararım.
1: Wang Buer. Nedeni açıkça ortada. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Şüpheliyi hemen yakalamamız gerekiyor. Buer nerede?
8: Patron sizsiniz ve ben de onun bakıcısı değilim.

0: Sadece bir fotoğraf. Efendim buradayız. Buraya bakın lütfen.
1: Bir gülümser buradayız. Misiniz lütfen?
0: Efendim bu taraftayız. Bu taraftayız. Bu taraftayız efendim.
2: Toplumumuz birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bütün bu engelleri ancak birlik içindeki bir iradeyle aşmamız mümkün olabilir. Bizi ayıran şeyler arasında köprüler kurup bir araya getirebiliriz.
0: Hey, ne yapıyorsun adam?
1: Ne oldu? Dikkat etsene.
3: Kesin, kesin.
4: Bir dakika durun. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Durun, tamam, bunu alıyorum. Bu sahneyi kullanabilirim değil mi?
3: Evet, tabii.
4: Yönetmen olarak şimdiye kadar çektiğim en güzel sahne bu oldu.
3: Her şey mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Senin yeteneğinle de birleşince harika oldu.
4: Kesinlikle. Siz kimsiniz?
5: Polis.
4: O...
6: Polis mi?
4: Polis mi?
5: Erkek arkadaşlarını niye öldürdün?
6: Ne öldürmesi?
5: Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede size karşı delil olarak kullanılabilir.
4: Başarılı oyuncumuz bir katil mi? Bunu satabiliriz. Bunu satabiliriz.
5: İyi polis, kötü polis yapalım. Sen kötü polis ol. Sen zaten iyi polis olamazsın ki.
4: Ben kötü polisim öyle mi? Neden? Söylesene.
5: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
4: Salak rolünü oynarsan Oscar alırsın.
5: Hey.
6: Ne? Ne var?
5: İçeri girdiğimizde her zamanki iyi polis kötü polis oyununu oynayalım olur mu tatlım? Sen kötü polis ol.
6: Ben mi kötü polis olacağım? Neden ben oluyormuşum?
5: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
6: Ne yani? Ben neye benziyorum?
5: Ben senin bir şeye benzediğini söylemiyorum. Sadece benim daha iyi göründüğümü söylüyorum. Anlıyor musun şimdi beni?
6: Ama ben daha iyi oyuncuyum.
5: Kesinlikle haklısın. Benim oyunculuğum gerçekten bir felaket. Sadece kendimi oynayabiliyorum, biliyor musun? Sadece kendimi.
6: Tabii, bu da gerçeğin bir başka şekli.
5: Sen gerçekten kötü olmalısın.
6: Çok kötü.
5: Onu inandırmalıyım. Sonra da onu dövmelisin.
6: Dövmeli miyim? Sen ne diyorsun?
5: Gerçekten vuracaksın demiyorum. Onun üzerine yürüyüp vuracakmış gibi yapacaksın. Ben de seni durduracağım. Anlıyor musun şimdi?
6: Bana neden vuruyorsun?
5: Çünkü ben iyi polisim. Sen kötü polissin. Anlıyor musun beni? Anladın değil mi?
6: Ona vurma konusunda seninle aynı fikirde değilim.
5: Bayan Liu, filmlerimizde gördüğümüzden daha güzelsiniz.
6: Onları

0: Sen öldürdün, öyle değil mi? Ben yapmadım. Neden öldüklerini bile bilmiyorum. Hah, çok iyi bir oyuncusunuz ama burada film çekmiyoruz.
1: Nedenini siz de bilmiyorsunuz. Beni suçluyorsunuz. Beceriksizsiniz.
2: Hey, tamam. Sakin olun, tamam, halledeceğim şimdi. Tamam, sakin. Tamam, gel buraya. Ne yapıyorsun?
0: Sen bana beceriksiz mi dedin?
2: Ne yapıyorsun? Tamam, sakin. Otur şuraya. Tamam, otur şuraya.
0: Bırak.
2: Ne yapıyorsun? Tamam, otur şuraya. Onu vurmayacaksın değil mi? Sakin ol. Tamam, otur şuraya. Evet. Çok güzel, tamam. İşte böyle, çok güzel. Evet, devam edeceğiz. Tamam.
1: Ben hiçbir şey yapmadım. İtiraf edeceğim bir şey de yok. Bana bir sebep söylesenize.
2: Bu sadece benim kişisel fikrim tabii. Erkek arkadaşlarınız sizi terk ettikten sonra kendinizi fırlatıp atılmış eski bir çorap gibi hissediyorsunuz ve onları öldürüyorsunuz. Sizin yaşınızdaki bir kadın sevgilisi olmadan, üzerinize titreyen kimse olmadan, sizi seven kimse olmadan yaşaması olanaksız değil mi? Her sabah kahve işe giderken çitlerle dolu sokaklarda yalnız ol. Bu gerçekten çok üzücü. Sizin gibi bir kadın yalnız ve kocaman dünyada tek başına.
0: Sen kim oluyorsun?
3: Bakar mısınız? Yazmanız gereken raporlar var.
0: Ne raporları?
3: Bir tanesi kırılan çöp kutusuyla ilgili. Bir tanesi kanıt olmadan yapılan tutuklama. Diğeri film şirketinin bize açtığı dava. Eğer onu bırakmazsanız başka raporlarda yazmanız gerekecek.
4: Neden hep siz diyorsun ki? Hepimiz polisiz değil mi?
3: Onu siz tutukladınız, ben orada değildim. Bırakın gitsin.
0: Neden ben?
3: Komiserin emri.
2: Bayan Liu, değerli zamanınızı aldığımız için çok üzgünüz. Şuna bir bakın ve imzalayın lütfen. Ondan sonra gidebilirsiniz.
0: Voltaj mı düşüyor?

0: Buradaki her erkek bana bakıyor. Siz neden ilgilenmiyorsunuz?
1: Kızlarla ilgilenmiyorum.
0: Karınızdan korkuyorsunuz.
1: Neden bu kadar taciz davası önümüze geliyor biliyor musun? Nasıl giyindiğini görmüyor musun?
0: Göstermem senin dokunabileceğin anlamına gelmez. Yeterince baktınız mı?
2: Kime bakmıştınız?
0: Küçük kardeşime.
2: Küçük kardeşiniz mi? Sezgilerim aslında ablanın sorun olduğunu söylüyor.
1: Abla mı? Nasıl? Kim o?
2: Liu Jinshui'nin ablası.
1: İçgüdülerime göre mesai sona erdi.
0: Gao Min.
3: Jinshui. Sen iyi misin?
4: Jinshui. Kuzenimin eski erkek arkadaşını gösteriş yapmak amacıyla buraya kadar getiriyorsun. Onunla olan her şeyi çalmaktan bıkmadın mı?
2: Onu rahat bırak.
0: Bazen işler hiç kimsenin ummadığı şekilde gelişir. Ve aşk bile yardımcı olamaz. Başka iki kişi birbirine yazılır.

0: olmasıdır. Hayattaki en önemli şey mutluluktur, değil mi? Sen anne tarafından kuzensin. Yani uzaktan akrabasın. Benim karnım aç. Artık izin verirsen gitmek istiyorum.
1: Abla, ben pek iyi değilim. Sen Gaomin'le gider misin?
2: Bana sakın deli deme ama seni kıskanıyor sanırım.
1: Neden kıskansın ki? O benim kardeşim.
2: Kıskanç olmasa neden senin erkek arkadaşını çalsın?
1: Nedenini bilmiyorum. Ama son zamanlarda oldukça farklı.
3: İşte kurbanın evi.
4: Evet, burası kurbanın evi ama arama emri nerede?
3: Arama emri yok. Eğer onlara arama emri gösterirsek evdeki insanlar karşı çıkar. Bu da toplayabileceğimiz kanıtları etkiler.
4: İyi ama içeride biri varsa o zaman ne yapacağız?
3: Yalnız yaşıyormuş. Kontrol ettirdim. Yani burada kimse yok.
4: Arama izniyle içeri girmeliyiz.
3: Unuttum.
4: Unuttun mu? Tanrım, neden bu belayı benim başıma sardın?
3: Çünkü sen onun sevgili kulusun.
4: Sevgili kulu mu?

0: Hiçbir şey beceremeden nasıl çavuş oldun anlamıyorum.
1: Beynimle.
0: Seni yukarı fırlatacağım.
1: Fırlatmak mı?
0: Tırmanabilir misin? Kaç kilosun?
1: 52.
0: Hadi gel. Sen bir polis memuru olarak eksik ve yanlış beyanda bulunmamalısın. 75 kilo değilsin.
1: Son zamanlarda çok yedim. Sanırım 75 falan olmuşumdur.
0: Ne kadar?
1: Tamam, 120 kiloyum.
0: Hadi yine yapalım.
1: Yine mi?
0: Hadi. Sen kimsin?
2: Ben...
1: Güven! Beni hemen çıkar buradan. Çıkar!

Yeah.

0: Öpüyorum. Öpüyorum.
1: Benim. Sigortacı olduğunu söyleseydin seni bu kadar fena dövmek zorunda kalmazdım.
0: Siz de polis olduğunuzu söylemediniz ama bana.
1: Ha.
0: Aha.
2: Şuna bakın. Baksanıza. Kurbanımızın bu kadınların her ikisiyle de ilişkisi varmış. Onlardan biriyle evlenmek istemesi çok mümkün. İki kadının bir elması paylaşmasını istemek zaten intihardır.
0: Ha? Güzel güzel. O halde tazminat ödemek zorunda değiliz, değil mi?
3: Ne zaman sigorta yaptırmıştın?
0: Bir haftadan fazla olmadı. Sadece birkaç gün önceydi diyebilirim size.
2: Ölmeden önce.
0: Evet.
4: Tuvanisi kim?
0: Ben.
2: Ne?
0: Ben size söyleyemem.
2: İmzala.
5: Varisim sen misin?
2: Eğer beni seviyorsan imzalarsın. Bu aşkımızın garantisi.
5: Bizim ayrılmamız gerekiyor. Hala ben senin kardeşine aşığım.
2: Siz erkekler hep aynısınız. Kardeşimle her buluşmadan sonra gelip beni sevdiğini söyledin. Ben seni ciddiye aldığımda ona dönmek istiyorsun. Ve hepiniz ona evlenme teklif ediyorsunuz. Dinle biraz. Daha seksi giyiniyor olabilirim ama sözümü tutarım.
5: Kardeşine teklif edeceğim.
2: Güzel. Eğer beni sevmiyorsan imzala.
5: Sevmiyorsam niye imzalayayım?
2: Aşk tazminatı.
5: Kız kardeşinin erkek arkadaşlarını artık çalamayacaksın. Son kişi ben olacağım.
2: Göreceğiz.

0: Amca, uyuyor mu?
1: Evet. Kazadan sonra onunla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
0: O benim amcam ve tek yapabildiğim bu.
1: Hey, biliyor musun? Şu son filminin başına gelenlere üzüldüm.
0: Neden böyle oldu bilmiyorum. Son birkaç haftadır benim hiçbir işim yolunda gitmiyor.

0: Cennetin gözleri, falcı.
1: Böyle şeylere inanmam. Hadi gidelim.
2: Buraya kadar geldik. Ayrıca onun çok iyi olduğunu duydum. Onda cennetin gözleri var. Her şeyi görebiliyor. Bunu gördün mü? Burada olduğumuzu biliyor işte.
1: Belki de bu yüzden.
2: Hadi içeri girelim.

0: bunu da yapacağım. 1982 yılının ikinci ayında doğmuşsunuz.
1: Aa, nereden bildiniz?
0: Randevu alırken sizin doldurduğunuz formdan bildim.
1: Senin için 6 ay önce randevu almıştım.
0: Son zamanlarda kariyerinizde büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Başrol oynayamıyorsunuz.
1: Bunu nereden biliyorsunuz?
0: Magazin haberlerinden. Birkaç aptal polisin setinizi alt üst ettiğini herkes biliyor. Bakın işte.
2: Cennetin gözleri. İleride olacakları söyleyebilir misin peki?
0: Elbette. Gözlerinin beyazı kırmızı çizgilerle dolacak.
1: Bu ne demek üstad?
0: Bu demek oluyor ki bütün gece uyumamış ya da fazla alkol almış olabilir, ağlamış da olabilir ya da gözü mikrop kapmış olabilir.
2: Yeter, gidin.
1: Ama
0: hey. Gözlerinin beyazın üstündeki kan damarları düz ve dikey. Üzerinizde bir lanet var.
2: Evet, tabii.
0: Sizin üzerinizdeki lanete yalnızlık yıldızı deniyor. Bu her zaman tek başınıza kalacaksınız demektir. Ve sadece bir kadın seni bu şekilde lanetleyebilir.
1: Üstad, bunu kaldırmanın bir yolu yok mu?
0: Var. Sadece onu lanetleyen kişiyi durdurmak gerekir.

0: Üstad, böyle modern biri olduğunuzu hiç düşünmemiştim.
1: Aslında falcılık yeterli veriyle yapılan bilimsel analizdir hanımefendi. Siz oyuncusunuz ve kariyerinizi sormak için buradasınız.
0: Bir de onun aşk hayatından söz et.

0: Neden beni yiğinin evine getirdin?
1: Gerçeği bulabilmek için.
0: Ah, saçmalama tamam mı? O bir sahtekar.
1: Sen gelmesen bile ben gideceğim.
0: Bekle,

0: Sen. Karnın şimdi mi acıktı?
1: Kardeşini neden lanetledin?
0: Sen delirmişsin.
1: Neden onun canını yakmak istiyorsun?
2: Hadi gidelim. Sorun çıkarma.
1: Sana bir soru sordum. Neden hep kız kardeşinin erkek arkadaşlarını çalıyorsun?
0: Onları ben çalmıyorum. Kendileri onu terk ediyorlar.
2: Ne diyorsun sen?
0: Diyorum ki sen film yıldızı değilsin. Tabii filmlerde bütün erkekler sana aşık. Ama gerçek hayatta erkeklerin bana aşık. Şimdi bu benim sorunum mu yoksa senin sorunun mu?
2: Bunca yıl boyunca beni hiç anlamamışsın. Ben yıldız olmak istemedim. Sadece oyuncu olmak istemiştim.
1: Çoktan içeri girdi bile.

0: Bana bir şans daha ver. Yanlış yaptığımı biliyorum ama onunla olduğum her gün seni daha çok özledim. Sadece kafam karışmıştı.
1: Beni yalnız bırak.
0: Jinshui, Jinshui. Jinshui, Jinshui. Seni seviyorum. Evlen benimle.
1: Sen ciddi misin?

0: Burada bile yemek yiyebiliyor musun?
1: İşten vakit bulup zamanında yemek yiyemiyorum ki.
2: Bu çok tuhaf. Neden bütün kurbanlar böyle gülümsüyor acaba?
3: Evet, hepsi böyle gülümsüyor. Belki de...

0: akupunkturla gülme sinirlerine dokunuluyordur.
1: Çok fazla kung fu romanı okuyorsun.
0: Gerçek olmayacağı anlamına gelmez. Doktor, gülme akupunktur noktası nerede?
2: Batı tıbbına göre böyle bir şey yok. Ve olması da mümkün değil.
3: Sen nerede olduklarını bilmiyor musun? Ayağının altı ve burası, burası. Şaka şaka.
1: Eğer bunu inanıyorsanız, yani gülme akupunktur noktası gerçekten varsa, ben sana çay servisi ve masaj yapacağım. Sonra da seninle evleneceğim. Ben raporumu yazmaya gidiyorum.

0: Neden fotoğrafım orada?
1: Şüpheliyle ilişkisi olan herkesi oraya bağlıyorum ama yine de bir boşluk vardı. Ben de oraya kimi koyacağımı bilemedim.
0: İlişkisi olan biri mi? Bizim bir ilişkimiz var zaten. Benimkinin yanına kendi fotoğrafını koyman gerekmiyor mu sence?
1: Biliyorsun ki ben senin üstünüm Wang Buer. Ve bundan daha iyisine layığım.
0: Biz seninle bir ortağız ve tabii ilişkimiz de ortaklık ilişkisi.
2: Doğru.
0: Anlıyor musun şimdi beni? He? Ortak.
2: Evet.
0: Ve bu da polis olarak etkinliğimizi artırıyor.
2: Yükseliyor. Artıyor. Evet.
0: Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Şefim, şikayette bulunmak istiyorum. İçimizden bazıları çalışma saatlerinde tamam, hisse senedi işlemleri yapıyor.
2: Ben mi? Kanıtın var mı?
1: Peki o halde ne yapıyordun?
2: Sigorta limitimi yükseltiyordum.
0: Ne farkı var?
2: Fark var. Eğer yükseltmeseydim, sigorta şirketi kurbanların poliçelerindeki varisin kim olduğunu bana söylemeyecekti.
1: Kimmiş? Yeye mi? Demek şimdi de birinci şüpheli o oldu. Wang Buer nerede?
3: Yazılanları merak etmeyin. Size zarar verecek hiçbir şey yok. Sizin için önemli olan 1, 4, 8, 12, 13 ve 14. sayfalar.
4: Hadi hepiniz birer tane alın da bakın.
2: Tabii.
3: Lucky amca, adamların hayat sigortasını bana yaptırman çok cömertçe. Hiçbir erkek kendimi bu kadar güvende hissettirmemişti.
5: Ona neden Lucky amca dendiğini biliyor musun peki? Kaplan, Turna ve Lucky.
4: Kaplan burada. Turna diğer tarafta. Bir adam, iki hayvan. Kardeşlerim, hayat sigortalarını bugün benden.
5: Harikasın Lucky amca. Harikasın.
0: Yiyi nerede?
6: Ne yapacaksın?
0: Ben polisim. Yiyi sen misin?
6: Evet. Lucky amca, şurada duran adamı tanımıyorum ve korkuyorum.
4: Ondan mı? Ben hallederim. Merak etme. Ne? Sorun nedir ha?
0: Ben polisim ve çalışıyorum.
4: Sen hiç Kaplan Turna Lucky'yi duydun mu?
0: İyiliğini düşünüyorsan evine git. Anlıyor musun beni? Evine.
4: Yüzün hala sağlamken buradan yürüyerek git. Atın onu buradan. Hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom, değerli hissettirir.
9: Araba sterlingsler geldi.
10: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
11: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
12: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
15: Arabanı arabam.com'a değerinde...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
9: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
11: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
12: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hesap kırdık.
14: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. 9 kere 6.
17: 54.
16: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
17: Dik.
16: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım...

0: Akses 25 yaşında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
10: Tecrübeyle sabit.
11: Modası geçmeyen lezzet, Albin.
12: Çikolata, bisküvi, karamel, uyum.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Gülme. Neden gülüyorsun?
1: Hiç, öylesine.
2: Defolun burada. Çocuklar, bokta pişirin onları.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hey.
2: Yakalayın onu. Havadayın. Havadayın.
3: Hadi. Buraya. Hadi. Bir yere kaçamazsın. Yatma.
2: Hadi kaçıyor, çabuk. Hadi.
3: Koşun.
2: Koşun.
3: Hadi.
2: Çabuk hadi. Koşun. Yakalayın. Nereye gitti bu?
4: Ben de hadi. Şu tarafa gitti.
2: Çabuk şu tarafa bak.
4: Hadi koşun.
2: Çabuk.
4: Buradan geri dönelim.
3: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Koşun. Her yere bakın.
2: Ah, tanrım hemen duş almalı.
3: Yaki amca bu tarafta.
2: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Görmüyor musunuz? Zar zor
3: Yaki
2: nefes
3: amca alır. Hadi acele et.
2: Beni mahvetti.
0: Suçlular kung fu bilince durdurulamıyorlar.

0: Polis!
1: Bugün iyi görünüyorum, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sen de şanslısın. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
0: Bana sorarsan sen bu görüntüyle şeytan bile olamazsın.
1: Benden çok iyi kötü adam olur.
2: Yolumdan çekilir misin?
1: Şanslı günündesin. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
2: Hı, güzel.
1: Dayı!

0: Bir şey mi var?
1: Bayan Day, bugünkü işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bayan Day, merhaba. Büyük bir olasılıkla o adamları siz öldürmediniz.
1: Wang Buer, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle dışarı gelir misin? Hemen.
2: İzninizle.
1: Hemen dedim. Ne oldu sana? Hani kötü polistin?
2: Evet ama içgüdülerimle oynuyorum. Ve içeriye adım attığım andan itibaren onun masum olduğunu hissettim tabii.
1: Masummuş. Ben kötü polis olacağım ve sen konuşmayacaksın. Onları sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Sadece ayrıntıları öğrenip zaman kazanmak istiyoruz.
3: Pekala. Onları ben öldürdüm.
1: Gerçekten sen mi öldürdün?
3: Hayır.
1: O zaman neden ben yaptım diyorsun?
3: Siz öyle söylediniz. Polisle işbirliği yapıyorum.
1: Bizimle oyun mu oynuyorsun sen?
2: Otur, sakin ol. Çok kaba oluyorsun. Otur.
1: Tamam.
2: Merak etmeyin.
1: Neden onlara sigorta satıyordun?
3: Çünkü ben sigorta satıyorum.
1: Yani senden şüphelenmek için nedenlerimiz var. Onları sigorta ödemeleri için öldürdün, değil mi?
3: Kanıt.
1: Bunları senin evinde bulduk. Kurbanların üzerinde bulduklarımızla neredeyse aynı iğneler.
3: İnsanların evinde dikiş iğnesi bulunması çok normaldir. Sakın bana senin de olmadığını söyleme.
1: Sen ulusal dart şampiyonusun. İğneleri fırlatmak senin için oldukça kolay olmalı. Nasıl açıklayacaksın bunu?
3: Bu iğne fırlattığım anlamına gelmez. Kickboks yapanlar her gün birilerini mi dövüyor?
2: Çok önemli bir noktaya değindi.
3: Giydiğin eski kıyafetler ve öfkeli mizacın nedeniyle sürekli yalnız olduğunu söyleyebilirim.
1: Sen neden bahsediyorsun sinsi?
4: Onu bırakın.
1: Yetkili benim ve onun ne zaman gideceğine ben karar veririm.
4: Avukatı burada ve onun mazereti var.
3: Beni anlıyorsun değil mi?
5: Li Jinshui. Kimliğiniz.
6: Buyurun.
5: Burayı imzalayın. Gidebilirsiniz.

Jinshui, beni affet. Sadece kafam karıştı. Çekiciliğine karşı koyamadım. Ama aşık olduğum tek kişi sensin. Jinshui, bir keresinde bana çıktın, erkeklerin lanetlendiğini ve başlarına kötü şeyler geldiğini söylemiştin. Doğruyu söylemek gerekirse, senden ayrılmaya çalıştım. Ama son birkaç ayda yaşananlardan sonra yapamayacağımı biliyorum. Eğer seninle beraber olursam hiçbir şeyden korkmam. Benimle evlenir misin?

0: Moskova'dan Sanya'ya kalkan ilk uçak için bir bilet istiyorum.
1: Efendim, Liu Jianxuan'ın şimdi Gao Min'in eşyalarını aldığını gördüm.
0: Gitti mi?
1: Evet. Ve Hong Kong dışına uçak bileti rezervasyonu yaptığını duydum.
0: Havaalanı.

0: Merhaba Kitty. Memur Wang, sorun nedir?
1: Bu araca el koymam gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü öndeki arabayı takip etmem gerekiyor.
0: Tamam, atla.

0: Hanımefendi, sanırım biri sizi takip ediyor.
1: O benim kocam. Hamileliğim sırasında beni aldattı.
0: Vay domuz. İsterseniz ona haddini bildireyim.

0: Onu kaybettim. Uçağa binmesini önlemek için ne yapacağımı
1: bilmiyorum. Onu durdurabilecek bir şeyler düşün. Uçağa binmesine izin verme.

0: İyi yolculuklar efendim.
1: Bayan, bizimle gelmeniz gerekiyor. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var.
2: İşte başrol oyuncumuz Bayan Liu Xinshui. Alkışlayalım.
3: Bir dakika. Neler oluyor?
2: Filmin yıldız olmanızı istiyoruz.
3: Polisler ne zamandan beri film çekiyor?
2: Yapıyoruz, yapacağız. Yakuzalar Genç ve Tehlikeli diye bir film çektikten sonra birçok insan gangster olmak istemişti. Emniyet olarak buna cevap vermek için bizde polis hikayesi 1, 2, 3 süper polis, yeni polis hikayesi ve sonra 6.'sı yeni polis hikayesi güzel Transformer'ı çekeceğiz. Sen bunu yapamayız mı sanıyorsun, yoksa Jackie Chan ve Michelle Yeoh'yu biz meşhur ettik?
3: Onları siz mi meşhur ettiniz? Sadece merak ettim.
2: Eğer sen de onlar kadar meşhur olmak istiyorsan Hong Kong Kraliyet Polislerinden yardımcı görevindeki çavuşla konuşabilirsin. Seni bizimle film yapmaya davet ediyorum. Wang Bue. Onu burada tutmak için bir şeyler yapmamız gerek. Hadi peşinden git. Hadi.
4: Başrol oyuncusu bir yıldız olmak istemiyor musun?
3: Kapa çeneni. Yalan olduğu çok belli.
4: Çok aptallar. Hong Kong'daki parası olan hiçbir film şirketinin bugünlerde senin için böyle bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Söyler misin bana?
3: Evet. Bildiğim tek şey, hiçbir zaman başıma iyi bir şey gelmeyeceği.
4: Sana göstermek istediğim bir yer var. Bak. Bak. Onların ne kadar acımasızca öldüklerini bilmiyor musun?
3: Hayır.
4: Onları hiç sevmedin mi?
3: Hayır.
4: Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
3: Onların kim olduklarını bilmiyorum.
4: Affedersiniz. Affedersiniz. İşte senin üçlü. Bir kişi daha eklendiğine göre Beatles şarkıları söylemeye başlayabilirler, değil mi? Onları sevmiş miydin?
3: Evet, sevmiştim. Her biri bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Ne düşünüyorsun?
4: Onların nasıl öldüğü konusunda gerçeği bilmek istiyor musun?
3: Hem de çok.
4: İzin ver, dördüncü olayım. Evlen benimle.
3: Sen delisin.
4: Bak, ilk defa mezarlıkta birine evlenme teklifinde bulunacağım. Bana yardımcı olur musun lütfen? Onların hepsi mezarda.

0: Hata yaptığımı biliyorum.
1: Bana bir şans daha vermelisin.
0: Ama yeniden başlayabiliriz, değil mi?
2: Benimle evlenir misin?
3: Kapa çeneni.
2: Benim için çok önemli olduğunu biliyorsun.

0: Ne yapıyorsun burada? Benimle evlenmek istiyor musun hala? Gerçek katili yakalamak için sahte evliliği yem olarak kullanmak istiyorsun. O halde artık nişanlıyız.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?
2: Madem bir oyun oynuyoruz, düzgün oynayalım değil mi?
1: Eşyalarımı getirdim.
0: Sevgililer birlikte yaşamak zorunda değil.
1: Sevgililer birlikte yaşarlar. Ve gerçek katil şu anda bizi izliyor olabilir.
0: Nereden?
3: Oradan bile beni görebiliyor mu yani?
1: Şaka yapıyorum, korkmana gerek yok.
0: Sen delisin.
4: Bay Wang, nişanlınız üzerini değiştirdi.

0: Pekala, bu tarafa bakın, gülümseyin. Bu tarafa bakın, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Evet, gülümseyin.
1: Şey, bu kolye gerçekten muhteşem bir şey.
2: Bunu yıllar önce babam vermişti bana. Bu büyüklükte bir elmas sahtedir herhalde. Abla?
1: Yalnız bırakayım, konuşun.
3: Tebrikler. Annem bu bebekleri doğum günün için vermişti. Hatırlıyor musun?
2: Elbette. Sonra sen çalıp kırmıştın.
3: Aslında sakladım. Bu senin en sevdiğin oyuncağındı. Onu nasıl kırıp atabilirdim ki? Şimdi artık sahibine dönüyor. Mutlu olmanı istiyorum. Hem de çok. Çünkü senin hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeni istedim. Çünkü biz kardeşiz ve senin kötülüğünü istemem. Beni bunun için suçlama.

0: bunca sene seni her şey için suçladım. Erkek arkadaşlarımı çaldığın için sana kızgındım. Mutluluğumu çalmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onların sevgilerinin gerçek olmadığını gösterdin. Teşekkür ederim.
1: Kardeşim, bana teşekkür etme. Erkek arkadaşlarını gerçekten istedim.
2: Ya, toplanın. Yalnızlığın gözyaşları.
3: 2002 yılında New York Müzesi'nden çalındı. Efsanevi bir soygun olmuştu. Güler yüzlü elmas hırsızlığı.
2: Bunun değerini belirleyin.
4: Tabii efendim.
3: Bekle. Mükemmel soygunluk. En büyük 5 sanat hırsızlığının hikayesi.

0: Onları neden öldürdün?
1: Çünkü öldürmek hoşuma gidiyor. Beşini de öldürdüm. Şimdi mutlu musun?

0: Leo amca, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kuzenim nerede? Neden burada değil? Leo amca, sonunda evleniyorum. Bak, bu adam benim kocam olacak. İsmi Wang Boer. Biraz aptal ama çok sevimli. Sanırım onunla beraber mutlu olacağız. Leo amca, bizim şahidimiz olmanı istiyorum.
1: Doğruyu söylemek gerekirse saklanmak için kendine mükemmel bir yer seçmişsin.
0: Wang Boer, senin burada ne işin var?
1: Liu Xing, 3 yılı yatakta geçirirken çok eğlendin mi? Ha?
0: Sen amcamla nasıl bu şekilde konuşursun?
1: Babanla amcanın beraber bir fotoğrafını gördüm ve sonra düğün fotoğraflarımız çekileceği sırada kolyeyi görünce her şeyi anladım tabii. Amcan ve baban 10 yıl önce New York Müzesi'nde tarihi soygunu gerçekleştiren çok ünlü hırsızlardı. Erkek arkadaşlarını öldüren kişi de amcandı. İşte sana tüm seri katil hikayesi burada.
0: Böyle konuşma. Biliyorsun amcam felçli. Nasıl yapabilir?
1: İlk erkek arkadaşın 3 yıl önce öldü. Amcan da aynı tarihte felç geçirdi. Felçli gibi davranarak şüpheleri kendinden uzaklaştırmak çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum. Gerçi oğluyla yaptığı mücadeleden sonra kendi bütün sorumluluğu üstlendi. Her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Ve aslında bakarsan amcan gerçekten iyi oynadı.

0: Ama iğne atıştaki beceriksizliğini görünce bir başkasının daha olduğunu anladım. Çok sabırlı bir adamsın. Vurduğun ilk üç kurban çok hızlı hareket ediyordu. Gülme sinirlerine saplanıp bütün vücudu felç eden ve yüzlerinde gülümsemeyle ölmelerine neden olan iğneler kullandım. Neredeyse kusursuz bir şekilde saklanıyordun. Her şey mükemmel giderken felçli bir adamın yatağının kenarında terlikler olmasını anlayamadım tabii. O terlikler niye oradaydı diye sordum kendi kendime.
1: Bu terlikleri kim bıraktı oraya? Söylesenize, kim bıraktı o terlikleri?
2: Affedersiniz, o terlikler benim.

0: Hey! Yakala onu!
1: Hadi hala peşinden mi gideceksin?
0: Yakala onu!
1: Ölmekten korkmuyor musun?
0: Git yakala!
1: Sen iyi misin? Ona dikkat et.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Onu yakalamamı söyledim.

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey. 8'e ne dersin?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da, Hepsi
1: Bro. Araba fıstıklar geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
3: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
0: Bu salı binde Komili Riviera zeytinyağı 975 lira. Koska üzüm pekmezi 199 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
2: Of,
1: akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera

0: yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
3: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
3: Ne AI?
4: Yapay zeka yani.
3: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
12: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
13: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Oy şefim.
15: Ülker çikolatalı gofret efendim.
14: Yengeme de verin.
16: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
17: Olsun.
16: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve

0: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durular.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: 3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Oy şefim.
12: Ülker çikolatalı gofret efendim.
11: Yengeme de verin.
13: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
11: Olsun.
13: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
15: 3-2-1-0
16: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler, bebekle büyürler.
6: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
9: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
11: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
13: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
14: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet Albin.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
3: Hey! 8'e ne dersin?

0: Babanız ve amcanız meşhur müze hırsızlarıydılar.
1: Babanızın size bıraktığı mirasa 30 yaşından önce evlenirseniz sahip olacaktınız. Aksi takdirde miras otomatik olarak amcanıza geçecekti Bayan Liu.
0: Bu yüzden amcanız 30 yaşından önce evlenmenizi önlemeye çalıştı.
2: Beni öldürmesi daha kolay olmaz mıydı?
0: Anlayamadığımız bir şey daha var. Kolyeniz çok önemli bir kültürel eser. Dolayısıyla onu New York Müzesi'ne geri göndereceğiz.
2: Bu kolye babamın bana verdiği son şeydi.
1: Aslında size başka şeyler bırakmış. Bunun adı Lini'nin Okyanusu. Bu amcanızın en çok istediği şeydi. Ama amcanız yanlış anladı. Bu meşhur bir tablo değil. Babanızın yaptığı resimlerden biri. Babanız dünyanın en iyi sanat hırsızıydı ve istediği hazineyi çalardı. Ama bir ailesi yoktu. Adı Lili'nin Okyanusu. Çünkü annenizin adı Lili'ydi. 30'unuzdan önce evlenmenizi istedi. Çünkü çevrenizde sizi el üstünde tutan insanların olmasını istiyordu.
0: Bunu duydun mu? El üstünde tutmaktan bahsediyor.

0: Leo amca, son zamanlarda nasılsın?
1: Harikayım. Bütün gün yatakta yatmak zorunda
0: Leo
1: kalmıyorsun.
0: Leo amca, öğrenmek istediğim bir şey var. Benim evlenmemi önlemek için çok uğraştın. Peki neden sadece beni öldürmedin?
1: Sen ailemsin. Bunca yıldır benimle ilgilendin. Seni para yüzünden nasıl öldürebilirim?
0: Leo amca, hapisten çıktığında ben sana bakmaya devam edeceğim.
2: Gidelim.
1: Jin Shui, çok üzgünüm.

0: Siz ikiniz bir seri katili yakaladınız ve müzeyi soyan hırsızları buldunuz. Bir taşla iki kuş. Tebrikler.
1: Sen de terfi aldın.
0: Wang Feiyo, emeklilik hayatına resmi olarak başlayabilirsin. Wang. Nihayet tamamen aptalca olmayan bir şey yaptın.
2: Sen yüksek maaşla erken emekli oluyorsun. Ben size hiçbir şey almadım.
3: Tatlım. Merhaba.
2: Kadınlara inanabiliyor musun? Paranın kokusunu hemen alıyorlar.
4: Seni öldürürüm. O benim karım. Tamam mı?
2: Aşkım.
3: Sevgilim. Söylesene, boyun mu uzadı?
2: Bizim çocukların şakası. Ben yine aynıyım.
0: Ha? Hep işten neden erken çıkıyor diye merak ederdim.
3: Seni çok özledim. Wang Buer.
0: Sana bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yine erkek arkadaşına bir şey mi oldu?
0: Hayır, hayır. Ama hala yalnızlık yıldızının etkisi altındayım.
2: Böyle şeylerin üzerinde pek durmamak gerekir. Şans, kader, aşk.
0: Doğru. Ben de şansımın değişmesine yardım etmeni istiyorum. Benim erkek arkadaşım olur musun?
2: Bu çok gurur verici bir teklif ama teşekkür ederim. Gerçek şu ki zorlamayla aşk olmuyor. Ve ben de bir başkasına aşığım.
0: Ağzının tadını bildiğinin farkında değildin. Benden hoşlanıyorsan söylemen gerekirdi.

0: 开始找我的时候，
1: 没什么有这
2: 个。Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz. Derin Futbol. Derin Futbol'da. Beyaz Futbol'un rakibi Derin Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Alışmışız böyle. Tabii Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Gaziantep'te 0-0 berabere kalması şu anda derin bir üzüntüye sebep oldu. Fenerbahçeli taraftarlar açısından değerli seyirciler. Hocam buyur, kalemin burada. 0-0'lık beraberlik gerçekten çok önemli. Maç sonrasında İsmail Kartal'ın açıklamaları neler? Onları ekranlarınıza getireceğiz. Tabii ki biz biliyoruz, sizler sosyal medyadan okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ama İsmail Hoca'ya tepki gösteren de var. İsmail Hoca doğru söylüyor mu acaba diyen de var. Bunları konuşacağız. Galatasaray'la lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı şu anda 6. Beşiktaş'la 5 sevgili seyirciler. Şimdi çeşitli senaryolar da üretiliyor. Acaba İsmail Kartal gider mi? İsmail Hoca'yla bu iş devam eder mi? Hayır deniliyor. Sadece İsmail Kartal değil, Aziz Başkan bir söz söylemişti geçen hafta. Demişti ki, ne dedi Roma maçından sonra? Benle birlikte gidebilir ancak diye. Benle gidebilir diye. Şimdi Abdülkerim abime dönmek istiyorum müsaadenizle. Bu akşam Sinan abimiz aramızda yok sevgili seyirciler. Sinan abi hakkıyla beraber yemeğe gitti diyormuşum. Hakkıyla beraber bu akşam Sinan abi yok. Efendim?
1: Hakkı kim?
0: Hakkı bizim programa sürekli mesajlar atan bir arkadaş hocam. Seni de soruyor ara sıra.
1: Tamam.
0: Söyleyeyim. Abdülkerim abicim.
2: Efendim?
0: 5 maçta 3 kez puan kaybı. Fenerbahçe sence şampiyon olacak mı diye sorarak girmek istiyorum. Bu tip soruları sevmiyorsun ama ne oldu, niye öyle bakıyorsun ekrana? Korkutuyorsun beni Abdülkerim abi.
2: Beni çeken kameraya bakacağım.
0: Evet, oraya bakarak.
2: Şimdi
0: hiç kimseyi verme başka. Abdülkerim Durmaz yurda sesleniyor.
2: Yok, ben şimdi izin isteyeceğim önce. Biz bu programda normalde moderatörümüz Sayın Ertem Şener'den.
0: Estağfurullah abi.
2: Yani hiç öyledir. Kuru şey gereği. Yani burada yaş önemli değil. Yaptığımız iş, sen moderatörsün değil mi hocam?
0: Evet.
2: Kargaşa, kaos olmasın diye moderatör kime söz verirse değil mi? O konuşuyor. Şimdi Ertem'den izin aldım. Konuşma.
0: Estağfurullah.
2: İşte Ertem'in bana söz hakkı verdi. İzin aldık. Şimdi şu kamerama bakıp başkalarından da izin isteyeceğim. Belki onlar izin vermez. O zaman maçla ilgili konuşmalarımı yapmayacağım. Önce bir izin isteyeyim. Sevgili Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve Sayın Hocamız İsmail Kartal'dan kendilerini eleştirmek için izin istiyorum. Bana izin veriyor musunuz? Sizleri eleştirebilir miyim? Yok, eleştiremezsin derseniz Ertem Şener'e mesaj atın.
0: Oo.
2: Eleştirmeyeceğim. Ve hatta daha da arttırıyorum. Aziz Bahçe denen takımı tutanlar,

0: İsmailciler bizde çoktur. Ersuncular, İsmailciler, Aykutullahçılar, Azizciler, Aliciler, Saadetçindiler, Sarancılar. Felaket. Acayiptir bizde. İzin istiyorum. Çünkü hoca istifa ediyor. Ne oldu diyoruz? YouTuber'da, televizyonda çok eleştiri yaptınız. Hoca istifa etti. Hepiniz Fenerbahçe düşmanısınız. Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorsunuz. O zaman susalım, eleştirmeyelim bugün. Çünkü ben öyle bir duruma düşmek istemem. Ben 60 yıldır Fenerbahçeliyim. Yaşım 66. 6 yaşında Fenerli oldum, hatırlıyorum. 6 yaşında. Demek ki 60 yıldır Fenerbahçeliyim.
1: Allah ömürler versin.
0: Sağ ol cümlemize.
1: Sağlıklı ömürler.
0: Evet. Dolayısıyla sizin bu laflarınızdan hiç alınmam. Çünkü sen dünyada yokken, çocuğum, beni eleştirenler için söylüyorum. Senin baban da yokken hatta belki. Ben Fenerbahçeliydim yani. Düşün, 60 sene önce. Tamam mı? Ama buna rağmen eğer sayın başkan, yönetim, hoca, futbolcular bugün yapacağım eleştiriyi istemiyorlarsa yapmayayım. Çünkü Fenerbahçe'nin bugünkü, Ertem Şener'in dediği gibi, 5 maçın 3'ünde puan kaybı. İkisi mağlubiyet, biri de derbi içeride. Buna rağmen eleştirmiyorsak, eleştirmemizi istemiyorsanız, eleştirenlere hain diyorsanız, hem de hepsi birden diyorsunuz. Adam da ayırmıyorsunuz. Hani içinde vardır. Bizim eleştirimiz ne oluyor? Mesela ben hangi Fenerbahçe başkanına hakaret etmişim? Hangi Fenerbahçe teknik direktörüne hakaret etmişim? Zaten hakaret etsem bir dakikada mahkemeye verir. Zaten mahkemeye vermezseniz sizde bir arıza vardır. Abdülkerim Durmaz bize hakaret etti, eleştiri adı altında. Kendisini mahkemeye veriyoruz diyeceksiniz. 12 yıl olmuş. Beni var ya, rakip takım başkanları, yöneticileri bile mahkemeye vermedi. Çünkü ben eleştiriyorum, kimseye hakaret falan etmiyorum. Ha, bugün de eleştirme derseniz tamam, eleştirmeyeceğim. Ama duramıyorum. Hakikaten duramıyorum. Şimdi nasıl eleştirmeyeyim? Şimdi bugün tüm maç ne olacağını öğlenliğin Ertem Şener beni aradı, sordu. Dedim ki hiç iç açıcı bir sonuç ve iç açıcı bir maç beklemiyorum. Çünkü benim aklım hala Roma maçının gecesindeyse, benim aklım, ben bir salt taraftarım. Değil mi? Kendi evet. Halinde bir taraftarım.
1: Tabii.
0: Benim aklım hala Roma maçından kalmışsa, maç sonunda kalmışsa, Fenerbahçe kulübündeki futbolcuların da, malzemecisinin de, idarecisinin de, hatta teknik direktörünün de kafası hala orada. Orada kardeşim. Nasıl oldu? Niye oldu? Aa, gitti hoca. Ne? Döndü mü? Döndü hoca. Aa, uçak kalkıyor, Antep'e seyahat ver. Hoppa hoppa oradan oraya. Diğer tarafta da rakibim var, Antep. İki gün önceden cümbür cemaat toplanmış. Antep valisi, kaymakamlar, belediye başkanları, valiler, Antep baklavası idmanda futbolculara. Bak, Antep maça nasıl hazırlanıyor? Biz maça nasıl gidiyoruz? Kava ziyaretler, Anadolu Kavağı'na. Futbol şube sorumlumuz. Oradan sonuç alınamıyor. Tekrar görüşmeler. Kimi diyor bıraktı, kimi diyor Conte gelecek, bilmem ne gelecek falan filan. Oyuncular röportaj verirken Roma maçından sonra hoca istifa etti diyorlar. Ne diyor, ne falan, herkes yok. Bu şartlarda maça gidiyoruz. Ne olacaktı yani? Yani ne olacaktı? Ve böyle bir takım, bakın ne ruh halinde, şuradan anlayın. Fenerbahçe takımı rakibi boğacak, ezecek, 62. dakikada ilk faulünü yapmış. Aa, hiç böyle bir şey duydunuz mu? İlk yarı 45 dakika, spiker diyor ki, maçın spikeri, 45 dakika bitmiş hocam. Fenerbahçe, Antep bilmem kaç faul diyor. Fenerbahçe 0 faul diyor. Lan oğlum, kimseye dokunmadınız mı lan? Kimsenin ayakkabısının ucuna falan da mı basmadınız?

0: Kafaya çıkarken birini itmediniz mi lan? Nasıl foul yapmadınız? Ben anlamadım bu işi yani. Temassız mı? Bu kredi kartları var ya, temaslı temassız.
1: Evet.
0: Temassız kredi kartı gibisiniz ya. Hiç verilemediniz rakibi. Aa! 60. küsur dakikada Fenerbahçe foul yapıyor. Maşallah. Maşallah. Aa, eleştirdim, özür dilerim futbolcu kardeşleri. Özür dilerim, eleştirmeyecektim. Özür dilerim. Peki. Gelelim hocamıza. Hocam anladık, güzel. Roma maçı. Seni tebrik edecektik maçtan sonra. Roma'ya karşı 3 tane orta saha, 3 defansif ağırlıklı oyunu tuttun falan filan. Tebrik edecektik, edemedik. Çünkü maç sonunun önüne geçtin maçtan sonra. İstifanın önüne geçtin. Seni o gün tebrik edip yüceltemedik. Senin yüzünden ama, sen istifa ettin, etmesen. Onları anlatacaktık YouTube kanallarında hafta için. Bugün hocam daha da sağlam bir üçlü koymuşsun. Çünkü Bartu Elmaz vardı Roma maçında. Bugün Gündüz'ü var. Yani Gündüz'ü daha da iyi bir defans oyuncusudur Bartu'ya göre. Bartu ufak tefek bir çocuk yani, yumuşak bir çocuk. Gündüz'ü, şey, Kante, İsmail Yüksek. Yarın Roma maçı oyna bu üçlüyle yine kolay kolay gol yemez Fener takımı Roma'dan, biliyor musun?
1: Evet.
0: Güzel. Ama hocam lige geldik artık ya. Antep'le oynuyoruz. Ya bu üç arkadaştan bir tanesi fazla. Fazla. Yani fazla. Oraya bir tane hücumcu. Ha, Asensio yok diyeceksin. O zaman oraya Talisca'yı koyacaksın. Niye Talisca'yı koymuyorsun?
2: Hocam Talisca gitti.
0: Aa, gitti mi? Vallahi mi? Aa, ne zaman?
2: Oluyor.
0: Öyle mi? Aa,
3: haberin yok mu?
0: Aa, haberin yok mu? Yok, benim haberim.
3: Çok ayıp.
0: Aa, Talisca. Aa, vallahi mi? Talisca gitti mi?
3: Vallahi gitti.
0: Aa, gitmiş Talisca. Vah vah vah, ben kaçırdım. Komediye bak. Böyle bir şey olur mu? Ha? Böyle bir şey. İşte böyle bir şey oluyor Fenerbahçe'de. Futbol aklı mı varmış ha? Futbol akılsızlığı diyeceğine, futbol aklımız. Futbol akılsızlığı var. Ama böyle maçları, böyle maçları senelerdir ta Beşiktaş'ta oynadığından beri bu adam böyle çözer. Böyle oyuncu çözer değil mi Talisca?
1: Tabii.
0: Sende de 1,5 senede 44 gol yapmış. 44 gol. Bilmem müthiş. Kaç asist.
1: Müthiş.
0: Bak bak.
1: Ve santrafor değil.
0: Bak ha, geçen sene de bu Antep daha iyi takımdı. Antep'te yaptı.
1: 4 tane falan attı.
0: 3 tane attı. 4 golün 3'ünü bu attı.
2: Abdülkerim abi, Roma falan maçında ve bu maçta olsa ne olurdu?
0: Her neyse. Söylüyorum işte, onlara soralım.
1: Konuşmasını bir bitirsin.
0: Onlara soralım. Aa bak, yokmuş. Tamam, pardon. Özür dilerim o zaman. Talisca yokmuş. Allah Allah. Kim sattı acaba? Yani ha, bir de maçta gol atacaksın. Gol lazım. Talisca'nın girmesine gerek yok. Olsa da belki girmeyecek. Niye? Semedo'yu sokuyor. Semedo ile Bartu sokulur mu ya oyuna gol atmak için? Son 10 dakikada, 5 dakikada. Semedo ile Bartu. Hadi Talisca yok, gitmiş. Bari Nene diye bir çocuk var, Nene. Ara sıra böyle gol atıyor. Vuruyor falan, direkten dönüyor. Çabuk araya koşu yapıyor falan. O da yok. Sabit giriyor Semedo. Talisca mesela giremiyor. Niye? Çünkü Semedo tutuluyor takımda. Ligde ligi düşünmüyorlar. Semedo gibi bek, ortalık kaynıyor. İşte Mert Müldür de onun kadar oynuyor. O kadar işte. Al birini, vur ötekine. Semedo ile Mert Müldür'ü birbirine vurdursan aynı ses çıkar. Bak, bu böyle bir ses çıkar yani. Şimdi yönetimi eleştiriyorum. Talisca'yı kaçırdılar falan. Özür dilerim ya. Sizi de eleştirdim ya. Vallahi billahi. Futbolcuyu da eleştirdim. Hocamız da, sevgili hocamız da, ilk yarı takım sahada yok. Yani buna rağmen Gündüz'ün boş kaleye atamadığı bir pozisyon var. Ama sahada yok. Zaten foul yapmamış yani, düşün. İkinci yarı aynı 11 ile devam ediyoruz. Çok güzel. Ve farkındaysanız ikinci yarı işler biraz düzeldi değil mi? Düzelir düzelmez 3 kişi birden çıkıyor. Fenerbahçe artık ikinci yarı
1: hızlı başlamış.
0: Başladı, hızlı baskı başlamış, kurmuş. Baskıyı kurmuş. Tam da şeye gelmiş. İş kıvama gelecek belli. Hop 3 kişi çıkıyor. Direkten topu dönen Kerem Aktürkoğlu çıkıyor. Onlara servis yapmaya çalışan, adamlarla boğuşan Lukaku çıkıyor. Değil mi? Bir de Gündüz'ü çıkıyor. Öyle böyle gol pozisyonuna giren
1: tek
0: adam gibi duruyor.
1: Bu üç dikine çıkıyor. Giden bir de he, yani.
0: Dikine koşular. Şimdi bir de bu üç oyundan alınıyor. Birdenbire. Yani

0: Anlamadım ben. Ve sonunda da bizi kurtaracak, maçı kurtaracak Semedo ve Bartu Elnaz. Karagümrük'ün yıldızı Bartu Elnaz, Elmaz oyuna giriyor. Bu hoca, hocamız da böyle. Yani şöyle demiyor benim hocam. Ya ya ro ya merro bastırıyorum Antep takımı ikinci yarı. Elinde olsa orta sahayı geçmeyecek. Değil mi? Ya kardeşim bir orta sahayı çıkar. 4-4-2 oyna, 2 santrafor. Yani Lukaku'yu çıkarma.
1: Lukaku yılına, Vedat Muriç.
0: Vedat Muriç beraber. Evet, yani 4-4-2 diye bir oyun bak. 4-3-3 var, 4-3-1-2 var, 4-4-1-1 var, 3-5-2 var, 4-4-2
2: var, 3-4-3
0: var. 3-4-3 var. Yani 4-4-2. Hani Lukaku'nun yanına bir de hemen şey at. Muriç at. Zaten son dakikalar biliyorsun değil mi? Korneller oluyor, dolduruyoruz. Evet. Eyvah maç bitiyor diye. Bırak orada iki tane dev olsun. Yok, Bartu'ya atıyoruz abi. Niye? Zaten erkenden Lukaku'yu almışsın oyundan da. Hani bir riziko ol. Riziko da kalmıyor. Tertemiz süt gibi, anasının ak sütü gibi 0-0'a oynanan bir maç ve öyle bitiyor. O ara tabii ki şans, bu, özür dilerim. Bununla da İsmail Kartal'ı hoca olarak yaptığı değişikliklerden dolayı eleştirdiğim için ondan da özür diliyorum. Bugün çenemi tutamıyorum, halbuki onu da eleştirmeyecektim. Şimdi son olarak söyleyeceğim şey şu. Ne yapayım? Yani ne yapalım? Yani ne yapalım? Yani bütün Fenerbahçe'deki sorunun kaynağı olan biz yorumcular. Ne yapalım? Yani bir akıl verin. Ne yapalım? Mete, bu teminden beri anlattıklarımı yapan insanları, başkanı, yönetimi, hocayı ve futbolcuları öveyim mi? Adamsınız. Aslansınız. 6'da kapanır, 66'da kapanır. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Böyle devam edin. Mi diyeyim? Öyle mi diyeyim? Öyle mi diyeyim? Öyle istiyorsanız vallahi bundan sonra öyle diyeceğim. Vallahi öyle diyeceğim. Allah yolunuzu açık etsin. Böyle devam edin. Böyle devam edin. Çok önemli değil 11. olmak, 5. olmak, 1. olmak. Böyle devam edin. Yeter ki eleştirisiz, huzur içinde işlerinizi yapın. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Hocam, Abdülkerim abiyi dinledin.
3: Abdülkerim,
1: İsmail Kartal hocam maç sonrasında yaptığı açıklamalar.
3: Çok sevgili arkadaşım, çok kibar, sağduyulu, Fenerbahçe camiasından çıkmış eski bir milli oyuncu olarak, ancak bu kadar söyler. Şimdi benden dinleyin. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin anasını ağlattın.
1: Hocam.
3: Utanmadan bir de bu akşam yalan söylüyorsun. İstifa sebebin olarak atılan bir şişeyi mazeret söylüyorsun. Bunun adı yalandır. 30 milyon Fenerbahçeli'nin de bunu yediğini düşünüyorsan şaşarım ve gülerim. Sen bir defa oraya maçtan önce taammüden planlı bir şekilde istifayı kafana koymuştun. Geri dönmemek üzere istifa ettim dedin. Aziz Yıldırım sana bir zıplama taşı verdi. Şişe dedi, yorumcular dedi. Onu da alamadın. Aradan 4 gün geçti. Hiç yorumculardan falan bahsetmiyorsun. Şişeden bahsediyorsun. Yani sen şişe yüzünden biraz moralim bozuldu. Ama her atılan 40 bin kişi içinde bir kişi şişe attı. Bunlar hepsi tabii yalan. Durup dururken Şampiyonlar Ligi'ne 18'i sonra katılmış, Roma maçını iyi oynamış, 1 puan iyidir, 3 de olabilirdi. Durup dururken bayram değil, seyran değil, bir istifa ettin. Bir de arkadan kuvvetlendirdin geri dönmemek üzere. Sonra tıpış tıpış geri döndün. Bu akşam diyorsun ki ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Sen Fenerbahçe'nin çocuğu falan değilsin. Fenerbahçe'nin çocuğu Fenerbahçe'ye durup dururken böyle ağır bir zarar vermez. Bak ne yaptın. Bir defa psikolojini, kontrolünü, her şeyi tartışılır hale getirdin. Ha, bu adam bir şey olduğu vakit istifa ediyor. Sonra dönüyor. Artı Aziz Yıldırım'a büyük haksızlık, yanlış ve kötülük yaptın. Çünkü para yok muydu Fenerbahçe'de? Avrupa'dan

0: kuvvetli bir hoca getirmesini bilmiyor muydular? Getirebilirlerdi. Aykut Kocaman'ı getirmiyorlar mı? Getirebilirlerdi. Abdullah Avcı dışarıdan camia çocuğuydu, getirebilirlerdi. Ama Aziz Yıldırım ve arkadaşları sana güvendi. Gel İsmail dediler, takımın başına geç. Peki sen ne yaptın? Beşinci hafta Aziz Yıldırım dahil herkesi şaşırtan bir münasebetsiz, sorumsuz bir davranış içine girdi. Oğuz Çetin ayağına gelmeler gelmemeler, sonra tıpış tıpış döndü. Bundan sonra her mağlubiyet, her puan kaybı, her kötü oyun sana rücu edecek. İki, şu hangi futbol aklı Semedo'yu takımda tutup da Talisca'yı yollamaya karar verdi? Bana bunu biri söylesin. Kim kararı vermişse versin, son karar, bu bir teknik karar olduğu için, senin onayından geçmek zorunda.
1: Osterwolde yüzünden diyorlar hocam. Geri döndü ya.
0: Onu anladık. Şimdi mesela Talisca'yı göndermesen de Semedo'yu göndersen oturuyor muydu kontenjan?
1: Tabii ki.
0: Hayır, tekrar söylüyorum. Osterwolde'yi kenara al. Talisca gitmek de istemiyordu. Çünkü beni peçete gibi kullandınız, attınız dedi. Semedo'yu gönderseydi yaş baremine de girmiyor.
1: Evet.
0: Talisca kalırdı, Semedo giderdi. Belki biraz az para kazanırdı. 3, 5, 8. Bunu Aziz Yıldırım, yönetim, kim ne derse desin bu kararı verse bile, Fenerbahçe takımının bir numaralı teknik sorumlusu masaya yumruğunu vuracak, hayır, Talisca kalacak demeliydi. Diyemedin. Ben anlamam bu kararını kimin verdiğini. Ben sana rücu ederim. Son imzayı sen atarsın. Çünkü sen teknik sorumlusun. Şunu göremedin mi İsmail Hoca? Talisca gibi geçen sene kötü de oynasa çok maç kaybeden adamı satmanın belki de şampiyonluğa bedel olabileceğini sokaktaki 15 yaşındaki Fenerbahçeli görüyor. Eski milli futbolcu Abdülkerim Yılmaz görüyor. Necati görüyor. O görüyor, bu görüyor. Sen bunu göremediysen bir, ya futbolu hiç bilmiyorsun. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ya tam yönetimin şeyindesin, emir komutasındasın, hayır diyemedin. Bu büyük bir suçtur. Üçüncü alternatif yok. Neresinden bakarsanız bakın. Şu anda Aziz Yıldırım'a biri dese ki, ulu bir güç, ey Aziz Yıldırım, Temmuz ayına dönme şansın olsa, tekrar İsmail Kartal'ı hoca yapar mıydın dese, adımın Ahmet olduğu gibi biliyorum ki, asla cevabını verirdi. Asla. Siz şu anda havaalanındasınız, birazdan Antep'ten İstanbul'a uçarken, Fenerbahçeli yöneticiler kendi aralarında zaten hareket tarzını belirliyorlar. Sana çok kızgınlar. Bütün fatura sende. Her şey sende. Gelelim bugünkü maça. Bana Lukaku'yla bu maça başlamanın bir tane gerekçesini söyle. Hani Kırkpınar'da güreşlere katılsa Fenerbahçe takımı, Lukaku'yla başla. Deplasmanda. Hani Lukaku'yla içeride Antep'le oynasan anlayabilirim. Sağdan gelecek, soldan gelecek. Lukaku fazla geri koşmayacak. Hep ceza alanı civarında oynanacak. Amenna. Lukaku deplasmanda gidecek, gelecek. Üstelik Vedat Mur için deplasmanlarda Samsun, Lyon deplasmanı gibi maçlarda nasıl oynadığını ve gol attığını hatırlıyoruz. Sonuç. Neyin peşindesin bilmiyorum. Asla kötü niyetli değilsin. Asla namuslu adamsın. Adım gibi biliyorum. Ama bu işi beceremeyeceğin 4 gün önceden belli oldu. Yazık. Ne diyeyim? 30 milyon taraftarı şu anda nasıl bir mutsuzluğa gark ettiniz? Bir dakika daha Fenerbahçe'de kalmaya hakkın yok. 6 puan ve 5 puan. Galatasaray 6 puan, Beşiktaş 5 puan.
1: Hocam hakemlik bugün bir şey var mı?
0: Ya geleceğim oraya. 6 puan, 5 puan. Kapanmaz, kapanır ama zaten sen şampiyonluk yarışta Galatasaray ve Fener'le Galatasaray ve Beşiktaş çekeceksin. Daha 5. haftada puan farkı 6-5. Üstelik evinde Beşiktaş'a derbi kaybettin.
1: Mesele puan mı bir de hocam? Ay mesele... Bence ışık göremiyor taraftar. Hayır, puan değil.
0: Işık yok.
1: Bugün Abdülkerim abi bana bağlandı, doğru
0: kaybı
1: söyledi.
0: Çok önemli. Bir de utanmadan bu akşam hakem diyorsun.
1: Hocam utanmadan demesek. Yani onu demeden söylesin.
0: Kıyamam sana. Yok, çok gerçekten kibarım yani. Benim canım benim. Kibar.

0: Ertem'im. Utanmadan, sıkılmadan Gençler Birliği maçı hakem hatası kabul ediyorum. Kabul. Sen Beşiktaş maçını hakem hatasıyla falan kaybetmedin. Beşiktaş seni ezdi geçti. İki attılar, üç tane daha atabilirlerdi. Geçir o işleri. Bu akşam 93 dakika gol atamadın. 3 dakika uzatılır mı? Niye 4 dakika 5 dakika dedin? Ya bu yakışıyor mu? Ya 88. dakikada hakem Mehmet Türkmen'in uydurduğu faul. Ki o top o frikik direkten döndü.
1: Direkten.
0: Gol olsa ne olacak? Sen kardeşim seni sevdiğimi bilirsin.
2: Ama sen İsmail'i seviyor musun?
0: Severim tabii. Aha. Ay severim, insan olarak severim. Aha. Bak ne dedim sana?
2: Anladım.
0: Paranı,
2: çok beğendim.
0: Hanımını, aileni teslim et.
2: Tamam,
0: çok paranı, aileni teslim et, öyle namuslu. Ben bu kolay kolay söylemem. Ama değil Fenerbahçe'yi, Fener Bostan amatör takımının B takımını bile sana artık teslim edemem. Teşekkür ederim.
1: Bir grafik var, Necati'ye geleceğim. Bir grafik var, Ahmet Hoca.
0: Sen sevmiyor musun?
1: Uzatmalardan bahsetti.
2: Hayır, ben...
1: İsmail Hoca da söyledi.
2: Ben
1: yani dedi ki 3 dakika ilave edildi diye. Sevgili Mehmet Batuhan Ağar hazırladı. Arkadaşlarımız eğer hazırsa o grafiği bir ekranı. Tamam, bu 8 puan kaybını neye bağlıyorsunuz? Bir izleyelim. Çok iyi izleyelim bir.
0: 8 puan kaybı ne demek ya?
1: Puan kaybından bahsediyor.
0: 5 maçta.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin kaybettiği.
0: Anladım.
1: İzleyelim. Anladım. Sesi açalım iyice.
3: 8 puan farkının ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltı. Doğru mu?
4: Doğru.
3: Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: Yani bunun adı bataklık sendromudur.
1: Bir kez daha izleyelim mi?
0: İzledik, izlemeyecek çünkü tüylerim diken diken oluyor. İsmail adına üzülüyorum. İsmail Kartal adına hicap duyuyorum. Sevdiğim için. Sevmesem neler yaparım? Hicap duyuyorum. Yani şu 8 puan kaybı, bu rezillikleri, 3 tane maçta kayıplara hakem diyorsun. Gençler Birliği okey. Hakem diyorsun. Ve bu akşamki hakem diyor.
1: Beşiktaş yenilgisinin sebebi hakem mi Fenerbahçe için?
0: Öyle efendim, ne münasebeti ya, bırakın bu işleri ya. Hele bu akşam ne var hakem, ne yaptı bu akşam? Yaptığı tek önemli hata. 88. dakikada icat etti, uydurdu bir faulü.
1: Ben, hocam bir grafik var.
2: İlk yarıda bence geri pası verebilirdi hocam.
0: Oyuncu tartışılır.
2: Stoper hiç tartışılmaz. Ne
1: bir,
2: yaptı stoper?
1: Bir devreye girebilir miyim burada? Maçlar neden 3'er dakika uzatılıyor? Beşiktaş maçında 3 dakika, Galatasaray maçında 3 dakika. Artık 90 artı 3, 4, 5, 6, 7, 8 dakika değil. İnsanlarımız...
0: Bunu kim söylüyor?
1: Hocam, MHK'den biriyle görüşüyor. Mehmet Batuhan Ağar. İnsanlarımız zamanla yeni oyun kurallarına alışacak. Artık oyuncu değişiklikleri 10 saniyede oluyor. Taç atışı ve kale vuruşlarını da hızlandık. Neredeyse sağlıkçı bile oyun alanına girmiyor. Ciddi sakatlıklar ya da VAR incelemesi olmadığı sürece eskisi gibi 8-9 dakikalık uzatmalar görmeyeceğiz. Hocam İngiltere'de de şimdi öyle yani.
2: 8-9 olmaz da ama 5 falan oluyor. Olması da lazım çünkü bunlardan hariç mesela bugün bir kavga, Vedat'ın bir olayı
1: evet,
2: oldu.
1: Evet.
2: Stoperle
1: İrfan Can Kahveci falan.
2: Herkes girdi içeri falan. 3-4 tane sarı kart çıktı orada. Oyun durdu yani, bayağı durdu. Maç 3 dakika değil, en fazla uzasa bugün idamı 4 olur 5 olur yani. Öyle 8 falan olacak bir durum yok.
0: Yani öyle, koskoca Fenerbahçe antrenörü 2 dakika eksik oynattı diye veryasın ya yapıyor. Bunu da Fener taraftarı yiyecek.
2: Ya hocam yeme falan değil. Oyunu zaten
0: dersen ne bileyim.
2: Hocam bir ton oyunda neler eksik yapıldığını falan filan anlattık. Bu 3 dakika falan artık maç kaybetmenin bahanesi. Hakeme yüklenmesi.
0: Yakışır mı?
2: Burada %100 haklı olduğu şu var yalnız. Bunu sen zaten söylemiştin ilk hafta. Bugün Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın şu kadar, hatta Beşiktaş hakem hatalarıyla kazandı demişti.
0: Gençler Birliği mağlubiyetinin sebebi hakemdir diyor.
1: Ben de diyorum.
0: Diyorum.
2: Evet, yani Fenerbahçe'nin bugün kaybı normal bir hakem yönetimlerinde 8 değil 5 olurdu. Gençler Birliği maçını Fenerbahçe kazanırdı. Açık 2 tane net penaltı.
0: Tamam.
2: Bütün Türkiye döner. Ama bugünü kesinlikle sayamazsın. Mümkün değil. Bugün için söyleyeceğim Fenerbahçe adına. Hani maç niye berabere bitti? Hocanın
1: biraz kelimeyi açar mısınız?
2: Hepsini saydık. Cuvar derler ya, top da sevmedik. Ya, yani

0: her şeye rağmen, bu kadar hata yapmasına rağmen, oyuncu değişikliğine rağmen, yani o ilk direğe vuran toplardan biri gol olabilirdi. Yani anladın mı?
1: Aslında Fenerbahçe yani, bugün bu da, bir deplasmanda yakalayacak fazlaca pozisyonu yakaladı.
0: Evet, şans, yani bunun içine şanssızlığı da ekleyebiliriz. Kadro hatası, oyun dizilim hatası, hepsini söyledik değil mi? Bütün bunlara rağmen yani şans dediğin olay olsa şu maçı 1-0 kazanıp gelebilirdi.
2: Evet, bu arada ben Necati'ye dönerken şunu da söyleyeceğim. İsmail Hoca neden uzatılmadı çok fazla diyor ama şunu hatırlamamız lazım. Hani şunu söylemem lazım. Belki Gaziantep de atabilirdi orada. Ayrıca geçen sezon Fenerbahçe iki defa uzatma dakikalarında gol yedi ve şampiyonluktan oldu.
0: Gene yersin canım.
2: İki maçta da uzatmalarda gol yedi ve Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Necati çok özür dilerim, seni beklettik biraz.
3: Estağfurullah. Büyük, evet. Büyük bir zevkle abilerimi dinledim. Lütfen sözümü kesmeyin. Rica ediyorum. Çok şimdi güzel. Biraz da benden dinleyin.
0: Tabii. Şimdi biz ama dün Galatasaray maçında seni dinledik.
3: Yok, ben her zaman dinliyorum.
0: Hayır, biz de dinledik yani. Hayır.
3: Şimdi bir de ben konuşayım.
2: Lütfen.
3: Şimdi Galatasaray üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Bu 4 yıl şampiyonlukta yapısı oldu, bilmem neyi oldu, hakemleri oldu, yapı var dediler, o var dediler, bu var dediler. Sürekli bu şampiyonluk itibarsızlaştırılıp başarısız bir hale getirmeye çalışıldı. Kamuoyu tarafından, yorumcular tarafından, işte bazen hocası tarafından, bazen başkanı tarafından herkes bir laf söyledi. Ama bugün mesela görüyorum, abi kazanamayacağını hepimiz biliyorduk. Abdülkerim abi de sana ne dedi? Bugün maçın zor olacağını ve kazanılmayacağını, kazanacak bir vücut dilinin olmadığını, Roma maçından sonra İsmail Hoca bütün maçı bir kenara bıraktırıp bütün her şeyi kendi üzerine aldırdı. Ya İsmail Hoca, Fenerbahçe camiası İsmail Hoca'dan ne bekliyor? Ben onu anlamıyorum. 99 puan alacağını bekliyorsa beklemesin. Çünkü ondan daha iyi bir takım vardı.
2: Matematiksel olarak şu an mümkün değil zaten.
3: Mümkün değil. Şimdi ya parayla gidiyor. İsmail Kartal geliyor, başarısız oluyor. İsmail Kartal gidiyor, Jesus geliyor, başarısız oluyor. İsmail Kartal geliyor. İsmail Kartal gidiyor, Tedesco geliyor. İsmail Kartal geliyor, yine başarısız oluyor. Yakın bir zamanda İsmail Kartal gitti. İsmail Kartal geldi, yine başarısız. Ya artık şu bahaneleri bir kenara bırakalım. Ertemciğim, bir başarısızlık varsa Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Okan Hoca başarısız olsa kalabilir mi Galatasaray takımında? Kalamaz. Onun için hani 3 dakika uzatma dedi ya, uzatmalar oldu. Bence uzatmaları İsmail Kartal oynadı diye düşünüyorum. Ve artık süresinin de dolduğunu düşünüyorum. Ben bir sonraki maça İsmail Hoca ile çıkılacağını zannetmiyorum. Çünkü denemişlik var. Sürekli bir başarısızlık var. Tekrar denemişliği.
2: Ama
3: denemiyor.
2: Aziz Başkan beraber gideriz dedi yani.
3: Beraber gideriz. Beraber giderler.
0: Ben devam edeceğini zannediyorum.
2: Bence de devam edecek. Devam
3: eder. Bak, başarısızlık hocayla başlar, başkanla devam eder, beraber giderler. Genelde böyle olur. Tek başına olmaz. Ama abi denemişsin, başarısız olmuşsun, tekrar deniyorsun. Ya Allah Fenerbahçe taraftarına ne diyeyim, ne desem olur. Ya bugün de çok konuştum, o kadar mutsuzlar, üzgünler. Çok zor Fenerbahçe taraftarı olmak. Gerçekten çok zor. Reaksiyonu, o reaksiyonu gösteremiyor. Bak hocam, Galatasaray takımı o reaksiyonu verir. Başarısız oldu mu? Hemen abi, başkanı da, hocasını da, yardımcısını da, yöneticisini de hemen o hizaya sokar. Hemen bir transfer olur. Bir şey olur, hemen değişir.
2: Evet.
3: Hemen değişir. Yani ben her zaman anlatıyorum. Çanlar çalıyor. Sadece şey için değil, İsmail Hoca için değil. Artık başkan için de çalmaya başlıyor. Çünkü başkan bütün sorumluluğu aldı. Her şeyi üzerine alıyor. Çıkıyor, konuşuyor. Ama bir noktadan sonra hocasına da sahip çıkamayabilir. Çünkü bıçak sırtı bir durum var. Taraftar da yani bıçağın bu tarafında üstünde duruyor. Bir iç saha beraberliğinde ya da mağlubiyetinde taş üstünde taş kalmaz Fenerbahçe'de. Kötü dediğimiz Galatasaray...
2: Futbol tabiriyle diyorsun ya, futbol taş üstünde tabiriyle. Taş. Yani
3: kötü
2: o
3: dediğimiz Galatasaray krediyi cebine koyuyor. Kötü oynarken maç kazanıyor. İlerisi için o krediyi cebine koyuyor. Bugün kötü, yarın o ritmi Barış'la, Sane'yle yakalarsa o zaman o puan farkını alır, ona 12'ye çıkartır, geri gelemez. Ne Trabzonspor geri gelebilir, ne Fenerbahçe gelebilir. Galatasaray'ın tek rakibi Beşiktaş olur. Çok net Beşiktaş olur. Sen

0: Yani sen yıllarca oynadın.
1: Fenerbahçe sirkin yani bir şöyle bir sallanması lazım abi, sirkinlenmesi lazım, bir kendine gelmesi lazım.
0: Sence bu Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sezonki?
1: Yani şu an ya olur mu desem olur, olmaz desem olmaz, bilemiyorum ama şu an vücut dili çok
0: olur,
1: erken.
0: Olur desem abi, olmaz.
1: Yani
2: beş,
1: çok erken.
2: 5 maç oynanmış. 29 maç var yani. 29 tane maç var.
0: Ama sen bugün çok güzel bir şey söyledin Abdülkerim
2: 29
0: abi.
2: 29 maç var daha.
0: Mesele puan durumu değil dedin.
2: Mesele o çok işte önemli yani. Maç sayısı, aradaki puan farkı falan değil mesele.
1: Şimdi
2: mesele başka.
1: Biraz futbola döneyim.
2: Mesele başka.
0: Futbola birazdan döneceğiz. Hoca bir şey söyleyecek galiba.
2: Mesele başka.
0: İşaret etti. Bitti mi seninki?
1: Yani şunu demek istiyorum. Mesela vücut dili ne başkanın, ne yardımcısının,
0: Işık
1: ne
0: vermiyor.
1: Yöneticinin,
0: Işık
1: ne hocanın zaten iyi değil. Çünkü sürekli bir bahanelerin altına. Mesela maça çıkmadan önce başarısızlığın bir altyapısını oluşturmaya çalışıyor İsmail Hoca. Tarihin en büyük, en iyi Roma'sı diyor. Abi Batistutalı, Tottili,
0: yani Aldairli, Kafulu,
1: Montellalı, kadrosu şampiyon olmuş.
0: Tomassini.
1: Tomassini İtalyan yani.
2: Ne diyor? Bir daha söyle.
1: Yani
0: tarihin en güçlü Roma'sıyla karşılaşacak.
1: Yani başarısını yapıyor.
2: Başarılı oldu.
1: Yenebilirdi.
2: Hayır, yenebilirdi.
1: Yenebilirdi.
2: Oğlum niye istifa ettin o zaman?
1: Ya çok rahat yenebilirdi. İkinci yarı muazzam bir Fenerbahçe vardı sahada.
2: Abdülkerim Ertem, İsmail Kartal tarihe geçti. Guinness Rekorlar kitabında 148. sayfada yeri aldı. Şöyle ki.
0: Nasıl hocam?
2: Söylüyorum. İsmail Kartal. Vitor Pereira gitti, İsmail Kartal geldi.
0: Doğru.
2: İyi konsantre olduk.
0: Doğru.
2: Jorge Jesus gitti, İsmail Kartal geldi.
0: Doğru.
1: Tedesco
2: gitti, İsmail Kartal geldi. Bundan sonrası kritik. İsmail Kartal gitti, İsmail Kartal geldi.
1: Hocam kopya çekiyorsun ama aynalarını ben söyledim ya. Kopya çekiyorsun ama
0: bir şey söyledin. Sen başka bir şey söyledin.
1: Yok aynı başkanım.
0: Pardon. Hayır.
1: Bir de sıfır demişim.
0: Hayır seninki başka, sen gidiyor ağlıyor.
2: Ya fark etmez tamam, aramızda şey olmaz tamam.
1: Yani abi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani ama Türkerim abiyle bir konuştuk.
0: Olayı bir de sadece İsmail Kartal üzerinden abi, mi okumak lazım?
2: Değil üzerinden okuyacağım.
0: Şöyle hocam total çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın beni.
2: Ben baştan yönetimle başladım.
0: Yok yönetim de değil.
2: Sonra İsmail Kartal'la başladım değil mi?
0: Yönetim de değil.
2: Sonra neydir o? Futbolcularla başladım.
0: Şunu söyleyeceğim.
2: Başka ne olacaktı hani? Başka ne var yani? Bir kulübü başarısız bu üç etmenden birisi eder ya da hepsi birden eder. Başka bir yüzden başarısız nasıl olur bir kulüp? Yani yönetim her şeyi doğru yapıyor. Hoca her şeyi doğru yapıyor. Futbolcular her işi doğru yapıyor. Kulüp nasıl bu halde oluyor? Başka ne sebep olabilir?
1: Zincirlemedir değil mi Abdülkadir?
2: Ya hayır, başka ne olabilir? Söyle anlat bakayım.
1: En baştan en sonra.
2: Dur bir şey söyleyecek o. Ne diyecek ben bir dinleyeyim.
0: Talisca'yı İsmail Kartal göndermedi.
2: He? Tamam bu ne işte?
0: Bir. İki.
2: Bir dakika.
1: Usul hakkında. Bu eskiz değil. Bu mazeret değil.
2: Eskiz. Mazeret ama
1: kime yazar bu? Talisca'nın ben onu bunu bilmem. Teknik karardır. En son imza İsmail Kartal. Orada direnmemişsen ihanet etmişsin.
0: Tamam. İki. Hocam sağ içindeki futbolcular bahsettiğimiz adamlar.
2: Evet.
0: Ake, Skriniar Inter'den, Manchester City'den, Kante, evet. Chelsea'den, Leicester City'den. Ballon d'Or adayları olmuş bilmem ne olmuş. Evet. Lukaku.
2: Sonuç.
0: 2013'ten 2023'e kadar sahaların lideri. Öbür tarafta bakıyorsun hocam sağında sonunda Greenwood.
2: Nereye
0: geliyorum, geliyorum.
2: Nereye geliyorsun?
0: Bu adamlar. Hocam şunu yaparlar bak. Ben çok affedersin şunu söylerim.
2: Tamam.
0: Kanal yönetimi ters gidebilir. Kanal kötü yönetilebilir. Ben derim ki bir dakika kanal yönetiliyor diye benim programım da kötü yönetilecek diye bir şey yok. Hocayı dinlemez. Ben derim ki Abdülkerim bir alsanıza görüntüyü.
2: O zaman sen sportif direktörün önünde oluyorsun.
0: Hayır ben derim ki ben kaptanım. Bu hocanın hiçbir şeyi geçmiyor. İnisiyatif alırım. Hocam
2: ha,
0: bak hocam, çok özür dilerim. Çok özür dilerim İsmail Hoca'dan bir şey rica edeceğim. Şuna katılıyor musunuz? Ben 99 puanlı sezonda şuna inanmaya başladım. Takımın yarı teknik direktörü Tadić'le Džeko'ymuş demek ki. Tadić'le Džeko'ymuş demek ki. Yani sürekli İsmail Hoca'nın yanında toplantılarda da okumuyor muyduk? Tadić'le Džeko da katıldı, Tadić'le Džeko da katıldı, Tadić'le Džeko da katıldı.
2: Burada bir sorun
0: şimdi
2: yok. Olabilir.
0: Burada inisiyatif alan Tadić, Džeko, Džeko, Tadić. Şimdi saha içerisinde bunu... Bu inisiyatifi ele alacak olan bir tane lider oyuncusu yokmuş Fenerbahçe'nin ya. Osimhen ne yapıyor? Maskeyi fırlatıyor ya.
2: Abi yine çelişki var.
0: Nerede
2: bu takım
0: hocam?
2: Öyle de.
3: Kardeşim bu takım Lyon deplasmanında harika oynadı.
0: Bir kere de
3: Avrupa maçlarında kere, iyi oynadı.
0: Hocam tamam.
3: İyi oynadı.
0: Tamam Lyon maçında. Hocam bir dakika. Roma'yla hocam bir dakika. Orada hocam hakkını hocam hayır. Orada bir dakika. Orada da şöyle söylerim. He. Yanlış anlamasın. Her şeyi tamam. Her şeyi de yönetime bağlamamak lazım. Orada da şöyle tamam. Girelim. Şöyle derim. Ben o zaman Şampiyonlar Ligi vitrininde oynuyorum, maç seçiyorum. Lyon maçı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum, maç seçiyorum. Ama Süper Lig'de,
1: Yönetim daha ne yapsın? Ne istedin? Yani, ne aldı? Aziz
0: şimdi,
1: Başkan
0: öyle derim o zaman.
2: Şimdi ben konuşmama...
0: Aziz Başkan evet onu söylüyorum. Aziz Başkan'ı ben ayrı koyuyorum zaten.
1: Kimi alacak yani?
2: Abi ilk konuşma...

0: saydın.
1: Sizleri eleştirebilir miyim diye izin istedim futbolculardan. Bile bak izin istedim. Sizleri eleştirmek için. Eleştiriyorum zaten işte.
0: Evet.
1: Hele bugün mesela Greenwood hariç at hepsini çöpe. Greenwood hariç at hepsini çöpe bugün. Futbolcuyu da eleştiriyoruz. Ya bugünkü maçta Greenwood'u...
0: Özellikle ikinci yarıdaki Greenwood'u.
1: Tamam. Yani adam...
0: İlk yarıda hiçbirisi yoktu.
1: Abi ilk yarıda da bile yine terse falan toplar atmaya çalışıyor, riziko alıyor. Adam geçmek istiyor, kaptırıyor belki ama... Yani belli adam futbol oynamak için sahaya çıkmış. Belli Greenwood. Diğerleri idare ediyorlar.
0: Evet.
1: Ya idare ediyorlar. Stoper verir, veriyor. Bek oradan verir, veriyor, duruyor. Yani ekstra bir şey yapan var mı? Canını dişinde takan birini gördün mü? Onun için ben burada suçu sadece birine değil. Ben bu 5 maçta alınan 3 tane maç alınamamış. İkisi mağlubiyet. Biri içeride derbi mağlubiyeti. Burada suçlu yönetim, hoca ve oyuncuları görüyorum. Ve bunların normal şekilde eleştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Hakaret edeni tutuklatın diyorum. Mahkeme süründürün. Ama eleştirenlere de öyle. Ne yapacağız? Ya ne yapacağız kardeşim? Yani 3, 6, 8 puan kaybetmişsin ya 5. haftada. Hani ne yapacağız? Meteğe mi dizeceğiz? Hep destek, tam destek mi diyeceğiz? Yani ne diyeceğiz? Ne istiyorsunuz kardeşim? Ne istiyorsunuz?
2: Yorumculuğun amacı
1: inanılır gibi değil. Abi. Yani inanılır gibi değil. Ama neden? Bunlar söylüyorum ya. Hep bölünmüşlüklerden. Hiç kimse kendi adamına laf çaksın istemiyor. Aa, başkanın diyor nasıl laf çakarsın? Sen bundan önceki başkanın anasını avradına sövüyordun. İsmail'e nasıl küfür edersin? Tedesco'ya ediyordun evladım bunu söyleyen. Yani sen affedersin iyi bir mal mısın ki milleti bugün eleştiriyorsun? Sanki bütün...
0: Kime diyorsun abi?
1: Eleştire işte böyle...
0: Heh, göre, anladım, anladım.
1: Ne o?
0: Sosyal i̇şte, medyadaki...
1: Evet. Tabii. Yani senin benim gibi yorumcuları televizyonda oturup adam gibi yorum yapan, hakaret etmeden eleştirenlere bile siz nasıl şöylesiniz, siz nasıl böylesiniz? İşte bu yönetimin arkasında durun. Tamam da sen bundan önceki yönetimin de arkasında dursaydın Saadettin Saran'ın, ondan öncekinin.
0: Ali Bey'in.
1: Durdun mu? Yok. Ben bunu sadece ben bu yönetimin arkasında dururum. O zaman konuşmayacaksın. Onun için bu birleşme olmadan, bu birleşme olmadan, tamam mı? Hayatta böyle şey olmaz. Yani mutlaka patlarsın bir yerde. Hata yaparsın, hemen seni linç edersin. Buradan işte hocan etkilenir. Gereksiz bir zamanda, tam sevince boğulurken istifa ediyorum der. Oyuncun şaşırır. Bütün camia allak bullak olur. Roma maçı bile konuşulmaz. Konuşulmadı yani maç konuşulmadı değil mi? Yani maç konuşulmadı. Ne oldu ne bitti? Fenerbahçe o çok methedilen.
0: Romalılar bizden daha çok konuşuyor.
1: Evet Avrupa maçı bizden daha çok konuşuyor. O kara grafik konuşulmuş Avrupa'da benim haberim bile yok. Çünkü biz burada İsmail Hoca'yı kavaktan getirme derdine düştük. Onu geri getirme derdine düştük.
0: Abdülkerim abi ben İtalya'ya yani, bağlandım. İtalyan televizyonuna bağlandım.
2: Maçtan bugün bu arada bir gün sonra.
0: Evet, İtalyan televizyonuna bağlandım. Roma. Orada bu olayı sormuyorlar bile. Yani İsmail Kartal falan diye. Anlayamıyorlar yani. Anlamını koyamıyorlar. Sadece Fenerbahçe'nin mükemmel futbolundan bahsediyorlar. Oyunu onlar bize anlatıyorlar. Yani ben futbolu konuştuğumuz kadar konuştuk. Ama İtalyan televizyonları, İtalyan medyası... Yani, yani senin anlatman gereken şeyi onlar anlatıyor.
1: Yani asıl sorunları bırakıyorlar. Tamam mı? Herkes kendini bahane diyorsun değil mi? İşte İsmail Hoca bahane bulmuş. Yöneticiler de bahane buluyorlar. Onu aldık, bunu aldık, şunu aldık, bunu aldık. Edemeyiz mesela işte söylüyoruz. Satıldığı gün Talisca'yı satar, şampiyonluğu. Talisca'yı ligde satan, bu ligde Talisca'yı satan şampiyonluğu satar dedim ben. Tabii abartarak söylüyorum. Ama Talisca seni bu ligde o şampiyon olmasan da sona kadar şampiyonluk yarışının içinde tutar. Bugün bir tane atar.
3: Bugünkü maçı kurtarır.
1: Bak, başka maçta kurtarır hocam.
3: Gençler Birliği maçında yani. Kurtar. Gençler bir maçı oynadı.
1: Hocam gol attı.
3: Ha gol attı. Pardon.
1: İki topu da direkten döndü. İki topunu da kaleci zor çıkardı. Yani şeyde Şampiyonlar Ligi'ni kalmanı sağlayan adam 7 golün 6'sını atmış.
2: 7 maçta 5 gol.
1: Hani 60 adam daha anladın mı? Adam uçtu gitti. Ben mi uçurdum kardeşim?
3: Kendisi istiyordu gitmek.
2: Kendini bindiği dalı kesiyor.
1: Talisca mı? He? Ağladı adam ya.

0: Yapmayın bana dedi
1: onu
0: ya.
1: Diyorum, tabii ki.
0: Ev tutmuş ev. Yeni ev tutmuş ailesiyle. Evi dizayn ederken bir de adam gidiyor. Tam aidet hissederken.
2: Fitness antrenörü falan.
0: Şimdi biz.
2: Pilates antrenörü
3: bile. Bütün sezonu yüksek perdeden
0: şimdi bu işi yapan kim abi? Kim? Futbol yönetimi ve onun seçtiği futbol aklı düşünüyorlar. O büyük futbol akıllarıyla. Onu yollarsak öyle olur. Sen o da falan. O kalsın falan. Taliska boş ver abi, gol atıyor ama. Aman defansif zaafları var. Yolla gitsin. Fena da para almıyor falan. İşte bu futbol akılsızlığıdır. Ben mi suçluyum? Sonra antrenörün işte durup dururken bir şeye öfkelenip bir öfke patlaması yaşayıp harika bir gece yaşayacakken bütün Fenerbahçeliler tam böyle yapıyoruz Roma maçından sonra. Hadi bu sefer o kaos patlıyor.
2: Fenerbahçe'nin kalan maçları bahsedecek 4 takımın.
0: Kim suçlu?
2: Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Necati bir şey söyleyecek ama Fenerbahçe bu hafta Eyüp Spor'la oynuyor. Sonra araya Milyar'a giriyor. Yani bence gerçekten can simidi gibi olacak o Fenerbahçe
3: evet,
2: için.
3: Evet.
2: Eyüp Spor maçından sonra Eyüp Spor çok özür dilerim kızmasınlar bana. Benim de semtimin takımı. Çok seviyorum. İnşallah da Süper Lig'de kalacağız. Eyüp Spor zor yani Fenerbahçe maçı için yani çok zor.
3: Vallahi geçen
2: ama
3: sene de
2: hele bir de
3: ama...
2: hele bir de Eyüp Spor'la bu hafta berabere ama kalsın. Hocam Eyüp Spor'la berabere kalsın.
0: O maç
2: Rize deplasmanı var. Aston Villa deplasmanı. Allah bak Abdülkerim abi. Eyüp Spor'u kenara koydum. Rize deplasmanına garanti diyor musunuz?
3: Hayır, çok zor.
2: Alanya maçı kendi sahanda bak Aston Villa deplasmanı. Bu arada Aston Villa'yı deplasmanda şu anda ne Galatasaray yener ne Beşiktaş yener. Onu söyleyeyim yani. Üçü karma yapsın yenemez. Bu kadar net söylüyorum. Ama Alanya ile içeride oynayacağın maç bile...
0: Alanya bir de son senelerde iç sahada evet, biliyorsun abi, değil mi?
3: Alanya Abdülkerim abi
2: şampiyonluk kutsal eden takımlardan biri.
0: Ben bu formda Beşiktaş giderken iki hafta önce ne dedim? Alanya Spor Beşiktaş'ı bir sıfır yenecek dedim. Bir sıfır evet. Yendi. Alanya takımı bir de Fenerbahçe. İstanbul'da özellikle çok ters gelir he.
2: Aynen
0: öyle. Son dakikalarda goller atık yedik bir şeyler oldu falan filan. Çok canımızı yaktılar. Abi Fenerbahçe takımı bakın düzelmez diye bir şey yok.
3: Toparlar
0: bakın,
3: ya.
0: Bakın 5. hafta bitti. Tamam mı? 5. hafta. Fakat bir düzeltme yapmaları lazım.
2: Bu arada Fenerbahçe Eyüp'le 17'de bakın, oynuyor. Bakın, saat 17'de.
0: Bakın söylüyorum bir düzeltme yapmaları lazım. Hoca, yönetim, önce başta yönetim sonra İsmail Hoca ve futbolcular toplu halde bir oturup Eyüp maçından sonra hatta Eyüp maçından önce oturup toplu bir toplantı. Yani 20 kişilik yönetim kurulu, 25-30 futbolcu, hocalar ekibi böyle Samandıra'da 50 kişilik bir aile gibi toplantı yapmaları lazım. Tamam mı? Çünkü bak tren daha kaçmadı. Daha 5-29.
2: Trabzonspor Galatasaray'ı yense, Ahmetspor Beşiktaş'tan puan alsa zaten bir denge
0: bakın,
2: oluyor böyle
0: bakın,
2: yani.
0: 29,
2: sonra bir de Milyar.
0: 29 hafta var. Fakat öyle bir durum var ki artık herkes bir mesela sorunu yanlış yerde arıyorlar. Adam terbiyesiz ağzından terbiyesiz laflar söyleyen Fenerbahçe hocasına yönetimine YouTuber'ı şey alıyor yani başarısızlıkta sebep olarak gösteriyor.
2: Ve herkesi aynı sepete koyuyorlar.
0: O ayrı dizi tamam zaten o yanlış o. Bir de şu var yani. Sanki onların yüzünden oluyor gibi.
2: Ya, medyayı da ekliyorlar ama.
0: Sizin evet.
2: Medyayı da ekliyorlar.
0: Evet sizin yüzünüzden oluyor kardeşim. Biz en fazla konuşuruz. Bizim içimizde hakaret amiz konuşanları da bak hiç acımayın. Hepimiz dahil. Mahkemeye verin. Süründürün bizi. Eğer ağzımızdan hakaret çıkarsa. Bunu zaten ispat edeceksiniz değil mi? Burada bana hakaret etti diyeceksin. Onun için her dakika birilerine suç atarak bu iş olmaz. Toplanın 70-80 kişidir. Toplamı bunun 70-80 kişidir. Futbolcular, teknik ekip artık eskisi gibi değil. Teknik ekipte 15 kişi çalışıyor vallahi. Hepsi abi toplanacaksın. Koca bir Fenerbahçe ailesi. Artık pabucun pahalı olduğunu, tren kaçmakta diyeceksin. Bak tren kaçmadı Ertem. 29 hafta var. Ve bak maça bak. Trabzon Galatasaray. Galatasaray için çok önemli maç. Değil diyebilirim. Tamam mı? Telafisi olur yenilirse. Fakat Trabzon bu sene şampiyonluk yarışı yapacak mı? yapmayacak mı maçı?
2: Evet.
0: Mağlup olursa ya Trabzonspor şampiyonluk şansı kalmaz yenilirse Galatasaray.
2: Necati bir cümle alacağım, devamını reklamdan sonraya yani bırakacağım.
3: Abdülkerim abi, ben burada bir destek vermek
2: ama çok
3: istiyorum.
2: Hızlı bir
3: biz
2: şekilde.
3: Biz yorumcuyuz. Bizim burada olma sıfatımız nedir abi?
2: Yorum yapmak. Olmak,
3: yorum yapmak. Doğru yorumları yapmaya çalışıyoruz. Eleştirel yorumlar yapıyoruz. Bu eleştirilerden de bir şeyler alabilen cebine bir şeyler koyar. Alamayan başarısızlığı koyar. Yani bu böyle devam ediyor. Abdülkerim abi çok güzel, inanılmaz güzel bir ifade etti kendini. Bu başarısızlıkta en az başarısız olan bence yönetimdir. Abi çift santrafor demişsin, Lukaku ile Vedat'ı indirmiş, Greenwood'u indirmiş, Ake'yi indirmiş, artık top İsmail Hoca'da.
2: Reklam, reklamdan sonra
0: altyazıyı okur musun?
2: Fenerbahçe için trene...
0: Tren henüz kaçmadı, 29 hafta kaçmadı. Var diyorum.
2: Evet, tabii var. Ki daha var, daha var. 29 hafta var. Reklam, reklamdan sonra... Konu bu daha da derinleşti.
0: Tren kaçmadı. Haydi son uyarıdır bu. Bu treni de...
1: Terzi Ayhan'ın sunduğu Derin Futbol devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet.
6: Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Tabii ya.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
9: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
10: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
11: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucbucuk okur.
20: Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
7: Hadi, kaşıntıyı kafada bitirelim.
8: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
7: Kafanı ferah tut.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
4: Burası neresi?
3: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
4: Yum yum yumuşacık.
3: Familyadan saf su dokunuşu.
4: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
3: Tek dokunuşta farkı hissedin.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı...

0: veren çift para. Akses ve iyi yaşam. Akses 25 yaşında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde. Heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
3: Ben futboldan anlarım. Ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: He.
7: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Terzi Ayhan'ın sunduğu Derin Futbol devam ediyor.
10: Devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Derin Futbol devam ediyor. Gerçekten de hani Fenerbahçeli taraftarların normalde herkes şöyle diyordu. Ya işte bu gece Fenerbahçeliler maçı kapatırlar belli bir süreden sonra. Sonra sinirlenip yatarlar. Hayır, Fenerbahçeliler şu anda sinirden uyuyamıyorlarmış Abdülkerim abi. Yani yazanlar, söyleyenler, şu anda bir sürü Fenerbahçeli arkadaşım. Ve senin özellikle tren daha kaçmadı daha. 29 hafta var lafı. Bir de o temassız kart gibisiniz.
11: 62. dakikada ilk faulünü yapmış. Yani hiç temas etmemişler rakip oyuncuya. Ne tuhaf. Yani ben sahada 62 dakika bu yaşta 62 dakika beni sahada durabilsem en azından sıkıntıdan birine bir dirsek, bir dizmiz, bir faul yaparım yani.
10: Abdülkerim abi.
11: Çalım iyice kızarım mesela.
10: Bir de şimdi benim...
12: Neydi tren neydi Abdülkerim'in abinin dedi? Altyapı şeyde ne yazıyordu?
11: Ya işte okusana baba, oku önünde bak.
12: Tren daha kaçmadı.
11: Abdülkerim
12: abi, tren raydan çıktı. Böyle makinisti de var ama yok. Öyle karambole gidiyor sanki.
11: Ama çok,
12: düzelir mi bilmiyorum. Düzelebilir. Zamanı var ama çok şu an tren böyle doğru yolda ilerlemiyor. Raydan çıkmış gibi.
11: İşte tren rayına oturabilir yani. Vallahi. Oturduğu görülmüştür.
12: Oturacak birini bulurlar
11: sonra. İnşallah. Bakarsın makinist hayata tekrar geri döner.
12: Şimdi hocam, çektin.
13: Çözüm ne çözüm?
10: Hocam.
13: Çözüm çok açık.
12: Doğru makinist mi?
10: Benim son zamanlarda...
13: Bir şey söylüyorum burada ya.
10: Çözüm işte o...
13: Son zaman.
10: Özür dilerim, buyurun hocam.
13: Estağfurullah.
10: Buyurun, Allah aşkına.
13: Yok sen buyur. Yok, bir şey yapmadım, problem yok.
10: Ya bir konu dikkat, senin de çok dikkatini çekecek. Ha. Benim anlamadığım son zamanlarda bir XG denen olay var.
13: Ne?
10: İşte gol beklentisi. Ondan sonra ne bileyim...
11: XG...
10: Evet.
11: Bunları öğren artık.
10: Topla oynama, kaçan net bırak. Pozisyon, rakip ceza sahasında topla buluşma, toplam şut. Ya ben hangisi daha son zamanlarda bakıyorum. Barcelona %32 ile oynuyor, %68 ile oynayan takıma 5 atıyor. Yani topu çok iyi kullanıp o 3 direğin arasından ağlara göndermek mi? Yani şu skor mu önemli 0-0? Yoksa altta tam ekran versene. Ya şu Necati'nin arkasına verebiliyor musunuz bir... Müsaadenizle böyle çok kalkmayı sevmem ama bir verebilir misin Serkan'cığım? Ya benim anlamadığım...
12: Bir şey diyeceğim, çok da şıksın ya.
10: Estağfurullah, hiç öyle bir şey yok. Ya şu,
11: hikaye,
10: şuradaki, hani şuradaki tabloda bakılabilecek en son yer şu aşağılar.
12: Ertem,
11: bir dakika,
10: ben skora bakıyorum.
12: O çizgiden o topu sokamazsan sabaha kadar anlatsın.
10: Abi 0-0.
12: Sabaha kadar
10: 0-0 ya.
11: Bir dakika.
10: Yani bu Fenerbahçe ile ilgili değil. Galatasaray'la da ilgili, Beşiktaş'la da ilgili, Trabzon'la da ilgili, Real Madrid'le de ilgili. Real Madrid geçen gün Mourinho söylüyor. 32 tane şutumuz var, gol yok. Skor, yenildin. Yenildin. Real Betis'e yenildin. Kaçan net pozisyon. Rakip ceza sahasında topla Fenerbahçe 25 kez buluşmuş. Gaziantep 10 kez buluşmuş. Kaçan net pozisyon birebir. Gaziantep %32 oynamış, Fenerbahçe %68. Kazanılan ikili mücadele 44'e 40. 6'şar korner, 16 faul yapmış. Senin dediğine geliyor Abdülkerim abi. 16 faul yapmış Gaziantep. 8 faul yapmış Fenerbahçe. Yani 492 pas. Aslında 568 pas. 492 yerini bulan pas.
12: Sikon Gaziantep kaç?
10: 254 pas yapmış, 192. Şimdi benim anlamadığım 15 şuta 11 şut. İsabetli şut 4'e 0.
11: Abicim.
10: İsmail Hoca da söylüyor. Diyor ki birçok golü kaçırdık, olmadı yoksa kazanırdık. En yukarıya gelsene Serkan. En yukarıya gelsene. Ya önemli olan şurası değil mi ya? 0-0. Ben ona bakarım. Yani ona bakıyorum. Beni bir aydınlat. Şu XG.
11: Ya, bunlar...
10: ya bir gol beklentisi çıktı şimdi bir de. Geçen seneden beri. Bütün böyle YouTube'daki arkadaşlarımızla ben de veriyorum bu tabloyu. Futbol verileri. Bu arada X'ten futbol verilerinden aldık bunu. Çok tavsiye de ederim. Ama ya benim anlamadığım bu XG gol beklentisi. Gol olmadıktan sonra 0.57'ye 1.30 değil. 6.30 olsa ne olacak? Hani 6.30 olsa ne olur? Şurası 6.30 olsa ne olacak? Burası 0.00 olsa ne olacak? Skor 0-0. Ya herkes birileri bir şeyleri dinliyor, izliyor. YouTube'da bakıyor işte XG beklentisi, XG, işte gol beklentisi. Abi sonuç. Bende Lukaku var, bende Vedat Muriç var. Gol yok.
11: Abi Greenwood
10: yok.
11: Var.
10: Ha Greenwood var. 0-0 ya. Abi,
12: sabaha kadar anlat. Sabaha
10: şu ortaya
12: kadar
10: verin şunu ne olur ya. Bak. Ya düşmeyin şu tuzağa. Abdülkerim abi yıllardır şunu söyler Necati. Ben bakmam. Ahmet Hoca onu söyler. Ben ısı haritasıymış. Yok işte şömineymiş. Yok işte
13: Pas istasyonu.
10: Abi skor ne? Ben sahadaki abi, topa bakarım. Oyuna bakarım. Abi, mücadeleye
12: benim
10: bakarım.
12: Benim de söylediğim o top direkten değil de yarım santim aşağı vursa gol olsa şimdi başka bir şey.
10: Abi Lugano'yu tanıyor musun Lugano'yu?
12: Karşılıklı oynadık.
10: He? Lugano'yu. Lugano'yla karşılıklı oynadım. Nasıl oynuyordu? Ben 3 maçta bir kafasında bant biliyorum. Kafasının burasından çok kanlar geliyordu Lugano'nun. Böyle ya, şuradan, şuralardan ruhlu oynuyordu. Bülent Korkmaz, Bülent abi UEFA kupasını şöyle aldı ya. Şöyle aldı UEFA kupasını ya Bülent Korkmaz. Ya çıkartayım şunu. Tek kolla ya. Böyle oynadı ya. Böyle oynayan UEFA kupasını alan bir Bülent Korkmaz vardı Galatasaray'da. Sen Lugano'yu seyretmemiş misin ya hiç? Görmedin. Skriniar ne yapıyormuş? Çok savaşçıymış, mücadeleciymiş. Kramponlarını taşır Lugano'nun ya. Alex gibi dünyada bana bir 10 numara söyle. Burasından kanlar akan. Vardır ya arkadaşlar, Google'a girin bakın. Arama motoruna girin bakın. Alex'in buralardan kanlar akıyordu. Apyah. Tek bacakla oynuyordu ya. Fenerbahçe'de Tuncay Şanlılar. Ümit Özatlar, yani biz bu adamları gördük. Serhat Akınlar, yani Fenerbahçe'de bakın oynayan adamlara ruhuyla Edu bile, o en çok eleştirdiğimiz Edu bile.
12: Senin çok güzel bir deyimin abi. Bugün Ahmet Hocam, maça isyan eden oyuncu yok. Skora isyan eden oyuncu yok. Arkadaşına isyan eden oyuncu yok. Kenardan oyuna isyan eden antrenör yok. Ya oyundan
10: ya
12: çıkanlar...
10: Abdülkerim abinin bir maç sonunda bir isyanı var. Onu bulsanıza yani, ya. Hangi maçta Abdülkerim abi biz var odasında vermiştik?
12: Neyle kazanacaksın? Kazanmak
10: Abdülkerim
12: için...
10: abinin maç sonrasında bir isyanı var. Çok özür dilerim bak. Kesiyorum ama Abdülkerim abi bize anlatır kendisini. Hep böyle dalgaya alır anlatır ama. Ya Abdülkerim abinin ben küçükken hatırlıyorum böyle. Ya inanılmaz adam isyan ediyordu sahada ya. Abdülkerim Durmaz. Maç sonrasındaki o konuşmaları. Ya çıldırıyor. Kendini yiyor orada yani. Ya, yok ki böyle. Ben bir Fenerbahçe'de bir tane böyle pozisyona itiraz eden adam görüyor musun?
11: Düzelir. Apo, bu sene ben inanıyorum.
13: Biliyor musun?
11: Bu sene inanıyorum takıma. Düzelecek.
12: Seni çok duygulu gördüm hocam.
10: Neye duygulandın hocam?
12: Neden hocam?
13: 15 yıldır. Tam 15 yıldır. Tam karşımda. Saçsız bir adam varken her gece
12: geldi.
13: Bak bu beni çok şaşırttı ve duygusallaştırdı.
12: Yana geçeyim hocam. Ya,
13: hayır. Tam karşımda 15 yıl sürekli saçsız
12: yaşayan kardeşim. Ben onu anladım.
13: Ama bu gece buradan saç, buradan sakal, buradası saç. Saçlı bir adam, adapte olamıyorum. Sen hep aynısın.
11: Haklısın, doğru söylüyorsun.
10: Ya hocam ya.
11: Bence haklı.
12: Hocam ben yana geçeyim. Sinan abinin buraya müsilletini koyalım o kalsın.
13: İyi böyle iyi.
11: Sinan'ın resmini koysaydım.
13: Çözüm. Aziz Yıldırım. Sevgili başkan.
11: Çözüm çabucacık Sinan'da.
13: Söylüyorum.
11: Hocam.
13: Çözümü söylüyorum.
11: Başka çözüm.
13: Tutar tutmaz bilemem. Bakın tutar, tutmaz bilemem. Şu anda Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam. Aziz Başkan, 20 yıl yaptın. Doğrusuyla yanlışıyla, başarısıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla. Ve dedin ki bir sene eline geliyorum şampiyon yapacağım. Bu takım 7 sene şampiyon olamamış, 8 sene. Dedin ki artık çocuklar ağlamayacak. Artık Fenerbahçeli çocuklar maçtan sonraki gün okula gittiklerinde kafaları önde gitmeyecek. Şu ana kadarki olayda inan bana hiçbir suçun yok. Gag dedin transfer, Gug dedi transfer. Önemli oyuncular aldın. Allah'a var. Allah'a var. Canım kardeşim Abdülkerim Durmaz'ı da şu anda sarılarak anlatıyorum. Bu adamları, benim hanımım, milyonlarca Fenerbahçeli çok üzdü bu Fenerbahçe.
11: Boynum ağrıdı.
13: Tek bir şansı var Aziz Başkan. Yarın sabahtan tezi yok. İsmail hocayla vedalaş.
11: Oo.
13: Kan değişim, elektroşok. Hasta ölünce ya yaşamaz diyorsun. Elektroşok veriyorlar ya. Yerli de değil. Aykut, Maykut falan de değil. Türkiye'yi bilen, disiplinli, takıma o tıpkı Beşiktaş'ın hocası Italiano gibi coşkuyu, enerjiyi, ısırganlığı veren, bu eski bir hoca da olabilir, yeni bir arayış da olabilir. Bir hoca. Çünkü bugün bir puan, hadi Eyüp'ü yendin. Ama şu anda İsmail Kartal'la Fenerbahçe, özellikle İsmail Kartal, topal ördek. En ufak yanlış bastığında ortalık velveleye gelecek. Tek ha bunu yaparsan Fenerbahçe düzlüğe çıkar diye bir iddiam yok. Ama bunu yapmazsan Fenerbahçe'yi çok daha kötü günler bekliyor, bekliyor. Gerekirse Christoph Daum'u mezardan çıkar getir.
10: Tövbe
13: onun
10: sahibim.
13: Gibi anladın? Abartıyorum anlaşılma. Onun gibi biri. Bizi bilen.
11: Toprağı bol olsun. Mekanı
13: abi, coşkuyu olsun. Veren. Oyuncuları ısıran. Bugün hiç görmedin mi sevgili başkan? Sen de eski bir futbolcusun. 62 dakika bir foul yapmayan Fenerbahçe ve maç 0-0. Yazık günah değil mi bu adamlara? Bak adam 60 küsür yaşında acı çekiyor. Benim hanımım Fenerbahçe genel kurulu üyesi bana şimdi buradan yazıyor. Yine mi beraberlik? Daha 5. hafta. Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Tabii yılan derken kimseyi kastetmiyorum. Her yılan şu andaki tablo.
11: Şu müzik... Yani yaramıza tuz basıyor.
13: Kes, kes kurtul.
11: Ya, ne bu ya?
13: Yabancı getir. Bak tutacağının garantisi yok.
11: Adile Naşif ama böyle gibi.
13: Dibe vuracağının bundan daha kötü da kötü olacağının büyük ihtimal garantisi var. Teşekkür ederim.
11: Bundan kötü olur mu?
13: Ertem olabilir.
11: Çok
13: futbol
11: daha iyi olur.
13: Kardeşim olabilir.
11: Necati bir saniye. Geri dönebilir.
13: Necati bir saniye müsaade.
11: Tabii buyurun abi.
13: Neydi bizim yönetmenin adı neydi?
14: Asıl. Serkan Dündaroğlu.
13: Serkan. Oğlum ne bu Adile Naşit filmi gibi acıklı müzikler falan filan ya. Evinde bakıyor ağlıyorsun.
14: Aç kapıyı. Veysel Efendi.
13: Veysel Efendi falan.
14: Ne güzeldi değil mi?
11: Burada bu yaramızın
14: o şapkalar, kartondan şapkalar.
13: Sen yapıyorsun değil mi?
14: Sarı lacivert kurdeleler. Siyah beyazı, sarı
13: tamam,
14: kırmızısı.
13: Tamam anlat da şu müziği kapat. Ben valla müzik işlerim.
14: Ne Fenerbahçe'ydi be. Ne Beşiktaş'tı, ne Galatasaray'dı o dönemler.
11: Bu müziğe ne gerek var? Ağlatan şarkılar bunlar. Oğlum geçme. Allah sabır versin Fenerbahçe taraftarına. Vallahi.
13: Tekrar söylüyorum. Ben kimsenin dostu değilim. Fenerbahçe değilim. Ama 63 yaşındayım. Fena değildir kafam. Muhakeme ediyorum.
11: Abdülkerim abi yapamazsın.
13: Hocam. Muhakeme ediyorum. Muhakeme. Bu böyle gitmez.
11: Ya hocam.
13: Yarın sabahtan tezi yok. Vedalaş.
14: Hocam o zaman şunu demezler mi? Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı bilerek çağırdı kendi kovması için. Haşa yani
13: sen
14: öyle bir şey.
13: Rocky'nin İntikam filmini seyrettin mi? Rocky. Bir Vietnam gazisi geliyor bir Amerikan kasabasına. Adam yolunda giderken orada şişko kılıklı filan şerifler filan bula bula. Ya yapmayın diyor. Yapmayın diyor.
14: Şişman.
13: Ay, ya, hayır. Şişman şerifler
11: diyor,
13: falan.
11: Polislere.
13: Şerifler. Rocky'yi
11: bırakın gezer tanıyamıyorum.
13: Yapma diyor. Yapma diyor. Yapma diyor. Adam sonra dağıtıyor orma, arasını anlatıyor orada. Adamın bir lafı var. İlk kanı siz döktünüz diyor. İlk kanı siz döktünüz diyor Rakip. Kime diyor bunu? O yerel polise. Bir de orada bir emekli albay geliyor. Özel kuvvetlerden onun abisi komutanı. İlk kanı İsmail döktü. İlk kanı İsmail dökünce bundan sonra dinimizde intikam doğru değildir ama ödeşmek kısas adettendir. İlk kanı o dökmese haklısın. Hani kimseyi kovmazdın. Ben hep kaldığım sürece İsmail orada haklısın ama ilk kanı İsmail Kartal döktü. Yürü Aziz Başkan. Eğer bunu yapmazsan belki bir ay sonra, iki ay sonra benim haklı olduğum ortaya çıkarsa da merak etme. Kimsenin kafasına bir şey kalmayacak.
11: Hocam bize Allah aşkına Fenerbahçe camiasına sen akıl verme hocam.
13: Niye vermeyeceğim, aptal
11: verme.
13: Mıyım?
11: Estağfurullah. Verme hocam.
13: Niye vermeyeceksin?
11: Şefaatinden vazgeçtik. Mezarımızdan taş çalma yeter.
13: Ne aman. Demek bu? Ne demek bu?
11: Aman.
13: Şimdi bu lafı hak ettiniz. 10 yıldır eyvah. Sen dahil.
14: Alalım
13: Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçeli kanaat önderleri. Eyvah. Alayınız. Eyvah. Alayınız. Tümeniniz. Akıl verdiniz, Fenerbahçe'nin tablosu ortada.
11: Evet.
13: Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri 8 yıldır
11: kime
13: şampiyon olamıyor.
11: 8
13: sizin verdiğiniz
14: 12 yıl hocam. Değil hocam.
12: Ne 8'i?
11: 12 yıl.
12: Üstüne daha.
13: Tamam, 12 yıl. 12 yıldır şampiyon olamıyorsun. Kimin aklıyla? Kanaat önderi, YouTube'çular. Eski futbolcu.
11: Onların aklıyla.
13: Aşılar, budar, genel kurulu üyeleri.
12: Dinliyorlar ama Türkiye'de. Onları da çok dinliyorlar maalesef.
13: Bir de bize siz diyorsunuz ya bazen bana Fener düşmanı diyor. Bir de Fener düşmanından akıl alalım.
14: Yok sen hocam ya, ne düşmanı?
11: Ben, hocam kimseye. Bana ne? Ben
13: öyle hayır sizin aklınızda gitti. Fenerbahçe sadece sen değil. Alayı. Genel kurulu. Kanaat öyle. Gitti. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor.
11: Hocam ya. İşte yönetimler.
13: Ya Trabzon oldu. Başakşehir oldu. Beşiktaş oldu. Galatasaray bol bol oldu. Sen bol olamadın. Bol. Bak bol bol derken sayıyı hatırladın.
14: Necati'ye bir dönelim. Çuvaldolusu mu? Bir şeyler hocam. Söyleyecek.
12: Yani ya olur. Tabii şimdi benim çok Fenerbahçeli arkadaşlarım, dostlarım var. Çok da yakın dostlarım, en yakın arkadaşlarım. Kongre üyesi olan arkadaşlarım. Onlarla da bol bol sohbet ediyoruz. Onlara geçen gün şöyle bir şey söyledim. Bakın. Aziz Yıldırım, Sayın Başkan Aziz Yıldırım gitti diye sevindiler. Ali Koç geldi diye sevindiler. Doğru mu?
14: Doğru.
12: Sonra Ali Koç gitti diye sevindiler.
14: Yapma.
12: Bak sevindiler. Sonra Aziz Yıldırım geldi diye sevindiler. Doğru mu?
14: Doğru.
12: Arada hep bir başarısızlık var. Sonra santraforsuz oynuyoruz diye mutsuzlardı. Şimdi santrafor aldılar. Santraforu da satarken 28 yaşında. Hocam bak iyi dinle burayı.
13: Dinliyorum.
12: 28 yaşında ciddi bir bonservis parasıyla Vedat'ı sattılar. Sevindiler. 32 yaşında aynı paraya 3 aşağı 5 yukarı aldılar diye sevindiler. Geçen sene santraforsuz oynayan Fenerbahçe.
13: Doğru.
12: Beni iyi dinlesinler. Ben burada kimseyi eleştirmiyorum. Ama bir tek şampiyon olamadılar, sevinemediler. Yani Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa zaten para harcıyor. Aziz Başkan çok iyi oyuncular aldı. Geçmişte Ali Koç Başkan çok iyi oyuncular aldı.
13: Mourinho'yu aldı.
12: Mourinho'yu getirdiler. Ama çok para harcamak değil marifet. Doğru parayı harcamak marifet. Sabırlı olursa Fenerbahçe camiası bu kadro yol alır. Ama sabrı yok. Kimsenin sabrı yok. Taraftarın sabrı yok. Başkanın sabrı yok. Ben bir yıllığına geldim diyor. İşte hocasının sabrı yok. Gidiyor. Ben kendim gittim kendim geldim diye de bir de şey atıyorlar. Resmi hesaptan. Ya ben kendim gittim kendim geldim diye resmi hesaptan. Paylaşmadılar mı? Ben mi yanlış biliyorum? Abi. Ya bu evlilik bence bitmiş Fenerbahçe'de. Hoca İsmail Hoca'yla ve başkanla. Devam eder mi? Bilmiyorum ama ederse en ufak bir kan kaybında sıkıntı yaşıyorlar. Ben, yol yakınken Abdülkerim abinin dediği gibi tren hala yoldayken, gidiyorken o doğru hamleyi yaparsa Fenerbahçe doğru bir hocayla, bu iyi kadroyu oynatabilecek hocayla birleştirirse hala bence geç kalmış değiller.
11: Bakın ben Ahmet Çakar'ın ve Necati Ateş'in söylediklerini mantıklı buluyorum. Fakat bu sene için tam tersini düşünüyorum. İkisinden tam tersini düşünüyorum. Ben bu sene ne olursa olsun, ne olursa olsun Sayın Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın bu yılı tamamlamasını istiyorum. kesinlikle bir hoca değişikliği istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak, bir taraftar olarak söylüyorum. Benim isteğim önemli değil. Belki de Aziz Başkan bir hafta içinde ya da iki hafta içinde hoca değiştirir. Benim isteğim şudur. Dedi ya İsmail Kartal'a, ben gidersem sen de istersen gidersin, istersen kalırsın. Ama ben burada olduğum müddetçe burada kalacaksın dedi ya Sayın Başkan. Öyle dediğini, sözünü yerine getirsin istiyorum bu sene. Bu sene sonuçlar, skorlar, Fenerbahçe'nin ligdeki puan cetvelindeki durumu ne olursa olsun bu sene mutlak surette Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'la bitirilmeli. Bu sene.
12: Şey nedir?
11: Benim isteğim bu. Sebebi bu. Sene sonunda artık bazı şeyler kesin ve kesin bitsin. Yoksa bu olay bitmez. Bugün İsmail Kartal'ı yollarsın. 2 yıl sonra yine bazı insanlar hortlar. Ve hortlayan hortlaklar hemen şöyle derler. Kardeşim daha 5. haftaydın. Arada 6 puan vardı. 29 maç kala hocayı gönderdiniz. Derler, tekrar geri gel. Ben artık bu senaryo kapansın istiyorum. Perde artık perde olsun. Ama mutlu. Ama mutsuz. Yani her başkan gidişinde Aziz Başkan gelirse şampiyon oluruz. Tamam geldi. Bakalım olacak mıyız? Ben görelim istiyorum. İsmail Hoca yollamasaydınız şöyle olurdu. İşte birini şöyle yolladınız, sabretseydiniz. Bu yıl kan içelim, kızılcık şerbeti içtim diyelim, bekleyelim, sene bitsin. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Bakalım bizim yönetimimiz, yöneticilerimiz nasıl bir yönetim gösterecekler bir sene boyunca. Hocamız da bakalım bu seriyi nerede bitirecek. Öyle ben 7. hafta geldim. 12'de beni yolladılar falan değil. Başladık. Yalan mı? Sene sonu bari bilelim ki artık bu isimler bizde tekrar başkan, bu isimler artık bizde tekrar teknik adam olamaz ya da olurlar. Çünkü şampiyon yaptılar. Bir şey İkisinden biri sana. Bak iki ya birisi bırakırsa hep yarım kalan hikaye olur.
12: Onu soracağım.
11: Kesin artık final olsun diyorsun.
13: Haksızsın.
12: Fenerbahçe'de şeyle tüzükte değil. Başkanlık seçimini kazanan kaç yıl başkan kalabiliyor? Tüzükte kaç yıl kalabiliyor?
11: Bu bir sene sonunda mecburi şampiyon da olsa evet. Mecburi seçim neden? Var. Bir sene sonra seçim var Fenerbahçe'de. Hayır,
12: bir yıllık
11: bu
12: mi?
11: Yaz var. Bu yaz hayır, var.
12: Onu anladım abi. Bu
11: şey gereği. Yani Aziz Başkan şampiyon olursa hı-hı. Yine kongre var. Fakat Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Başkan tek başına hani karşısına aday çıkmaz. Tamam mı? Karşısına kimse aday olmaz. Bırak cesaret etmeyi zaten aday olmaz.
12: Şampiyon olmazsa aday olur mu?
11: Şampiyon olmazsa ben Aziz Başkan'ın kalacağını da düşünmüyorum. Seçilemez yani.
12: Sordum
11: yani. Seçilemez. Çünkü yani. Derler bir yıl dedin işte takımın hali ortada yapamadım başkan derler. Ama ben şampiyon olursa zaten rakip çıkmaz devam etsin. Ben işte bu ikisinden biri olsun istiyorum kardeşim. İsmail Kartal büyük hoca mı değil mi sene sonunda belli olsun. Böyle yarım bırakırsan adam da hep bir şey olur. İşte ben 7 maç kala beni gönderdiler. 14 maç vardı şöyle oldu. Her ayrılan her başarısı olan bir bahane buluyor. Ben diyorum ki artık bahane istemiyorum. Bir sene siz kalın kardeşim. Sene siz kalın. Bakalım Fenerbahçe ligi daha 5. hafta değil mi? 29 hafta var. Bakalım Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığında İsmail Kartal teknik direktörlüğünde sezonu nerede bitirecek? Göreyim istiyorum ya ben. Ya dünya gözüyle bir göreyim.
12: Büyük hocaları
11: dinlemek istemiyorum. Artık dinlemek abi. İstemiyorum efsaneler. Yani böyleydi. Gitmeseydi, bırakmasaydı şöyle olur. Şey bile var ya. Saadettin Saran'ın başına bir takım olaylar gelmeseydi Saadettin Saran çok iyi olurdu. Bak akılda kaldı mesela hala. Var. Anladın mı? Tam şöyle yapacaktı adam. Tüh çok talihsiz bir olay oldu. Hep yarım kalan hikayeleri bizim önümüze tamamlasın diye koyuyorlar. O hikaye yine yarım bırakılıyor. Ben bu hikaye nasıl bitecekse mutlu ya da mutsuz sonla bitecekse de bu hikaye bitsin abi. Ben sıkıldım abi. Vallahi sıkıldım. Ya sıkıldım ben aynı isimlerden. Döndür döndür döndür döndür döndür. Aynı isimler. Sanki dünyada insan kalmadı gibi. Görelim abi, vallahi görelim. İstemiyorum bak. Bir kere zaten Aziz Yıldırım istifa falan demem. Hiçbir başkana istifa et demem. O benim haddimi aşar. Başarısızsın derim sadece. Gereğini yöneticiler yapar. Bak söz veriyorum. İsmail istifa et demeyeceğim. İsterse Fenerbahçe Ligi 9. 10. bitirsin. Demeyeceğim abi. Demeyeceğim. Bitirsin abi ligi. Göreyim abi ben.
14: 23 numara gelsin.
12: Şampiyonluklar büyük yapar hocaları ve yeter yönetimleri. Ya. Şampiyon olduğun sürece başarılı olursun. Şampiyon olduğun sürece büyük kelimesini başa koyarlar. Büyük Başkan Dursun Özbek, büyük hoca İmparator Fatih Terim, büyük hoca Okan Buruk. Ama şu an için İsmail Hoca ile ilgili bir başarı kıstası şampiyon olursa konuşulur. Şampiyon olmazsa büyük kelimesi de
11: İsmail Kartal'la yolu ayırdığında İsmail Kartal'a her zaman yol açık kalacaktır. Ne diyecektir? 5. hafta kovuldum. Değil mi? Daha 29 hafta vardı. Ben bu işi düzeltebilirdim. Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan hocayım. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk puanı kazanan hocayım. Roma'yla berabere kaldım. Tamam mı? Adamın elinde hep bir hikayesi olacak. Daha önce olduğu gibi.
12: Bu başarı kıstası olmaz ama abi. Ya.
11: Ben diyorum işte görelim bakalım bu sene ne olacak. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gelecek İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si İsmail Kartal'la beraber? Ligde nerede bitirecek? Bir göreyim abi. Yani sene sonunda çok kötü bir yerdeyse bir daha artık demesin. Yani ben anladın mı? Yani ismi bir daha anılmaz zaten. Ama böyle yarım bıraktığın an tamam mı? Hep ellerinde bir koz oluyor kardeşim. Ama şöyle yapmıştı. O bana çeyrek final oynatmıştı. Bu şurada şunu yapmıştı falan filan. Anladın mı? Ya görelim ya. Ya zaten bir şey o. Hani 12 sene oldu değil mi? Bu 13. sene.
14: Evet.
11: Ya bu kesinleşmesin mi? Bilelim artık. Bu insanlar bugüne kadar görev yaptılar. Daha da bu sene de beceremiyorlarsa yapmasınlar abi artık. Yani yapmasınlar. Ya da yapın. Başarılıysa kimse karşına çıkmasın. Ne seneye yönetim şampiyon olmuş Aziz Başkan'ın karşısına aday bile çıkmayacak. Ben iddia ediyorum. Aziz Başkan Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapsın. Yazın seçim var ya. Bir tane aday çıkmaz.
14: Çıkamaz
11: karşısına.
14: Zaten.
11: Çıkamaz.
14: Tabii çıkamaz. Hayır çıkamaz yani.
11: Çıkmaz.
14: Ne diye çıkacak?
11: Çıkmaz.
14: Ben daha iyi şampiyon
11: çıkmaz
14: yapacağım.
11: Çıkmaz adam evet çıkmaz zaten. Yürü başkanlar herkes arkasında birlikte
14: tabii.
11: Sağlanır.
14: Tabii.
11: Tamam mı? Ben de diyorum ya öyle olsun. Ya öbür türlü olsun. Sonsuz emeklilik olsun.
14: Evet. UEFA Avrupa Ligi. Beşiktaş Marsilya. Abdülkerim abi ekrandasın.
11: Berabere biter.
14: Allah korusun. Maça gidiyorum ailemle.
11: Sonuç mu Allah kazanalım. Korusunu? Beğenmedin mi bir
14: Berabere falan? Bitmesin ya.
11: Bu Beşiktaşlar enteresan.
14: Ama Marsilya yeniliyor ya 3 haftadır. Yani 3 maçtır. Kötü
11: abi
14: başladılar.
11: Abi olur. Roma'da 3 hafta 4 hafta Roma, gelen gideni İtalya'da yeniyordu.
12: Biz hala yeneriz. Yeniyor.
11: Hala da yeniyor. 4'te 4 hala yapmış. Marsilya öyle de olsa Marsilya'dır. Bir puan kötü mü ya? Yani bak şimdi Ahmet Çakar bir puanı arayacaksın şimdi. Dur şimdi sıra Ahmet Çakar'a geldi.
14: Beşiktaş Marsilya.
11: İnşallah Beşiktaş.
14: Abdülkerim abi beraber edelim.
11: Beraber. İnşallah Beşiktaş gelsin 5-0, 10-0,
13: 3-0. Beşiktaş kazandı bile.
14: Kazandı
11: mı? Ay seni tebrik
13: ederim. Yarım sıfır olsa
11: hocam,
13: 1-0
11: olsa 3-0. Hocam
13: yemin ediyorum.
14: Kazandı mı hocam?
11: Hocam hepimizi ters köşe yaptın.
13: Niye? İnandığımı söylüyorum.
11: Hocam sen.
13: Amacım köşe yapmak değil ki.
12: Sen hocam. Tersi çıkıyor ya Ahmet hocam.
14: Allah korusun dediği. Allah göstermesin.
12: Ya ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Yani Abdülkerim abiye yakınım. Hocama da yakınım.
11: Kötü o zaman sezon... sen iyi bir dilek dedin. Beşiktaş kazanır
12: bir... Ya ben bütün takımlarımız Avrupa'da kazansın.
11: Hayır o başka bir şey. Tahmin et.
12: Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, geçmişte Samsunspor'da kazansın
11: tahmin
12: isterim. Beşiktaş,
11: tahmin.
12: Beşiktaş şu an çok formda.
11: Tamam.
12: İç sahada da çok güçlü. Taraftarıyla da bütünleşmiş ben kazanacağını düşünüyorum.
11: Kazan.
12: Ahmet hocama daha yakınım.
14: Ben öyle mi?
13: Kazanıyoruz, kazanıyoruz.
14: Ben Beşiktaş'ı...
12: Ama bir korkutmuyor dur. Değilsin sen beni
13: hayır
12: hocam.
13: Hayır abi, Marsilya falan böyle büyütmeyin abi.
11: Büyütmüyoruz.
13: Daha da en az Beşiktaş kadar takım ama yenecek.
12: Greenwood'lu Marsilya'dan çok daha güçsüz şu an.
11: Sen,
12: Greenwood'lu Marsilya uçuyordu.
11: Tabii. Evet.
12: Hoiberg'li.
11: Ertem'i dinlemiş.
12: Danimarkalı Hoiberg var ya onunla falan yıkılıyor uçuyorlardı abi.
14: Evet,
12: Kevin, çok iyi oyuncuları vardı.
14: Skor veriyorum. Beşiktaş 3 Marsilya 1.
11: İnşallah.
14: Beşiktaş 3 Marsilya 1.
11: İnşallah üçünüzün dediği inşallah. Çıkar. İnşallah. İnşallah. Benim içimden beraberlik geçti. Ben beraberliğinde çok kötü bir sonuç
14: değil,
11: olacağını düşünmüyorum.
14: Bence inşallah.
12: De, bir de, ama kazanırsa iyi olur. Çünkü,
11: ne günü bu maç?
14: Perşembe.
12: Şampiyonlar Ligi gibi 22'de. Şey var ya. Evet. Kurası Şampiyonlar Ligi gibi abi, inanılmaz takımlar
10: Beşiktaş,
12: var ya.
10: Beşiktaş. Evet, geçtik Süper Lig'e. Süper Lig önümüzdeki hafta of. Evet. Trabzonspor Galatasaray, Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat 17'de ve Ahmet Beşiktaş. Başlıyorum. Ahmet Çakar.
11: Hocam bak, iki ihtimalli söyleme ya.
13: Trabzon Galatasaray berabere biter.
10: Berabere bitti. Eh,
11: bravo. İki.
13: Fenerbahçe Eyüp'ü yener.
10: Yendi.
13: Ahmet Beşiktaş. Beşiktaş Ahmet'i yener.
10: Beşiktaş Ahmet'i yener diyorsun.
13: Ya yenemez mi yani?
10: Yener tabii canım. Necati, herhalde hocam.
11: Ben Necati'den kopya
10: yenebilir yani.
12: Abdülkerim abi bu sefer topu bana attı.
10: İkinizin ortalama.
12: Sıra bende mi?
10: İkinizin. Evet, Necati, Ateş, Kral.
11: İkinizin ortalaması. Golce. İkinizin ortalaması.
12: Osimhen oynarsa Galatasaray yener. Osimhen oynamazsa Galatasaray 1 puan alır. Fenerbahçe Eyüp'ü çok rahat yener. Gollü yener. 3-0, 4-0 gibi yener. Ahmet Beşiktaş'ı yener.
10: Allah Allah.
12: Çünkü... Ne? Çok zor bir maçtan çıkacak Beşiktaş. Çok zor bir deplasmana. Çok formda bir takıma gidecek. Bence Ahmet Beşiktaş'ı yenecek. Daha fiziksel olarak güçlü olan, yıpranmış bir Beşiktaş'a karşı oynayacak. Bence yani, Ahmet Beşiktaş'ı yenecek.
10: Ben yani, en son Abdülkerim abiye vereceğim.
12: Nasıl kopya çekmiş bakalım görelim Abdülkerim abi. Kopya çekeceğim dedi ya Necati'den.
11: Sen mi söyleyeceksin? Sen mi söyleyeceksin?
10: Ben en son sana vereceğim.
11: Şimdi sen önce... söyleyeceksin değil mi?
10: Evet.
11: Sen söyle. Söyle o zaman.
10: Trabzonspor Galatasaray. Galatasaray Trabzonspor'u yenecek bence. Fenerbahçe Eyüpspor'u yenecek. Beşiktaş Ahmetspor'u deplasmanda yenecek. Bence Beşiktaş Ahmetspor'u yenecek.
11: Necati öyle tahminlerde bulunuyor ki. Yani tahminleri tuttuğu an Necati'nin Galatasaray Aralık ayında falan şampiyon olacak.
12: Yani öyle. Abi, bir şey şimdi, diyeceğim. Yalnız bak, Beşiktaş'a şimdi, birkaç maç takılırsa tamam, Ocak'ta işte, Galatasaray şampiyon işte, olur. Evet,
11: cini tahminlerini. Çünkü Trabzon'u zaten Galatasaray yeniyor. Osimhen'le yeniyor. Trabzon tamamen yarıştan düşüyor. Beşiktaş da Ahmet'te mağlup oluyor. Hani Beşiktaş'ı da iteliyor. Zaten Fenerbahçe yeteri kadar geride. Tamam mı? Necati'ye göre Kasım'ın sonu, Aralık başları.
12: Ama teorilerim nasıl?
11: Bir şampiyon yapıyor.
12: Teorilerim nasıl?
11: Ya bir şey demiyorum.
12: Marsilya ile oynayacak.
11: Tamam.
12: Yani zor işte, bir deplasmana tamam, gidecek. Olası mı?
11: Evet. Olası. Tamam.
12: Ya ondan dedim.
11: Olası yani, tabii ki yani. Her ihtimal vardır maçlarda.
12: Ama benden evet, kopya çekmedi ki sen şu an.
11: Ben kopya çektim ama tersini yapabilirim yani. Kopya çekip bakayım ne diyorsun. Ben tam tersini söyleyeceğim.
12: Teori ve pratik değişik oluyor
11: sende. Trabzonspor Galatasaray maçını Trabzonspor kazanır.
12: Şampiyonluğa geri gelir.
11: Trabzonspor kazanmak zorunda.
12: Mecbur. Evet.
11: Topuyla, tüfeğiyle, şehriyle, taraftarıyla, başkanıyla, hoca almasa bile bu yardımcı hocasıyla, salahıyla, malahıyla, kemençesiyle, yayıyla Trabzonspor bu maçı kazanmak Emir, zorunda. Telefon. Zorunda. Rahmetli Dilber Ay'ın şarkısı vardı. Zorunda
10: ya
11: mıyım
10: Allah
11: diye.
10: Allah rahmet eylesin.
11: Değil mi? Zorunda. Evet, zorunda mıyım diye. Zorunda. Eğer Trabzonspor şampiyon değil de şampiyonluk yarışında olmak istiyorsa kazanmak zorunda.
12: Mecbur.
11: Mecbur. Mecbur. Onun için Trabzon kazanacak diyorum.
12: Ben de bu arada şunu söyleyeyim. Abi özür dilerim. Sözünü kesiyorum. Fenerbahçe'de
10: Beşiktaş'ta,
12: Trabzonspor'da sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmasını istiyorum ben. Mesela şampiyonluk gitsin, son haftalara kadar gitsin. Böyle hep senenin sonunda Fenerbahçe Galatasaray konuşmayalım. Beşiktaş da bu yarışın içinde olsun.
10: Bu yani, sene olacak. Bu mesela sene her şey, bu sene her şey senin istediğin gibi ama sonunda bizim istediğimiz gibi olacak. Şampiyon Beşiktaş olacak Necati.
12: Çok beklersin Ertem'ciğim.
10: Çok bekleyeceğim.
12: Bekliyorsun. Ama Mayıs'lar Beşiktaş'ın
10: olacak. Olsun.
12: Ama bak, Mayıs'ı konuşuyorsan Mayıs Galatasaray'ın oluyor bak.
10: Yok, siz öyle zannediyorsunuz.

0: Evet.
1: Siz
0: ben yaşadım, oyunculuğumda da yaşadım.
1: Bizim mevsimlerimiz çalınmasaydı Beşiktaş tüm mevsimlerin
0: senin
1: sahibiydi.
0: Senin de bir çalındı. Herkesin bir şeyi çalınıyor vallahi ya. Evet. Çalına evet, çalınıyor.
2: Abi ben de oldum. Bana söyletmediğim bir şey.
0: Evet, Abdülkerim
1: abi. Şu şarkıyı bir dinleyelim mi?
2: Ondan sonra. Ertem senin için sanır senin hatırına. Her dört gün.
1: Kenarda Beşiktaş bayrağı. Kartal yapsana. Bir kartal yap. Bir kartal yap bir kere. Abdülkerim abi bir kartal yapsana. Ya. Ahmet hocam kartal yapar mısın?
2: Ahmet.
1: Ver müziği.

0: Selamım ve gideceğim.
1: Sonuçları söylemedi Abdülkerim abi. Evet. Bir anda böyle coşkun geldi.
2: Ben Ertem'in Beşiktaşlılığını seviyorum ve saygı duyuyorum. Vallahi billahi.
1: Ben de.
2: Yani güzel takım tutuyor Ertem. Hani takımı güzel tutuyor yani. Böyle hiç yeri gelirse fanatik ama sınırlarını hep koruyarak. Onun için senin gibi Beşiktaşlıları çok seviyorum.
1: Teşekkür ederim abi.
2: Vallahi takdir de ediyorum. Trabzon Galatasaray'ı yener. Fenerbahçe Eyüpspor'u yener. Biraz zorlanırız ama yeneriz.
1: Zorlanırız. Abdülkerim abi.
2: Evet, evet. Ne var bunda? Evet. Yani artık
3: gerçi senin dediklerin artık ben tutuyor gerçi.
2: Artık benim inan şeyim hani sarsıldım ben açık söylüyorum.
1: Allah.
2: Böyle sarsıldım ben artık.
1: Her şey olabilir diyorsun.
2: Abi, evet abi ben sarsıldım abi. Yani kime güveneceğimi artık bilemiyorum. Yaradan'a sığındım. Ellerimi açıyorum maçtan bir saat önce. Dua ediyorum.
1: Bir tane bir arkadaşım ne yazmış biliyor musun? Özür dilerim. Fenerbahçe'yi İstanbul trafiğine benzetiyorum. Yola çıkarken trafik olmayacağını düşünebiliyor musun diyor. Navigasyon bile bazen seni şaşırtıyor diyor böyle trafik yok diye. Bir bakmışsın 10 metre sonra trafik var
2: onun
1: diyor.
2: İçin Fenerbahçe kazanır. Ahmet Beşiktaş maçı sanki içimde bir his var. 1-1 falan berabere bitecek gibi. Hani Beşiktaş öne geçecek ama sanki koruyamayacak gibi geliyor.
1: Allah Allah.
2: 1-1 beraberlik diyorum.
1: Evet.
0: Benim bir selamım var kızım. Sevgi Tükenmez, eşin Hakan Tükenmez. Seni çok seviyor üzme o çocuğu. Ben kaçtım.
1: Bu mesaj hocam.
0: Şimdi bir şey yapayım mı?
1: Hocam
0: Kartal'la gideyim mi? Kartal
1: git hocam. Kim? Turgut Tunçalp abimiz var ya. Turgut Tunçalp. Façalı reis. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan daha çok. Yani bütün dizilerden biliyoruz. Muazzam bir sanatçı kendisi. Gerçekten çok özel bir isim. Çok severim. Hasta Galatasaraylı. Bir ricamız var. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bir fotoğraf göndermiştim sizlere.
3: Benim de bir selamım olacak.
1: Kuzey yıkılmaz. Profesyonel olmak üzere. İnşallah Galatasaray'da görürüz diyor. Ayvalık Gücü antrenörü Mehmet Yıkılmaz da selamlar buradan. Ayvalık Gücü'ne buradan çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 9 senedir Ayvalık Gücü'nün başında.
3: Maşallah ya.
1: Evet, yeğenimiz Kuzey Yıkılmaz da profesyonel olmak üzere. İnşallah Galatasaray'da görürüz demiş.
3: İnşallah.
1: Turgut Baba da çok selamlar. Ayvalık Gücü'ne hocamıza buradan çok selamlar, sevgiler. Sizleri seviyoruz.
2: Ertemciğim, Beşiktaş marşı çaldın ya.
1: Evet.
2: Beşiktaş tribünlerinin bilmem sen hatırlar mısın? Amigosu vardı Şeref abi.
1: Oo Şeref abi.
2: Şeref abi mesaj attı bize seyrediyormuş.
1: Mi? Çok selamlar sevgiler.
2: Bu marşı yayınladığınız için size çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
2: Sevgilerimi iletiyorum diyor.
1: Şeref abimize selamlar.
2: Kapalının kralıydı Şeref
3: çok
2: abi.
3: Çok güzel marş var.
1: Çok selamlar.
3: Tanıdığım bir arkadaşımız bizim. Bodrum'dan ama İstanbul'dan. Mehmet Uğur Döveci kardeşim benim. Hopa'nın işletmecisi Bodrum'da. Ona da gittin sen bu yaz. Çok selam var.
1: Buradan çok selamlar selam kardeşime, olsun. Can dostuma Mehmet'im, çok selamlar. Onu çok öpüyoruz. Çok selamlar. Seni çok seviyoruz. Evet, canımız Sinan abimiz bu akşam yok. Sinan abim yeri doldurulmaz. Yeri doldurulmaz her zaman söylerim. Ama zaten Beşiktaş marşını verdik. Onun esintileriyle beraber. Sevgili seyirciler Beşiktaş'ımıza Marsilya karşısında yürekten başarılar dileyerek müziği bir kez daha verelim ve öyle veda edelim. Beşiktaş Perşembe akşamı muhteşem taraftarıyla, muhteşem coşkusuyla

büyük kadrosuyla ve en önemlisi çok çok önemli teknik direktörü Vincenzo Italiano'suyla beraber, ama ondan daha da önemlisi vefakar, cefakar, büyük, çok büyük, çok büyük taraftarıyla Marsilya karşısına çıkacak. Çok önemli, çok çok önemli bir karşılaşma. Başındaki hoca Avrupa kupalarında destan yazabilecek. Bunun işaretini İtalya'da veren, Fiorentina ile beraber veren çok özel bir teknik.

sahada, kenarda maçı yaşayan, yaşatan, oyuncusuna güven veren, taraftarına güven veren, taraftarına siz buraya boşuna gelmediniz diyen, yenilse bile oynayarak kazanan, yine de taraftarını arkasına alan çok büyük bir teknik adamı, çok özel bir yönetimi ve her şeyden daha çok havası, o Boğaz havası, atmosferi, 7'den 70'e Perşembe akşamı Büyük Beşiktaş ismiyle, adıyla, hayatta olan olmayan tüm Beşiktaşlılarla beraber Marsilya'nın karşısında olacak siyah beyazlar. Beşiktaş'ımıza yürekten başarılar diliyoruz. Kartallar yüksek uçar, yüksek uçar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Derin Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Savaşan devletler çağı. Çin düzinelerce bölgesel rejime bölünmüş. Her biri diğerleriyle savaş halinde acımasızca mücadele ediyor. Milattan önce 227'de Bei eyaleti komşu Liang eyaletini istila etmeye kalkışıyor. Wei ordularının ilerleyişi sürerken Liang ordusu da boş durmuyor. Ve acımasız bir savaş başlamak üzere.

Wei ordularının ilerleyişi, Ankara çevresinde Liang ordusunun kurduğu hain bir pusuyla kesiliyor. İki tarafında ağır kayıp verdiği savaşta ölü sayısı 3000'i buluyor.

Son! Son. Şansın benim kadar yaver gitmedi demek ki.

0: 家，我家住在有梁山下，山下土匪呀，一无不。
1: Hiç fena değil.

Ya, küçük bir çocukken bir yaban domuzu yakalamıştım. Babamsa onu serbest bırakmıştı. Neden biliyor musun? Çünkü karnında yavruları vardı. Senin neyin var ha? Bak ne diyeceğim. Şu an benim tutsağımsın. Fazla kan kaybetmişsin. Yaran o kadar derin değil. Genç bir kadın bile bu yarayla yaşayabilir. Bu ilaç biraz acıtacak. Acıdı mı? Dayan, koyuyorum. Ama bu mucizevi bir ilaçtır. Ailemden kalan bir hazinedir. Küfür etmemelisin. Biliyor musun? Babam her şeyin bir zamanı vardır derdi. Şunu da alalım.

0: generalim. Sen kimsin? General vekili.
1: Dur bir saniye, neden buradasın?
0: Liang askerlerini takip ediyorum.
1: Takip mi? Kaç kişi öldürdün? Konuş.
0: Sadece bir.
1: Adamların dövüşmeli.
0: Liang çok sağlam bastırdı efendim.
1: Hain.
0: Üzgünüm. Lütfen beni bağışlayın.
1: Esasını çekmeli.
0: Generalim, dün gece tüm bölüm yok edildi.
1: Yok mu edildi dedin? Haklısın, ben de oradaydım. Açıkça tuzağa düşürüldük. Ve bunda senin de parmağın var.

0: O senin canını kurtarıyor, sen onu öldürüyorsun. Olmaz. Adam haklıymış. Senden bir şey olmaz.
1: Öldür beni.
0: Bir savaş eserini öldüremem. Ama yalvarmaya devam et. Belki gitmene izin verebilirim.
1: Öldür beni.
0: Gerçekten istediğim bu mu? Al, kendin yap o zaman.
1: Ne yazık ki görevimi yerine getiremedim.

0: başardık. Tam arzu ettiğimiz gibi. Savaş alanında saygın bir ölüm.
1: Sen savaş kaçağısın.
2: Tam olarak değil. Ben sadece ölüyor oynuyorum. Babam boş yere ölmektense başka bir gün savaşmak için yaşamanın utanılacak bir yanı yok derdi.
1: Başındaki ödül nedir?
2: Bunu sana söyleyebilirim. Canlı general, 5 dönüm arazi. Hiç fena değil.
1: Boynumda yeşil bir madalyonası.
2: Bu kırık şeyin değeri ne ki ya?
1: Çok fazla.
2: Hediye olarak saklayacağım. Ama yine de sana inanmıyorum.
3: Bizden biri ve hala yaşıyor.
4: Tuzağa düşürüldük.

Kimse yok mu? Kimse yok mu? Baksanıza, birileri bana içki ve et getirsin. Senin gibi birinin böyle bir duruma tepkisi ne olurdu? Rezalet! Dışarı çıkıp kellesini uçurun.

0: Liangın okçu ve piyade birlikleri toplam 2000 kişi. Bin seçkin askerimizi tuzağa düşürdüler. İki tarafta tamamen yok oldu.
1: Bu onun kılıcı. Peki ama... Kendisi nerede?
2: Aramalarımız sonuç verecektir.
1: Bu. Onu bulmanı istiyorum.
3: Savaş artık her yerde. Başka nereye gidebilirsin ki?
4: Şenşu'yu duymuş muydunuz?
3: Anka Dağı'ndaki Dilek Ağacı değil mi o?
4: O sizin esiriniz mi?
3: Aslına bakarsan en büyük talih. Sık dişini. Neredeyse geldik.
5: Ne kadar kaldı?
3: 2 gün.
5: Önemsiz insan.
3: Bana bunu yaptırma. Hı? Şansını zorlama.
5: Hiç

0: İçkiyi ver. İçkiyi ver.
1: Olmaz.
0: İçki!
2: Birçok savaşlar atlattınız değil mi?
1: Çok fazla. Hatta zamanın büyük savaşçılarından biriyim diyebiliriz.
0: Çöz beni.
2: Çok fazla can almış olmalısınız.
1: Hem de çok fazla. Bir zamanlar 8 kişiye karşı savaşırdım.
2: Beni de yanınıza alır mısınız general? Hizmetinizi yaparım.
1: Olur tabii.
2: Kısa bir şarkı biliyorum. Siz içmenize bakın. Oturun.
3: Ya yaşıyorsa, o zaman ne olacak?
4: Çoktan öldü. Hikaye bitti.

0: Neden ama?
1: Çok fazla cana kıydınız general. Sebebi bu.
0: Ben general falan değilim ki.
1: Ailemi sizin gibiler katletti. Benim canımı ise sizin gibileri eğlendireyim diye bağışladılar. İhtiyaçlarınızı karşılamak için sağ bırakıldım. Ama sizinle içmek ölmek demekti.

Savaşmak yok.

0: Kimin kafası o?
1: V generalinin.
2: Şuna bakın. Generalin kafası.
0: Evet, bu onun kafası. Durun biraz. Onu sen mi öldürdün?
1: Evet.
3: Doğru mu bu?

0: ölü bir adamın kafasını bedeninden ayırmış bir savaş kaçağı gibi göründü.
1: Öldürün.
0: Yalan!

0: Bırak beni. Bırak beni. Yoksa beni öldürmek zorunda kalacaksın.
1: Öldürmek, öldürmek. Ben çiftçiyim. Öldürmem. Öldürmek de istemem. Beni kızdırıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Göz göre göre bir kadın tarafından kızdırıldığıma inanamıyorum. Ben ona yiyecek veriyorum. Oysa yutmam için hap.
0: Önce sen onu kandırdın. O yüzden gocunacak bir şey yok.
1: O kadın seni de öldürebilirdi. Aptal Miğfer. Geçen gece kulağına ne söyledi ha?
0: Önemsiz insan seni.
2: Kim daha güçlü, ben mi o mu?
3: Onun yeteneği vardı.
2: Demek o daha iyi ha?
3: Sen yumuşak kalpsin. Kral olabilmek için... Onu biraz örnek almalısın. Birkaç adam toplayıp Yang'a hareket edeceğim. Siz de dönün artık.
4: Onu görmeden geri gelmeyeceğim.
1: 20 yıldır huzur içinde kendi çiftliğimde oturabilmeyi hayal ediyorum. Emirler olmadan,

0: Dolambaçlı yoldan gidelim. Şurası uygun gibi. Haritayı kaybetmeyelim yeter. Eninde sonunda oraya ulaşacağız.
1: Liang'ın sert içkilerinden biri.
2: Ay. Tuzak mı? Tuzak mı?
0: Ne tuzağı? Babamın dediği gibi
2: tuzak
0: diye bas, güzel şeyler senin olsun.
2: Tuzak bu.
0: Anladım.
3: Oo, dolu dolu dolu dolu arabada ne var?
0: Pek bir şey yok.
4: Parçalayın onu! Parçalayın onu! Hadi! Gebertin!
3: Ki,

0: Ne tuzağı? Babamın dediği gibi
1: tuzak
0: diye bas, güzel şeyler senin olsun.
1: Tuzak bu.
0: Anladım.
2: Oo, dolu dolu dolu dolu arabada ne var?
0: Pek bir şey yok.
2: Parçalayın onu! Parçalayın onu!
3: Gebertin!

0: Beni öldürüyordun.
1: Uzat geçse yine yaparım.
0: Gördün mü? Pislik konusunda babam haklıydı. Sen daha beni arkamdan vur. Seni bağlayacağım.
2: Dur bakalım orada. Seni öldürebilir ya da canını bağışlayabilir. Bırakalım kaçsın.
0: Fasulyeler için bir dönüm. Bir dönüm de kavunlar için. Peki ya fasulyelere iki dönüm, beyaz tahılda iki dönüm ayırsam? Ah. Olmazsa bir fasulyeler için üç dönüm olmalı. Söylesene. Sence en mantıklısı ne olur?
1: Ben sana 1000 dönüm öneriyorum.
0: Bu çok fazla. O kadarını idare edemem. Beyaz tahıl mı? Fasulye mi? Ne yetiştireyim ha? Söylesene.
1: Ben pirinç ekerdim. Hem pirinci severim.
0: Beyaz tahıl ve pirinç aynı şey. Seni ahmak.
1: Yoruldun mu?
0: Rahatın yerinde değil mi? İşte şimdi rahatladım. 5 dönüm bana epey enerji harcatacak. Doğru ya. Bir de sığır olmadan olmaz. Bir erkek bir dişi. Erkek olan toprağa sürerken dişi olan süt verecek.
1: Beni bu şekilde Liang'a kadar nasıl götüreceksin merak ediyorum.
0: Dur ya, ben süt sağmam ki. Bu durumda bir de eşeğe ihtiyacım olacak. Büyük kardeşim savaşta öldü. Küçük kardeşimse yine savaşta öldü. Ben ölmeyeceğim. Ailemin geriye kalan tek üyesiyim. Ya sen general? Hiç kardeşin var mı ha? Söylesene. Kardeşin var mı dedim.
1: Olmamasını yeğlerdim.

0: Beni buraya neden getirdiniz? Onları bulamıyorum işte. Anka'da çok büyük ve saklanacak çok fazla yer var. Ne yapayım?
1: Bağlı mıydı o?
0: Evet. Babası bağlamıştı. Onun deli olduğunu söyledi. Gerçi ikisi de pek akıllı görünmüyordu ya. Neyse. Artık gidebilir miyim?

0: çıkam.
1: Demek seni geri istiyorlar. Bu pek kolay olmayacak. Uzun yıllar savaşlara katılmama rağmen bunun gibi şık bir oku ilk defa görüyorum. Gördün mü ha? Şuraya bak.
2: Dost canlısı olmayan birinin oku. Senin gibiler bayılır. Hı.
1: Biliyorsun. Onlar seni bulurlarsa öleceksin. Ha. Benimle gelirsen yaşama umudum var. Eğer her şey yolunda giderse ikimiz de sağ kalırız.
2: Haklısın. Boş yere ölmek istemiyorum. Seninle geleceğim.
1: Galiba ölümden korkmaya başladın ha?
2: Ölürsem onurumla ölürüm, hepsi bu.

0: Acaba hangi tarafa gitsek?
1: Liang'a beraber ulaşabilsek bile oradan sonra tek bir seçeneğin var. Benim idamımı izlemek.
2: Nereye varmaya çalıştın? Gözlerinden anlaşılıyor.
1: Aklın yolu birdir.
2: Bu tavrın kadınları işlemiyor anlaşılan.
1: Ya sen? Kadınlarla aran iyi midir? Mesela ne tür... kadınlardan hoşlanırsın?
2: Ben dürüst kadınları severim. Ama sanırım eğitimli olanı seçeceğim. Bana okumayı da öğretirim.
1: Bir sevdiğin yok değil mi?
2: Yok. Şu kadın sana ne söylemişti?
1: Liang'a kadar gidebilirsek sorunun cevabını alacaksın.
3: Aşağıya bakın. Başladığımız yere döndük. Bu sefer gözünüzü dört açın.
4: Baş üstüne.

0: O da kim?
1: Yerel kabilelerden biri. Hepsi hayduttur. Kendi kurallarına göre yaşarlar.
0: Gidip soralım o zaman.
1: Dilimizi bilmezler. Hırslı insanlardır. İyi savaşçıdırlar. Yaklaşmayalım.
2: Acele et. O kadar da yorgun değilsin.
3: Kuşlar toplanmaya başladı ama anka kuşu hepsinin tersi yönünde süzülüyor.
2: Ne saçmalıyorsun sen Tanrı aşkına? Kuş kuştur işte. Tersi düzü mü var? Yakalar, kızartır, yeriz.
3: Evet. İyi taş atıyorsun.
2: Evet. Küçük bir çocukken taşlarla yaban tavuğu avlardım.
3: Ordularınızın Anka Dağı'nda neden kamp kurduğunu biliyor musun?
2: Nereden bilebilirim? 2 gün boyunca pusu kurup gelmenizi bekledik.
3: Ben de öyle düşünmüştüm. Hain bir tuzak kurulmasaydı, eğitimli ordumla kaç kişi olduğunuza bakmaksızın sizi ezip geçecek, sonra da Liang'ı işgal edecektik.
2: Saçmalama. Bizim elimiz armut toplamıyor herhalde.
3: Yine de senin gibi bir savaş kaçağı Liang'ın yüz karasıdır.

0: Pekala. Görelim bakalım sen ne kadar eğitimlisin.
1: General savaş kaçağına mı karşı?
0: Liang Wei'ye karşı. Adil bir dövüş.
1: Adil dövüş istiyorsan yarama dokunmazsın.
0: Nasıl istersen. Hadi bakalım.

0: yok. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
4: Burası neresi?
3: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
4: Yum yum yumuş

0: Familyadan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
5: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde

0: Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Öldün.
9: Sen de öldün. Çok safsın.
8: Önce ben yaptım. Savaş biter. Wei kazanır.

0: Son yıllarda savaşlar durdurak bilmedi. Her geçen gün orduya katılım artıyor. Öl ya da öldür. Bu kadar çekici olan şey ne? Lian kazandı, Lian kazandı, Lian kazandı.
1: Bu adil mi şimdi?
0: Savaşta adil olmak diye bir şey yoktur.

0: Yemek zamanı geldi. Şimdilik bununla idare et. İştahım mı kaçtı? Tamam. Söyle bakalım. Bir general savaş yokken ne yer?
1: En lezzetli etleri, en lezzetli balıkları, aklına gelebilecek her türlü güzel şey.
0: Neden savaştığınızı şimdi anladım. O kadar yedikten sonra canınız sıkılıyor.
1: Okuyamam dememiş miydin sen?
0: Babam bana bu iki kelimeyi öğretmişti. Yazması ve okuması en kolay olanlar.
1: Bu iki kelimenin yazılışı o kadar da kolay değil aslında. Neden benim Levvai'ye gelmiyorsun? Sana yüksek mevkilerde yer ayarlayabilirim.
0: Aslında bir şey daha söylemeyi unuttum. Canlı general için ödül sadece arazi ve para değil. Bir daha savaşmamak demek.
1: Her savaşın bir galibi vardır. Çin'i birleştirmeye başarabilen bir galip. Sadece bu savaşlara bir son verecek. Sadece bu küçük insanlara huzur getirecek.
0: Bak ne diyeceğim. Bizi rahat bıraksaydınız normal bir hayat sürüyor olabilirdik. Biraz almaz mısın?
1: Aslında biraz acıktım.

0: No.
1: İşte etimiz de burada. Eti harikadır.
2: Sakın bırakma, ben odun götürürüm.
1: Yavrularım var, seni yiyemeyiz.
3: Hadi bakalım, babam derdi ki... Biri geliyor. Gidelim çabuk. Hadi çabuk kalk.
0: Neden paniğe kapılıyorsun? Gelen sadece bir kişi.

Bizden biri. Hey dostum. Hey dostum. Alçak!

0: Diz çökün. Ben Lian Kulağıyım. Sadece kendi üstlerime diz çökerim. Canımı yaktı.
1: Lian Kulağı mısın?
0: Evet.
1: Ya sen?
2: Ben de öyleyim.
1: Mesaj ne?

0: Anka Dağı'ndaki savaş hakkında.
1: Hiç kurtulan olmamış. Neden patikadan gidiyorsunuz?
0: Ana yolda haydutlar var.
1: Patika dağı kestirme. Kestirme olduğu için.
0: Bu adamı tanımıyorum.
1: Ne? Onu dinlemeyin. Kafasını vurdu.
0: Kafamı vursam da vurmasam da seni tanımıyorum işte.
1: Nasıl yani?
0: Ulakları öldüremezsiniz. Anlaşmalar gereği buna hakkınız yok.
2: Zaten ulakları öldürmüyoruz. Sen ulak değilsin.
1: Hayır. Liyank askeri.
2: Senin kılıcı mı?
1: Evet.
2: Neden general kılıcı taşıyorsun?
1: Ben ödünç aldım.
2: Sen ulak falan değilsin.
1: Doğru değilim. General öldü.
2: O zaman cesedini göster.
1: Ama ödülümü isterim.
2: Hey, generali nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Lan söyleme, biliyorsun.
1: Biliyorum. Generaliniz bende.
2: Cesaretini sevdim.
1: Ne cesareti? Çekilin. Çekilin dedim. Sen de kalk. Generaliniz bende dedim.
3: Nerede peki?
1: Kaçtı.
3: Öyleyse işimize yaramazsın.
0: Sen yüz karasısın.
3: İkinizden biri ölmeli.

0: Affedersin. İndirin.
1: İndirin.
2: Bırakın geçsinler.

Fena değil. Sadece bir general. Büyütülecek bir şey yok. Kralların da belki sona yakalarım. Yank için gerçekten yüz karası mıyım? Kimmiş yüz karası?

0: Hadi.
1: Öldür beni! Hala yaşıyorum! Hala yaşıyorum! Bunu beklemiyordun değil mi? Senin komplon yüzünden 1000 cesur asker öldü! Şu fani dünyada onların ruhları yakandan asla düşmeyecek! Ve sen zavallı adam! Şeref yoksunu! Şeref yoksunu!
2: Ha?
3: Nereden geldin sen? Evin nerede?
0: Ülkeyi birleştirdiğim gün büyük bir gemi yapmaya başlayacağım. Evet, bir dolunay gecesi denize açılacak ve dünyayı dolaşacağım.
4: Babam, gemiye ejderha resmi çizersen anka kuşların sana yol gösterir derdi.
5: Anka kuşu diye bir şey yoktur. Uyuyun prensim.
4: Doğru değil. O dağlarda yaşıyor. Her an arkamda belirebilir.
5: Biraz dinlenin prensim.
3: Babam serçelerde bir gün ankaya dönüşür derdi. Hadi yat bakalım.

0: Hey. Neden beni kandırdın?
1: Kandırmadım. İstersen öldür general.
0: Ben general değilim. Basit bir askerim.
1: Farklı olan ne? Öldürmek değil mi arzunuz?
0: Hey. Kayboldun değil mi? Gerçekten de Shenzhou'ya vardığında her şeyin yoluna gireceğini mi düşünüyorsun?
1: Ben basit bir insanım.
0: Bu harita seni Shenzhou'ya götürecek. Atı da yanına al. Saklanabileceğin yerler olacak.
1: Teşekkür ederim.

0: 山下土飞游第五亩，五亩两天游，重叠上。
1: Öyle değil, hayır öyle değil.
2: Kavgayı kesin. Başarılı, ünlü ve zengin olmak istiyorsanız bir tek yol vardır.
1: Neymiş o?
2: Sabır.
3: Efendim, yok, yok, hayır. Acaba Wei'ye giden yol hangisi?
4: Sen yanlış biliyorsun.
1: Asıl sen yanlış biliyorsun.
4: Burası.
1: Hayır, burası.
4: Sana burası diyorum.
1: Her şey, sen...
4: Hayır, değil mi? Tam burasıydı.
1: Hayır,
4: bundan
1: burası
4: eminim,
1: değil.
4: Çok iyi hatırlıyorum.
1: Şurası diyorum sana.
4: Senin aklın neredeydi ha?
1: İnan etmeyin.
2: Burası senin.

0: Yeni evim bu. Seni içine koyacağım. Ben de evime gidiyorum. İyi yaşa.
1: Yakalandın mı?
0: Evet. Yakalandım.
2: Kaldırın onları. Gidiyoruz.
0: Seni o mağarada öldürmeliydim.
1: Seni ayıya teslim etmeliydim. Çok fazla sırnaşma, anladın mı?
0: Bizi mezarlığa götürüyorlar.
3: Bizi toplu mezarlara gömecekler.
4: Kapayın çenenizi.
5: Gömmek mi?
3: Evet, gömecekler.
4: Susun.
6: Hadi. Patlamayın.
4: Kes sesini.
0: Diyanet buradan ne kadar uzakta?
1: Ne yolunu seçersen bir gün.
0: Konuşmayın. Hangi köydensin?
1: Üç taş mağarası köyünden. Görünüşe göre planın işe yaramıyor. Öyle değil mi?
0: Göreceğiz.

0: hala benim esirimsin.
1: Hey, senin esirin falan değilim. Ben onun esiri...
2: Aaaa!

0: Ona karşılık bir at verin.
1: Prensim, dikkat edin.
2: Şeyi nasıl çıkardın?
1: Aynı şeyi ben soracaktım. Hey! Sesinizi çıkarmayın!

0: fikrim var.
1: Söylesene.
0: Unutma, aynı gemideyiz.
1: Evet. Tıpkı babamın dediği gibi, oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya konur.
2: Buldum.

0: Tibur!
1: Yardım et. Hadi.
2: Avcı.

0: Gelin. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Sonunda bana karşı gerçek bir kılıçlısın.
2: Üzgünüm, artık ustam falan değilim.
1: Evet.

0: Şuradan.
1: Hayır,
0: hayır,
1: buradan,
0: hayır, yürü şuradan.
2: Aslında seni kurtarmak gibi bir amacım yoktu. Buffalo kendiliğinden öfkelendi. Buffalo mu çok güçlüydü yoksa duvar mı inceydi? Ne dersin?
3: Ha? Her iki durumda da sana teşekkür ederim.
2: Ha, hiç önemli değil.
3: Kemerinde ne var?
2: Ha? Sırrım.
3: Yollarımızı ayırmadan önce bir sırrımı paylaşmak isterim. O insanların beni neden yakalamak istediğini biliyor musun?
2: Bilmek istemiyorum. Senin gibi insanlar çok karmaşıklar. Tanıştığımızdan beri her şey Arap saçına döndü.
3: Önemsiz insan. Bırak beni.
2: Hala esirimsin. Gitmene izin veremem.
0: Yolumdan koyuyorsun beni. Anladın mı?
2: Benimse işim zaten.
0: Biliyorum. Senin şu çiftliğinim değil mi?
2: Evet. 5 dönüm hem de.
0: Ve para ödülü.
2: Evet, bir kese dolusu. Hey dur, dur.
0: Neden?
2: Sana emir veriyorum.

0: Bu ot fazla dayanmaz.
1: Sırtımdan çekil.
0: Mümkün değil.
1: Beni bıraktıktan sonra seni yakalayacağım.
0: Sence o kadar salak mıyım ben?
1: Görelim bakalım. Oh.

0: Prensim. Yavaşça inin prensim.
1: Neden?
0: Yavaşça.
1: Hala yaşıyor. Kaderin bir oyunu mu bu? Hala yaşıyor. Yaşıyor.
0: Prensim hadi. Hadi V'ye dönelim.
1: Olmaz. Neler hissettiğimi anlamıyorsun.

0: Devam et. Bağla beni. Bağla. Şu cehennem çukuruna bir bak.
1: Burada ölüp gideceğiz.
2: Neresi burası?

0: Boşa çabalama. Çürüyüp gideceğiz nasıl olsa.
1: Ah.

0: 下，山下土匪呀。
1: sesin kısılmaya başladı.
2: Gayet iyi. Babam yaşadığın sürece her şey gayet iyidir derdi.
3: Kaderimde kral olmak var mı?
4: İyi bir kral olacaksın. Rey için iyi olacak.
3: Gözümü kırpmadan onu öldürmem için kandırmaya mı çalışıyorsun?
4: Buralara kadar geldik. Artık başka çareniz yok.
3: Peki nasıl şerefiyle ölmesini sağlayabilirim?
1: Ne düşünüyorsun?
2: Kolza çiçekleri. Evet. Kolza çiçekleri yetiştirmeyi düşünüyorum.
1: Neden?
2: Ne neden?
1: Neden böyle bir yerdeyim sanki? Çin'e hükmeden kişi ben olmalıydım. Oysa içinde bulunduğum şu duruma bir bak. Diri diri gömüldüm. Cesedimi bile bulamayacaklar. Bu benim sonum.
2: Evet. Ödülün geri kalanıyla da bir eczane açacağım.
1: Doğru söylemek gerekirse ilacın işe yaradı. Seni sağlık bakanı olarak atıyorum.
2: Eğer savaşlar olmasaydı iyi birer dost olabilirdik.
1: Belki de.
2: Eğer buradan kurtulursak bana bir söz vermeni istiyorum. Bana borçlusun.
1: Söyle.
2: Liang eyaletine saldırmayacağına söz ver.
1: Tamam. Sana 10 yıllık bir söz veriyorum.
2: Kulağa kurnazca geliyor. Ama anlaştık.
1: Senin de bir söz vermen gerek.
2: Söyle.
1: Eğer kurtulursan onlara savaşırken öldüğümü söyle. İnsanlarım için savaşırken Wei'nin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadığımı, vücudumuz ne kadar pislense de bayrak tutan ellerimiz kirlenmemeli. Bana bir söz ver, önemsiz insan. Bunun sözünü vermelisin. Hadi söz ver.
2: Bazen önemsiz biri olmak o kadar da kötü değil.

0: Hey. Uyan. Uyan dedim. Baba! Yaşıyorum! Tanrı'ya şükürler olsun! Tanrı'ya şükürler olsun! Yaşıyorum! Burası Üçtaş Mağarası! Yakınlarda bir balıkçı köyü olacaktı. Gidip bir sal bulayım. Oraya gitmemiz yarım gün sürmez. Hadi gidelim!
1: Nereye?
0: Dianga, başka nereye olabilir? Kaçmayı aklından bile geçirme. Bensiz bir saat bile yaşayamazsın. Çabuk çabuk acele et. Saklan. Saklan. Saklan çabuk. Hadi.
1: Neden saklanayım?
0: Saklan.
1: Tut beni. Kardeşim.
0: Kardeşim mi? O senin kardeşin mi?
1: Günlerdir peşimdesin. Yorulmaz mısın?
2: Prensim.
0: Prensim mi?
1: Neden kafanda yasın izini taşıyorsun?
2: Babamız için.
1: Savaş için ayrıldığımda çok hastaydı.
2: Sen o yaşlı adamı memnun etmek için sadece savaştan savaşa koştun. Liang'la barış görüşmeleri yaparak ona karşı gelmeseydim, imparator ben olacaktım.
1: Ölmem için tuzak hazırladın.
0: Ha. İkinizin arasında bir husumet var ve cezasını 2000 canla Liang ödüyor.
2: Bana karşı böyle konuşamazsın.
0: Asıl sen konuşamazsın.
1: Onu bu işe karıştırma.
2: Ama o düşmanın.
1: O yaşamamı istiyor, sense ölmemi. Hadi, sana verdiğim Tatar yayını kullanarak vur beni ve tahta geç.
3: Hala yumuşak kalplisiniz. Kılıcınız. Siz onu öldürmezseniz, o sizi öldürecek. Sadece biriniz kral olacak.
0: Çok saçma. Neden böyle bir zorunluluk var? İlla biri ölmek zorunda mı?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Sizin işlerinize de akıl sır ermiyor.
1: Seni doğrusu ilgilendirmez dedim.
0: Anladım. Hepsi şu kâr kafanın suçu. Hey, dur kızma.
4: Oradalar.
5: Yakalayın.
4: Siz olduğunuz yerde kalın. Onu ben alacağım.
0: Üzgün görünüyor. Belki de gitmeliyiz.
4: Kes! Hadi!
2: Bu sefer işleri çok karıştırdım.
4: Durun!
3: Siz yapmanız gerekeni yaptınız.

0: Sen. Önce sen.
1: Artık gidebilir miyiz?
2: Geber tekerleğimi!

0: misiniz?
1: Beni ilgilendirmez.
2: Regen, kaçma!
3: Kaçma! Nasıl olsa Regen. Kaçamazsın, dur!
2: Dur!
3: Kal orada! Yakala şunu! Hani tutun! Hani biriniz tutsun şunu! Hey! Kaçın! Hey!
2: Regen!
3: İşte orada!
2: Yakalayın!
3: Hadi! Kaçıyor, hadi! Tamamdır.
1: Bir taş parçası bile yok mu?
3: Ne oluyor? Dur!
1: Yaklaşma. Yoksa gözünü çıkartırım.
4: Abi!
1: Şunun haline bak. Ufak oldu.

0: Durun! Öldürmen gereken kişi benim. Öldürmen gereken kişi benim. Ben veya kardeşim. Sadece birimiz buradan sağ çıkabiliriz. Ne anlatmaya çalıştığımı anlamıyorsun, değil mi? Buna ne dersin ha? Aa! Başından beri yapmam gereken şey buydu. İşte.
1: Kardeşim.
0: Abi. Bu şerefli bir ölüm.
1: Evet.
0: Gerçekleşemeyecek. Hayallerimiz için üzgünüm. Başaramadım. Üzgünüm.

0: Stop! Durun! Ali! Yürü!
1: Bana bir iyilik yap. Onu gömmeme yardım et.
2: Devam etmeliyiz general. Yarım günlük yolumuz kaldı. Ha. Prensim demek istemiştim. Veyin'in işgileri fazla sert değilmiş. Ne düşündüğünü biliyorum.
1: Ben de senin ne düşündüğünü biliyorum. Gayet iyi. Hala yaşıyoruz değil mi?
2: İkiniz bana kendi kardeşlerimi hatırlattınız. Tıpkı bizim gibi.
1: Onlar da savaşçı mıydı?
2: İyi birer savaşçıydılar. Aslında ben de iyi bir savaşçı olmak isterdim. Askere ilk alındığımızda biz üç kardeşin başka şansı yoktu. İlk sefer 3 yıl sürmüştü. Geri döndüğümüzde köyümüz yerle bir edilmişti. Yani evsiz kalmıştık. Babam ölmeden önce bize ülkemize hizmet ettiğimizi, doğru olanı yaptığımızı söylemişti. Sonra bize, oğullarım kulak verin dedi. Üçünüzden biri yaşamalı. Yaşamalı ki soyumuzu sürdürebilsin. Şimdi koca aileden bir tek ben kaldım. Seni yakalamaksa benim en büyük talihimdi.
1: Bir de bana sor. Seni anlıyorum.

0: O şarkıcı kız. O gece ne söylediğini sormuştu. Hak edilen ceza dedi.
1: Önemsiz biri.

0: Barış! Liang da!
1: Kardeşim Liang'la ittifak yapmak istiyordu. Belki de haklıydı. Vardığımızda canım bağışlanırsa kardeşimin dileğini yerine getirmek için elimden geleni yaparım.
0: Belki, belki. Belki de çok geçtir.
1: Belki.
0: Hiçbir şey evin yerini tutmuyor.
1: Kemerin. Hakkında yanılmışım. Bu yolculuğu ikimiz için de yapabileceğini hiç düşünmezdim.

0: Peki şimdi düşmanın mıyım, esirin miyim?
1: Hiçbiri. Git hadi. Acele et. Fikrimi değiştirmeden. Hadi.
0: Neden?
1: İki kardeş. Biri yaşamalı. Sözüne güvenebilir miyim?
0: Ne sözü?
1: 10 yıllık barış sözü.
0: Kesinlikle. Sözüm sözdür. Unutmam. Benden aldığım madalyon bir servet değerinde. Çiftliğine ve parana artık kavuşabilirsin.
1: Tamam. Yapılan her şey boşa gitti. Gayet iyi. Hadi bakalım.
2: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

0: Teslim olmasını söyle. Liang yok edildi. Diz çök ve teslim ol.
1: Liang yok mu edildi? Nasıl olur?
0: Liang teslim olmayı reddetti. Başka bir yolu yoktu. Birlikleriniz tamamen yok edildiler.
2: Diz çök. Bu son şansın.
1: Tüm birlikler yok mu edildi?
3: Yaşasın!
1: Artık Liang yok. Rüya gibi.

0: Asıl şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim.
1: Bayrağı indir. Bayrağı indir.
0: Birlikleriniz tamamen yok edildi.
1: Kılıcını bırak.
2: Ben hala buradayım. Vurun beni.
1: Bırak dedim. 我家住在有梁山下

0: Ya
1: baba, üzgünüm, soyumuz burada son buluyor. Yaşa.
2: İ tiao da he yo. Tong wo jia. Yo qi yo er yo.

0: Liang Qingliang'ı fethetti. General Wei'ye geri döndü ve tahta geçti. Savaşçı politikayı ikinci plana atarak eyaleti yönetti. Sonraları Çin'in saldırıları karşısında Wei teslim olmak zorunda kaldı. Huzur dolu ortam halk ve askerler için yeniden sağlanmıştı. İç savaşın bitmeye yüz tuttuğu dönemde Büyük Çin neredeyse son şeklini almıştı. En sonunda Qin, M.Ö. 221'de tüm Çin'i bir çatı altında toplamayı başardı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Tiansa, şimdiki sahnede gülümseyerek oynamaya çalış, olur mu?
1: Kusura bakmayın yönetmenim ama gerçek şu ki ben yüksekten çok çok korkuyorum efendim.
0: Atlayışı düşünme. Ne kadar yüksekte olduğunu da düşünme. Sadece rahatla ve güzel şeyler düşün, tamam mı? Evet. Hadi deneyelim.
1: Deneyeceğim. Tamam.
0: İşte bu. Tam istediğim gibi. Başlayın. Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz? Hazır değildi o.

0: parçası ay, mıydı?
1: Yanılmıyorum, bir şey olma.
2: Zeng Chun. Harika. Kızı katlayacak.
3: Hadi Zeng.

0: ne oluyor?
1: Zangçun!
0: Hey, ne oluyor?
2: İyi mi?
3: Gizemli gülümseme cinayetlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Görgü tanıkları son kurban meşhur dalış yıldızı Zeng Jun'un atlayış yaparken aniden havada öldüğünü söylüyor. Ölüm nedeni bilinmiyor. Ölümünün ardından Zeng Jun hayranları yasını tutmak için toplandı. Hayranları ve aile üyeleri üzüntülerini ifade ederken polisten de bu olayın çözümü için cevap beklediklerini belirtti. Dün bir açıklama yapan Komiser Ma, en kısa zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Diğer haberlerle devam ediyoruz.

0: Buyurun efendim.
1: Ben polisim.
2: Konuşmaya devam edersen bütün dünya polis olduğunu öğrenecek.
1: Bu partinin bir İskoç partisi olduğunu söylemiştiniz.
2: Evet.
1: Bunun bir karşı cins kıyafeti giyme partisi olmadığına emin misin?
3: Bundan tam 2 yıl önce bizzat İskoçya'da bulundum.
2: Bilmiyor muydun?
1: Öyle mi? Harika.
2: Ne? Hong Fei Hong ne dedin?
0: 4-2.
2: Sen neredesin?
4: Sende ne var? Hadi bize Flush Royale çıkar. Bu şefi yenmesi gerçekten çok zordur. Bakalım bunu yapabilecek misin, merak ediyorum.
2: Dans salonunda değişim mi oldu? Neden mutfağa döndün?
4: Açıkçası ben buraya pusuya yattım. Bir sorun olduğunda mutfaktan kaçmak isteyeceklerdir. Royal Flush çıkaracağını söylemiştim.
5: İşte burada modadan anlayan bir erkek var diyeceğim ama tasarım yetiği bu şekilde kullanarak onu öldürmüşsün. Gerçekten çok uyumsuz olmuş değil mi?
6: Senin bir katilden ne farkın var?
5: Katil.
7: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bana mı güldünüz siz ha?
2: Wang Buer, sakin ol.
7: Benimle alay mı ediyorsun?
2: Onlar sadece senin tarzına ne kadar eğlenceli olduğunu söylüyor.
6: Herkes modadan anlamaz. Adamın tarzına saygı duy.
5: Çok kaba biri.
7: Amin. Bakın benim adım Wang Buer olmamalı. Anlıyor musunuz beni?
0: Doğru. Senin adın Buer olmamalı. Bu aptala konacak bir isim değil.
5: Onu hattan çıkarır mısınız?
2: Neler oluyor?
7: Bir şey sormak istiyordum efendim. Neden ben Huang'la çalışıyorum acaba? Söyler misiniz?
2: Orada bir sorun mu var?
7: Nedenini öğrenmek istiyorum.
2: Çünkü düşüncesizce davranıyorsun. Huang ise kır saçlı. Hayatta kalmayı başarmış eski bir polis.
4: Bir dakika.
0: Araya gireceğim.
4: Ben yaşlı bir polis değilim. İyi ve uzman bir polisim.
2: Üçüncü hat.
7: Bakın Huang gibi bir polis pop idolü gibi davranamaz, hareket edemez, çok konuşur ve sorun çıkarır. Anlıyor musunuz beni efendim?
2: Yaşlı, iğrenç ve çok konuşan biri olabilir ama gençliğinde birçok büyük olayı o çözmüştü. Onun tecrübesine erişmek biraz zor. Sen de yaparsın.
4: Teşekkür ederim.
2: Hala bizi nasıl dinliyorsun?
0: Sizi dinlemek istediğimi mi sanıyorsunuz? Ama frekans
4: değiştirmenize rağmen hala duyabiliyorsam... Şüpheliler de sizi dinliyordur.
8: Çok uzun zaman oldu.
9: Evet öyle. Beni özledin mi?
8: Mallarını özledim.
9: Ben seni de özledim.
10: Ekip A rapor veriyor. Hedef göründü.
2: Herkes hazır olsun.
3: Tetikte olsun ama unutmayın. Para ve mal değişimi yapılana kadar harekete geçmeyeceğiz.
8: İskoç dansı.
11: Adas.
9: Mal.
11: Getirin hadi. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
9: Tamam.
11: Hadi.
9: Tamam, para da burada.
1: Bu adamlar hiç vakit kaybetmiyorlar. Para da, mal da masanın üzerinde, görüyorum.
2: Wang Buer, yerine dön. Parayla mal el
3: değiştirene kadar bekle. Daha önce onları şüphelendirecek bir şey yapma sakın.
1: Chen Hu.
2: Chen Hu da kim?
1: Chen Hu 7 yıl önce ortadan kaybolan bir suçlu.
2: Nerede?
1: Kısa saçlı, siyah trenç kotlu ve bana doğru geliyor şu an.